0: Hazreti Ali'nin halifeliği meselesinde de benzer şekilde Hazreti Peygamber'in aslında Hazreti Ali'yi halife olarak bıraktığı düşüncesi ve onunla beraber de onun oğullarının seçilmesi gerektiği düşüncesi var. Yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın seçilme meselesine Şia olumlu bakmıyor. Bunları bir şekilde gasp olarak gasp etmiş.
1: Benim söylediğimin devamı olsun diyor.
0: Evet, yani Şii düşüncede aslında bir seçim düşüncesi yok. Sünni düşüncede bu seçimin olabilirliği var. Doğal olarak modern döneme geldiğimiz zaman şu anda da benzer şekilde Şii siyaset düşüncesi modernitenin de etkisiyle beraber Sünni siyaset düşüncesine ciddi anlamda yaklaşmış durumda.
1: Buradayken ya da önce bunu sorayım. İran için yani müzakerenin de en önemli ayaklarından biri olduğu için soruyorum biraz daha detaylı bilelim diye. İran için nükleer daima olmazsa olmaz mıydı? Çünkü Pehlevi döneminde rejimden önce de bir İran için nükleer program gündem dışı olmadığını biliyoruz. Ve bu arada bütün bu uluslararası kısıtlamalara, baskılara, aradaki müzakere denemelerine rağmen İran nasıl oldu da nükleer eşik devleti haline geldi?
0: Şimdi 2002'de İran'ın nükleer tesisleri ortaya çıkmaya başlıyor. Dediğiniz gibi aslında Şah döneminde başlayan bir şey bu. Reaktörle başlıyorlar. Ama bir nükleer silah hedefinden bahsedilmiyor.
1: Hatta Irak'takini tehlike olarak tanımlıyor.
0: Tabii o da var.
1: İşbirliği yapıyor değil mi?
0: Şeyin Şah'ın
1: yine bir, düşmanlarıyla.
0: Şah'ın bir sözü var. Lemont'a verdiği bir sözde. Yani İran bir gün niye nükleer güç olmasın diye. Hatta CIA'nin belgeleri yayınlandı bu noktada. Bu haberle ilgili ABD'nin çok telaşlandığı anlaşılıyor. Ama nihayetinde bugünkü anlamda bir nükleer krizden bahsedemiyoruz tabii ki Şah döneminde. Nükleer krizin başlaması 2002. İran'ın gizli nükleer tesislerinin ortaya çıkması. Doğal olarak bununla beraber İran müzakere süreçleri, yaptırım süreçleri vesaire pek çok şeyle uğraşıyor. 2015'e geldiğimiz zaman Obama yönetimiyle bir nükleer anlaşma imzalıyor. Yani bu nükleer anlaşma aslında Arap Baharı'nın şartları konjektürüyle ortaya çıkıyor. Az önce sorduğunuz soru İran'la ABD'nin anlaştığı noktalar meselesinde de belki yarım kaldı. Şöyle tamamlayabiliriz. 2015 nükleer anlaşmasıyla ABD İran'ın Orta Doğu'da önünü açıyor. Arap Baharı sürecinde açıyor.
1: Ne oldu? Orayı atlamıştık.
0: Ve İran aslında bu rahatlamayla beraber hem Suriye'de olsun hem Yemen'de olsun ciddi bir güç temerküzüne.
1: Irak'ta da.
0: Yani Irak'ta da vardı zaten ama büyük oranda Suriye'de Türkiye'nin önünün kapatılması ya da Yemen'de Suudi Arabistan'la bir dengenin kurulması noktasında bu iki alanda yani Suriye ve Yemen ekseni ciddi anlamda İran'ın ABD tarafından bir denge unsuru bölgedeki güç temerküz etmek isteyen aktörlere yönelik bir denge unsuru olarak sahaya
1: çıktığını görüyorsunuz. Bunu şunun için söylemiştiniz arasında tekrar vurgulayalım dediniz ki bütün bu karşılıklı anti söyleme karşılığı rejimin bu şekilde devam etmesi kalması bir nevi avantaj gibi ya bir takım şeyleri dengelemek bazen körüklemek için
0: evet, yani
1: gerekli bir durumda.
0: Orta Doğu'da yeni senaryolar ortaya çıktığı zaman ya da bir takım Arap Baharı'ndaki gibi yeni statikolar ortaya çıkma durumu söz konusu olduğu zaman ABD açısından aslında İran kullanışlı bir durum oluşturuyor. Hatta politikaları uyumlulaşıyor. Her ne kadar İran Orta Doğu'da revizyonist bir ülkede olsa hatırlayın Suriye'ye gelince mesele statikodan yana olmuş oldu. Doğal olarak burada politikaları ABD ile Esad yönetiminin kalması noktasında ya da Suriye'de Türkiye'nin enerjisinin harcanması noktasında politikaları uyumlulaşmış oldu. Benzer şekilde Yemen'de de bir politika takip ettiler. Doğal olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Pardon.
1: Yemen stratejik olarak da önemli değil
0: mi? Tabii Yemen de stratejik önemli. Orada da Suudi

0: Arabistan açısından, Birleşik Arap Emirlikleri arası açısından bir güç dengesi kurmuş olduğu İran, 2015 nükleer anlaşmayla beraber İran bir rahatlama yaşadı. 2015'ten 2018'e kadar bir rahatlama dönemi.
1: Yani aslında onu geriye kadar götürmek mümkün mü? Yani Irak işgalinden ve yönetimin değişmesi, alaşağı yani tam ters düz edilmesi. Bu defa %40 Sünni, %60 Şii nüfusun yer değiştirmesi, başbakanın.
0: Tabii orada bir mücadele alanı var, işbirliği alanı çok fazla. Ama sorduğunuz soru bağlamında nükleer mesele noktasında araya mı gideceksiniz?
1: Noktasında kalalım. Çok tamam. Özür dilerim, yönetmenim uyardı. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Şimdi 2004'te kalmıştık. Daha doğrusu şunda kalmıştık. İran'ın bölgede 2015'ten sonra yürümesi bir yana, bunun da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir çeşit araçsallaştırılması. Ama bunun öncesi de var galiba diye ben size sordum.
1: Yani öncesi de 2003 Irak işgali.
0: Yani takvim oraya kadar götürürsek.
1: 2001 Afganistan işgalinden bahsettik. Zaten Taliban'ın devrilmesi noktasında bir işbirliği var. Bunu İran yetkilileri de zaman zaman ifade ediyorlar, yani anlaşma yapıldı diye. Yani anlaşma dediğim bir zımmi işbirliği.
0: Yani orada Taliban'ı Amerika'yı Taliban'a tercih mi ediyor?
1: Taliban'la ilişkilerde şöyle bir şey var. Taliban iktidara geldiğinde İran'ın orada desteklediği Hazara grubu, Şii Hazaralara ciddi anlamda bir katliamı söz konusu. Bir de Mezar-ı Şerif'te İran konsolosluğundaki diplomatları öldürmesi söz konusu. Yani oradan kaynaklanan ciddi bir gerginlik ve gerilim var. Hatta savaşa kadar gidebilecek bir gerginlik yaşanıyor o dönemde. Dolayısıyla Taliban'ın kurulmasında ABD'nin de tabii ABD'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın da bir desteği.
0: Zamanında.
1: Evet, zamanında
0: yani
1: bir
0: Sovyet işgalinde.
1: Evet, bir desteği söz konusu. Bunlardan dolayı da Taliban ciddi anlamda İran'a karşı bir düşmanlık da takip ediyor. Bir Şii tekfirciliği söz konusu, Şiiliğe yönelik bir şey söz konusu. Karşılıklı olarak bir problem alanı söz konusu. Yani Taliban'ın gitmesi İran açısından istenir bir durum. ABD'nin gelmesi istenir bir durum değil tabii ki. Bununla beraber 2003 Irak işgaline baktığımız zaman da burada bir şey var, sıkıntı var. Tabii Taliban'ın gitmesi noktasında 2001'de işbirliği yapılmış olmasına rağmen Bush yönetimi buna rağmen bir şer ekseni olarak ifade ediyor. Şer ekseni bir üyesi olarak İran'ı kodluyor.
0: Tarif
1: Bu da önemli. Irak'ta ise baktığımız zaman 2003'ten 2005'e kadar ABD ile bir gerginliğin olduğu anlaşılıyor. Hatırlarsanız da 2003 sonrası Saddam
0: sonrası. Daha
1: doğrusu
0: sonrası, misyonunu tamamlamıştı herhalde Amerika nezdinde.
1: Irak'ta ciddi patlamalar, bir istikrarsızlık dönemi söz konusuyken 2005'te ABD'nin burada İran'ın nüfuzunu kabul etmesiyle beraber sınırlı da olsa bir işbirliği söz konusu oluyor. Hatta burada çok ilginç bir şekilde Sünni direnişini de İran örgütlüyor.

0: Şiilik üzerinden gidiyoruz sürekli ya da Şiileri desteklediğinden bahsediyoruz ama Irak'ta Sünni direnişini İran destekliyor, örgütlüyor. Burada devrim muhafızları ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. O nedenle 2015'e tekrar dönecek olursak, 2015'te nükleer anlaşmayla beraber önünü açtılar dedik. 2018'de Trump yönetimi Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekiliyor. Ve aslında 2018'den bugüne kadar da bir nükleer sorun, bir nükleer kriz ABD ile İran arasında devam ediyor diyebiliriz. Biden yönetimi seçimden önce nükleer anlaşmaya tekrar döneceğini ifade etmişti yani seçim propagandasında. Fakat o da 4 yıllık iktidar döneminde İran'la müzakere ediyor olmasına rağmen o da bir sonuca ulaşamadı. Trump yönetiminde tekrar iktidara geldiğinde, Ocak ayında, geçen sene Ocak ayında iktidara geldiğinde tekrar müzakereler başladı. Ama sonuç bugün itibariyle de yok diyebiliriz.
1: Şimdi İsrail açısından İran'ın ne ifade ettiğini ve ikisi arasındaki düşmanlığı anlatırken vekil güçlerden, nükleerden, başka neyden bahsettiniz? Birkaç kalemden bahsettiniz. Bölge için bakınca tam da bu noktada işte 2015'ten itibaren olan durumda bölge için İran ne ifade ediyor? Bilhassa Körfez'deki ülkeler için tehdit tanımı geçerli mi?
0: Evet, Körfez'in zaten 1979 İran devrimi olduğu günden itibaren büyük bir tehdit algısı var. Yani Şah döneminde de bir tehdit algısı var ama nihayetinde burada bir cumhuriyetin kurulması özellikle buradaki monarşileri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle burada yine İran'da bir devrimin olması, bir halk hareketinin olması. Çünkü bir halk hareketiyle bu devrimi ortaya
1: çıktı. Kamuoyundan
0: çekinme. Evet, kendi kamuoyundan çekinme noktasında da bir tehdit, cumhuriyet ve popülerite, halk noktasında bir çekinmesi söz konusu. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda Körfez'in Saddam Hüseyin'e maddi anlamda desteğini görüyoruz. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda İran Körfez'i de bu savaşın bir müsebbibi olarak suçluyor. Böyle bir aslında geçmiş var. Bunu es geçmemek lazım. Tabii Körfez ülkelerinin İran'a nispetle küçük ülkeler olması bir tehdit algısını da çok daha güçlendiriyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Körfez ülkelerinin İran'a bakışı ya da İran tehdidi algısı homojen değil. Yani bir Katar'ın bugün İran'a bakışı, daha doğrusu 28 Şubat öncesi demek lazım. Çünkü
1: evet, saatten çünkü
0: sonra
1: değişti.
0: Başka şeylerden bahsedeceğiz. 28 Şubat'ı kırılma noktası alıp öncesi itibariyle bakacak olursak, 28 Şubat öncesi Katar'a baktığımız zaman İran'la iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Hatta 2017 Katar ablukası olduğunda Türkiye ile İran'ın Katar'a ciddi destek verdiğini görüyoruz. Yine Umman'a baktığımız zaman iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Kuveyt'in mesafeli olduğunu ifade edebiliriz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında ciddi anlamda ticari, ekonomik ilişkiler söz konusu. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yeknesak görmemek lazım. Belki biz Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz ama burada 7 tane emirlik
1: aslında
0: var.
1: Aslında birleşik diyorsunuz.
0: Evet, 7 emirlik
1: bir
0: var.
1: Bir tane Arap Emirliği değil, birleşik.
0: Evet, 7 emirlik var. Bunun ikisi Abu Dhabi ve Dubai. Abu Dhabi ile yani merkezle büyük oranda dış politikayı şekillendiren, lokomotif olan, liderlik üstlenmiş olan emirlikle Dubai arasında ciddi bir gerginlik söz konusu bu. Nasıl diyelim, proaktif, agresif dış politika noktasında Dubai'nin İran'la ciddi anlamda iyi geçinmek istediğini, ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda dediğim gibi Körfez'i çok homojen bir yapı olarak söylemek
1: mümkün değil.
0: Ama tabii 28 Şubat sonrası tehdit algılarında tabii
1: şimdi
0: bir değişme,
1: onu soracağım ayrıca.
0: Değişme söz konusu olacaktır.
1: Peki.
0: O nedenle şöyle diyebiliriz. Tabii ki sadece Körfez'in tehdit algısı

0: değil. Beraberinde İran'ın bölgede bir hegemonik tırnak içerisinde güç arayışı da var. Çünkü bu
1: o nedir?
0: Bu Şii Hilali dediğimiz ya da kendisinin direniş ekseni dediği alana baktığımız zaman işte Lübnan'dan, Irak'tan, daha öncesinde Suriye'den, Yemen'e bu hatta baktığımız zaman İran'ın ciddi bir güç temerküzüne gittiğini görüyoruz. İran'ın 4 Arap başkentini yönetmesinden bahsettiğini görüyoruz.
1: Kim onlar?
0: İşte Bağdat, bununla beraber Sana, Suriye'de Şam, Lübnan, Beyrut. Bunları yönettiğini iddia eden İran'ın hakikaten 2015-2016'lı yıllarda ciddi bir özgüven geliştirdiğini, bölgeye yönelik ciddi bir güç temerküzünde
1: bulunduğunu.
0: Hatta içeriden
1: bulunduğunu, çok dışarıyla meşgul
0: olduğunu. Evet, dışarıyla
1: oluyor.
0: Meşgul olduğunu ama bununla beraber bir özgüven tazelediğini ve bölgeye bakışında ciddi bir üstenci bakış olduğunu görüyoruz.
1: Bu özgüvende de haklı herhalde değil
0: tabii
1: mi? O
0: yani
1: dönemde.
0: O dönem itibariyle önünün açılmış olması bu alanlarda ciddi anlamda vekilleri üzerinden o bölgelerde etkin olması. Çünkü bu vekiller aynı zamanda bir ülkenin de parçası. Belki onun altını çizmek lazım. Yani Hizbullah dediğiniz zaman Lübnan'ın bir parçası.
1: Şimdi biz aslında bunu epey öğrendik. Ben de yayınlarda ara ara soruyorum ama tekrar izah etmenizi rica edeceğim. Çünkü bölgede başka kimsenin vekil gücü yok galiba değil mi? Var mı?
0: Yani vekil güç dediğimiz zaman...
1: O yüzden sormak istiyorum. Vekil evet. Güç... vekil güç nedir? Çünkü biz bunu İran'dan bahsederken çok tabii bir şeymiş gibi bahsediyoruz. Halbuki başka bir ülkenin başka ülkelerin vekil güçleri yok. Yani Türkiye'nin vekil güçleri yok herhalde değil mi? Bildiğim şimdi, kadarıyla. Ya da yani buyurun.
0: Şimdi İran bunları vekil güç olarak tanımlamıyor. Müttefiklerimiz olarak tanımlıyor. Bunlar bizim müttefiklerimiz diyor.
1: Peki hangi ülkeye bağlılar onlar?
0: O ülkeler kendileri tabii ki işte Hizbullah Lübnan'ın içerisinde bir unsur. Ya da işte Şii milisler derseniz ya da Irak'taki gruplar derseniz her biri tabii ki aynı zamanda da bir ülkenin parçası.
1: Ama bir taraftan da vekil güçlerin başı Kasım Süleymani olduğuna göre yani hiç nasıl oluyor
0: şimdi,
1: müttefik?
0: İran'ın her bir aktörle, vekil güç dediğimiz aktörle ilişkisi
1: aynı değil.
0: Aynı değil. Yani Hizbullah'la ilişkisi başka, Yemen'de Ensarullah hareketiyle başka, Irak'ta Şii gruplarla başka ya da Esad ve onun zamanındaki Şii milisler bambaşka. Doğal olarak yani burada da bir homojeniteden bahsedemeyiz ama bir ağdan bahsedebiliriz. Yani İran'a bağlı. Zaman zaman bu ilişkilerin evet ideolojik paylaşımı Hizbullah'ta olduğu gibi bir ideolojik düşünce çok fazla benzerliği söz konusu olmakla beraber Yemen'e geldiğiniz zaman Ensarullah hareketinde ideolojik benzerliğin çok da benzerlik arz etmediği daha
1: peki, pratiğe mani da, oluyor mu bu?
0: Yani pratiğe mani olmakla şöyle diyebiliriz.
1: Ya beraber yürümeye mani oluyor.
0: Beraber yürümenin çeşitleri var. Yani Hizbullah'ın yürüyüşüyle Ensarullah'ın yürüyüşü aynı değil. Ki Ensarullah'a baktığımız zaman, yani Husilere baktığımız zaman İran'ın kurduğu bir yapı değil. Yani daha öncesinde var olan, orada da 2014'lü, 15'li yıllarda Yemen iç savaşında İran'ın desteğiyle bir şekilde o ilişkinin geliştiği bir yapı söz konusu. Doğal olarak bir homojen yapı ve tamamen İran'ın kurduğu ve İran tarafından tamamen yönetilen bir yapı demek çok doğru olmayabilir. Burada Hizbullah tabii ki ana gövdeyi oluşturuyor. Tabii Hamas'ı bunun içerisine soktuğunuz zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani Hamas'ın İran'la ideolojik anlamda çok fazla bağlantısı söz konusu değil. Şii değil. Yine şeye geldiğiniz zaman Irak'ta Şiilere baktığınız zaman
1: Hamas
0: onlar
1: herhalde
0: arasında,
1: Suriye'de değişti yani.
0: Tabii onunla da değişti ama daha öncesinde
1: yani Hizbullah Suriye'ye gelince.
0: Biliyorsunuz Müslüman kardeşler ideolojisine sahip bir örgüt. Nihayetinde o da 2017'de daha çok açıklamasıyla beraber Filistin ulusal davasını sahiplenmeye yönelik. O da dönüştü. Onun da bir dönüşümü var tabii. Bunlar ayrı ayrı.

0: konuşulacak konular ama özetle söyleyecek olursam, evet, vekiller var ve bu vekiller İran açısından bir nasıl diyelim, kendilerinin müttefik olarak gördüğü, yani bir astürüst ilişkisi. Şunu belki söylemek lazım açıkçası, İran bunu ayarlarken de hakikaten çok üstenci bir dil kullanmıyor. Yani onlara yönelik ilişkilerine baktığımız zaman bir ast üst ilişkisi var gibi değil. Bir hakikaten çok ilginç bir şekilde bir saygılı dilde onların karşılanması,
1: ama
0: onlarla irtibat.
1: Bakınca yanılıyor muyum? Sanki İran'ın elinin altındaki güçler gibi gözüküyorlar. Bu
0: o
1: bir yanılgı
0: ama
1: mı?
0: Şunu gözetmek zorunda bu güçler. Her biri dediğim gibi bir ülkenin parçası. Ensarullah Yemen'i gözetmek zorunda. Hizbullah Lübnan'ı ve kendisinin Lübnan içerisindeki pozisyonunu gözetmek zorunda. Irak'ta Şiiler kendi pozisyonlarını gözetmek zorundalar. Yani şöyle değil, vekil gücü ama her istediğini yapıyorlar değil. Her birinin ilişkisi farklı. Belki burada bir Hizbullah modelinden bahsedebiliriz.
1: O modeli söyler
0: evet,
1: misiniz?
0: İran'ın istediği Hizbullah modeli hem siyasi bir güç hem bir askeri bir güç olarak bulunduğu ülkede belli bir kapasiteyi dolduran ve İran'la da hem ideolojik hem organik bir bağ geliştirmiş olma ifade edilir.
1: Yani vekil güçler içinde en ideali
0: en
1: İran
0: ideali
1: açısından,
0: bu.
1: Tahran yönetim açısından Hizbullah mı?
0: Evet, Hizbullah diyebiliriz. Onunla geliştirdiği ilişki çok daha organik bir ilişki. Ama şu da var mesela, bu ilişkinin gelişmesinde lojistik noktasında mesela farklılıklar söz konusu. Çünkü özellikle Esad döneminde bir lojistik destek sağlama noktasında İran'ın çabaları çok fazla oluyordu. ABD ve özellikle de İsrail bu lojistiğin geliş yollarında bu lojistiği vuruyordu. Yani bu füze aktarımları, ondan sonra İHA aktarımları vesaire. İran bunların otonomlaşması için, bunların kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri, füzelerini yapabilmeleri, İHA'larını yapabilmeleri açısından da farklı bir yol takip etmeye başladı. Artık bunlar Hizbullah örneğin kendisi yapıyor. Bunu gidiyor Ensarullah'a öğretiyor. Yani bu manada açıkçası İran'ın vekil güçleri apayrı bir inceleme
1: alanı
0: konusu tabii. Her biriyle ilişki, her
1: sofistike
0: birinin, tabii sofistike yani, bunu sofistike. Bu vekil güçler, çünkü İran'ın kurguladığı strateji, Orta Doğu'da güvenlik stratejisi bir asimetrik savaş stratejisi. Çünkü en büyük tehdit olarak ABD'yi algılıyor ve onun uzantısı olarak İsrail'i algılıyor. Onlarla bir konvansiyonel savaş yürütemeyeceğini bildiği için, bir konvansiyonel savaşta başarılı olamayacağını bildiği için vekiller üzerinden bir şekilde bölgede onların üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyordu. Bir nevi İsrail'i esir almaya çalışıyordu. Bunu da açıklarken kendi ülkesinde niçin buradayız, yani niye biz Yemen'de savaşıyoruz, biz Irak'ta niye savaşıyoruz, biz Lübnan'da niye savaşıyoruz ya da burada Hizbullah'a niye yardım ediyoruz, Şii milislere niye yardım ediyoruz diye İran halkı sorguladığında söyledikleri, rejimin yöneticilerin söylediği, eğer biz Yemen'de savaşmazsak, biz Lübnan'da savaşmazsak ya da biz işte Irak'ta savaşmazsak, bunlar bizim aslında ön hatlarımız. Buralarda savaşmazsak Tahran'da savaşmak zorunda kalırız. Şiraz'da savaşmak zorundayız. Ülkemizin içinde savaşmak zorunda kalırız ki yani şeye baktığımız zaman, mevcut konjektüre baktığımız zaman da biraz da haklılık payları olduğu anlaşılıyor. Çünkü buralar önce zayıfladığı için, Hizbullah zayıfladığı için, diğer alanlarda zayıflama söz konusu olduğu
1: ama
0: için.
1: Ama zamanında da hep oralarda, yani ters de söylenebilir.
0: Tabii tersi
1: bütün
0: de söylenebilir.
1: Paraları, her şeyi oraya
0: tabii
1: aktarıp enerjiyi oraya aktarırsa bu sefer içeride ister istemez destabilize
0: yani
1: olur.
0: Kurguladığı stratejinin tabii belli bir işlevselliği olmakla beraber nihai sonuç noktasında da aslında bir nevi savaşı İran'a taşıyan bir olay haline de getirmiş oldu. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi İran'ın İsrail'le artık doğrudan karşı karşıya geldiği mesele Suriye'deki kendi konsolosluğunun vurulması oldu. İran Körfez üzerinde böyle bir etkiye sahip. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da. Bir de İran'ın örgütlenmeleri var. Yani biz daha çok Hizbullah'tan bahsediyoruz, Şii milislerden bahsediyoruz ama Körfez'de de örgütlenmeleri söz konusu İran'ın.
1: Ne demek örgütlenmek?
0: Yani örgütleri söz konusu. Bizim klasik anlamda söylediğimiz, hani bugün nasıl PKK varsa, değil mi? Yani örgütler, hani o Körfez ülkelerinin illegal olarak kabul ettiği örgütler var. Bunlar şu an sönümlenmiş durumda ama
1: yani bu şunun gibi mi? Bir zamanlar yer yer söylenirdi İran'ın PKK'ya verdiği destekten de söz
0: yani
1: edilirdi.
0: PKK İran'ın kurduğu bir örgüt değil.
1: Hayır,
0: ama destek verdiği tabii.
1: Veya,
0: ama burada benim bahsettiğim Körfez'deki ülkelerde, özellikle Bahreyn'de.
1: Neye karşı, kime karşı?
0: İşte herhangi bir sosyolojik hareketlenme antite söz konusu olduğunda bu örgütler harekete geçecektir. Ya da şeye baktığımız zaman belli güvenlik güçlerine yönelik bazı operasyonlar yapabildiklerini görüyoruz. Yani bunların hani çok da nasıl söyleyelim, tabii ki açık istihbarat kaynakları üzerinden incelemek mümkün. Ama çok gündeme gelmeyen, çok literatürde çalışılmayan bir mesele. Ama şeye baktığımız zaman tarihsel anlamda 79 devrimi sonrası Körfez'deki bu örgütlere baktığımız zaman İran'ın bir takım örgütleri var. Bu inkar edilemez. Yani sadece Hizbullah yok.
1: Fakat buyurun.
0: O nedenle Körfez ekseninde bu problemler, o sosyolojik problemler bu halkı İran'a yaklaştırıyor. Bir de tabii İran'ın ulema üzerinden kurduğu ilişkiler var.
1: Yani galiba daha önemli.
0: Evet, bu da önemli. Örneğin Suudi Arabistan'daki Şii ulema, Bahreyn'deki Şii ulema vesaire. Tabii bunlar da bir şekilde İran'ın desteğine ihtiyaç hissediyorlar. İçerideki o huzursuzlukta ya da iktidarla yaşadıkları, merkezle yaşadıkları problemlerde bunların bir şekilde şeyi söz konusu oluyor. İran'ın bir etki alanı söz konusu, bunu kabul etmek lazım. Yani İran yumuşak gücünü farklı coğrafyalarda,
1: hatta
0: farklı söylemlerle uygulayabiliyor. Bunu illa sadece Şiilik üzerinden kurgulaması gerekmiyor. Bazen anti-Amerikanizm üzerinden olabilir. Bu İslamcılık üzerinden söz konusu olabilir. İslamcı ideoloji üzerinden olabilir. Pek çok enstrümanı kullanarak Orta Doğu coğrafyasında bir etki alanı yaratıyor. Şeye geldiğiniz zaman, mesela Orta Asya'ya geldiğiniz zaman, Orta Asya'da ideoloji temelli değil, kültür temelli, Farsça gibi. Çünkü Tacikistan biliyorsunuz Farsça konuşuyor.
1: Yine Şiilik üstünden yürüyen bir kanal var mı orada?
0: Orada Şiilikten ziyade.
1: Yani
0: çünkü
1: Orta Asya'da.
0: Çünkü din orada seküler yapılar evet, egemen olduğu için ya da Sovyet sonrası seküler iktidarlar söz konusu olduğu için ve İran'dan da tehdit algıladıkları için bu manada o dili kullanmaktan ziyade yumuşak gücünü daha çok Farsça üzerinden, işte dediğim gibi Tacikistan'da olduğu gibi, ya da medeniyet, kültür, bunların üzerinden bir şekilde kurgulamaya çalışıyor. Yani İran bölgesel anlamda hangi araç daha kullanışlıysa, hangi araç daha İran dış politikası açısından faydalıysa onu kullanıyor. Az önce söylediğim gibi olay Azerbaycan-Ermenistan meselesine geldiği zaman başka bir dil kullanmaya başlıyor ve şeye baktığınız zaman, Azerbaycan'a yaklaşımına baktığımız zaman çok da öyle Şiiliğin ya da işte burada çok da ortak payda olarak gündeme gelmediğini görüyoruz.
1: Peki İsmail Bey, şimdi dil üzerinden Orta Asya'da bir lisan kurmak anlaşılabilir bir şey ve meşru bir şey. Ama daha önce söyledikleriniz meşru değil. Yani bakınca coğrafyamızda, yanılıyor muyum siz söyleyin, bu nevi bir etki alanı ve eylem yürüten İsrail var. Bir de İran var. Başka var mı?
0: Yani şu an itibariyle onlar görünüyor daha somut anlamda. Şimdi dediğiniz gibi meşruluk meselesinden ziyade fayda.
1: İran'a fayda sağlayabilir
0: de. Uzun eksenli fayda. Hayır, kısa vadede fayda sağlayabilir. Bakın uzun süreli baktığınız zaman bu bölgeye, bölgeyle entegre olma ya da burada istikrarın sağlanması, huzurun sağlanması vesaire, ya da işbirliği alanlarının ortaya konması.
1: Mesela Suriye'de bir hafıza bıraktı.
0: Tabii ya, mesela orada
1: çok ağır bir hafıza bıraktı.
0: Esad yönetiminin ayakta kalmasının en büyük müsebbibi, oradaki katliamların en büyük müsebbibi haline geldi İran.
1: Onu söylediğinizde onu tekrar sormak istemiştim. Orada küçük bir parantez. Esad yönetiminin kalması yönünde çok büyük yaptı. Çalıştı.
0: Destek verdi.
1: Evet. Fakat aynı anda, yani ülkeler birbirlerine düşman bile olsalar, mesela orada da bir fotoğraf hatırlamamız icap ediyor mu bilmiyorum. İsrail'de 40 yıllık düşmanı Esad'ın gitmesini uzun süre istemedi değil mi? Bütün bu Arap Baharı sırasında. Yani bazen düşünmediğimiz ülkeler muhtelif dinamikler sebebiyle yan yana fotoğraf verebiliyorlar.
0: Tabii. Ya Esad'ın düşmemesi Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Nihayetinde demokrasinin gelmesi,
1: Tel Aviv'de bundan memnun.
0: İstikrarlı bir yapının olmasını
1: tercih ediyor muydu?
0: Tercih ediyor, hala tercih ediyor. Yani mesela ABD ile politikaları orada ayrışıyor. Hatta ABD Paris'te yapılan mutabakatla İsrail'e bir sınır çizmiş oldu. Yani bir limit vermiş oldu. Nihayetinde İsrail parçalı bir Suriye istiyor. İstikrarsız bir Suriye istiyor. Ve Esad yönetimi kaldığı müddetçe de o iç savaş belli bir düşük yoğunlukta da olsa Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Doğal olarak burada benzer bir görüş söz konusu olmakla beraber Esad'ın kalması noktasında, ama buradaki aynı düşünce değil tabii ki İsrail'le. İran Esad rejimini bir şekilde kendisinin Lübnan'a giden yolun bir devamı olarak, bir bağlantı noktası olarak görüyordu. Bir de Esad yönetimi açısından bir nevi aslında İran'ın iç meselesi gibi de görmeye başlamıştı. Yani İran bu meseleyi. Çünkü Esad'a verdiği desteğe baktığımız zaman, Şam yönetimine verdiği destek, bir nevi Suriye meselesini bir İran meselesiymiş gibi okumaya başladı. Çünkü Esad düşerse, Suriye düşerse diğerlerinin de düşebileceği ya da işte ciddi bir alan kaybedeceğini düşünüyordu. Şeye baktığımız zaman da, gelinen noktaya baktığımız zaman da kendi açısından evet, Esad'ın düşmesi ile beraber aslında İsrail'in İran'a uzanan yolu bir şekilde kat etmesinin de ön açılmış oldu. Nihayetinde hava sahasının kullanılması, oradan Irak'a geçmesi vesaire. Doğal olarak şimdi ülkelerin kendi çıkarları bağlamında tabii ki düşünebiliriz, ama bu bağlamı düşünürken tabii söylemleriniz, ideolojiniz, inançlarınız, sonuçta İran bir İslamcı ideolojiden bahsediyor, bir ümmet birliğinden bahsediyor, bir İslam düşüncesinden bahsediyor, devriminin bir İslam devrimi olduğu iddiasında, yine mustazafları, ezilenleri savunduğu iddiasında. Ama bölgeye baktığımız zaman bölgede İran'ın politikaları istikrardan ziyade kaos üretiyor. Ve az önce de dediğim gibi İran zaten kaostan besleniyor. Çünkü kaos olmadığı zaman Şii kimlikler ya da etnik kimlikler niçin İran'a yaklaşsın? Bu kaos aslında bu kimlikleri sertleştirerek, çatışmaları sertleştirerek İran'a alanlar açıyor.
1: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bazen bu kaotik ortamı kendisi açısından avantajlı bulabiliyor.
0: Evet, avantajlı hale getiriyordu. Ya da İran'ı buralarda daha müdahil hale getirerek başka ülkelerin enerjisini harcamasına sağlıyordu. İşte Suriye meselesi tamamen böyleydi. Yani Suriye'de Arap Baharı ile beraber Türkiye'nin yakaladığı bir ivme vardı. Bir Türk modeli vardı hatırlarsanız. Türkiye'nin örnek alınması vardı. Ama mesele Suriye'ye gelip kilitlendiği zaman orada bir enerji harcanması söz konusu oldu. Ciddi bir enerji harcadı Türkiye. Doğal olarak Türkiye'nin enerjisini tüketme noktasında aslında İran işlevsel hale geldi. Bir ön hat çekme noktası. Hatta PYD, PKK meselesinde de benzer şekilde oranın boşaltılıp, işte Kuzey Suriye'nin boşaltılıp PYD, PKK'ya bırakılması Şam yönetimi tarafından İran'ın verdiği bir stratejik akıl. Yani bunu ben Tahran'daki yetkililerden bizzat dinledim. Yani onu Esad'a biz verdik o aklı diye. Bir stratejik akıl vererek PYD, PKK buraya yerleşerek Türkiye ile muhalifler arasında bir set çekmiş oldu. Ve Türkiye'nin enerjisini PYD PKK ile bir şekilde harcamasına neden oldu.
1: Bu konularda Esad'dan daha mahir tabii İran haklı.

0: Türkiye şey açısından Türkiye bölgede bir istikrar istiyor, işbirliği istiyor. Çünkü Türkiye böyle kazanacağının farkında.
1: Ama bakınca ya,
0: ticaretle kazanabiliriz. İstikrar olursa kazanabiliriz. Çünkü bizim temel yapımız bunun üzerine kurgulanmış.
1: Bütün bölge kazanır.
0: Evet, ama İran'a baktığımız zaman İran güvenlikçi yaklaşımlarla bütün politikasını şekillendiriyor. Büyük bir tehdit algı. Evet, şeyde sonuç itibariyle bu tehdidin öyle bir paranoya olmadığı da ortaya çıktı. Ama bölgeyi karşınıza alarak ya da bölgede bu çatışma dinamiklerini besleyerek, ki şeye baktığımız zaman bütün bu olaylar 7 Ekim çatışma dinamiğinin de bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çatışmaların nereye evrilebileceğini kestiremezsiniz. Onun için çatışmaları sonlandırmak, işbirliklerini arttırmak, bölgede entegrasyon, güvenlik. Şimdi İran Körfez'de güvenlik işbirliğinden bahsediyor. Şimdi Körfez ne kadar güvenebilir İran'a? Bakın bu çok önemli. Şimdi İran'ın medyasını takip ettiğiniz zaman, strateji topluluğunu takip ettiğiniz zaman Körfez'e birlikte işbirliği yapacağız, güvenlik kurumları kuracağız, ABD'yi gönderin. Ama
1: peki tam o noktada müsaadenizle sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı gün İran'da aynı gece komşularına saldırdı. Ve o gün bugündür saldırıyor. Bunların içerisinde biraz evvel saydığınız 28 Şubat'tan önce mesela Katar, çok şoke ediciydi Katar'a saldırması. Umman'a da saldırdı. Kuveyt çok küçük bir ülke, o da nasibini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri büyük ölçüde aldı. Onda genel olarak kamuoyları için söylüyorum, herkesin Birleşik Arap Emirlikleri hak etti gibi bir şeyi var, görüşü var. Ama onu da kenara koyalım. Suudi Arabistan'a yine Riyad'a attı. Ve bir süre önce bu ülkelerden galiba Arabistan ve bir ülke daha açıklama yaptı. İran'ın füzelerinin yaklaşık %85'inin attığı füzelerin komşularına isabet ettiği şeklinde. Hem bunu hem de müsaadenizle yanında İsrail açısından da bir soru soracağım. Daha doğrusu sormayacağım. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı, aynı zamanda Kral Faysal'ın da oğlu Türkiye El Faysal'ın bir beyanını okuyacağım. Diyor ki, beyan değil pardon, Şarkül Efsat'taki makalesinden bir bölüm. Eğer İsrail planı biz ve İran arasında savaşı alevlendirmede başarılı olsaydı, bölge tam bir harabeye, bir yıkıma dönüşürdü. Binlerce oğlumuz ve kızımızın canı, bizim ne malımız ne de davamız olmayan bir savaşta kaybedilirdi. Ve İsrail iradesini bölgeye dayatmayı başarıp çevremizdeki tek aktör olarak kalırdı. Şimdi bu İsrail zaviyesi, İsrail faktörü böyle. Ama bir taraftan İran'a da bakınca işte bu saydığım füzeler aslında İsrail'in muradını da gerçekleştirmeye dönük çok hızlandırıcı ve gerginliği tırmandırıcı bir faktör değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, aslında İran daha öncesinde, savaş öncesinde bu savaşı bölgeselleştireceğini, herhangi bir ABD saldırısı, İsrail saldırısı olursa bölgeselleştireceğini söyledi. Ama dediğiniz gibi bölgeselleştirmekten bölgedeki ülkeler arasındaki bir savaşa dönüşme riskini bu savaş taşıdı. Hala da taşıyor tabii ki. Şimdi İran'ın dolaylı yaklaşım dediğimiz bir asimetrik savaş stratejisi var. Yani ABD'yi doğrudan yenemeyeceğini bildiği için bir konvansiyonel savaşta nihayetinde o orduları yok edemeyeceğini bildiği için ABD yönetimine bir geri adım attırmaya çalışıyor. Bu geri adım attırmanın yoluysa uluslararası petrol piyasasını baskılamak, bir ekonomik maliyet üretmek. Bu maliyeti üretmenin yolu da Körfez'deki petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı.
1: O sebeple mi iki tarafta birbirine doğrudan saldırmıyor sanki?
0: Strateji böyle, ama tabii ki bunu meşrulaştırmanız gerekiyor. Söylemsel anlamda bu yaptığınız doğru değil. Az önce bahsedildiği gibi ulusal şey olan, egemenliği olan ülkelere saldırıyorsunuz. Bu savaşın tarafı
1: olmayan.
0: Bir de
1: siz söylediniz Körfez'de evet. Güvenlik, evet. Şu anda da güvenlik işbirliği yapalım diye de bir söylemi evet. Var.
0: Şöyle diyor İran strateji topluluğu ve yetkilileri. Burada ABD üsleri var. Biz ABD üslerine saldırıyoruz.
1: Ben böyle görüyorum. Diyorum.
0: Evet, ABD üsleriyle beraber burada ABD şirketleri ve ortaklıkları var.
1: Onlara
0: bunlara
1: da
0: saldırıyoruz. ABD askerleri bu üslerden çıktılar. Belli yerlere yerleştiler. Otellere yerleştiler. Şuralara yerleştiler. Biz oraları vuruyoruz. Biz bazı ülkelerde destek veriyor. Hava sahasını açıyor. Üsleri açıyor. Bunların farkındayız. Ve bu nedenle vuruyoruz. Söylemi bu. Meşrulaştırma söylemi bu. Şeye baktığımız zaman kim haklı kim haksız diye baktığımız zaman hakikaten bu savaşın içerisinde bunu tespit etmek
1: zor.
0: Çok zor.
1: Peki ama bu
0: açanlar açmayanlar, gizli örtük destek verip
1: bilmiyoruz.
0: Vermeyenler onları
1: ama şimdi
0: bilmiyoruz.
1: Bu meşrulaştırma söyleminin içinde böyle herkes için aşikar olan bazı şeyler, beyanları oldu İran'ın. Kendi beyanları. Bunlardan biri yakında 10-15 gün önce söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı olması halinde mesela Suudi Arabistan'ın elektrik santrallerini vuracağını ifade etti. Bu da Allah korusun koskoca bir ülkenin ki Haç'ta yaklaşıyor susuz kalması demek. Çünkü denizden su temin ediyor. Şimdi mesela bunu söyleyebiliyor İran ve bunu söylediği için o daha önceki anlatısı hala zedelenmiyor. Hı hı. Bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi şöyle diyor, biz ABD'ye saldırabilecek durumda
1: yani
0: değiliz.
1: Yani elektrik
0: ABD,
1: santralı ve suyu nasıl izah
0: ABD
1: ediyor
0: çok
1: o
0: uzakta,
1: anlatı içinde?
0: Söyleyeyim, ABD çok uzakta. ABD'nin burada müttefikleri var. Biz onlara saldırıyoruz.
1: Ve müttefikleri dediği sivil insanlar. Yalnız
0: Körfez
1: burada
0: ülkeleri.
1: Artık, evet. Hayır, su içecek adam yani.
0: Mütekabiliyet ilkesini ifade ediyor. Yani eğer bizim su arıtma, tuzlu suyu arıtma cihaz tesisimize vurulursa ki bir tane vuruldu biliyorsunuz. Hemen karşılığında bir Körfez ülkesine saldırdı İran ve mütekabiliyet ilkesiyle. Bizimki vurulursa biz de burada birini vururuz. Benzer şekilde Trump yönetimini hatırlarsanız bu ateşkes öncesi İran'ın elektrik altyapısını ve şeylerini ne diyoruz elektrik üretim tesislerini vurmayı, santrallerini vurmayı söyledi. Halk elektrik santrallerinin etrafında halk oldu vesaire. O sırada da İran dedik eğer bizim elektrik santrallerimiz vurulursa mütekabiliyet ilkesiyle biz de Körfez'de
1: peki,
0: vururuz.
1: Hemen...
0: Şey gibi görüyor İran. Körfez'i sanki ABD'nin bir uzantısıymış
1: tamam,
0: gibi.
1: O zaman...
0: Biz de bunu vurursanız biz de orada vururuz.
1: Bu soru çok safça bir soru mu? Yani Körfez'in yanında hani ezeli ebedi düşmanı İsrail dururken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en kıymetli, en biricik müttefiği olarak cümle alem karşılıklı beyan ederken ve bilirken neden mesela İsrail'in elektrik santralleri
0: onu da hedef
1: ya da
0: alacağını
1: susu,
0: söyledi.
1: Ama söylüyor. Aha. Yani neden atmıyor? Hı-hı. Ya da bu savaşta dijital bir sürü başka çeşit savaş düzlemlerinden de bahsediliyor artık bütün dünyada. Hı-hı. Bu bunlarla ilgili neden hedefi İsrail değil? Neden doğrudan değil? Bu aslında bilinçli bir şey mi? Yani o arada aslında öteden beri coğrafya ile ilgili zihnindeki tablo duruyor mu? Hı hı. Ve ikincisi tıpkı İsrail'in demin Türkiye El Faysal'dan aktardığım gibi ki kimsenin bu konuda şüphesi yok herhalde bölge birbirine girsin diye bir muradı olduğundan bunu hızlandırmayı istiyor.
0: Yani İran bu bölge ülkelerinin küçük de olmuş olmaları nedeniyle bir karşılık verme noktasında pasif kalacağının farkında. Yani bunun bir ülkeler arası savaşa dönüşme riskinin çok yüksek olduğunu düşünmüyor açıkçası. Yani evet böyle bir risk var. İsrail'in de böyle bir isteği var. Yani savaş Körfez ülkeleriyle İran arasında bir savaşa
1: dönüşsün. Ne yaparsam kârdır mı diye düşünüyorum.
0: Kârdan ziyade maliyet hesabı itibariyle, yani İsrail'e

0: olanların bir takım maliyeti söz konusu.
1: Mesela ne oluyor?
0: Karşılığını veriyor. Daha sert karşılıklar veriyor. Ya da ABD çok daha sert saldırabilir. Sonuçta ABD'nin saldırılarının da belli bir angajmanı söz
1: ama
0: konusu.
1: Ama şimdi orada bir soru daha çok özür
0: şöyle açayım.
1: Dilerim.
0: Bunlar tabii ki doğru
1: hayır,
0: şeyler
1: bu savaş
0: değil.
1: Başlarken, başlamadan önce bölgede Birleşik Arap Emirlikleri dahil kimse Amerika Birleşik Devletleri İran'a müdahale etsin istemedi değil mi? Hı hı. Yani bu defa istemedi galiba. Kimseyi istemedi.
0: Ortak olarak isteyenler var demek.
1: Belki ama yani var mıdır?
0: Olabilir.
1: Ha, olabilir ama beyanlarına ve şeylerine bakarsak ve bugün aldıkları zarara bakarsak.
0: Şimdi devletlerin beyanlarından ziyade yaptıklarına bakmak lazım ama şöyle.
1: Yaptıklarına
0: şimdi
1: bakarsak
0: İran'ın,
1: istiyorlar
0: İran'ın
1: mıydı?
0: İran'ın yaptığı tabii ki doğru değil.
1: Amerikan müdahalesini istiyorlar mıydı sizce?
0: Yani, Birleşik Arap Emirlikleri istiyor olabilir. İran'ın zayıflatılmasını, nükleer bir silahı elde etmesinin engellenmesi, askeri kapasitesinin zayıflatılması noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'ın da örtük istekleri olabilir. Bu istekleri Washington'a ne kadar taşımışlardır, ne kadar çabalamışlardır ya da herhangi bir müdahalede müdahalenin olmaması noktasında ne kadar samimidirlerdir. Bunları tabii ki net bilmek mümkün değil. Ama İran'ın yaptıkları tabii ki kabul edilebilir şeyler değil. Yani Körfez'e saldırması, Körfez'de az önce bahsettiğiniz gibi Katar gibi çok ciddi iyi ilişkiler takip ettiği, Umman gibi iyi ilişkiler takip ettiği ya da Kuveyt gibi mesafeli hani şeyi de istemeyen bir ülkeye bunlara saldırılar vesaire. İran Körfez'i bir ABD uzantısı olarak görüyor.
1: Tarif ediyor.
0: Tarif ediyor. Yani oradaki üslerin varlığı, bu ülkelerin ABD ile olan angajmanı vesaire bunların hepsini bir totalci okuma içerisinde ve savaşın içerisinde de bir varoluş kaygısı, bir varoluş mücadelesi içerisinde her şey yapılabilir olarak görüyor. Ama yarın bu savaş bittiği zaman bu ülkeler yan yana yaşayacak. İran bu ülkelerle beraber yaşayacak. Her ne kadar bu ülkeler İran'la beraber yaşayacak diye tersten okusak da İran da bu ülkelerle beraber yaşayacak.
1: Tıpkı İsrail'in yani yarın öbür gün bu savaş bittiğinde
0: 28 Şubat öncesine hiç kimse dönmeyecek. Körfez de dönmeyecek. Bu yapılanlar unutulacak hali yok. O nedenle İran'ın bu yaklaşımı bana saldırdılar. Ben de onlara saldırıyorum. Zaten destek veriyorlar. ABD'nin uzantısılar. Zaten ABD'nin burada üstleri söz konusu. Askerleri burada. Hatta örtük bir şekilde şeyler açıyorlar. Üstleri açıyorlar vesaire vesaire. Pek çok şey söylüyor. Ama bu komşuluk hukukuna sığmadığı gibi o benzer dediğiniz gibi o ideolojik bölgeye ideolojik yaklaşım vesaire bu noktalarda da tabii ki büyük bir sıkıntı oluşturuyor. O nedenle 28 Şubat öncesi normalleşme, iyi ilişkiler, komşuluk politikaları vesaire pek çok aslında taraflar çaba sarf ettiler. Çin'in liderliğinde hatırlarsanız 2023'te bir normalleşme anlaşması imzalandı Suudi Arabistan'la.
1: Evet.
0: Diğer ülkelerle ilgili İran ciddi anlamda normalleşme noktasında çabalar sarf etti. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. 28 Şubat sonrası bu savaş bittiğinde hiç kimse bunları bu savaşta yaşananları unutmayacak. İran'ı bir tehdit olarak algılamaya devam edecekler. Daha fazla tehdit algılayacaklar.
1: Bir dakikamız kalmış.
0: Buyurun.
1: İlave nasıl olur bilmiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Eğer bu coğrafyamızda İsrail diye bir devlet olmasaydı fakat İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği sırayla nükleerden başlayarak müzakere masasında olan meseleler aslında coğrafya içinde bir sıkıntı mıdır?
0: Ya coğrafya açısından da İran'ın nükleer hırsları var mı? Bana kalırsa İran'ın nükleer hırsları var. Yani çünkü 2002'de o tesislerin gizli olarak yapılıyor olması başlı başına zaten bunun örtük yapılmasından kaynaklı bir gizlilik, bir başka hedef gözetildiğini ortaya koyuyor. Evet. Bununla beraber nükleer anlaşmadan Trump yönetiminin çekilmesi sonrası 3.67'den %60'lara çıkartılan bir zenginleştirme söz konusu.
1: Dolayısıyla herkesin yani, bölgede tabii, tedirgin olması için bir
0: nükleer silah noktasında söz konusu. Bir de İran'ın tabii ki bu vekil. Bahsettiğimiz vekil meselesi diğerlerini de Türkiye'yi de rahatsız eden bir konu. O nedenle İran'ın dış politika paradigmasında savaş sonrası bir değişim, dönüşüm olur mu diye soracak olursanız ben değişeceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, beni ikaz ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum İsmail Sarı. Bu akşam aslında savaşın bundan sonraki senaryolarını da konuşmayı arzu ediyordum ama inşallah bir başka yayında dinleyelim. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş, bölgemizdeki tezahürleri, aslında savaşın anatomisini konuştuk pek çok peçesiyle. Haftaya görüşmek üzere.

İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.

0: Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
1: İnsan, bir hikaye mi yoksa bir kod mu? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilim, CRISPR'la ilk kez bu koda müdahale etmeye başladı. Yani insanlık, kendi doğasını değiştirme eşiğinde. Bu teknolojiyle hastalıkları da silmek mümkün, insanı baştan tasarlamakta. Bir çocuğun geleceği doğmadan seçilebilir mi? Daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz insanlar üretmek, ilerleme mi yoksa tehlikeli bir eşik mi? Ve eğer genlerimizi değiştirebiliyorsak, kendimiz dediğimiz şey ne kadar bize ait? Bu hikaye sadece bilimle ilgili değil, insan olmanın anlamıyla da ilgili. Başlıyoruz.
2: Her birimizin içinde milyarlarca harften oluşan bir dil var, DNA. Peki bu dil kim olduğumuzu baştan sona yazan bir kader mi? Yoksa sadece bir başlangıç noktası mı? Ne dersiniz? Biz kimiz? Karakterimiz, yeteneklerimiz, hatta korkularımız. Bunlar gerçekten bizim seçimlerimiz mi yoksa doğduğumuz bir kodun sonucu mu? Aslında tam bu noktada bilim bize şunu söylüyor. Genlerimiz evet potansiyelimizi belirler ama nasıl bir insana dönüşeceğimizi tek başına tayin etmez. Yani belki de biz ne sadece genlerimizin ürünüyüz ne de tamamen özgürüz. Gelin bu hafta insanı insan yapan o ince çizginin peşine düşelim. Kader mi

0: genetik bilimindeki gelişmeler, teknolojiyle beraber hücre bilimindeki gelişmeler bizlere artık birçok şeyin daha detaylı ve daha anlamlı açıklamasını sunuyor. Ki kişilik, mizaç, özelliklerimiz de bunların bir parçası. Biz kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi özelliklerimizi taşıyoruz, ne kadarını aktarıyoruz? Bütün bunların cevabı aslında bize son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve özellikle hücresel fonksiyonları biz daha iyi anladıktan sonra aslında genlerin bütün bu saydığımız özelliklerin kabasını, ana inşaatını oluşturduğunu, hani bir bilgisayara bunu örneklersek bunun hardware kısmının genler olduğunu, software'in yani işletici sisteminde epigenetik olduğunu gösteriyor. Özellikle bizlerin kişiliğiyle ilgili, karakterlerimizle ilgili, hatırayla ilgili, ezberle ilgili, bizi biz yapan, insanları diğerlerinden ayıran bütün bu özellikler aslında genlerimizin yönlendirmesi ama epigenetiğin yani çevrenin, insan örneğini vermek gerekirse aile yaşantısının, ailenin içinde bulunduğu çevrenin bir bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ana yolu genler belirler, bu tartışmasızdır ama bunların şiddetini veya bunların geçişini bazen deriz ya huyu suyu değişti belli şeyden sonra, belli olay olur veya belli bir yaştan sonra. İşte bunlar aslında altta yatan mekanizmanın her zaman orada sabit kaldığını ama çevrenin buna yön verdiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ailesi bunun çok çalışması var. Ailede çok fazla 4-5 jenerasyon incelenmiş aile çalışmaları var. Suçlu oranı çok fazla ama her birey suçlu değil. Eğer bu genetik olsaydı her bireyde biz bunu bir şekilde gördük. Demek ki içinde bulunduğunuz çevrede sizleri biraz yönlendiriyor. İşte epigenetik bunları araştırır.
1: Göre sizi siz yapan şey nedir? Karakteriniz mi yoksa doğuştan gelen özellikleriniz mi?
2: İkisi de bence. Karakter de sonradan şekillendiği için doğuştan gelen özelliklerle beraber ikisi de beni ben yapan özellikleri oluşturuyordur yani.
3: Daha çok doğuştan gelen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yaşadıklarımızla birlikte gelen şeylerle de karakterimiz şekilleniyor.
4: Bence doğuştan gelen özelliklerimiz çevresinde şekillenen bir karakterimiz var. Bu yüzden doğuştan gelen genetik faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Ben bunun ikisinde olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü genlerin bir genel yapı taşı olarak görüyorum ve karakterimiz de bizim bir davranış olarak bizi sergileyen bir şekillendirme olarak görüyorum.
6: Doğuştan gelen ve daha sonrasında ailemle beraber yaşadıklarım.
7: Doğuştan gelen özelliklerimiz bence etkili. Yani psikolojide de açılımda %17 oranında genetik bir geçişin olduğu söyleniliyor. Tabii ki bunun dışında %73'lük bir kesim tamamıyla çevresel etkenlerden oluşuyor. O yüzden aslında bir çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl bir ortamda yetiştiği, ondan sonra aile fertlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunun tabii ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani genetik ya da aileden geçen hani bir şey, bir doğuştan özellikten ziyade çevresel etkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarda gelişme çağında yaşanılmış olan şeyler, kazanılmış olan değerlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence beni ben yapan özellikler kesinlikle bunlardan ibaret yani.
8: Bir zamanlar genlerimiz doğduğumuz anda yazılan ve ömür boyu bizimle kalan bir yazılımdı. Ama bugün o yazıya müdahale edebiliyoruz. CRISPR teknolojisi kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir umut. Ama aynı teknoloji başka bir kapıyı da aralıyor. İnsanı yeniden tasarlamak. Düşünsenize, bu teknolojiyle daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz bir insan üretmek mümkün olursa bu hala tedavi midir? Yoksa tasarım mı? Ve belki de en kritik soru şu, bilim bu güce ulaştıysa onu nasıl kullanacağız? Ama önce gelin, CRISPR teknolojisi nedir bir bakalım.
0: Aslında bu CRISPR yöntemi bakterilerin kendini bir koruma, savunma mekanizması. Ama tabii bilim insanları teknolojik gelişmeler daha iyi, daha güzelleştikçe, daha özelleştikçe, daha detaylandırdıkça aslında biz

Bunların ne olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi de CRISPR. CRISPR ne yapıyor? DNA'da bir editleme, bir ameliyat yapıyor, bir değişim söz konusu. Bu değişimin güzelliği, biz nerenin değişmesi gerektiğini sisteme yüklüyoruz. Yani kafasına göre bir değişim yapmıyor. Ben istediğim bölgeye. Şimdi bu

0: Bunun tabii metodolojisi biraz daha farklı. Ama bu şu demek değil. İlk CRISPR ikizlerine dönelim Çin'de doğan. Onlarda ne oldu? Daha döllenme olduktan sonra, yani spermle yumurta birleştikten sonra belli genetik oynamalar yapıldı. Burada sadece AIDS hastalığına sebep olan virüsün içeri girmesi engellendi. Ama başka bir şey yapıldı mı? Kimse bir açıklama yapmadı. Belki IQ'su yükseldi. Belki belli bir enzim sistemiyle oynandı. Kimse bir şey bilmiyor. Belki EQ'su daha farklı gelecek. İşte bütün bunların önünü bu CRISPR metodolojisi, yani bu sistem açtı diyebiliriz.
1: Genetik bilimi bir asra aşan bir yolculukta gözle görünmeyeni okunur, sonra da değiştirilebilir hale getirdi. 1860'larda Mendelian Inheritance'la katılımın kuralları ortaya kondu. Özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı anlaşıldı. 1953'te DNA double helix'in çözülmesiyle bu kuralların dili, DNA'nın kendisi okunabilir oldu. 1970'lerde rekombinant DNA teknikleriyle genler ilk kez kesilip birleştirildi, biyoteknoloji doğdu. 1980'ler ve 90'larda PCR gibi yöntemlerle DNA çoğaltılabilir hale geldi, genetik analiz hızlandı. 2003'te Genome Project insanın genetik haritasını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Artık kodu biliyorduk. Ve 2012'de CRISPR'la bu kodu düzenlemek, düzeltmek, hatta yeniden yazmak mümkün oldu. Bugün gen tedavileri, kişiye özel tıp ve kalıtsal hastalıkları hedef alan uygulamalar gerçekliğe dönüşürken, insanlık ilk kez kendi biyolojisine doğrudan müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu yolculuk bir keşiften fazlası, doğayı anlamaktan onu değiştirmeye uzanan bir eşik.
2: Gelin biraz önce sorduğum soruyu başa alalım. İnsan genetiği bir zamanlar dokunulmaz bir yazgıydı ama bugün genleri kesmek, düzeltmek, değiştirmek, hataları silebilmek, hatta istenirse yeni özellikler eklemek mümkün. Ama bu noktada kritik bir eşik var. Bu bir tedavi mi yoksa insanı yeniden tasarlamak mı? Çünkü eğer genetik kod değiştirilebiliyorsa artık soru şu değil. Ne olarak doğduk, ne olmak istiyoruz? Soru şu. Bu seçimi kim yapacak? Peki ne dersiniz? Genetik müdahale insanlığı iyileştirecek mi yoksa onu bambaşka bir şeye mi dönüştürecek?
3: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
4: Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala.
0: Biz şöyle derdik, bir 10 yıl önce bana genlerle ilgili bir şeyler sorsanız ya öyle olur mu derdik ama şimdi öyle olduğunu gördük. Şimdi bu soru biraz daha belki bilim kurgu demeyeyim ama belki bizlerin de belki biraz da yapay zekanın bizi bu yönde hızlandırmasıyla belki karşımıza çıkacak olan şeyler. Aslında biz genetik hastalıkların tedavisinde de genlerin değişmez olduğunu biliyoruz. Genlerimiz değişmez. Mutasyonlar harici. İşte bazen belli kimyasallar veya belli durumlar genlerde değişme sebep olur. Onları dışlayarak söylüyorum bunu. Ama özellikle biz genlerin değişmediği konusunda veya genetik tedavilerde bizim önümüzde ket vuran, bizi engelleyen aslında birçok sistemi şu an aşar duruma geldik. Belli DNA metodoloji yöntemleriyle, DNA ameliyatlarıyla bizler artık genetik organizasyonda değişiklikler, genlerin yapısında değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu tekrardan bunu baştan yazacağız, farklı bir yere evrileceğiz anlamı taşıyor mu? Gene aynı yere geleceğim. Belki son 10 yıl önce sorsaydınız hayır derdim ama artık şimdi biraz daha bunların daha mümkün olabileceğini görüyoruz. Ama buradaki şey ne? Avantaj, dezavantaj. Yani bu bize ne getirecek, ne götürecek. Ama ana minimalde tekrardan böyle bir yeni bir yapay organizma yapmak. O kadar kolay değil ama bunun önü açıldı mı, geldiğimiz noktada önün açıldığını söyleyebiliriz.
2: Aynı ailede büyüyen insanlar bile çok farklı oluyorlar. Sizce bu genlerden mi yoksa yaşadıklarımızdan mı?
5: Büyük çoğunluğunu yine genlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yeni doğan ikizlerde bile çok farklı karakter özellikleri gözlenebiliyor. Tabii ki yaşadıklarımızda sonradan şekillenebiliyor ama asıl genetiğe dayandığını düşünüyorum.
6: Yaşadıklarımızda ne oldu?

0: olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birey farklı hayatlar, farklı şeyler yaşayabilir. Kardeş olsalar bile, aynı aileden gelseler bile.
1: İkisi de. Hem genlerden hem her bireyin hayatta yaşadığı zorluklar, mücadele farklıdır ve ona göre karakteri farklı şekillenebilir.
2: Bence karakterlerimiz parmak izlerimiz gibi hem genlerimiz hem de yaşadıklarımız şekillendiriyor.
3: Aslında ne yaşadığımıza verdiğimiz tepkiler de genlerimizin bizdeki etkileri üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden epigenetik faktörlerin doğruluğunu kabul ederek genlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum yine.
4: Ben bir çocuğun yaşadıklarının hayatını çok etkileyebileceğini düşündüğüm için yaşadıkları olduğunu düşünüyorum.
5: Çok yakın bir zamanda ailemle yaptığım bir konuşmada babam bunun genetik olduğunu hatta bana söylemişti. Ben de ona bunun hatta bu şekilde açıklamasını yapmıştım. Benim bir kardeşim var. İkimiz birbirimize çok benziyoruz bu arada ama tabii ki çok farklı olduğumuz özellikler de var. Bunların da dediğim gibi yaşanılmış şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kazanmış olduğu değerler, özellikle ortam, çevre bence çok etkili. O yüzden bence aynı evde büyüyen iki kardeş bile birbirinden farklı olabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum.
6: Epigenetik, genlerin kendini değil, okunma biçimini değiştiren bir üst yazılım gibi çalışır. DNA dizisi aynı kalırken, hücreler hangi genin ne zaman ve ne kadar çalışacağını kimyasal işaretlerle metilasyon ve DNA'nın paketlenme biçimiyle histon düzenlemeleriyle ayarlar. İlginç olan şu, bu sistem yalnızca gelişimi yönetmez, yaşam deneyimlerine de yanıt verir. Açlık, kronik stres, uyku düzeni ya da toksin maruziyeti gibi etkenler genlerin ifadesini ölçülebilir biçimde değiştirebilir. Daha da çarpıcı olan, bazı durumlarda bu işaretlerin nesiller arası izler bırakabilmesidir. Yani bir kuşağın yaşadığı çevresel koşullar, sonraki kuşakların biyolojisinde izlenebilir. Bu yüzden epigenetik, kader fikrini sarsar. Genetik kod sabit olabilir ama o kodun nasıl çalışacağı dinamik ve bağlama duyarlıdır. Bugün kanserden nörolojik hastalıklara kadar pek çok alanda epigenetik hedefli tedaviler geliştirilirken bilim şu sorunun peşinde. Genleri değiştirmeden kaderi ne kadar yeniden yazabiliriz?
7: Bilim insanları CRISPR için ilerleme mi yoksa insanı seçen, eleyen bir sistem mi tartışmasını sürdüre dursun, biz soruyu şöyle soralım. Eğer genleri değiştirmek mümkünse yanlış bir müdahalenin bedeli ne olur? Çünkü bir hatayı düzeltmek ile bir özelliği tercih etmek arasında ince bir çizgi var. Düşünsenize, geri dönüşü olmayan sonuçlar, gelecek nesillere aktarılan hatalar. Yani bilim gen teknolojileriyle insanlığa büyük bir güç veriyor ama o gücün sınırlarını kim çizecek? Çünkü o çizgi her geçen gün hızla siliniyor.

0: Şimdi bu ısmarlama bebek veya sipariş edilen bebekler gibi çok gündemde yer aldı. Nedir bu? Acaba ben çocuğumun belli özellikleriyle uzun boy olabilir, renkli göz olabilir, açık ten olabilir. Bu sınır yani sonsuza kadar gider. Çok fazla organizma yani çok fazla özelliğimizle oynayabiliriz ama şimdi gene başa döneceğim. Eğer bu bir yaşamla ilgili bir yaşam kalitesini artıracaksa sonuna kadar yapılmalı. Şartlar zorlanmalı ama bu keyfe eder, görünüşle ilgili ise o zaman burada bir soru işareti var. Çünkü gerçekten bu yapılan değişiklik öngörülemeyen diğer büyük sorunların davetçisi olabilir. Bu Çin'deki ikizli bebekler ilk doğduğunda soru şuydu. Evet sen bir metabolizma ile ilgili genetik oynama yaptın ama o gen bölgesinin diğer genlerle etkileşimini biliyor musun ki? Hani onlarda bir sorun oldu mu? Ya büyük bir soruna davet çıkarsaydın? En büyük sorun bu oldu. Yani o yüzden olay şu. En net bildiğimiz metabolizmada bu sistem yapılacaksa, oynanacaksa en net bildiğimiz metabolizmada olmalı. Ama bizi düşüncelere iten, bizde sıkıntı çıkaran metabolik sorunlarımız da zaten çok adımlı. Yani CRISPR aslında bizi şu anda beklediğimiz noktayı getirmekten biraz daha uzak. Güzel adımlar atıyoruz. Güzel sonuçları elde ediyoruz ama daha istenilen sonuca biraz daha var.
1: Aslında burada bir biyolojik sınıf ayrımına giriyoruz. Evet, değiştirerek bu özellikleri ekleyebiliriz ama bir çocuğun daha zeki olması veya bir çocuğun daha güçlü, daha atletik olması bu tamamen artık o sistemde parasal kaynaklara döndüğünden dolayı biyolojik sınıf ayrımına girmekte. Ve bu da geri dönülmez bir aslında uçuruma sebebiyet vermekte bizi. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bir bilmediğiniz bir dilde konuşmaya çalışırken bir kelime ya da bir harf hatası yaptığınızda bir anlam değiştiği için bu tarz bir değişimlerde, bu tarz bir gen düzenlemelerinde hiç bilmediğimiz bir uçuruma gittiğimizden dolayı aslında çok güzel, zeki bir çocuk yaratırken daha farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden bu etik sınırların aşılmasına sebebiyet veriyor. Buna katılmıyorum maalesef.
2: Milyonlarca yıl boyunca doğa seçti. Güçlü olanı, uyum sağlayanı, hayatta kalanı. Peki doğal seçilimin yerini bilinçli tercih alırsa dönüşüm hala doğanın bir süreci mi olur? Yoksa insan yapımı bir tasarım haline mi gelir? Ne dersiniz?
0: Artık biz genetik kod aslında bir evrensel kod diye geçer. Bu nedir? Bütün canlılarda ana hatlarıyla bu ortaktır. Biz artık orada ne olduğunu biliyoruz. Ama sorun şu, yapay bir organizma yapılabilir mi? Veya insana işte çok uzağa sıçraması, 4 kilometre öteye gözüyle fokuslama gibi yapısında olmayan veya altyapıda olup da onu üste çıkarmayan, çünkü hep bir avantaj üzerine, bir enerji üzerine kuruludur organizmalar. Hani buna gerek duyması gerekecek durumlar olacak mı? O zaman işte burada evrimsel süreç daha ön plana gelecek ama günümüz dünyasında bizim vücudumuz şu andaki ortama en adaptif şekildedir ki bu uzun süren zamanla olur. Nedir o? Ortam ısınır. Isındıkça bizler ısıya biraz daha dayanıklı ve duyarlı organizma o haline geliriz yıllar içinde. Evrim bunu söyler ama bu CRISPR teknolojileri belki de bu işi biraz daha hızlandıracak. Belki 4-5 jenerasyon geriye alacak.

0: İnsan kendi genlerini değiştirebiliyorsa sizce bu bir ilerleme mi yoksa tehlikeli bir güç mü?
1: Bence ikisi de, çünkü hem bir ilerleme bu tıpsal açıdan, aynı zamanda tehlikeli bir güç, çünkü yanlış şeylere geçerse farklı şeyler ortaya çıkabilir, hoş olmayan şeyler olabilir.
2: Yine değiştirilecek özelliklere bağlı olarak çeşitli hastalıkları önlemek için kullanılabiliyorsa bir güç haline gelebilir ama yine kişilerin kendi tercihlerine bırakılırsa tehlike haline gelebilir.
3: Aslında iki yönlü. Çünkü güzel açıdan bakıldığında, dediğim gibi bir bilimsel açıdan bakıldığında çok güzel, çok yönlü bir yön sahibi olabiliriz. Fakat biz bunları kötüye yönlendirirsek çok farklı, çok kötü sonuçlara yol açabiliriz.
4: Yani şöyle, ilerlemeyi nasıl kastımıza hani bağlı. Şimdi şöyle, genetik olarak aktarılan hastalıklarımız var. Ondan sonra bir sürü doğuştan kalıtsal gelen hasarlar. Bunlar tabii ki bir ilerleme. Kesinlikle bence bu konular hakkında çalışma yapılmalı ve destekliyorum. Kendimiz de bir diş hekimi olarak burada bir sağlık hizmeti veriyoruz insanlara. O yüzden bu tarz şeylerde kesinlikle hani ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani mesela kanser diyoruz. Kanserin de çok aileden geçen bir genetik yatkınlığı oluyor bazı kanser türlerinin. Yani bu şekilde insanları kaybetmek çok acı gerçekten. Hem genç yaşta hem orta yaşta fark etmez yani. Bunlar hakkında gerçekten çalışmalar yapılması bence bize göre ilerlemek. Fakat hani bazı özellikleri, ne bileyim yani, insanı insan yapan bazı fiziksel özellikleri de değiştirmeyelim. Her insan güzel zaten. Hani o konuda da ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz konularda kesinlikle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Bu şey gibi geliyor bana. Atom bombası yapabilecek bir güce eriştiniz. Bomba mı yapacaksınız yoksa daha farklı bir şeyde mi kullanacaksınız? Gücü elinde kimin tuttuğu önemli. Yani bu tarz şeylerde eğer gerçekten gücü iyiye, dünyanın düzenini güzel yönde etkileyecek insanlar varsa, bunu yapacaksa hiç çekinmeyelim, durmadan yapalım. Ha, buraya gidebilecek bir, kötüye gidebilecek bir mekanizma da varsa bu mekanizmanın da önüne geçecek sistemler kurmamız gerekiyor. İşin sonunda yine bunları yapan insanlar, bizim bunların etiği ne kadar kurduğumuz, bu sistemi ne kadar denetlediğimizle alakalı. Denetleme güzelse, iyiyse bir sıkıntı olmaz. Devam.
0: Bir zamanlar tıp hastalığı ortaya çıktığında durdurmaya çalışıyordu. Bugün ise bilim hastalığın başlamadan önce yazıldığı yere bakıyor. Yani DNA'ya. Mesela bazı kalıtsal hastalıklar, nadir genetik bozukluklar ve belirli kanser türleri genetik analizlerle çok daha erken teşhis edilebiliyor. Hatta bazı durumlarda hastalık doğrudan gen düzeyinde hedef alınabiliyor. Yani tıp ilk kez hastalığın belirtilerini değil, biyolojik nedenini değiştirmeye çalışıyor. Ama henüz her şey de çözülmüş değil. Alzheimer, birçok kanser türü, karmaşık nörolojik hastalıklar, bunlar hala genetik bilimin tam anlamıyla aşamadığı sınırlar arasında. Peki bu bizi nereye götürüyor? Mesela DNA analizleri ve kişiye özel tıp sayesinde gelecekte aynı hastalığa sahip iki insan tamamen farklı tedaviler mi alacak? Dahası sağlık sistemi standart tedavilerden kişiye özel biyolojik haritalara mı dönüşecek? Ne dersiniz?
6: İnsan genom projesi kişiye özel tıbbın önünü açtı. Nedir bu? Artık her birey kendine özeldir. Her bireyin genotipi, yani gen yapısı, kendine özeldir. Bu özelliğe göre yaklaşımlar farklı olmalıdır. Ki kaç 2000'li yılların başına kadar da hani bilimin one size fits all dediği, herkese aynı tedaviden artık kişiye özel tedavilere döndük. Yani nedir o? Hastalıkların karakteri, yapısı, biyolojik nedenleri belirlenecek ve ona uygun bir tedavi planlanacak. Bu sizde de farklıdır, bende de farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. O yüzden ki zaten biz aynı kanser tanısı almış bireylere benzer tedavi uyguladığımızda bir kısmı kurtuluyor, maalesef bir kısmı kurtulamıyor. İşte bunları aslında burada gelmek istediğimiz nokta, bizlerin en büyük hayali, artık bireyler doğduğu an artık bir silsi kanlarından bütün bir gen haritalarını çıkarılıp ileride bile karşılaşılabilecek, hayat kalitesini düşürebilecek hangi özellikler varsa onların önceden belirlenip belki uzun yıllar boyunca onlara önlem alarak işte epigenetik olarak ona hazırlamak veya o durumların, o hastalıkların bireyi ziyaret etmesi engellenebilir. Ama bu ilk başta genetik analizlerle diğer fizyolojik ve diğer parametrelerin beraber bütüncül düşünülmesiyle. Biz genetik analiz diyorduk, epigenetik çıktı. Epigenetik dedik, mikrobiyata çıktı. Şimdi her kademe aslında bir sonrasını, ama biz bir adım atmalıyız, bir yerden başlamalıyız. Ama şu anda kişiye özel tedavi psikiyatride, kemoterapi tedavilerinde büyük fark yaratıyor. Neden büyük fark? Kazançtan, yani gereksiz giderleri arttırıyor. Tedavi süresinin kısalığını ve tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ve bu da hasta klinisyen güvenliğini arttırıyor.
0: Gelecekte tasarlanmış insanlar ve doğal insanlar diye bir ayrım olursa sizce bu adil olur mu?
1: Bence kesinlikle olmaz. Çünkü her insan bir bireydir. Nasıl olursa, hangi şekilde olsa bile.
2: Adil olacağını düşünmüyorum. Özellikle yapay bir sınıf oluşturacağı için genetiğiyle oynanmamış insanların daha alt seviyede kalacaklarını düşünüyorum.
5: Herkes eşit şartlarda ulaşabiliyorsa bu adil olabilir. Ama sadece belli bir maddiyata bağlı bir şeyse o zaman adil olacağını düşünmüyorum.
7: Diğer tüm parametrelerin dışında sadece isteğe bağlı bir şekilde yapılabiliyorsa bence adil olur. Ancak burada maddiyat ve diğer şeyler eğer faktörlerse burada bir adaletsizliğin söz konusu olduğu mümkün.
4: Filmlerde vesaire çok korkutucu sahneler izliyoruz. Yani bunlar da gerçekten hani tasarlanmış insan modeli gerçekten öyle hani baş döndürecek bir hayal gibi bence. Yani bence gerek yok ya. Hani 70 yıllık bir hayatımız var. Bence hiçbir şeye gerek yok bu arada. Hani herhangi bir ölüme de, herhangi bir böyle ne bileyim bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Yani böyle yaşayalım, gidelim huzur içinde, mutluluk içinde. Ben bunu istiyorum yani. O yüzden gerçekten hani o tasarlanmış insan modeli gerçekten çok göz korkutucu. Çünkü hani onların da yazılımları var. Bir yazılım üzerine çalışacaklar ya da başka bir şey, bir mekaniği, bir dinamiği olacak ve onu hani kontrol edebileceğiz mi ya da nasıl sağlayabileceğiz? Bir de gerek var mı insan sayısına? Zaten dünyamız nüfus olarak çok artıyor. Hani nüfusumuz çok arttığı için bence hiç bu tarz şeylere gerek yok diye düşünüyorum yani. Ama yapılır, yapılacak da hani bunun önüne geçemeyeceğiz. Ama ben hani diyorum ki doğal habitatımızda bir şekilde böyle sürdürelim. Çok korkutucu, gerçekten çok korkutucu.
0: Peki ne dersiniz? Gelecekte gen teknolojisi herkese eşit mi ulaşır, yoksa yalnızca belirli bir kesim daha sağlıklı, daha güçlü, daha avantajlı bir genetik yapıya mı sahip olur? Eğer öyleyse gelecekte eşitsizlik sadece ekonomi, eğitim ya da fırsatlarla sınırlı kalmayabilir. Yani biyolojinin kendisi yeni bir ayrıma dönüşebilir. Bir tarafta genetik olarak optimize edilmiş bireyler, diğer tarafta doğal kalanlar. O halde tekrar soralım. Gen teknolojisi bir tıbbi devrim mi, yoksa insanlık tarihinin en derin sosyal ayrımı mı?

Şimdi aslında bu tıp etiği açısından baktığımız zaman tabii ki de bu tedavi ile sınırlı kalmalı veya hayat kalitesini artırmayla sınırlı kalmalı. Ama öngörülemeyecek veya önlemi alınamayacak noktalar zaten tıbbın içinde olmaz. Tıp hastayı veya semptomu tedavi eder. Tabii bu işin normali olması gerekeni hastayı tedavi etmektir. Ama orada hep aynı şeyden bahsettik. Hayat kalitesi burada kilit noktamız bu. Hayat kalitesini düşüren, azaltan her türlü faktör bizim çözüm odağımızdır. Bu yüzden de baktığımız zaman evet belki başka sorunlara da gebe olacaktır. Bunlar hep olacak toplumlarda, bireylerde ama bizim fokuslanmamız gereken biz bireyin hastalıktan daha hızlı tedavi olması veya hastalanmadan nasıl müdahale edebiliriz? Bizim odaklandığımız nokta budur ki şu anda da bireysel tıbbın da zaten ana konusu budur.

Ben buna umarım iyileştirme adında iyi gelişmeler yaparız diyorum. Çünkü bir bilim insanı olarak Ar-Ge'ye ve bu tarz şeylere çok açız ve bu alanda çalışmak istiyoruz aslında. Ama bunları etik sınırlar ihlalinde yaparsak çok daha kötü sonuçlar doğurulabiliyor. O yüzden etik sınırlar çerçevesinde genetiği ve bilimi kullanarak hastalıkları iyileştirmeyi, tedavi etmeyi tabii ki de hepimiz çok istiyoruz. Aslında Çin'den örnek verebilirim. Bu genetiği düzenlenmiş bebekler üzerinde bir çalışma yapılmıştı Çin'de ve aslında çok güzel bir sonuçları olsa da bebekler yaşayamadı. Bir, bebeklerin hayatından çalmış olduk aslında. İkincisi de bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu bilmediğimiz için ilerideki bu tarz çalışmaların öngörülememesi durumunda çok daha kötü sonuçlar verebiliyoruz.

Efendimiz cümle insanlık binlerce yıl boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Şimdi ise ilk kez kendi doğasını yeniden yazabilecek bir güce ulaşıyor. Evet, genetik kod çözüldü. Hastalıklar direkt hedef alınabiliyor. Yani yaşam yeniden tasarlanabilir hale geliyor. Ama her büyük bilimsel sıçrama beraberinde aynı soruyu getirir. Sınır nerede? Çünkü artık mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değil, insanın da ne olacağına karar vermek. Mesela daha sağlıklı bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa biyolojik olarak ayrışmış yeni bir dünya mı? Ve belki de en sarsıcı gerçek şu, insanlık ilk kez doğanın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor. Peki ne dersiniz? Kendi genetik kaderimizi yazmaya başladığımızda geleceği mi iyileştireceğiz yoksa insan olmanın anlamını geri dönüşsüz bir biçimde mi değiştireceğiz?

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve şimdi sizi biraz uzaklara götüreceğim. Çin'e, Pekin'e gideceğiz. Otomotiv dünyasının kalbinin attığı önemli fuarlardan bir tanesi Pekin Auto Show. Bakalım Pekin'de ne gibi yenilikler var, hangi modeller var? Tabii ki akıllara hemen şu soru gelecek. Çin'den ülkemize bu modellerden hangileri gelecek? Hep birlikte izliyoruz.

Pekin'deyiz. Dünyanın en büyük otomobil sahnelerinden biri olan Auto China 2026 için buraya geldim. Ama bu yılki fuar klasik bir otomobil sergisinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanına girişte yoğunluk başlıyor. Ziyaretçi akışı neredeyse hiç durmuyor. 2026 edisyonu önceki yıllara göre ciddi şekilde büyümüş durumda. Yaklaşık 220 bin metrekareyi aşan dev bir alanda bine yakın marka ve tedarikçi yer alıyor. Elektrikli mobilite, yapay zeka destekli sürüş sistemleri ve yazılım odaklı otomobiller fuarın ana temasını oluşturuyor. İçeri adım attığınız anda şunu net şekilde hissediyorsunuz. Artık otomotiv dünyasının merkezi hızla doğuya kayıyor.

0: Evet sevgili seyirciler, bir kez daha Pekin'deyiz. Pekin Otomobil Fuarı'ndan sizlere sesleniyorum. Pekin Otomobil Fuarı artık dünyanın en ünlü otomobil fuarlarından biri oldu. 1451 araç ve 181 dünya lansmanı yapılıyor burada. Şu anda Cherry standındayız ama koca bir holü kapatmış durumdalar. Burada sadece otomobiller değil, yanımda gördüğünüz gibi robotlar da ön plana çıktı. Birçok mobilite çözümü de yine burada var. Birazdan bu dünya premierlerini tek tek izleyeceğiz. Ben yetişebildiğim kadar araçları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. İsterseniz standları gezmeye başlayalım. Burası gittikçe büyüyor. Yeni ek binalar eklendi ki bu eklenen binaların metrekaresi daha öncekilere göre daha büyük. Şimdi gelin Pekin Auto Show'u gezmeye başlayalım.
1: İlk durağımız Çin'in ihracat liderlerinden biri olan Cherry standı. Burası sadece bir otomobil standı değil, adeta bir teknoloji vitrini. Cherry bünyesindeki markalarla birlikte çok geniş bir ürün gamını aynı anda sergiliyor. Öne çıkanlardan biri tamamen yeni Tiguan. Bu klasik SUV kalıplarını yıkıyor. MPV konforu, SUV karakteri ve pick-up fonksiyonelliğini tek gövdede buluşturan hibrit bir konsept. Geniş iç hacmi ve modüler yaşam alanıyla özellikle kalabalık aileleri hedefliyor.
0: Tiguan'ın SUV modeli oldukça şık gözüküyor. Şöyle ön farlara bir yakından bakalım. Tiguan'ın özelliği bir MPV ve pick-up gövdesinin bünyesinde barındırması. Üç farklı karakteri bu araçta yaşamak mümkün. Evet, şöyle içine de bir bakalım. Direksiyonun arkasında gayet okunaklı minik bir ekran var. Hemen sağında ise dikey tablet benzeri bir multimedya ekranı. Altında kablosuz şarj ünitesi. Buraya da bir kumanda koymuşlar ki ekranda oyun oynayabilirsiniz diye. Ama en ilginç, çarpıcı detay bence, bakın, jetlerde bulunan ateşleme düğmesi gibi bunu kaldırıp buradan motoru çalıştırıyorsunuz. Altta geniş bir saklama haznesi var. İçine de şöyle göstereyim. Ve panoramik cam tavanda içerisinin oldukça ferah olmasını sağlıyor. Tiguan birçok özelliği barındırıyor. MPV ve pick-up olma özelliğine sahip fonksiyonel bir araç. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6 litre olarak veriliyor. PHEV versiyonu için. İçten yanmalı motorda ise 7.8 litre 100 kilometrelik bir tüketimi var.
1: Bir diğer dikkat çeken model ise şehirli mobiliteye odaklanan QQ serisi. Tamamen elektrikli bu kompakt model yaklaşık 300-400 kilometre arası menzil sunuyor ve özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Tasarımı renkli, eğlenceli ve dijital yaşamla tamamen entegre.
0: Evet, burada da Omoda 4 süper hibrit sistemle sunuldu pazara.
1: Cherry'nin alt markalarından Omoda ve Ceku fuarın en dinamik alanlarından birine sahip. Omoda 4 ve Omoda 7 modelleri burada dünya sahnesine çıkıyor. Ceku tarafında ise off-road karakterli modeller öne çıkıyor. Özellikle Ceku 7 ve 8 arazi yeteneklerini şehir konforuyla birleştiren SUV'ler olarak öne çıkıyor. Plug-in hibrit versiyonları hem düşük tüketim hem de uzun menzil sunma iddiasında. Chery standındaki bir diğer önemli başlıksa markanın yeni alt markaları oldu. Bunlardan Car V23 oldu. Kutu formundaki tasarımıyla klasik off-road araçlarını hatırlatan bu model genç kullanıcılar hedefliyor. Lansman sırasında açıklanan verilere göre iCar V23 yaklaşık 400-500 km menzil sunan elektrikli bir altyapıya sahip. Araçta gelişmiş bağlantı sistemleri, uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı ve akıllı sürüş destek sistemleri bulunuyor. Fuarda dikkat çeken modellerden biri de yeniden sahneye çıkan Freelander oldu. Kökeni Land Rover ailesine dayanan Freelander, bu kez tamamen farklı bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Özellikle şehirli ve premium kullanıcıları hedefleyen modelin plug-in hibrit versiyonunda yaklaşık 1200 km'ye varan toplam menzil sunulurken, tamamen elektrikli versiyonunsa 500 km seviyesinde bir menzil hedeflediği ifade ediliyor.
0: Evet, Arizo X'in yanında Tego X burada. Oldukça heybetli gözüküyor. Chery'nin SUV modeli.

Exit ESGT. Fuarda sadece Chery değil, Chery'nin diğer dev oyuncuları da adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle premium elektrikli segmentte dikkat çeken markalardan biri Zeekr. Standta öne çıkan modellerden biri Zeekr 7X. Bu model 800 volt elektrik altyapısı sayesinde ultra hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 10 dakikalık şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kazanabiliyor ve toplamda 600 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor.

Diğer büyük oyuncu BYD. BYD standı adeta ayrı bir fuar gibi. Burada hem aile SUV'leri hem de süper spor otomobiller aynı anda sergileniyor. Öne çıkan modellerden biri C-Line 08. 5 metrenin üzerindeki uzunluğu ve 3 sıra koltuk düzeniyle büyük aileleri hedefliyor. Bir diğer model CL 08 Sedan. Aerodinamik, daha premium ve uzun menzil odaklı. Ama asıl dikkat çeken nokta BYD'nin yeni nesil batarya teknolojisi.

Yangwang U8 az önce örtüsü kaldırıldı. Evet, buraya katılanlar ellerinde 2-3 telefonla böyle yayın yapıyorlar. Ve böyle yayın yapan yüzlerce, özellikle genç kız var diyebilirim.

Nissan'ın da Firefly, kompakt bir şehir içi ulaşım aracı. Hem önde hem arkada stop grubunda ve farlarda üçlü yuvarlak farlara yer verilmiş. Önde de frank bölümü. Evet, bu görüntüyü görünce aklıma ilk olarak Beatle'lardan yapılan römorkler geldi. Bakın, Firefly'dan da bir römork yapmışlar.

Evet, Mercedes Pekin Auto Show'da 140 yılını adeta sergiliyor ve tabii ki inovasyonlarının da altını çiziyor. Burada da Mercedes-Benz Klasik sergileniyor. Tabii tarih bir yere kadar ama burada da işte lüksün, kalitenin, güvenliğin, konforun ve performansın nasıl bütünleştiği parça parça gösteriliyor. Evet, Pekin'de de Mercedes-Benz AMG GT XX'i görebiliyoruz. Mercedes'in bu konsept aracı üzerindeki hızdan kaynaklı çamurlarıyla sergileniyor.

Mercedes standının hemen yanında Hyundai standını görüyoruz. Ioniq modelleriyle burada yer alıyor. Ioniq 5 gördüğünüz gibi fuarda yine en çok dikkat çeken otomobillerin arasında yer alıyor. Sportif yapısıyla oldukça şık gözüküyor. Şöyle araca biraz daha yaklaşalım. Bakalım içeride neler var. Şöyle içine de bir bakalım. Yine ön tarafta enlemesine tek ekran. Son dönemde artık otomobillerde sıkça gördüğümüz özelliklerin

arasında yer alıyor. Orta konsol oldukça geniş, sürücü ve yolcuyu ayırıyor. Kapılarda camlar direksiz ve yarı gizli kapı kolları yer alıyor. Evet, Hyundai'nin yine bir Ioniq konsept aracını görüyoruz. Earth. Fuarda otomobillerin yanı sıra değişik mobilite çözümlerine de rastlıyoruz sıkça. Tabii ki robotlar da bu fuarın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BMW'nin yeni modeli iX3 de yine Pekin'de sergilenen modeller arasında. Bu modelin incelemesini basın test sürüşüyle birlikte yine 8. etapta izleyebilirsiniz.

Benim en sevdiğim BMW modellerinden bir tanesi 2002. Bence güzelliğini hala koruyor. Avrupalı markaların Çin pazarı için ürettiği long versiyonlarından bir tanesi BMW i7 60L xDrive. BMW konsept Speed Top. Evet, Cattle'ın standındayız. Ve bakın, buradaki drone benzeri hava aracını inceliyoruz şu anda. Buradaki makette de geleceğin aslında nasıl şekilleneceğini görebilirsiniz. Bu hava aracının nerelerde kullanılabileceğini bu maketle göstermeye çalışmışlar. Cattle dünyanın en büyük batarya üreticilerinden. Burada da bataryalarından örnekleri görebilirsiniz.

Evet, 25 yıldır Çin'de bulunan Porsche'nin standı da yine dikkat çeken standlar arasında yer alıyor. Porsche tarihinin önemli kilometre taşlarından bir tanesi 356 da burada sergileniyor. Dikkat ederseniz Avrupalı markalar eski modellerini de burada sergileyerek köklerinin ne kadar geriye uzandığını ve bu işi ne kadar uzun zamandır yaptıklarını, inovasyonlarını burada göstermek istiyorlar. Yeni bir marka olmadıklarını, otomotiv sektöründeki köklü geçmişlerinin altını çizerek yeniliklere açık olduklarını yeni modelleriyle sergiliyorlar. Lotus da geçmişine vurgu yapmak için burada o efsanevi Formula 1 aracını sergiliyor.

0: Fuarın ardından Cherry ve Omada ve Ceko'nun organize ettiği özel etkinliklere katılıyoruz.
1: Cherry'nin şimdi global toplantısına geldik. Hemen girişteyiz. Bakın sol tarafımızda tüm ülkelerden gelenler için bir selamlama yazısı var. Türkçe'de merhabayı buraya yazmışlar. Onu size göstereyim. Sonra asıl önemli olansa hemen sağ taraftaki duvar. Cherry'nin gelişimini gösteriyor. 1997'de ilk motor fabrikası kuruluyor. 99'da ise Seat'la birlikte ürettikleri Toledo'dan devşirme ilk modellerini görüyorsunuz. İlk sedan banttan iniyor. Sonra sırasıyla 2001, 2004, 2005 devam ediyor macera. Ve işte o dönemde yaptıkları araçlar. İlk 2010'da ilk Çinli otomobil üreticisi Brezilya'da bir yatırım yapıyor. Şöyle geçelim, hemen devam edelim. Burada çünkü her seneye ait bilgiler var. UNICEF ile ilgili yapılan çalışmaları da yine burada görüyorsunuz. Ve tabii ki en son 2025'e geliyoruz. Cherry Tiggo 8 İngiltere'den iki ödülle ayrılıyor. 2026 Car of the Year ve Hybrid Hero ödüllerini alıyor. Evet, şöyle devam edelim. Cherry for Family, aileler için. Cherry sloganı burada. Tabii ki salonun içine geçer geçmez Cherry modelleri bizi karşılıyor. Ama benim en ilgimi çeken detay hemen sol taraftaki şu akvaryum oldu. Akvaryumun içinde bataryalar mevcut. Su geçirmezliklerini burada gösteriyorlar. Çok şık bir dekorda yapmışlar bunu. Ve hemen yanımda da motorları görüyorsunuz. Cherry araçlarında kullanılan. Burada da AI Moga robotu Cherry'nin.
2: I'm doing well, thank you. How can I help you with our Cherry exhibition cars today? Good morning. I'm doing great. Thanks for asking. Is there anything you'd like to know about our Cherry exhibition vehicles?
0: Evet, AI Moga burada gelen ziyaretçilerle sohbet ediyor. Evet, dünyanın dört bir tarafından gelen bayiler de şu an burada. Cherry bayilerini görüyorsunuz. Türkiye'den de oldukça yüksek bir katılım var. Bu sene Pekin Otomobil Fuarı nedeniyle yaklaşık 4000 kişiyi davet etti Cherry Auto. Evet, şimdi çarpışma testini izlemek üzere içeri geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, bayiler ve influencerlar için hazırlanan bu programın en dikkat çekici anlarından biri canlı çarpışma testi oluyor.
1: Evet, birazdan aşağıda çarpışma testi gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi son kontroller yapılıyor. Bu arada katılan tüm ülkelerin bayraklarını da hemen yukarı asmış durumdalar. Türk bayrağını da en orta bölümde görmek mümkün.
0: 3 araçlı senaryoda gerçekleştirilen testte Tiggo serisi model yaklaşık 60 km'lik hızla çarpışmaya giriyor. Sonuç, kabin bütünlüğü korunuyor, güvenlik sistemleri anında devreye giriyor ve araç içi yaşam alanı minimum deformasyonla korunuyor. İzlerken etkilenmemek mümkün değil.
1: Şu anda bir zincirleme kazayla kafadan kafaya çarpışmanın simülasyonu gerçekleştirildi. Herkes aracı yakından inceliyor. Evet, Cherry güvenlik standartlarını bir kez daha burada yaklaşık 3-4 bin kişinin önünde gözler önüne serdi. Evet, hemen arkamda iki aracı da görüyorsunuz. Önden çarpışma testinde neler olduğunu. Bakın, içeride damiler duruyor. Airbagler patlamış durumda. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar arkada sağlam duruyor. Şöyle buraya da göstereyim. Burada da sürücü ve yanında yolcu, airbagler patlamış durumda. Ve aracın ön tarafına gelin bir bakın. Şöyle motorun içini de göstereyim. Katlanma noktalarından katlanıyor. Tabii ki ön tarafta tampon yerde. Ve karşısındaki araca da bir bakalım. sabit duran araç. Evet, bu da ortada duran araç. Evet, sürücü ve yolcu ikisi de sağlam. Kapılar rahat açılıyor ki kazada tahliye için çok önemli. Üstündeki test cihazları ve bakın kaputu size yakından göstereyim. Burası da katlanma noktalarından katlanarak darbeyi emiyor ve içerideki yolcuların daha az darbe almasını sağlıyor. Darbenin şiddetini azaltıyor bu şekilde. Evet, burada da tabii ki tampon ve panjur yerde gördüğünüz gibi ama önemli olan araç değil. Aracın bu darbeyi yolculara iletmemesi. Çünkü araç her türlü tamir edilebilecek bir şey. Yedek parçası var ama insanların yok. Dolayısıyla aracınız yamulduğu zaman çok da fazla bence üzülmeyin. Önemli olan sizin hayatta kalmanız. Bu testin hemen ardından direksiyon başına geçiyoruz. Chery'nin her zaman gelmiş olduğumuz test parkurundayız. Bakın burada çok değişik modeller var. Bazıları ön üretim, bazıları konsept araçlar. İşte bir tane kamuflajlı ticari araç görüyorsunuz. Hemen yanında Tiggo 7 var. Burada da Arizo'nun A8 modeli. Arizo'yu ilk çıktığı günden beri aslında beğeniyorum ve Türkiye'de görmeyi istiyorum ama şimdilik planda yok. Hemen yanındaysa Tiggo 4 var. Şimdi birazdan size Tiggo 4'ü anlatacağım. Türkiye'ye gelme olasılığı yüksek modellerden bir tanesi çünkü. Onun yanında da yine böyle sportif bir versiyon var. J-Land'in. Şöyle bir bakalım. Çizgiler bakın ne kadar keskin tasarım detaylarında. Arkada bir kanat var. Aracın aslında sportifliğini ve hızını vurgulayan. Evet, içeride aynı jetlerde olduğu gibi bir ateşleme düğmesi kapağı var, kırmızı kapak. Onu biraz daha ateşli, biraz daha agresif yapıyor bu aracı bu detaylarla. Evet, arkası da gördüğünüz gibi oldukça ferah gözüküyor. İçeride iyi bir yaşam alanı sunduğunu şu anda söyleyebilirim. Şimdi gelin hep beraber Tiggo 4'e bakalım. Evet sevgili seyirciler, yanımızda Tiggo 4 var ama Tenet yazıyor. Orta Asya pazarı için bu araç düşünülmüş, bu marka oluşturulmuş ama Türkiye'ye Tiggo 4 olarak gelecek. 1.5 litrelik bir içten yanmalı hibrit motoru olacak, onu söyleyeyim. Kompakt bir yapısı var, oldukça güzel, içerisi oldukça şık. Biraz teknik detaylara bakalım. 4320 mm'lik uzunluğa sahip, hiç de fena değil aslında. 120 kW'lık bir güç çıkışına sahip ve 260 Nm'lik de tork değeri sunuyor. Bu haliyle yakıt tüketimi ise oldukça iyi. Hani biliyorsunuz Türkiye'ye ilk geldiğinde Chery modelleri yakıttan şikayet edilmişti. Çok yakıyor diye ama aslında öyle değil tabii ki. Nasıl kullanıyorsanız aracınızda size o performansı veriyor. Tiggo 4'ün yakıt tüketimi 5.3 litre. Bence oldukça iyi bir değer. Sıfırdan 100'e 8.9 saniyede ulaşıyor. Fena bir veri değil. Tabii ki yakıt tüketimiyle orantıladığınızda böyle bir değerinde olması aslında çok normal. Evet, Chery'nin test parkurundayız yine. Görmüş olduğunuz gibi tüm araçları sırasıyla burada kullanacağız. Tiggo 7 ile başlayacağız. Evet, şimdi 7 ile burada test parkurunda önce bir sıfır yüz hızlanma yapacağız. Ardından da bir 8 çizeceğiz. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Sürüş pozisyonu bana uygun. Bir sorun yok. Drive aldıktan sonra wheel start. Evet, 100'e kadar tam dip gaz gidiyorum şu anda. Evet, 100'ü geçtikten sonra bırakıyoruz. Şimdi 8'in oraya geldim. Güzel bir 8 yapalım bakalım.

0: Gayet keyifli, çok rahat dönüyor. Yani büyük cüssesine rağmen süspansiyonların da çok fazla yatmadığını görüyoruz ama genel hissiyat olarak daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Sıfır yüzlenmesi tabii ki bir SUV için, hani bir performans aracıyla kıyaslamamak gerekiyor. Gayet yeterli, çok keyifli buldum ve motor sesinin içeri gelmemesi de tabii ki işin güzel yanı. Hemen yanımda Q var. O da yine burada test edeceğimiz araçlardan bir tanesi. Geçtik direksiyona. Şöyle bir hemen hızlanalım bakalım. Sıfırdan 100'e 11 saniyenin altında çıkıyor. Yani çok performans beklememiz gereken bir araçtan bahsediyoruz. Evet, hızlandık. Şimdi geldik slalomlara. Gayet güzel U dönüşündeyiz. Maximum range 380 km bu arada, onu söyleyeyim. Gayet iyi gidiyor. Şimdi geyik testindeyiz. Bir kere beklediğimden iyi. En önemlisi içerisi dışarıdan gözüktüğünden daha geniş. Az önce arkada oturdum. Arka taraf hakikaten harikaydı. Kompakt bir araç olmasına rağmen içeride çok ferah bir alan sunuyor. Performansı da bence şehir içi için baktığınızda çok çok iyi. Hızlı tepki veren motoru ve düşük enerji tüketimiyle şehir içi kullanım için oldukça ideal. Evet, Range QQ'nun önündeyiz. Türkiye'ye gelse iş yapar mı?
1: Bence iş yapar. Zaten bu aracın formülü, bu arada tam elektrikli. Bu aracın formülü Çin'de de çok iş yapan bir rakibi var bunun. Birebir onun kopyası gibi çıkmış. Cili Xinyuan modeli. Bu da aynı şekilde 8000 dolardan başlayan fiyatla Çin'de ilk satışa açıldığı gün 52.000 adet order sipariş aldı. Bence Çin'de iş yapacak. Türkiye'ye gelse Türkiye'de de iş yapar eğer fiyatı doğru olursa. %25 vergi dilimine girer. Ancak biliyorsun Çin üretimi elektrikli olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. İç mekan genişliği olarak aracın boyu 4.1-4.2 öyle bir şey ama iç mekan genişliği B segmentten daha yukarıda. Çünkü elektrikli platform olduğu için ön ve arka dingiller olduğunca tampona yakın ve ortada şas boşluğu da yok.
0: Evet, o yok.
1: Ondan dolayı da
0: eski mikro havası var diyebilir miyiz? Dışarıdan küçük gözüküp içi oldukça ferah da eski mikralarında.
1: Bu da dışarıdan çok büyük görünmüyor ama içine oturduğun zaman ben fuarda denedim. Gayet geniş içi.
0: Diğer modellerde ise özellikle plug-in hibrit sistemlerin sunduğu uzun menzil ve düşük tüketim dikkat çekiyor. Evet, burada da Chery'nin diğer modellerini görüyoruz. Hemen burada pick-up modeli çok şık tasarlanmış bence. Güzel detaylarla, güzel renklerle kombine edilmiş. Bu aracın ne hale gelebileceğini bize burada gösteriyor. Chery Himmler. Bakın, arkada bir bisiklet tutucu. Bagaj bölümünün üstüne yerleştirilmiş bir port. Yine tavanda kullanılan bagajlar. Ön tarafa geldiğimizde aydınlatmalar ve tabii ki off-roadçuların çok sevdiği ön bölümdeki vinç bölümü.

esinlenilmiş. Şöyle ondaki detaylara da bakalım. Evet, jantlar da oldukça ilginç duruyor. Elektrikli araçları aslında biraz çağrıştırıyor bana. Arkada iki adet yakıt tankı da var. Evet, güzel bir kombinasyon olmuş, güzel bir tasarım olmuş. Ve finalde Chery'nin merkezinde farklı bir deneyim. Valet Parking Driver, yani VPD sistemi. Aracı bırakıyorsunuz, gerisini otomobil hallediyor. Akıllı park sistemi çevresini tarayarak uygun alanı buluyor ve hiçbir sürücü müdahalesi olmadan park işlemini tamamlıyor. Gerçekten izlerken bile etkileyici.

Evet, şimdi otonom sürüş yapacak, bir park yeri bulacak ve kendi park edecek. Ben de içinde yolcu olarak bakacağım neler yapıyor, göreceğiz. Evet, gidebiliriz herhalde. Evet, sürücüsüz bir arabada şu an vale parking özelliğini kullanıyoruz. Evet, park yeri içinde gidip boş yeri arıyor. Burada boşlukları tespit ediyor.

Evet, gördüğünüz gibi gayet nizami park etti. İnanılmaz, tek seferde gayet nizami park ediyor. Evet, gidelim. Sinyal vermeyi de ihmal etmiyor. Evet, yolu kontrol etti. Şu anda sola doğru çıkıyoruz tekrar.

Önden işte yayalar geçtiğinde hemen yavaşlıyor. Çok yaklaşırsa da duruyor. Evet, ofisinizden çıkarken aracınızı park yerinden çağırdığınızda işte vale parking olarak böyle kendi kendine geliyor. Ben şimdi ofise rahatlıkla girebilirim. Çok güzel, tam yanaştı, ofisin önünde beni bırakıyor. Evet, harika bir parking sistemini tamamlamış olduk. AutoChina 2026 bize çok net bir mesaj veriyor. Çin artık sadece üretim yapan bir ülke değil, teknoloji geliştiren, yön veren ve oyunun kurallarını değiştiren bir güç. Elektrikli araçlarda menziller 700 km seviyelerine yaklaşmış durumda. Hızlı şarj süreleri 10-15 dakika bandına kadar düşüyor. Çinli markalar Avrupa'da fabrika yatırımlarını hızlandırırken yıllık üretim adetleri milyonlarla ifade ediliyor. Kısacası otomotiv dünyasında yeni bir çağ başladı. Ve bu çağın merkezi artık çok net. Çin. Sevgili seyirciler, umarım bu hafta otomobillere doymuşsunuzdur. Birçok yeni modeli ekranlarınıza getirdik. Haftaya da yine farklı konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı

tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: 24 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Hem 24 ekranlarında hem de 24 radyoda bizleri takip eden izleyicilerimize, dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Basın Ekspres başlıyor. Gündemimiz yoğun. Aslına bakarsanız son haftalara genellikle dış gündem, dış siyasetle başlıyorduk ama bu kez biraz Türkiye gündemini, iç siyaseti konuşarak başlayacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe gelen itiraflar Özgür Özel'in dengesini bozmuşa benziyor. Bugün grup toplantısında da son derece öfkeliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'den AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'a da tepki gösterdi, tehditler savurdu. Son dönemde Özgür Özel'in bu tehdit dilini çok sık kullandığını görüyoruz yaşanan gelişmeler karşısında. Üç değerli konuğumuz var bu hafta, her hafta olduğu gibi bizlerle birlikteler. Nuh Bey bugün yok, izinde, onu söyleyelim. Hafta inşallah bizle beraber olacak. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz Mehmet
1: Bey. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz Hüseyin Bey.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi hemen başlayalım. Aslında geçtiğimiz günlere götürerek sizi başlayalım. Önce biliyorsunuz Özkan Yalım'dan gelen itiraflar, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteği ve sonrasında gelen itiraflar, savcıya verdiği ifadeler ki bugün ek ifade verdi, onun da altını çizelim. Hemen akabinde de Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelin Böcek, yani Böcek ailesinin itirafları, etkin pişmanlıktan faydalanmaları, çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çok çarpıcı itiraflarda bulundular. Bilediğimiz var onunla ilgili. Önce onu bir ekrana taşıyarak başlayalım, hatırlayalım. Sonrasında konuklarımıza soracağız. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün çok önemli değerlendirmeleri oldu. Aslında tavsiye niteliğinde tespitleri vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin. Onları da paylaşacağız ama şimdi önce Özkan Yalım'ın bu etkin pişmanlıktan faydalanıp verdiği ifadenin detaylarına bakarak başlayalım. Şimdi diyor ki eşimin ve küçük oğlum Anıl'ın şahsi kullanımlarına belediye makam şoförleriyle birlikte bazı dönemlerde tahsis yapılmıştır. Yani kendi belediyenin imkanlarını kendi ailesi için kullandığını söylüyor. Belediyeye ait araçların eşimin şahsi işlerinde kullanıldığı hususları doğrudur. Hatta buradan doğan kamu zararını da karşılamak istediğini dile getiriyor. Sonra burası kritik, şoförüm Özgür Özel'in şoförü Mehmet ile konuştuklarını Mehmet'in bana iletilmek üzere kendisine genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti. Yani Özgür Özel'in talimatıyla Özel'in aracı dönüştürülüyor. Daha iyi bir noktaya getiriliyor ki bunun için harcanan paraya da şimdi bakacağız. Ben de kabul ettim diyor Özkan Yalım ve her iki aracın da çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesi'ne ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin avro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri içinse 170 bin avro artı KDV şeklinde bir ödeme yapıldı. Bakın yine Uşak Belediyesi'nden kamu kaynakları kullanılarak bu keyfi ihtiyaçlar karşılanıyor. Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım, oluşan kamu zararını gidermek istiyorum. 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim diyor Özkan Yalım. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Çok dikkat çekici bir şey bu. Yani 200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel'in evinin bahçesinin duvarına bırakıyor Özkan Yalım. 1 milyon lirayı da Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa çanta içerisinde nakit olarak

0: teslim ettim. Şimdi Özkan Yalın bunları söylüyor. Bugüne ki ifade verdi, o ne dediğini daha bilmiyoruz. O da gelirse paylaşacağız. Arkadaşlarımız takip ediyor. Özkan Yalın'ın ek ifadesinde de çarpıcı detaylar çıkabilir. Bir de Böcek ailesinin ifadelerine bakalım. Gökhan Böcek ne dedi? Muhittin Böcek'in oğlu. Özgür Özel'in talimatıyla Veliha Baba tarafından arandığını söylüyor. CHP Genel Merkezi'nde benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon avro verilmesi istendi diyor. Yani 1 milyon avro istiyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Niçin? Baba Muhittin Böcek'in adaylığı için. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, baba Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Bu arada Muhittin Böcek de verdiği ifadelerde bunu doğruluyor. Onun da altını çizelim. Evet diyor, yani bu olan bir durum ifadesini kullanıyor. Ve oğlunu bu noktada yönlendiriyor. Bu doğru diyor. Veli Ağbaba'yı aradım. Parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon avro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP genel merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler. Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım benden biraz uzun 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba'yı aradı. Ben Veli Ağbaba'yla görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim diyor. Sonrası da zaten hem Muhittin Böcek hem de gelin Böcek verdikleri ifadelerde bu detayları Gökhan Böcek'in söylediklerini de doğruluyorlar. Onu da hatırlatmış olalım. Sıcak gelişmelerden biri, hemen sizinle başlayacağım ama onu da hatırlatayım. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen bu Ağbaba'nın çakar tahsisini kullandığı söylenen CHP'li iş insanı Turgut Koç da tutuklandı. Çok kilit bir isim olduğu söyleniyor. Özellikle Özgür Özel'e ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı. Ve az önce paylaştığımız o Özkan Yalım 200 bin lirayı Özgür Özel'in evinin bahçesine bırakmıştı. Kalan 1 milyon lirayı da Demirhan'a teslim ettim demişti. Bu adı geçen kişi Demirhan Gözaçan'da bu sabah gözaltına alındı. Onu da söylemiş olalım. Tabii onların ne söyleyeceği, verecekleri ifadeler de son derece önemli. CHP'de aday pazarlığı mı yapılıyor? Liyakat bitti, parayı veren düdüğü çalıyor durumu mu var? Adaylıklar satılık mı diye başlayalım. Ve tabii ki bu Özgür Özel'in gerginliği, siniri bugün grup toplantısına da yansıdı. Neler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Ben şöyle, yani büyük fotoğrafta burada bir yolsuzluk kültürünü görüyorum esasen. Daha önceki programlarda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle alakalı konu gündeme geldiğinde de buradan yaklaşmıştım. Burada esasen vehamet boyutuna varan husus, bunun bir hayatın olağan akışı haline getirilmesi, yolsuzluk kültürünün, rüşvet suçları, irtikap suçları. Şimdi burada da yine benzeri şekilde siyasi bir pozisyon için, işte belediye başkanı adaylığı için yine buradan para isteme, 1 milyon avro para isteme iddiası söz konusu. Bunların normalleştirilmiş olması zihinlerde, bunları dediğim gibi hayatın olağan akışının bir parçası haline getirilmesi, esas vehamet burada. Bu yapılanların yanlış olduğu, çirkin olduğu, suç olduğu birinciyle yapılan eylemler de değil bunlar. O da o yönüyle bu işin vehameti daha da artıyor. Aynı şey şimdi burada tabii parti içerisinde parti içi gücü temsil eden, o gücü elinde bulunduranların kendilerine bir talepte bulunanlar üzerindeki kullandıkları rüşvet yöntemi burada karşımıza çıkan. Daha önce de işte CHP'li belediyelerle alakalı olarak da hep yine kamu gücünü menfaat temin etmek amacıyla kötüye kullanmak, irtikap suçu, bu rüşvetten daha kötü bir suçtu. Mesela İBB ile alakalı iddianameye yansıyan, işte bir tane örnek vereyim. İşte belediyeden normal düzgün şekilde ihale almış iş adamı, işini yapmaya başlamış, hak edişini alacak. Ona diyorlar ki önce bizi bir gör. Bizi görmezsen sana bu hak edişini vermeyiz. Bizi gör. Görüyor, görmek zorunda kalıyor. Şimdi burada da bu 1 milyon avro nasıl toplandı? Bu 1 milyon avro da yine Antalya Belediyesi'nin sahip olduğu güç, imkan,
0: esnaf ve iş insanlarından
1: kötü niyetli bir şekilde toplandı. Evet, burada bir irtikap suçu var. Tabii. Yani bunlar eğer hepsi bir hani hukuksal anlamda da müdellel delilli hale gelirse, burada da bu irtikap suçuna giren hususlar var burada. Yani sahip olduğu kamu gücünü kullanarak esnaftan topladım diyor. İşte iş adamlarından topladım diyor bu parayı. 900 bine

0: denkleştirdim. Yok olmaz, 1 milyona
1: o da çok çarpıcı. Tamamlar, Veli Ağbaba'nın ifadesi.
2: Türkçe birimli rakam 30 milyon. 30 milyonun o günkü karşılığı yaklaşık 900 bin. Evet. Onu 1 milyona tamamlamasını
0: istiyor. Tamamla diyor, onu da yetmiyor.
1: Onu yani da kabul etmiyorlar.
0: Kabul evet, etmiyorlar. Şimdi dolayısıyla ben dediğim gibi esas vahim olan bunların böyle normal bir şeymiş gibi bir davranışa dönüşmesi. Bu maalesef yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde tarihsel bir realite olarak duruyor. Bakın Kahraman Bey. Yani 1989'da Cumhuriyet Halk Partisi ezici bir çoğunlukla belediyeleri kazanmıştı yine. 31 Mart'takine benzer bir zafer elde etmişti. Ondan sonra o 5 yılın içerisinde bugün gördüğümüz türden suçların aynısı o dönemde de yaşanmıştı. Sürekli kendisini tekrar eden bir kültür var.
3: O dönemde daha biraz daha şeydi.
0: Evet, daha kör gözümeydi yani. Falan da yani.
3: En azından ortaya çıktıktan sonra utandı.
1: Evet,
3: başka bir şey oldu.
0: İSKİ için falan diyorsun herhalde, evet. Değil mi? Yani ama benim esasen dediğim gibi burada siyaseti hangi maksatla yaptığı önemlidir siyasetçinin. Siyaseti hizmet amacıyla, vatandaşa hizmet amacıyla yaparsın. Bu bir asli bir vazifedir. Yani bu çok da takdir edilesi bir husustur bu. Bir de siyaseti bir oradaki güçten yararlanmak için, iki oradaki maddi imkanlardan yararlanmak için yapma kültürü vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yerel yönetimler değil de bakın yani genel siyasette de yine böyle bir motivasyonla hareket ettiğini düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'yi kalkındırma hedefiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gelir seviyesini yükseltmek hedefiyle yapan siyasi parti olmaktan uzak bir yerde duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi yine aynı sayıkla elde etmesi halinde o gücü kendi lehine siyaset üzerinden zenginleşme ve oradaki gücü yine kendi amaçları doğrultusunda birileri üzerinde kullanma. Yani bu hala mesela yani belediyelerden ki bu siyasi anlayışın ben genel siyasete de çok kolayca teşmil edilebileceğini düşünüyorum. Bir husus daha, şimdi Sayın Özel ile alakalı, evet çok öfkeliydi falan. Fakat ben bu kopuşlarla alakalı olarak çok ciddi bir üslup problemi olduğunu düşünüyorum. Yani bu kopmalardaki birinci gerekçeyi ben böyle görüyorum. Yani çok kaba saba, yani karşısında bir kadın ve Özlem Çerçioğlu aynen. O istifa ederken de aynı şeylerden bahsetmişti. Aynı üsluptan ya da üslupsuzluktan. Şimdi burada da Afyon Belediye Başkanı ki çok yani kökten CHP'lidir. Cumhuriyet Halk Partisi aidiyeti çok güçlü bir isimdir. Orada kavga ede ede yani siyaset yapmış birisidir. Kurultayda Afyon Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için Özgür Özel'in hışmına uğrayan birisi. Orada baygınlık geçiriyor falan ama yani bir hani sonradan CHP'li olan birisi değil.
2: 4 tane milletvekilliği.
0: Milletvekilliği yaptı. Tabii. Grup başkan vekilliği yaptı. Şimdi
1: kendi
0: diyor
1: ifadesi
0: ki,
1: var. Çok özür dilerim. Ben diyor milletvekilliği yapıyordum. Beni partiden uzaklaştırmak için belediye başkanı adayı gösterdiler. Çünkü Afyon'da kazanamayacağımı düşünüyorlardı diyor.
0: Şimdi diyor ki dediğine göre Burcu Köksal'ın, Özgür Özel kendisine diyor, seni affetmem için bana yalvaracaksın. Kocanı boşa diyor. Değil mi? Bunları ben kendi yaptığı açıklamalardan boşayacaksın diyor. Boşa diyor onu diyor. Şimdi bunlar tabii bu kopuşu beraberinde getiren temel bir gerekçedir bunlar. Yani sen partinin genel başkanı sana böyle bu tür hakaret cümleleriyle hitap ederse o bu kopuşu hızlandırır. Bu temel bir gerekçedir bak. Aynı şey daha fazlası belki Keçiören Belediye Başkanı'na yaptı. Orada da işte
2: doğrudan küfürlü sözler
0: yani. Tabii. Açıyor şey telefon ediyor, açmayınca kendini kaybediyor Özgür Özel ve küfrediyor bildiğiniz. Onu da paylaştı şey. Yine Keçiören Belediye Başkanı. Dolayısıyla ben bu anlamda bir yönetim problemi olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde böyle bir problemin olduğunu düşünüyorum. Burada tabii nereye gidecek, nasıl gidecek bu gelişmeler, nereye varacak bu iddiaları muhatabı olan kişiler Özgür Özel'in A takımındaki isimler, yani hemen etrafında olan isimler. Dolayısıyla onlar üzerinden Özgür Özel'e de bu iş uzanır mı? Önemli, temel bir sorudur bu. Bütün bu meselelerde Özgür Özel, yani 19 Mart İBB soruşturmasından başlamak üzere hiçbir şey yokmuş gibi, hukuken burada suç olabilecek, soruşturma gerektirebilecek hiçbir şey yokmuş gibi yekten her şeyi reddederek hareket ediyor. Burada da yine aynı üslubunu sürdürüyor. Ama mızrak çuvala ne kadar sığıyor? Bu da tabii herkes, hani milletin, kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor bütün bu hususlar. Son cümlem tekrar cümlesi olacak. Esas mesele burada bu kültürdür, bu yolsuzluk kültürü. Siyaseti yolsuzluk kültürüyle özdeş bir şekilde yapma anlayışıdır. Esas problem buradadır. Buradan uzaklaşmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bir şekilde bu tür haberler, bu tür hikayeler kendisini tekrar etmeye devam edecektir.
1: Devam edecek. Peki devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü mesajına bir bakalım izninizle. Cumhuriyet Halk Partisi yönelik eleştirileri vardı. Aslında hani dikkatle dinlendiğinde önemli tavsiyeleri de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani bir yol da gösterdi bu içinde bulunduğu durumdan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacağına dair. Genişletilmiş il başkanları toplantısında başkentte Ankara'da bir kulak verelim, hemen devam edeceğiz konuşmamıza.
4: Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalı.
1: Evet İsmail Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeli diyor Cumhurbaşkanı, evet. Ama bunu yapabilir mi sizce?
2: Şimdi bunu yapabilseydi bu noktalara gelmezdi. Demin arkadaşlar bahsetti, Mehmet de söyledi. Bir alışkanlık ve de yani bu görüntüler, işte para iddiaları, ifadeler, itiraflar bugünün işi değil. Geçmişi var. 89'dan beri Mehmet işaret etti doğru bir şekilde. Şimdi bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı için satın alacak binanın paraları balyalar halinde bir yerlere dökülüp oradan böyle deste deste sayılırken o andan itibaren aslında CHP yönetiminin müdahale etmesi gerekirdi. Yani onun hukuki, geçerli ve usule uygun bir yöntem olmadığının bilincinde olarak müdahale etmesi gerekiyordu. Daha sonra para balyaları yapılan operasyonlarla günübirlik fotoğraflar içerisine girmeye başladı. Çok büyük rakamlar konuşuldu. İşte açılan döviz bürolarından, efendim milyon dolarlardan veya avrolardan. Şimdi bakın, bir çırpıda kaç tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili düzeltiyorum. Kaç tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının soruşturmadan, irtikaptan, rüşvetten soruşturulduğunu hemen cevaplandırmak güç. Yani ama işte İstanbul başta olmak üzere Bursa, Adana, efendim büyük şehirleri.
1: Şimdi hafta sonu haber Antalya, yaptık. Balıkesir için de soruşturma Antalya, izni verdi.
2: Balıkesir ve Ankara için de soruşturma izni var biliyorsunuz. Yani neredeyse ellerindeki bütün büyük şehirler soruşturma geçiriyor. Tabii denilebilir ki soruşturma bir geçici safhadır. Henüz ortada suç durumu yoktur, mahkumiyet yoktur. Ama itirafçıların sayısı, telaffuz edilen rakamlar, ele geçirilen bilgi belgeler. Şimdi Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ve gelini Zuhal Böcek'in verdikleri ek ifadelerde çok işte teferruatının bir kısmını siz yansıttınız. Şimdi bunlar sıradan böyle hafife alınabilecek, geçiştirilecek şeyler değil. Yani devlet yönetiminde ister mahalli yönetim olsun, ister merkezi yönetim olsun, kuruşun hesabı sorulmalıdır. Sorulmak zorundadır. Burada milyon dolarlar böyle peş peşe yuvarlanıp giderken kimin cebinden kime nasıl aktarılıyor, hangi hakla neye karşılık olarak? Yani bunların esaslı bir şekilde irdelenmesi lazım. Aksi halde devlet yönetiminin zaafa uğramaması mümkün değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 17 tane, 16 tane Keçiören geçmeni bekliyor galiba. 16 tane başkan da ayrılıp, kendi partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Yani siz bir kısmını söylediniz. Mesela Özlem Çerçioğlu zamanındaki tepkiler. Bugün efendim Burcu Köksal bir cevap verdi rozet töreninde.
1: Hemen onu izleyelim mi?
2: Evet.
1: Peki buyurun. Onu da verelim. Burcu Köksal ne dedi? Oradan devam edelim. Çünkü aile vurgusu dikkat çekici, evet. De onu söyleyeceksiniz muhtemelen. Evet. İzleyelim onu hazırsa, Burcu Köksal'ın bugünkü mesajını.
5: Hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, evet, tam da bu ses. Ailenin kutsallığına
2: değer atfeden, onu şuurlu bir şekilde benimseyen ve destekleyenlerle yol yürüyeceğim dedi. Bir de milli değerler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminin milli ve manevi değerlere yaklaşımı da gayet aşikar. Yani yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına orta çağ zihniyeti diyecek kadar gaflet içinde Özgür Özel. Dolayısıyla ne tarafı milli ne tarafı manevi, yani ele gelebilecek bir şey yok. Ama öbür tarafta yığınla itham var, suçlama var. Bunlara karşı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden net bir cevap gelmedi. Şimdi genel başkanla ilgili çok ağır ithamlar var. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yani kendisi sanık durumundaki kişi ifade ve itiraf ettiği için söylüyoruz. Evinin duvarının üstüne poşet içerisinde para bıraktım diyor. 200 bin liradan bahsediyor. 1 milyon lirayı başka türlü verdim diyor. Efendim öbür taraftan 30 milyon başkan talimatıyla bir milletvekili tarafından, hadi onun da ismi söylendiği için söyleyelim, Veli Ağbaba tarafından 30 milyon lira isteniyor. 30 milyon döviz olarak toplanıyor. enkleştiriliyor vesaire, siyah çanta içerisinde X-ray'den geçirilmek suretiyle, yanına bir iPad konduğu için para keşfedilmiyor herhalde, oradan bir kurnazlık gidiyor.
0: Ve yurt-

0: içi seferlerde bir şey sınır yok galiba. Para nakit taşıma anlamında.
1: Ama her halükarda dikkat çekecek bir şey vardı. Yani oğul böcek bunun farkına varılmadığını söylüyor. İsrail'den rahat bir şekilde geçirmiş. Şimdi bu kadar hadise oluyor. Yani genel başkanın talimatı var deniliyor. Milletvekilinin aracılığı var. Verilen, toplanan para var. Mükerrer olarak istenen para var. Yani Konyaaltı Belediyesi'nin seçimi sırasında yine bir para isteniyor. Kurultay için efendim Uşak Belediyesi'nden para isteniyor. O da diyor ki bu şekilde verdim filan. Yani bunlar normal bir düzende, normal bir yönetim anlayışında, normal bir siyasi ahlak içerisinde, zemininde öyle tolere edilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla bir taraftan çember daralıyor. Yani CHP yönetimi için hadi mutlak butlan tarafı kendi zemininde yürüyor o bir tarafa ama bu şekilde bu kadar yoğunlukta yolsuzluk, usulsüzlük, irtikap, rüşvet, efendim kamuoyu zarara uğratma, kara para aklama, yani Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yargılandığı 400 küsür sanıklı davada sadece Ekrem İmamoğlu'na atfedilen suç sayısı 142. Dolayısıyla şimdi bunlara karşı bugüne kadar CHP tarafından bir muhasebe mahiyetinde bilgisiyle, belgesiyle bir karşı savunma ortaya konulmadı. Sadece hep denildi ki bu davalar siyasi, bunlar bizim ayağımıza çelme takmak için, bunlar bizim efendim baskılanmamız için deyip duruyorlar ve 110 miting miydi Hüseyin, sen daha iyi bilirsin. 104 miting.
0: Evet, o civarda bir şey oldu.
1: 100 küsür mitingde bunları anlattılar yani. 100 küsür mitingde bu para hayır şu şekilde alınmadı filan diye sarih bir cevap, bir red gelmedi. Ve günden güne de bunun gerçekleştiğine, tahakkuk ettiğine dair her gün yeni bilgiler, belgeler, ek ifadeler, itiraflar geliyor.
2: Acaba aklıma şey geliyor. Konuşmuştuk Özkan Yalım'ın ihraç edilme sürecine neden bu kadar uzadı diye. Acaba bir şey
1: Evet.
2: mi var diye. Şimdi hani
1: İyi
2: bugün
1: hatırlattın.
2: verdiği ek ifadeyi ben merak ediyorum. Acaba ne söyledi ek ifadede diye.
1: Yani bu para meselesinden dolayı, özellikle o minibüsün içerisinin donatılmasından dolayı ve başka şeyler, otelinde konaklanan kişilerle ilgili muhtemelen bazı bilgiler saklıyor olma şüphesinden dolayı Özkan Yalım'ın ihraç süreci uzatıldı ve sonunda biraz bu sefer apar topar onun savunmasını almadan hemen ihraç etme durumuna geldiler. Yani orada da zaten başından beri yani Perşembenin gelişi gibi çarşambadan belliydi. Bütün bunlar tabii CHP içerisinde büyük bir stres oluşturuyor. Ondan sonra agresifleşiyorlar ve Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle meyhane jargonu kullanılıyor. Yani kadın erkek muhataplara karşı saygı kurallarının ortadan kalktığı son derece amiyane, son derece seviyesi düşük ifadelerle suçlamalar, saldırılar oluyor. Bunlar tabii netice getirecek şeyler değildir. Yani açılan hukuki davalar kendi seyrinde yürüyecek, devam edecek, bir sonuca bağlanacak. Diğer taraftan siyaseten bütün bunların hesabı herhalde birileri tarafından sorulacak. Kimdir bunu soracak olan? Öncelikle CHP'nin kendi seçmeni soracak. Yani herhalde CHP'li seçmenler bugün Uşak Belediyesi'ndeki, Antalya Belediyesi'ndeki ya da diğer belediyelerdeki manzaralardan hoşnut değiller. Partide arınma olsun, yolsuzluğa karışanlar aklansın diye çağrı yapanlar var. Bu çağrıyı yaptı diye efendim haşınma uğrayanlar var. Ama sonuçta meselenin gelip dayandığı nokta hiç de iç açıcı değil.
0: Bu bir şey hatırlatmak isterim ben. Şimdi Muhittin Böcek'le alakalı. Hani bugünlerde bu gördüğümüz ifşaatlar ifadelerle de örtüşen bir hatırlatma. Direkten döndü aslında. Yani o 31 Mart
3: Aday
0: 31, tabii
3: gösterildi.
0: tabii yani hadi Muhittin Böcek artık aday değil noktasına gelinmişti bir ara. Son anda aday yapıldı. Dolayısıyla bu kuşkuları

0: destekleyen bir hikaye de var orada. Yani baştan itibaren hani adaylığı belli.
1: Gökhan
0: garanti.
1: Böceğin asabiyeti oradan ya, bu kadar para verdik hala babamın ismini açıklamıyorlar falan diye.
0: Dediği söyleniyor.
1: Bunlar kendi aralarında aile efradı
0: konuşuyorlar. Yani şeyle örtüşüyor. Hikaye dediğim gibi yani son ana kadar belli olmamıştı. Hatta şeyden parti meclisinden çıkmadı ismi diye yayıldı.
2: İhtimal şimdi oturuyor yani taşlar yerine oturmaya başlıyor
0: yani
2: bu.
0: Ya şöyle ben
3: demek
0: hani
3: ki o 900 milyonla tamamlamak için şimdi yapılan
1: uzun bir pazarlığın devam ettiği anlaşılıyor ve Muhittin Böceğin telefonu yanlış hatırlamıyorsam 201 defa Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde şey vermiş.
3: Şey oğul Böceğin.
1: Oğul Böceğin pardon.
3: Evet. Gökhan.
2: Peki o zaman buradan
0: yani
2: yavaş yavaş.
0: Çok affedersiniz yani şeyi hani bunu bir hani bir sadece iddia olarak gündeme getirelim. Ben Hüseyin'in dediğini ben diyecektim. Yani biraz da bu belki hani o tarifeyi yukarı çekmek
3: düğün
0: için.
3: Düğün geleneğinde işte bıçak kesmiyor.
0: Evet.
3: İşte
0: yani.
2: Bir kalem gibi bir durum var. Peki yani
3: imza,
2: şöyle
3: yorumlar. İmza atamıyor. Kalem yazmıyor.
2: Yorumlar yapılıyor şöyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'li belediyeler işte genel merkezin kasasına mı dönüştü diye sorular soruluyor. Yani bu itiraflar, açıklamalar işte ortaya konanlar da biraz sanki öyle bir durum da var gibi.
3: Ben sadece genel merkez değil yani onun ötesinde bir durum var. Önce şunu söyleyeyim. Yani CHP'deki durum Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam oldu. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani böyle çok güzel bir fıkra belki bir cümleyle söylemek lazım. İşte Küçük Ayasofya Camii'nde bir cenaze var. İmam gelmemiş. Cemaat hadi birisi cenazeyi kıldırsın diye sabırsızlanırken oradan geçen sarıklı cübbeli Bekri Mustafa'ya imam sanmışlar. Hadi kıldır cenaze namazını. Değilim, imamsın değilim derken kıldırmış. Kıldırmak zorunda kalmış. Sonra eğilmiş müftünün kulağına bir şey demiş. Cemaat sormuş ne dedin? İşte öteki taraf dünyada ne var ne yok diye sorarsa de ki Bekri Mustafa Ayasofya imam oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci temel sorunu bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve üst düzey isimlerine baktığımız zaman bence hayatlarının hiçbir döneminde böyle bir üst düzey, CHP'de üst düzey bir makama geleceklerinin hayalini dahi kurmamışlar. Vur patlasın, çal oynasın bir hayat oynamışlar. Yani Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, işte birkaç tane isme baktığımız zaman bugün Sayın Cumhurbaşkanı meyhane kültürü derken aslında adrese teslim bir ifade kullandı. Bu arkadaşların böyle bir hayatı vardı. Bunlar hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle üst düzey bir göreve geleceklerinin hayalini kurmadıkları için bagajları çok dolu isimler bunlar. Buna işte eskaza böyle bir durum oluştu. Bu durumu oluşturan isime de baktığımız zaman İmamoğlu yani. İmamoğlu böyle bir şey oluşturdu. Defolu, bagajları dolu, istediğim gibi kullanabileceğim kişileri parti yönetimine getirdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün ortaya dökülen bütün bu gayrimeşruluğun arkasında işte bu geçmişi kendilerine münhasır diyelim. Hani şey yapmıyor. İnsanların işte düşün işte birincisi bu. İkincisi ortaya çıkan tablo bir şey daha ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk bağımlılığı oluşmuş yani. Yani işte alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı, dijital bağımlılık yanısında bir Türkiye'de bir yolsuzluk, yeni bir bağımlılık ortaya çıkmış. Çünkü madem belediye başkanı oldum, onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, onu da alabilirim, şöyle de yapabilirim. İşte sevgilimi belediyede çalışıyormuş gibi gösterebilirim. Delegenin yakınını işe alırım, istediğime oy verdiririm. Böyle yani değişik bir ruh hali oluştu. Bu da bence dikkat çekici. Ve hep söyledim yani 19 Mart'tan bu yana hep söyledim. Bu hani klasik bir yolsuzluk değil içinde bulunduğumuz durum. Yani efendim ben belediye başkanı oldum o halde zenginleşeyim. Kamunun imkanlarını kullanarak eşime, dostuma, kendime işte ayrıcalıklar sağlayayım, daha fazla para kazanayım şeklinde bir yolsuzlukla karşı karşıya değiliz. Daha planlı, daha maksatlı ve daha hedefe yönelik bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Bu oluşturulan havuz, oluşturulan paralar hangi amaç için kullanıldığı, ne yapıldığına baktığımız zaman birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Çok net. Birincisi bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye ele geçirmek istiyorsunuz? Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü başka bir hesap söz konusu. Ve bu şekilde tamam, Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirdik. Sonra devamında da para lazım. İşte yeni seçilen belediye başkanlarının, yani 2024'ten sonraki yolsuzluklara baktığımız zaman yine başka bir hesap söz konusu. Bu paraların kim için toplandığı, nereye aktarıldığı, neler yapıldığı, bütün bunlar soruşturmalarda zaten 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkıyor. Ama Türk siyaseti için, ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında hani tavsiyeler, yönlendirmeler var. Bu çok önemli. Türk siyaseti açısından baktığımız zaman çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Yani ortaya çıkan bu kadar gayri ahlaki bir durumu çok rahat bir şekilde absorbe edip işte yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle meyhane kültürüyle, meyhane ağzıyla karşı tarafa laf söyleme konusunda hiçbir, hani tamam eskiden de yolsuzluklar vesaire yapılıyordu ama yakalandığı zaman insanların yüzü kızarıyordu. Şu anda öyle bir şey yok yani. Yaptım, ne var ki bunda, yaptım işte, sen beni siyasi rakip olarak gördüğün için bunları gündeme getiriyorsun, iddia ediyorsun. Yani hani bir şey yok yani. Birazcık utandıkları iki şey vardı. Bir tanesi baklava kutusundaki eurolardan sanki birazcık utandılar gibi.
2: O da çok yaptılar. Mecbur sonra, kalındığı için yani artık.
3: Ona da efendim aslında bu kumpasla işte 36 evet, saatlik görüntü var falan vesaire. İkincisinde yine azıcık utandıkları Uşak Belediyesi'ydi. Meğersem o da utançlarından değil, daha büyük bir korku içerisinde oldukları için orada bir farklılık ve farklı tavır göstermeye çalıştılar. Çok kolay. Efendim iftira atıyorlar. İşte baskı yaptılar. İşte şöyle oldu. Tamam da ortaya çıkan bir gerçek var, bir şey var. Yani şeye çok şaşırıyorum. Yani belki gülmek de gerekiyor ya. Bir genel başkanın evinin işte bahçesinin duvarında para bırakmak ne demek yani, bu filmlerde bile yok ya. Yani böyle bir böyle ilginç bir durum olabilir mi yani, poşet içerisinde bir genel başkanın evinin bahçesine veya duvarının üstüne para bırakmak çok ilginç bir durum. Tabii bu önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak bence. Bu para bırakma, aday gösterme vesaire, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kongresini yeniden tartışmalı hale getirecek. Paralar ne için bırakıldı, kim bıraktı? Ayrıca siyasi partiler kanunu açısından baktığımız zaman da hani bunlar böyle yenilir, yutulur iddialar değil ya. Şimdi Özgür Özel diyor ki ne var ki diyor, işte belediyenin kasasından diyor benim aracın şeyini yaptı, teşrifatını yaptı. Ha belediyenin kasası, ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazineden verilen para aynı para diyor. Bunda bir mahsur yok diyor, eğer diyor bir kamu zararı varsa diyor. Devletin bize verdiği, hazineden aldığımız parayla bunu Uşak Belediyesi'ne veririz, ödeşiriz yani şimdi. Mesele
1: bankamatik memuresine maaş veren belediye, Konak Belediye Başkanı mıydı? Evet. Ben ödeyeceğim masrafları.
3: Şimdi bu öyle bir şey değil ki yani. Yani bu burada siz bir siyasi partisiniz. Bir siyasi partinin gelirleri, giderleri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Siyasi partilerin kurultaylarında işte mali tablo icra edilir, konuşulur. Nereden geldi, nereden gitti? Ayrıca siyasi partiler kanununda çok açık hüküm var. Bir kimsenin bir siyasi partiye ne kadar bağışta bulunabileceği açık bir şekilde yer alıyor. Bunu niye yapıyor? Tam da işte siyasi partiler zenginlerin veya parası olanların tahakkümü altına girmesin diye bunu kanunla belirlemişler. Dolayısıyla konuştuğumuz mesele sadece bir yolsuzluk meselesi değil. Ya siyasetimizi, demokrasimizi zedeleyen, demokrasimizi tehdit eden bir durumla karşıyayız. Bir tablo var. Belediye başkanı olmuşsunuz. Belediyenin gücünü kullanarak işte esnaftan, tüccardan, işte vesaire kişilerden belediyenin gücünü kullanarak para topluyorsunuz. İşte Bakırköy'de gidiyorsun, diyorsun ki ya bu otopark çok para kazanıyor. Ya bu kadar para vereceksin ya bizi ortak edeceksin diyor. Hele Antalya bölgesine baktığımız zaman orası turizm bölgesi. Oradaki tesislerin şeyi denetlenmesi, ruhsat verilmesi, ruhsatlandırılması vesaire. Bunlar çok çok ince çizgiler. Burada en ufak bir gecikme karşı tarafa büyük zararlara mal olabilir. Dolayısıyla o gecikmeyi hissettirdiğin zaman, işte demin konuştuğumuz gibi hissettirdiğin zaman ister istemez karşı taraf büyük zarara uğramaktansa rüşvete yönelir, aracıya yönelir. Bu çok hassas bir denge ve bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yani operasyona maruz kalan belediyelere baktığımız zaman bunu çok hoyratça kullanmışlar. Ve bu kullanmanın arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini ele geçirme veya ele geçirilmiş genel merkezi ele geçirenleri ayakta tutma olarak bu paralar karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan meselelere bu açıdan bakmak lazım. Hem siyasi partiler kanunu açısından hem demokrasimiz açısından bu soruşturmalar titizlikle yürütülmeli. Hatta belki bir takım önlemleri de gerektirecek. Sonuçlara yol açacak. Durumlar ortaya çıkacak. Bunları da, yani siyasi partiler kanununda mı değişiklik yapılmalı? Belediyeler kanununda mı değişiklik yapılmalı?
2: Ona da bakmak lazım.
3: Buna da bakmak lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz durum izahı zor bir durum.
2: Peki. Sizinle devam edelim ama şunu da ekleyeyim ben. Akın Gürlek Adalet Bakanı, biliyorsunuz Özgür Özel katıldı bir canlı yayında. Gürlek'le ilgili bir takım işte iddialarda bulundu. Ya da iftiralar diyebiliriz ona. Akın Gürlek de Adalet Bakanı'nda hemen yanıt verdi sosyal medya hesabından. Bu arada bir soruşturma da başlatıldı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin. Yani hani kendilerine yönelik işte ortaya atılan belgeler, bilgilere bu şekilde karşılık veriyor Özgür Özel. Akın Gürlek ne dedi Adalet Bakanı, onu ben arkadaşlardan rica edeyim. Çok çarpıcı ifadeler kullandı. Evet, Akın Gürlek'in nedeni alalım, ona bir bakalım, oradan devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek Özgür Özel'in iftiralarına yanıt verdi. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik dedi. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. Özellikle şu son bölüm çok çarpıcı. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür diyor Adalet Bakanı. Bu cümle çarpıcı. Dosyalardaki gerçekler Özgür Özel'in bu ortaya attığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlü ifadesi de dikkat çekici. Buyurun.
0: Ya şimdi tabii Özel olarak bir husumet besliyor Sayın Adalet Bakanı.
2: Bugün de zaten yine Sayın Özel konuşmasında değindi.
0: Bunu çünkü yani İstanbul'da başlayan soruşturma işte 400 kişi, küsur kişinin, ya 402 kişiydi.
1: 414 galiba.
0: Kişi. 14 kişi, evet. Bu Sayın Bakan'ın başsavcı olduğu dönemde başlayan bir soruşturma ve gerçekten de hani hem cesaret hem de dirayet gerektiren bir soruşturma idi o. Dolayısıyla oradan itibaren, oradan başlayacak şekilde hep bir hasım belleme durumu söz konusu. Şimdi bu son süreçte biraz kendisi, kendi etrafındakiler, kendi partisiyle alakalı bu iddialara karşı bir ön alma anlamında Adalet Bakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasına fitne sokmayı planladığı belli olan bir takım iddialar gündeme
4: geliyor. Kriptolu telefonla dinlemedi.
0: Evet, onu söyleyecektim ben de.
2: Adalet Bakanı'nın Erdoğan'ı dinlediğini iddia ediyor.
0: Kriptolu telefonla konuşuyorlar. O da işte Adalet Bakanı bunları kaydediyor, saklıyor. Günü gelince kullanacak diye güya işte Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu ihbar ediyor. Böyle bir pozisyon, böyle bir rol belirlemiş.
1: Bunu Özgür Özel nasıl öğrenmiş acaba?
3: Tüccüler öyle yapıyor.
0: Şimdi bunu yani gündeme getirdiği iddianın çerçevesine de baktığımız zaman biraz bu Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı gündeme gelen iddialara karşı bir ön alma, gündemi değiştirme ve bir de tabii bir kuşku üretme. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında bir fitne üretme amacı var. Burada var. Dolayısıyla hani müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir denir. Böyle bir şey
1: hukukta temel kaydedir.
0: Temel kaydedir. Bunu neye binaen söylüyor? Hangi somut delile dayanarak bunları söylüyor? Ama ben şunu da görüyorum tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmasına rağmen bunu ilk defa da yapıyor değil. Yani böyle bir şeyi olmayan, yani karşılığı olmayan iddiaları, ipsiz sapsız tabirini kullanabiliriz burada, iddiaları daha önce de gündeme getiriyor. İşte Manavgat'la ilgili mesela önce bir şey oldu, bir işte onu kabul ettiler, görüntü işte baklava kutusunda gelen paralar falan. Sonra o aralarda bir Silivri ziyareti oldu, ondan sonra değişti. Ben tahmin ediyorum orada Ekrem İmamoğlu yeni bir çerçeve koydu önüne. Yani ne olursa olsun bu başkana da sahip çıkılacak diye. Onun üzerine işte 36 saatlik görüntü olduğundan falan bahsetti.
1: Ama o 36 saatlik görüntü bugüne kadar vermedi yani.
0: Yani bu şekilde çok böyle hani havada kalan iddialar gündeme getirdi. Dolayısıyla hani bu son gündeme getirdiği iddianın da ondan farklı bir yönü olmadığı düşüncesi ön plana çıkıyor. Yani burada da baktığımızda. Bunlara evet yani biraz gündemi değiştirmek, öne almak, biraz içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için bir manevra yapmak amacıyla bunları gündeme getiriyor. Ama zaten bir inandırıcılık üretmediği için yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da çok böyle ben bunun gündeme geldiğini görmedim yani baktığımızda. Dolayısıyla burada bir şey var yani bir telaş hali var yani biraz bu.
2: Acaba şunu soracağım izninizle. Şimdi Özgür Özel'in bu hasım durumu ya da hazımsızlığı diyelim 19 Mart'ta mı dayanıyor? Yani İmamoğlu suç örgütüne yönelik operasyon sonrasındaki soruşturmayla mı alakalı? Yoksa kendisinin kendisiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğü için mi? Çünkü sonuçta Silivri'de dava devam ediyor. İşte 36. celseydi yanılmıyorsam bugün ama bildiğim kadarıyla sadece bir kez o da ilk duruşmaya katıldı Özgür Özel. Yani sanki böyle eskisi kadar İmamoğlu'yla İmamoğlu biraz gözden çıkarmış gibi de bir duruma. Kendisiyle ilgili mi acaba Akın Gürlek'e karşı olan bu hazımsızlığı?
0: Şimdi bir defa bu Silivri ile alakalı ben bir ara bir kulis yazısı yazmıştım. Onu burada da sözlü hale getireyim. Bir ara kendisi AK Partili isimlere bunu ben genel başkan yardımcısı sıfatı taşıyan bir isimden off the record olarak dinlemiştim AK Partili. Benim Silivri'ye gidişlerimi yasaklayın diye talepte bulunuyor Özgür Özel.
1: Şimdi evet, yani kendi diyor. İradesiyle gitmemezlik edemiyor. Bir mania tabii, gerekiyor.
0: Bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Yani hem artık bıkmış, yorulmuş orada muhatap oldu muameleden.
3: Hem de engellendim
0: hem
3: diye alacak.
0: Hem de bakın engellendim diye bir işte demokrasi karşıtı bir argüman orada geliştirmiş olacak. İki yönlü yani kurnazca bir tarafı var ama bir tarafıyla da hani bıktım artık bu Silivri'ye gitmekten. Siz bana yardımcı olun anlamı da çıkar yani. Yarı yarıya bir burada paylaştırma yaparsak bu anlamda çıkar. Şimdi

0: Dolayısıyla hani biraz bu davalar başladıktan sonra yine aynı periyodik şekilde gidiyor mu bilmiyorum.
1: Biraz seyreltti galiba.
2: Evet,
0: biraz
2: son dönemde.
0: seyreltti. Ama her durumda yani işte bir yıl geride kaldı. Mart, Mayıs 14 ay oldu. Çok temel politikalarına Cumhuriyet Halk Partisi ve temel söylemlerine yine Ekrem İmamoğlu yön verdi. Oradan belirledi, o tayin etti. Dolayısıyla Özgür Özel'in söylemlerinde baktığımız zaman onun arkasında bir başka aklın olduğunu bilerek biz bu kabulle bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi tabii mesele sadece Akın Gürlek meselesi değil ama yani işte Ankara'da 2023 Kasım Kurultayı ile alakalı olarak Ankara'da yürüyen davalar da var. Yani orada ceza davasına dönüşmüş kişileri doğrudan hani oylamaya hile karıştırmak seçim kanunu 112. maddeydi yanılmıyorsam. Orada oylamaya hile karıştırmaktan pek çok kişiyle alakalı ki galiba 9 kişiydi yanlış rakam hatırlamıyorsam.
1: 12 diye hatırlıyorum.
0: 12 kişi mi? Onlarla ilgili de şey açıldı, dava açıldı. Aralarında milletvekilleri de var işte onlarla ilgili de fezleke süreci yürüyor. Dolayısıyla bu sadece bir hani Akın Gürlek meselesi değil ama Akın Gürlek'in İstanbul'dayken bu kadar hani açık sır haline gelen, ben bu tabiri severim. Hani İngilizlerin kullandığı bir tabirdir bu. Hani herkesin bildiği ama sır gibi kabul edilen. Bir de odadaki fil tabiri kullanılır. Yani bütün odayı kaplıyor fil ama görmüyor orada.
1: Herkes kendine göre tarif
0: Tarif
1: ediyor.
0: ediyor. Şimdi her şey yani bizim sonradan ortaya çıkan yargılama, soruşturma ve kovuşturma safhasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı ortaya çıkan yolsuzluk hikayeleri bu soruşturma başlamadan önce de dilden dile dolaşan
2: Tabii.
0: bilinen bir husustu. Açık sır derken kullandığım tabir onunla alakalı. Bunu bilenler öncesinden burada ne olduğunu, ne tür bir siyaset anlayışının döndüğünü, hangi dolapların çevrildiğini bilenler için bu soruşturma sürpriz değildi. Soruşturma ile ortaya çıkan iddialar sürpriz değildi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun işte kendini Cumhurbaşkanı adaylığı için yüklü miktarda bir paraya hükmeder bir siyasetçi haline gelmek için hareket ettiği öncesinde de çok konuşuluyordu. Ama bunu bir dava konusuna dönüştürmek bir cesaret ve dirayet gerektiriyordu. Kastım o. Bu kadar hasım, bu kadar düşmanca bir tutumla kendisini muhatap kılmalarını ben bununla ilişkilendiriyorum.
2: Sizle devam edin.
1: Evet. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. CHP'de yönetim yetersizliği var ve oradaki kapasite eksikliğini böyle agresif lisanla kapatamasın diye. Hatırlarsanız benzer ifadeler, farklı cümlelerle Sayın Devlet Bahçeli tarafından da daha evvel birkaç defa seslendirildi. Yani Özgür Özel 38. kurultaydan bu tarafa CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor ama birçok teşebbüse rağmen bugüne kadar liderlik seviyesine tam olarak kendini konumlandıramadı.
2: Çok özür dilerim. Bir bilgi var, onu paylaşalım. Özgür Özel şu ifadeyi kullanıyor. Özkan Yalım aracın iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim diye kandırdı demiş Özgür Özel.
1: Evet.
2: Böyle bir
1: Yani
2: savunması.
1: şöyle şimdi bakın
2: İlginç bir açıklama olmuş.
1: yani Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı yaptığı işlere yaşayış biçimine falan baktığınız zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradan seçmenine sorduğunuzda acaba nasıl bir karşılık verirler? Yani bu kişilerin bir ile belediye başkanı yapılması, belediye başkanlığının ötesinde kendi şahsi yaşantısı diye hani sevgilileri diye konumlandırılıyor. Bunlar bankamatik memuresi işe gitmeden evvel gitmesine gerek kalmadan maaşını tıkır tıkır alabilen ya da başka belediyelere yerleştirilen gene ahbap çavuş ilişkileriyle filan. Şimdi sade Türk vatandaşı hangi partiye mensup olursa olsun böyle yoz ilişkileri, ahbap çavuş ilişkilerini, efendim milli manevi değerleri hiçe sayan yaşantı biçimlerini
2: Kabul etmez.
1: kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla CHP'nin içinde kıvrandığı durum aslında biraz da bu kendi anlayışından kaynaklanıyor. Yani değerleri aşındırıp ayaklar altına alırsa veya yaşamakta olan milli manevi değerleri hiçe sayıp onlara hakaret ederse her fırsatta,

0: oy araştırması seçim sandığı olduğu için orada her şey belli oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ikinci defa yerelde iktidara gelmenin imtihanını verememiş durumda. 89'da büyük yıkıntılarla şey oldu, tarumar oldular. Bu sefer herhalde daha fazla bir dağılma, parçalanma ve bunun hesabını, faturasını ağır ödeme şeklinde bir müeyyide ile karşılaşacaklar diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu arada Sayın Likoğlu, ya hangi birini konuşalım ben de bilmiyorum. Bolu ile ilgili de arkadaşlarımız bizim grubumuza bilgi geçiyorlar.
0: Bolu'yu mu konuşacaksınız? Antalya'yı mı konuşacaksınız? Yani, Adana'yı mı konuşacaksınız? İlçelere İstanbul, Beşiktaş, efendim Şişli, ondan sonra diğer
1: avcılar var.
0: Avcılar.
1: Şimdi iddianame... Yani
0: bir değil, beş değil,
2: Bolu'nun
0: on değil.
2: Bolu'nun iddianamesi yazıldı galiba.
1: Evet evet, Bolu iddianame hazırlandı. Orada da şimdi detaylar, mesela Tanju Özcan hakkındaki suçlamalara bakıyorum. Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikapa teşebbüs, ruhsat olayı kapsamında yine irtikap, kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, beton olayı var, kafe olayı var. Yani var oğlu var, yani uzadıkça uzuyor. Allah kolaylık versin arkadaşlarım için, bu bilgileri habere dönüştürecekler ama kolay değil işin içinden çıkmak. Çünkü birçok iştirak, birçok belediye şirketi, hepsinde yolsuzluk iddiaları, milyonlarca liralar, yani çok karmaşık.
0: Bunların hepsinin en tepesinde İstanbul var.
1: Evet, malum. Tabii.
3: Şimdi bu Bolu daha önce, bir iki sene kadar önce gündeme geldi. Hatta benim de yakından takip ettiğim bir orada Bolu'dan gelen bir takım bilgiler, ihbarlar üzerine benim de takip ettiğim, bizim işte haber merkezli arkadaşlarımızın takip ettiği oradaki marketlere işte bu irtikap iddianameye de yansıyan üzerine icbar yoluyla dediği marketlere şu kadar bağışta bulunacaksınız her ay. Haraç ödeyeceksiniz
0: Deli
3: diye.
0: Deli Dumrul'un köprüsü gibi.
3: Köprüsü gibi. Şimdi tabii orada verenleri, orada vermeyenleri mühürlüyor.
1: Tabii.
3: Vermeyenler orada valilik da üzerinden şikayette bulunuyor.
2: Bakın. Özgür Özel'in konuşması. Hani şeyi bir tane ne diyor? Efendim diyor, burada diyor şube açacaksınız. Burada parayı götüreceksiniz diyor. Yok öyle bir yağma. Peki mesela hani reklam olur mu? Mesela bir sürü şey var değil mi? Beyaz eşya bayiliği var. O bayiliklerden de aynı şekilde para aldın mı mesela? Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir belediye başkanı herhangi bir
0: dükkan açıyor,
2: bir market diye zincirinin.
3: Şimdi yolsuzluk kültürü diye konuştuk ya. Bunun içinde bu da var. Gidip esnafı
2: Özgür Özel hatırlayın nasıl savunmuştu? Tabii ki verecek. Efendim sen şirketin merkezi İstanbul'daymış. Zincir marketin geldin burada şube açtın. O zaman vereceksin. Bir de şubeyi ne zaman açmış? 10 sene önce açmış. 15 sene önce açmış. Aynı şekilde otomotiv bayisi de mi verecek? Beyaz eşya bayisi de mi verecek? Böyle bir tablo, böyle bir şey olabilir mi? Genel başkan bunu bu şekilde savundu.
3: Ben şunu ekleyeyim, affedersin Hüseyin. Biz o dönemde bu gündeme gelince ben hatta dedim ki arkadaşlar Tanju Özcan'ı da arayalım. Ona da soralım haberde.
1: İddiaları.
3: Ve kabul etti o zaman, yani böyle bir marketlerle alakalı öyle bir sürecin içerisine girdiğini kendisi de doğruladı o zaman.
2: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi biraz şöyle dikkat ederseniz biraz palazlananlar bu işi daha fazla yapıyor. Hatırlayın Tanju Özcan'ı.
1: Tabii.
2: İşte birinci dönem zaten işte mülteci düşmanlığı, başka şeyler böyle şey yaptı. Sonra da ikinci
1: genel merkeze falan yürüdü.
2: Genel merkeze yürüdü. Koltuk fırlattı. İhraç oldu. Sonra bunların sayesinde tekrar geri geldi. Ve ikinci seçimi kazanınca da artık tamam. Yani düşünün Bolu'da iki kez eşine otomotiv çekiminden otomotiv çıktı yani. Çekilişten otomotiv çıktı yani. Şimdi böyle bir
1: durum
3: tabii
1: var.
3: Oradaki, bilmiyorum ben.
2: Tabii. Eşine otomotiv çıkmış orada.

0: ki bir bayi, otobayisi şey yapmış, şey, çekiliş yapıyormuş. Ne hikmetse iki kez de Tanju'nun eşine çıktı şey. Çekiliş. Birincisi bu. Tabii kurbanla alakalı şey korkunç. Büyük bir istismar. Yani...
1: Peki şöyle yapalım mı? Yönetmenim Zandan diyor ki sohbet çok güzel akıyor gidiyor ama bir ara vermemiz lazım. Araya gidelim. Tamam, saat başında devam edelim o zaman. Saat başında görüşmek üzere.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu konuşuyorduk ama hemen devam edelim. Tabii ya Özgür Özel'in hani tehditlerle ilgili bu Burcu Köksal'a ilişkin tehdidin daniskasını ettim ifadesi var. Belki onu yorumlarız. Bir yandan da yedek parti hazır ifadesi. Yani bu mutlak butlan davası biliyorsunuz. Hani yedek partimiz hazır. Hani o bir Ekim Partisi'nden bahsediliyordu ama hani şu şartlar altında yedek parti ne yapabilir? Cumhuriyet Halk Partisi bir bölünmede yaşanacak gibi görünüyor yargı sürecine göre.
3: Tabii tehdit çok ilginç. İşte 2 sene sonra iktidara geleceğiz. Bundan fitil fitil getireceğiz. Neyi getireceğimiz? Şimdi yani parti değiştirmek en son nasıl bizim partiden gidersin diye mi? Yani işte bana
4: seni
3: yalvaracaksın.
4: Affetmem
3: diye.
4: İçin bana yalvaracaksın.
3: Bana yalvar. Yani niye parti değiştirmek şey mi? Ayıp mı?
2: Suç mu? Şu şartlar altında.
3: Ha yok. Sen bizim partideyken ben senin yaptığın yolsuzlukları biliyorum. Bizim partideyken sustum. Onları hiç şey yapmadım. Üzerine gitmedim. Şimdi başka partiye geçtiğinde o bizim partide olduğun dönemde yaptıklarının hesabını soracağım diyorsa o da ayrı bir garabet Cumhuriyet Halk Partisi için. Şimdi tabii aslında söylediğiniz ikinci şey yedek parti hikayesi uzun zamandır zaten dillendirilen. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Başlarına ne geleceğini biliyorlar. Ve onun hazırlığını yapmışlar. Bu yeni itiraflarla birlikte de o geliyor gelmekte olan hadiseyi artık gördüler. Çünkü belki önümüzdeki günlerde belki yarın yeni itiraflarda özellikle 38. kurultayla ilgili neler yapıldı, neler konuşuldu, neler söylendi. Bütün bunlar ortaya dökülecek. Zaten biliyorsunuz bu son itiraflar dosyalar Butan davasının beklediği istinafa geldi. İstinaf yani bu ifadelerden sonra karar verecek. Nihayetinde Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl genel başkan seçildi en iyi kendisi biliyor. Ve bunun açığa çıkması durumunda ne olacağını da kendisi biliyor. Ve bu bildiği şeye hazırlık yapmış gibi görünüyor. Yani parti kılıçta yani mutlak mutlak kararı verilirse ve eski yönetim Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tekrar iş başına gelirse belli ki bunlar bu yeni duruma karşı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'de siyaset yapmaya devam etmeyecekler. Etme niyetleri yok. Böyle bir karardan sonra yeni bir parti kurup yollarına devam edecekler. Yani gördüğümüz tablo o. Bu yeni partiyi kim kuracak, nasıl kuracak, ne olur? Ayrı bir tartışma konusu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdikleri tahribat yanlarına kar mı kalacak? O da siyaseten önümüzdeki yıllarda çok daha tartışılacak bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer tekrar yönetime gelirse yani bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili nasıl bir tavır alacak? Yolsuzluğa karışanları kendisi mi tasfiye edecek? Yoksa onlar yeni partiye geçip Kemal Kılıçdaroğlu'na iş mi bırakmayacaklar? Onu da zaman gösterecek. Böyle bir hazırlık yaptıklarına göre bekledikleri şeyin yaklaştığını görüyorlar ve son iddialar, son işte itiraflar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayının tam da konuşulduğu gibi hileli ve farklı yöntemlerle yapılmış bir kurultay olarak karşımıza çıkıyor. Yargından da böyle bir karar çıkma ihtimali yüksek. Hem istinaf açısından hem de demin Mehmet Ali söyledi, 12 kişi bu konuda yargılanıyor zaten şey olarak. Ceza davası olarak yargılanıyor. Yargılananların arasında milletvekilleri var. Belki onların dokunulmazlığı var ki aralarında Özgür Özel de var. Hem ceza davası hem de hukuk davasının neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya mevcut yönetimini önemli bir karar bekliyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz ama ben kısa kısa siz de yorumlamak istersiniz bu Ekim Partisi meselesini. Yani yedek partimiz hazır ifadesi Özgür Özel'in.
4: Şimdi bu yani çok açık ve ilk defa duyduğumuz bir şeye işaret ediyor. O da eğer bir buttan karar çıkarsa Hüseyin'in de anlattığı gibi biz yeni bir partiyle yolumuza devam ederiz mesajı. Yani öncesinde bu kendilerini dillendirdiği, zikrettiği bir husus değildi. Yani dışarıdan CHP haricinde olup da CHP'yi takip eden çevrelerde
2: konuşuluyordu.
4: Evet, CHP'den bir bölünme ve iki parti çıkacağı yönünde takım yorumlar yapılıyordu. Şimdi bunu Özgür Özel'in söylemesi tabii bu işin ciddi olduğuna işaret ediyor. Öyle bir gelişme olursa bu defa Cumhuriyet Halk Partisi eski yönetimi gidecek demektir. Yani Kılıçdaroğlu'na ve onlar da demek ki yeni bir partiyle yollarına devam edecekler. Bu ilk defa bu şekilde bir işaret vermesi bakımından önem taşıyor. Tabii yargı süreci nasıl gelişir bilemiyorum yani buttan kararı çıkarma. Bir de buttan kararının çıkması yetmiyor. Orada bir de tedbir kararının çıkması gerekiyor. Eğer bir yönetim değişikliği olacaksa mahkemenin aynı zamanda bir de tedbirli buttan kararı vermesi gerekir ki o mümkün olsun. Öbür türlü çünkü sonunu beklemek gerekiyor. Yargı sürecinin istinaf, yargıtay vesaire hani birkaç sene sürecek bir süreç anlamına geliyor. Eğer sadece buttan neticesi çıkarsa. Bunu tabii şunu da ben ifade edeyim. Yani Türkiye'de hani demokratik ortamın zarar görmemesi de bu anlamda önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi, çok vahim işte ilk bölümde konuştuk. Orada parti içi ciddi problemlerle karşı karşıya. Burada da iddia edeni de iddialara muhatap olanı da her şeyi CHP'li olan bir süreç bu. Yani suçlayan da CHP'li, suçlanan da CHP'li.
5: Mutlak buttan davasını açan CHP'li.
4: Evet, evet, onu kastediyorum ben.
5: Şikayetçi
4: yani
5: CHP'li.
4: Burada hani Türkiye'nin o demokratik ortamının ben demokratik rekabet ve yarış ortamının korunması da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu ifade ediyorum. Ama bir taraftan da bu yani hep bir her şeyi dışarıdan hariçten gelen siyaset mühendisliğine mal eden bir yaklaşım var Özgür Özel'in yönetiminde. Halbuki burada işte bütün muhatapları yani burada bu kendisiyle alakalı, kurultayla alakalı gündeme gelen iddiaların tamamı, suçlamaların tamamı yine aynı partide. Tabii. Daha önceki yönetim kurultayı kaybetmiş olan ve kurultayı hileyle kaybettiğine inanan kesimin burada yürüttüğü, başlattığı, şikayetleriyle gelişen bir yargı süreci burada söz konusu. Dolayısıyla ben yani bu açıklama önemli buluyorum. Yani son açıklaması.
2: Yedek partimiz hazır açıklaması.
4: Evet evet. O buradaki hani sis bulutları acaba ne olur öyle bir durumda? O sis bulutlarını dağıtan bir açıklama yani ne olabileceğine işaret eden bir açıklama olmuş oluyor. Ne olacağı da eğer öyle bir durumda parti eski yönetime devredilirse biz de yeni partili yolumuza devam ederiz mesajı taşıyor.
2: Tabii yeni partiyle yolumuza devam ederiz mesajı ama yeni parti ne kadar başarılı olabilir sorusu da aklımıza geliyor yani bu şartlar altında.
3: Evet.
4: Yedek partimiz öncelik, hazır mı?
2: Tabii evet yedek
5: partimiz öncelikle hazır. Tabii mutlak buttanı tam olarak anlamak lazım. O önceki yönetim için keenlem yekün yani hiç olmamış gibi. Yani 2023'ten önceki statünün tekrar
2: aynı duruma gelmesi
5: yerine getirilmesi. Dolayısıyla eski kadro iş başına geleceği için bunlara yer kalmayacak. Bunların bu haliyle ve bu konumuyla parti içinde kalmaları imkansız denecek bir duruma varacak. Dolayısıyla bölünme veya yeni parti kurma mecburiyeti kaçınılmaz oluyor. Şimdi başarı durumuna gelirse tabii orada söylenecek çok şey var. Türkiye 1950'den bu tarafa gerçek manada çok partili siyasi hayata geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasnif diye dünya tarihinde görülmemiş bir garabete imza attı. O seçimleri hileyle, sopayla Demokrat Parti'ye yedirmedi tam manasıyla. Efendim, kelimenin tam manasıyla yani metazori bir şekilde 46 seçimlerini kendi istediği şekilde hayata geçirdi. Ama 1950'de Demokrat Parti sildi süpürdü ve o gün bugündür Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman gerçek manada tek başına bir iktidar vizesi almadı. 1977 erken seçimlerinde birinci parti olma başarısı var. Bülent Ecevit'in başbakan olduğu, genel başkan olduğu dönem, işte Kıbrıs Savaşı'nın da oya tahviliyle bir sıçrama yaptı. Sağda Adalet Partisi'nde de bölünmeler vardı. Onun öncesinde Demokratik Parti doğmuştu, başka kopmalar olmuştu. Milli Selamet Partisi güçlenmişti. Ama o 1977 erken seçimlerinden bu tarafa 50 sene geçti. Cumhuriyet Halk Partisi halktan asla ve hatta bugüne kadar bir iktidar vizesi alamadı. Bütün iken kadrosunun yani zenginliğiyle hep övünüyor ya Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi burada bölünme olduğu takdirde kim nerede kalacak, kim kimin yanında yer alacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer özelliği de Hizipler Partisi olması. Tek parti döneminden bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizipler hiçbir zaman eksik olmadı. Zaman zaman büyük kopmalar yaşandı. İşte geçmişte Turan Feyzioğlu gibi, Ferit Melen gibi, efendim böyle deve dişi mahiyetinde etkili kişiler parti içerisinde...
4: Yeterince Kemalist olmadığı için, evet. Değil mi?
5: Yani CHP bir taraftan devlet ideolojisini, devletin kurucu partisi olduğu ideolojisini sürekli olarak pazarladı. Bir taraftan da Kemalizm ticaretini elden bırakmadı. Ama gerçek manada bir rekabette Türk halkından %50 artı bir kazanacak şekilde bir başarı ortaya koyamadı. Bu gelinen safhada uzun yıllardan beri ortalama %25 kemikleşmiş oyla vaziyeti idare ediyordu. Altılı masayla biraz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kıpırdama olduysa oldu. Da yine 30'un altında kaldı gerçek manada. Dolayısıyla bu bölünme Cumhuriyet Halk Partisi için iyice ufalanma, iktidardan uzaklaşma, ana muhalefet iddiasını bile kaybetme gibi bir durumla karşı karşıya gelme riski var.
2: Peki tabii göreceğiz. Şimdi bu son işte ifadeler, açıklamalar belki yeni bir soruşturmanın da kapısını açabilir. Yani o mesela giden para ne oldu şimdi? 1 milyon şimdi, avro.
5: Hüseyin söyledi konuşmasında gitti. Yani siyasi partilerin gelirleri, giderleri, para toplanması, efendim üyelerin vereceği paralar, yapılan bağışlar, bunların denetlenmesi. Dolayısıyla bunların hepsi kanun, anayasa ve kanun tarafından sınırları çizilmiş şeyler. Şimdi böyle el yordamıyla, çuvallarla

0: Antalarla, baklava kutularıyla ya da balyalarla böyle parayı ortaya dökerek nereden geldiği, şimdi devletin geliri söz konusu olduğunda kuruşun hesabı sorulur. Kaynağı meşru mudur, değil midir? Nereden gelmiş, nasıl gelmiş? Bunun hesabının verilmesi lazım. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir soruşturma başladığında mesele nereye varacak? Bugünden söylemek kolay değil yani.
1: Hatırlayalım, İstanbul'daki soruşturma kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili bir yazı gönderildi. O CHP'yi kapatmak istiyorlar diye kıyameti koparttılar. Oysa ortada konuşulan iddialar Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde olan bir siyasi partiyle alakalı iddialardır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, yani Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin durumun incelenmesini yönünde bir talepte bulunmalı ve Anayasa Mahkemesi de konuyla alakalı Sayıştay'dan şey istemeli, yani yardım istemeli, yani Sayıştay'a bu konuda
0: Yani tam bir
1: görev
0: denetim
1: vermeli.
0: söz konusu
1: Tam bir
0: olduğunda çok büyük
1: denetim.
0: şeyler çıkacak ortaya.
1: Çünkü dolayısıyla bu kadar paralar verildi, alındı. Sadece İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınmasıyla ilgili konuşulan rakamlar, ödenen paralar, bunu ancak Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne ilettikten sonra Anayasa Mahkemesi de Sayıştay eliyle bu denetimi yapması gerekir.
0: İstanbul İl Kongresi öncesinde döviz bürolarından uçan böyle milyonlarca dolarlık şeyler, yani o iddialar hala
1: Hem onlar,
0: sıcak.
1: hadi diyelim onlar kasaya girmedi, çıkmadı, onlar rüşvet, ama
0: Kasanın yönetimini
1: bir
0: etkiledi
1: de
0: ama.
1: yani bir de partiye alınan bir demirbaştan bahsediyoruz ya. Yani il başkanlığı binası nedir? Partinin demirbaşı. Bunu hangi parayla aldın?
0: Adam
1: Onu
0: boyu balyalarla.
1: izah etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yani açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarının incelenmesi de önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nin tavrı, görevlendireceği Sayıştay denetçileri
0: Şimdi parayı
1: burada çok önemli.
0: bölüşememe durumu olacak. Bir de Kemalizm ideolojisinin hangi tarafta kalacak? Yani ikisi de Kemalizm tüccarlığını bırakmamak için uğraşacak. Nasıl bir şey olur? Yani böyle karpuz gibi ortadan bölündüğünde nasıl bir sonuç
1: İdeoloji
0: çıkacak? Son derece ilginç bir şey.
1: ya, bir muhtemel senaryo bir CHP-SHP senaryosudur orada. Eğer
0: Evet, tekrar öyle
1: mevcut
0: bir
1: CHP
0: dönüş.
1: SHP'leşir, yeni kurulacak partide
0: Yok,
1: mevcut
0: mevcut.
1: CHP gibi olur. Öyle bir senaryoda. Kılıçdaroğlu geri dönerse biraz
0: Evet.
1: SHP politikaları
0: Olur.
1: baskın hale
0: Peki.
1: gelir.
2: O zaman şöyle yapalım izninizle. Artık son yarım saatimiz bu Belçika'dan Türkiye'ye yönelik ziyareti biraz konuşalım istiyorum. Çünkü önemli bu. Şimdi en son mesela 12 yıl önce Sayın Likoğlu, o zaman Kraliçe Matilde, o zaman Prenses Matilde'ymiş. Tabii 12 yıl önce Türkiye de bugünkü Türkiye değildi. Şimdi savunma sanayindeki atılım bu derece ileri seviyede değildi. Daha farklı. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, bizim Avrupa'ya olan ihtiyacımızdan daha çok Avrupa'nın bize ihtiyacı var diye. Tam da böyle bir dönemde aslında bu temas ve ziyaret gerçekleşiyor. Kraliçe ile birlikte yanılmıyorsam 428 kişilik bir heyetten bahsediyoruz. Ve benim en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu. Şimdi ekrana veriyor arkadaşlarımız. Tabii Vahdettin Köşkü'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü oldu. Emine Erdoğan da eşlik etti. Orada da önemli mesajları var Cumhurbaşkanı'nın, ama Kraliçe Matilde'nin ayağının tozuyla, heyetiyle beraber, işte bakanlarıyla beraber ilk gittiği yer neresi oldu biliyorsunuz? Baykar oldu. Yani çok ciddi bir ilgi alakaları var Türkiye'nin savunma sanayine, ki zaten bunu bakan da söylüyor. Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Franken, Türk siyalarını radarına aldıklarını bir anlamda söylüyor. Yani savunma sanayinde Türkiye'nin ulaştığı noktaya dikkat çekiyor. Ve bir yandan da gözler Kızıl Elma'da. Yani savunma anlamında şu anda Belçika'nın Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi ve alakası var. Tabii diğer farklı sektörlerde de ulaşım, sağlık, bunlarla ilgili de anlaşmalar imzalandı, ama nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Belçika tabii Avrupa'da küçük bir ülke olarak karşımızda duruyor, ama Avrupa'nın kalbi,
0: Merkezi.
1: merkezi.

0: bu yönüyle çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi 400'ü aşkın bir heyet de geldi. Ben yaz işlerinde bu sayı ilk telaffuz edildiği zaman herhalde Belçika'ya aldı geldi dedim. Çünkü aralarında sadece siyasiler, bakanlar vesaire değil, sivil toplum kuruluşları
1: İş
0: ve iş
1: insanları.
0: insanları böyle bayağı kapsamlı bir heyet. Ve Belçika aslında son zamanlarda Avrupa'da bu iki yüzlü Avrupa'nın ya da işte Almanya, Fransa gibi ülkelerin Avrupa'nın değerlerine aykırı, özellikle İsrail lehinde aykırı tutumlarında ayrışan, İspanya kadar olmasa Belçika'da bu anlamda bir duruş söz konusu. Bu açıdan önemli. Belçika Avrupa'nın merkezi olduğu için sadece Belçikalıların dikkatini çeken bir durum değil. Bütün Avrupa ülkeleri açısından önemli. Ve özellikle savunma sanayi anlamındaki bu temas, Baykar başta olmak üzere Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ve ihtiyacı anlamında çok şey ifade ediyor. İlginç olan bir şey daha var tabii. Bu ziyaretin işte Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Türkiye ile ilgili değerlendirmesinden sonra denk gelmesi de bence çok önemli bir tevafuk. Yani Avrupa'nın için Türkiye'nin ne anlam ifade ettiği bu ziyarette çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve Avrupa'da işte özellikle böyle Alman daha çok Siyonizme yakın, işte Hitler'in günahlarından dolayı İsrail'e köle olmuş bazı Alman siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına binaen Türkiye'nin Avrupa için ne anlam ifade ettiği bu ziyarette çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önemli anlaşmalar, önemli görüşmeler gerçekleşti.
1: Bakan Bolat da dedi ki 9,3 milyar dolar yanılmıyorsam şu anki ticaret hacmimiz, onu da 15 milyar dolara çıkaracağız dedi.
0: Yani Belçika ile yapacağımız her adım aslında Avrupa'nın her yerinde hissedilecek adımlar olacaktır. Bu bakımdan ben ziyareti her anlamda çok önemli buluyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Avrupa Birliği'nin
1: Evet,
0: Türkiye'ye
1: Baykar'daki
0: bakışı.
1: görüntü bu da. Yani pazar günü uçaktan indi ve ilk gittiği yer burası oldu. Yani o da dikkat çekici. Sonuçta kraliçe geliyor. İlk ziyareti Baykar'a yapıyor. Türk savunma sanayinin hani en önemli şirketlerinden biri Baykar.
0: Çünkü Amerika'nın tutumuna baktığımız zaman Avrupa'nın savunma şemsiyesi ortadan kalktı. Avrupa'nın
1: Tabii.
0: en çok ihtiyaç duyduğu savunma işbirliğidir. Bu da Belçika Kraliçesi'nin ziyaretinde bir kez daha gözler önüne serildi.
1: Yani çok ilginç, sizin dediğiniz gibi von der Leyen'in sözlerinden sonra ne oldu? İşte Hakan Fidan İngiltere'ye gitti. Orada bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Akabinde işte kraliçe geliyor 428 kişilik heyetle. Almanya'dan bugün bir haber geldi. Bizim Yıldırıman saha 2026'ya damga vurdu biliyorsunuz. Alabiliriz minvalinde bir açıklama var. Bir yandan da bir Yunanistan'ın açıklamaları var. O hazırsa Dendias'ın sözlerini bir verelim. Onu da ben rica edeyim konuklarımızdan nasıl yorumlayacaklar. Yunan Savunma Bakanı dikkat çeken ifadeler kullandı. Yani o içlerindeki Türkiye
0: Fobisi.
1: fobisini diyelim bir şekilde yansıtıyor. Bakın ne dedi? Atina'dan Türkiye itirafı dedik biz buna. 2004'e kadar savunmaya 270 milyar avro harcadık. Eğer bu parayı doğru kullansaydık savunma sanayimiz bugün başka bir seviyede olurdu. Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Türkiye'yi kastediyor. Ve diyelim ki bu ülke Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçti. Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz? Yeni bir sistemden bahsediyor. Her asker İHA'ları nasıl kullanacağını bilecek. Yani Yunanistan ciddi bir Türkiye fobisiyle işte yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ona

0: Ondan bahsediyor Dan Diaz. Yani diyorlar ki çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Bu da var. İşte Kraliçenin ziyareti, temasları Türkiye.
1: Sondan başlayayım o
0: Tabii
1: zaman
0: tabii
1: ben.
0: buyurun.
1: Yani bir tabii Yunanistan bizden çok daha serttir kutuplaşma. Yunanistan siyasetinde en soldan en sağa kadar geniş bir yelpaze vardır ve birbirleriyle hep mütemadiyen kavgalıdırlar. Ama genel bir ortak noktaları Türkiye fobisidir. Yani sokaktaki temizlik işçisinden tepedeki cumhurbaşkanına kadar herkesin bir zihninde ön planda ya da arka planda bir Türkiye fobisi vardır. Bu bir realitedir. Bunu tabii kaşıyan, kendi amacı, hedefleri doğrultusunda kullanan Fransa gibi ülkeler de var. İşte 270 milyar avro harcamışlar. Battı çıktı. Ya 2010'da o kadar ağır bir kriz yaşadı ki Yunanistan, emekli maaşları yarı yarıya
0: Tabii.
1: düşürüldü. 100 bin tane memuru işten çıkardılar o tarihte. Yani çok ciddi bir şeydi o
0: Bir
1: kriz
0: ara
1: diyeyim
0: evet
1: ki.
0: sokaklar yanıyordu yani. Hatırlıyorum.
1: Ve pazar halinde bir ülke, yani başkalarının silah üreten ülkelerin pazarı haline gelmiş bir
0: Ülke
1: ülke.
0: konumunda.
1: Türkiye de bunu reddederek savunma sanayindeki bu hamleleri, yani ilk süreç böyle başlıyor. Ben pazar ülke olmayı reddediyorum. Ben kendim ülke, işte 2004'teki o meşhur toplantı, Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında 11 milyar dolarlık ithal ihaleler, taarruz helikopterler, tanklar vesaire iptal ediliyor ve biz bunları milli yerli imkanlarla yapacağız deniyor. Bu Yunanistan'ın yaptığının tam tersi, yani ben kendim üreteceğim anlamına geliyor. Şimdi tabii Yunanistan orada, yani biraz İsrail'le de sıkı fıkı oldular son dönemde. Biraz orada
2: Biraz
1: bizim
2: değil, bayağı sıkı fıkı
1: baya,
2: oldu.
1: tabii, yani ben ona lafın gelişi söyledim. Oradaki amaç, bunun bizim farkında olmamız gerekiyor. Türkiye'nin NATO ile ve Batı ile olan ilişkisini bozmak. Böyle bir amacı var İsrail'in. Ve Batı'dan, NATO'dan koparılmış bir Türkiye hedefi var. Bunu Yunanistan üzerinden İsrail gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu bir stratejik bir hedeftir bu
0: Bu
1: İsrail'deki
0: Türkiye'nin bu
1: rejim.
0: arada onu da unutmayalım. Mavi Vatan Yasası meselesi var biliyorsunuz.
1: Tabii o
0: Yunanistan'da
1: da
0: o da bayağı
1: onunla ilgili de
0: bir şey yarattı yani.
1: kendi haklarını orada, yani deniz yetkilendirme anlaşmalarda dahil olmak üzere işte orada hatta kıta sahanlığını artırma gibi bir takım yetkilerin
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı'na verilmesi gibi bazı tartışmalar da yapılıyor. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın durumu bu. Yani birebir muhataplık veya boy ölçüşme anlamında Türkiye'nin rakibi ya da eşit düzeyde endişe üretecek bir ülke gözüyle bakılamaz Yunanistan'a. Ama tabii arkasında bir kışkırtan ve o korkularından yararlanmak isteyen aktörler var. Fransa'yı burada özellikle kastediyorum. Almanya daha mutedil bir yerde duruyor. Bunu da ifade edeyim. Yani hatta Yunanistan'a Türkiye ile aramızı bozacak türden eylemlerde bulunma şeklinde bir takım telkinleri olduğunu biliyoruz. Bu 2020'deki Doğu Akdeniz krizi yaşanırken de yine Almanların daha böyle mutedil bir çizgi izlediklerini ben hatırlıyorum. Şimdi şeye gelecek olursak, Belçika Kraliçesi'nin ziyareti şöyle, yani Avrupa'da iki temel bakış var. Birisi Hüseyin'in de bahsettiği Türkiye'yi bir rakip, bir hatta hasım olarak görmeye başlayan bir von der Leyen bakışı var. Bunu açıkça zikretti
2: Kendisi
1: zaten.
2: Alman olur.
1: Alman olur. Ama aynı zamanda Türkiye'yi kaybetmenin veya Türkiye'yi dışarıda tutmanın, Avrupa savunmasının dışında tutmanın Avrupa için büyük handikap olduğunu savunan ikinci bir görüşte burada söz konusu. Avrupa için bunu söylüyorum. Dolayısıyla bu çarpışma içerisinde Belçika Kraliçesi'nin yaptığı bu ziyaret, kendi içinde Avrupa'nın ayrışan Avrupa'nın birbirine karşı verdiği bir mesaj olarak ben bunu görüyorum. Böyle bir güçlü kadroyla bir Türkiye çıkarması yapması, işte Baykar'dan başlayarak ziyaretini başlatması vesaire. Bu aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa içerisinde, Türkiye'yi dışlayan, Türkiye'yi hasım noktasında görmeye başlayan o düşünceye karşı bir karşı atak olarak öyle bir mesaj var yani bu ziyareti.

0: Burada başka bazı ülkeleri de zikretmek gerekir. Mesela İspanya çok ciddi yine TUSAŞ üzerinden özellikle anlaşmalar yapıyor. İşte Hürjet'in eğitim uçağı olarak satın alınmasıyla ilgili süreç tamamlanmış gözüküyor. Yani orada uçakların teslimatı safhası başlayacak. Kaan'la alakalı yine İspanya'nın çok yakın alakası. Drone satışları Türkiye'den yine drone satın almak için İspanya'nın çok arzulu, istekli olduğunu bir taraftan biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu Avrupa içerisindeki bu görüş ayrılıklarının bu şekilde yansıdığını ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o sözleri böyle bir bağlama oturuyor. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır şeklindeki ifadeydi. Biraz böyle bir bağlama ben oturtuyorum. Yani güvenlik kaygılarının artık birinci derecede bir kaygı noktasına geldiği bir ortamda, yani işte Amerika'nın, Trump'ın Avrupa üzerindeki Amerikan güvenlik şemsiyesini kaldırdığı ya da kaldırmakla tehdit ettiği bir ortamda bir panik havası var aslında. Yani bütün Avrupa, biz ne olacağız şimdi? Yani şu tabir şeyde kullanılır, yani o yüzden ben de kullanacağım. Çıplak halde kalmak, yani askeri terminolojide bu kullanılır. Yani ben duyduğum için söylüyorum. Şeyde savunma anlamında bir Rusya tehdidine karşı Avrupa kendisini böyle bu halde kalmış gibi hissediyor şu anda ve bunun telaşıyla, bunun paniğiyle hareket ediyor. Ama orada şöyle tamamlayayım ben. Bir SAFE programı geliştirdiler. Bu SAFE programı aslında NATO içerisinde olup da aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri kapsıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye de NATO üyesi ülke, İngiltere de NATO üyesi ülke, Norveç de NATO üyesi ülke. Ama biz bunları hariçte tutuyoruz. Avrupa Birliği üyesi olma şartıyla hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olacak. Bunlara dönük bir savunma konsepti geliştiriliyor bu SAFE projesi üzerinde. Burada da işte Türkiye'ye dönük yine bir dışlayıcı bir tutum burada söz konusu. Ama gidişat bu tehdit algılaması ile işin rasyonel tercihler yan yana geldiğinde işte bu Avrupa'nın kendi içindeki bu ayrışmalar da bu şekilde temayüz ediyor.
1: Şimdi bir haber daha vardı. Bu ABD oy birliği yerine nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesine ilişkin bu girişimler Yunanistan ve Rum kesiminde ciddi endişe yarattı. Büyük kararların engellenmesini sağlayan veto etkisinin fiilen ortadan kalkması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Türkiye karşısında savunmasız bırakacak. Bu şekilde yorumlar yapılmış. Yunanlarda ve Rumlarda Türk paniği diyor. Bir de işte bu mavi vatan yasası falan derken bu ara böyle bir ciddi bir Türkiye korkusu sarmış gibi. Biraz da galiba şeyin de etkisi var. Yani bugüne kadar Yunanistan hani böyle kendi çapında Türkiye'ye kafa tutan açıklamalar yaparken arkasında ciddi bir destek de görüyordu. Ama şimdi de Belçika, Almanya, İngiltere böyle bu yavaş yavaş Türkiye'ye olan ilginin de artması ya da Türkiye'ye olan ihtiyacın artması bu noktada Yunanistan'ın biraz arkasında yalnız bırakıyor gibi. Korku biraz da
2: Şimdi
1: ondan mı
2: Yunan
1: acaba?
2: politikacıları siz de ifade ettiniz. Puan kazanmak için zaman zaman Türkiye'ye kafa tutarmış gibi bir pozisyona girerler. Bugüne kadar bunu hemen hemen hepsi yaptı. Şu anda en fazla Dendias yapıyor. Siz de bahsettiniz. Tabii Acet söyledi. Yani sıklet olarak Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşecek bir ülke değil. Bu çok net. Bunun bir matematik şeyi var zaten. Dolayısıyla kendini ne kadar ağıra satmaya çalışırsa çalışsın Yunanistan, yani 20 bellidir. 20 kadar ancak yakar. O da o kadar bir şey değil. Ama yeni güvenlik mimarisinde, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin ağırlığı gün be gün kendiliğinden artıyor. Bunu Avrupa farkında. İşte İngiltere ile son olarak imzalanan anlaşmalar, ileriye dönük stratejik işbirliği, İngiltere savunma bakımından Avrupa'nın bir numarasıdır. Yani şu anda Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama NATO'da hem Amerika'yı saymazsak en büyük deniz gücüdür. Dolayısıyla İngiltere'yi ayrı değerlendirmek lazım.
1: Gerekiyor.
2: Ama Türkiye'nin karada, havada ve denizde son yıllarda yaptığı hamlelerle ağırlığının bu derece

0: hissettirmesi tabii bir bir kapıları kendisine açıyor. İspanya örneği bunun en belirgin örneğidir. Bunun devamı geliyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde bundan sonra Avrupa'dan kapısını çalacak olan çok devlet var. Belçika da bunlardan biri. Belçika, Türk nüfusun en fazla yaşadığı ülkelerden biri. Küçük bir ülke ama Türkiye ile bu bakımdan sosyolojik olarak çok derin ilişkileri var. Sadece siyasi, ekonomik değil. Bütün bunlar Türkiye'nin Avrupa'da diaspora yoluyla gerektiğinde ağırlığını koyacak ortamın ne kadar olgunlaştığını da aslında bize gösteriyor.
1: Gösteriyor.
0: Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çığırtkanlıklarına çok fazla da ehemmiyet atfetmeden yola devam etmek lazım. Güney Kıbrıs ve Yunanistan İsrail'le çuvala giriyor tabir yerindeyse. Ama bugünlerde medyada yoğun tartışılan haberler var biliyorsunuz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgesinde İsrailler köyleri olduğu gibi satın almış ve şimdi orada başka faaliyetler içerisinde. Bu da
2: Kıbrıslılar giremiyor şimdi.
0: Kıbrıslıları bir kısmı farkına varmış ve panik vaziyette şu anda isyan ediyorlar. Yani başlarına ne geleceği konusunda aslında yeteri kadar bilinçli değiller şu anda. Ama şunu görmemiz lazım. Şimdi dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Yeni bir düzenin sancıları yaşanıyor daha doğrusu. Ve bu düzen teşekkül ederken yeni ağırlık merkezleri de aynı şekilde öne çıkıyor. Bu ağırlık merkezlerinden bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye'nin cazibe merkezi olduğu tabii tek başına değil. İşte Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da başka güçlerin katılımıyla yeni bir dünya dengesi yani çok çok kutuplu bir dünyadan artık bahsedildiğine göre yeni dünya düzenindeki kutupların sayısı, büyüklüğü, cazibesi ve ortalama gücü
1: Tabii.
0: şu sırada terazide, kuyumcu terazisinde çok titiz bir şekilde tartılıyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan çekirdek kuruluş olarak tabii bu hamur daha çok su kaldırır. Yani bu halde bile fazlasıyla dikkat çeken bir gelişme. Dolayısıyla hem enerji tedariki, hem enerji nakil yollarında, hem jeopolitik konumlardaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığı, konumu, bağlantıları, etkileri Türkiye'ye bugün için çok fazla farkında olunmayan veya henüz tam da teslim edilmeyen bir güç kaynağı oluşturuyor. Bu önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok daha belirgin, çok daha etkili, çok daha net ve çok daha dengeleyici, dengeleri yeniden ayarlayıcı bir konuma gelecek gibi
1: Gelecek.
0: görünüyor.
1: Peki yani aslında son bölüm bilmiyorum bundan mı devam edelim yoksa biraz Trump'ın Çin ziyaretini mi konuşalım? Bir 10 dakikamız kaldı çünkü o da önemli. Trump İran'a tehdit de gönderdi bir kez daha Çin ziyareti öncesi. Ya anlaşacağız ya yok edilecekler bu işi bitireceğiz diyor. Bu ziyaretten hani ne çıkar diye sorsam ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii bence bunu konuşmamız lazım. Çünkü Trump daha önce Çin'e gidecekti. Bu savaş dolayısıyla ertelendi. Şimdi gitmeye karar verdi. Şu anda da yola çıktı. Dolayısıyla Çin kimi iddialara göre işte İran'ın en büyük destekçisi. Hadi silah, mühimmat veriyor mu, vermiyor mu, teknoloji transfer ediyor mu, etmiyor mu? Bütün bunlar tartışılır ama İran petrolünü satın alan ve İran'a bu anlamda ekonomik olarak çok önemli bir imkan sağlayan Çin'in olduğunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri işte uzun zamandır Çin'e yönelik bir takım hazırlıkları, hamleleri işte Trump geldikten sonra işte ticaret savaşları, gümrük duvarları vesaire. Bütün bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Başkanı Çin'e gidiyor. Çin'de bir görüşme söz konusu. Buna Rusya, Ukrayna'dan bağımsız düşünemeyiz bu ziyareti. İran konusu çözülemedi. İşte bugün mü, dün mü işte Hürmüz'den epey geminin çıkmasına izin verilmiş ya da işte bir şekilde Hürmüz'de kısmi bir hareketlilik oldu. Yani nihayetinde bu savaşın asla bir kazananı olmayacak. Ne İran ne Amerika bu savaştan kazançlı çıkamayacak. Ama bir orta yol bulup da işi neticelendirmeye vardıracak hamle de yapamıyorlar. Çünkü herkes elini çok yüksekten açtı. Amerika İran'ın işte maddelerini beğenmiyor. İran Amerika'nın maddelerini beğenmiyor. Gelinen bir ortak nokta yok gibi görünüyor ama savaşı sürdürmenin de bir anlamı yok. Ben Çin'den sonra hani belki biraz daha ilerleme sağlanır diye düşünüyorum. Ama Çin'den alacağı cevap Amerika'yı biraz daha öfkelendirir mi açıkçası? Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir.
1: Tabii Trump olumlu geçecek diyor ama ne çıkar? Gündem tabii İran'la savaş ve ticaret savaşları bir yandan da.
2: Yani aslında bu yani savaş bitmeden bu ziyareti yapması ertelemişti biliyorsunuz. Evet. Bu savaş nedeniyle ertelemişti. Şu yorumlar da yapılmıştı. Çin'e gitmeden bu savaşı bitirip eli güçlü bir şekilde evet. Bu ziyarete çıkmak istiyor diye. Şimdi bu yorumu biz makul bir yorum olarak kabul edeceksek eli zayıf bir şekilde Çin'e gidiyor diye düşünmemiz gerekecek. Bu Ekonomist dergisinin bir kapağı vardı. Hani Çin'in ağzından konuşarak düşman hata yaparken müdahale etme seyret izle hata yaparken izlemeye devam et müdahale etme diye. Çin'in tutumu biraz bunu yansıtıyordu. Yani bir taraftan da çok yakından izleyerek burada Amerika'nın burada iş tutuşunu sahip olduğu mühimmatları, kritik mühimmatları özellikle hem Patriot hem de bu Tomahawk gibi onlar da biliyorsunuz kritik azalmalar olduğu yönünde bir takım haberler çıktı. Bunları izleyip kendince buradan bir takım dersler hem Amerika'nın kapasitesini görme hem de muhtemel bir işte 3-5 sene içinde bir Tayvan karşılaşması olacağı söyleniyor. O an geldiğinde daha hazır bir Çin olarak kendisini görmek istiyor. Dolayısıyla burada Amerika'nın zaaflarını
1: da... Öyle bir yorum yapılmış. Al Tayvan'ı ver İran'ı zirvesi mi bu diye.
2: Ben onu şöyle Ukrayna ile alakalı aslında o bağlama girmedik Çin şeyi olunca ama ben onu orada o okumayı orada yapıyorum. Putin'in bu 9 Mayıs'ta yaptığı bir açıklama var. İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü de yaptığı yıl dönümünde savaşın sonu yakın diyor Ukrayna Savaşı. Ben onu İran'la ilişkilendirerek bir okuma yaptım. O da şudur özetle söyleyeyim. Başından itibaren Rusya açık bir şekilde İran'a destek verdi. Yani daha 5 Mart'ta Lavrov'un yaptığı açıklama var. Amerika ve İsrail'in saldırılarını imkansız hale getirmek için.
1: Sizin bahsettiğiniz bütün... kapağı da buldu arkadaşlarımız ekonomik.
2: Öyle mi? Ben...
1: Arka siz tarafı. Göremiyorsunuz ama evet. Şu an ekrana vereceğiz. O şekilde göreceksiniz. Şimdi.
2: Evet, evet. Ben normalde burayı daha böyle hakim stüdyoya şerefiyesi yüksek bir koltuk olarak
1: evet, şu an ekranda.
2: Evet, ha, evet gördüm. Şey buydu. Rusya'yı şöyle tamamlayayım. Kahraman Bey çok vakitte daraldı. Yani Putin Ukrayna savaşına karşı bir koz olarak İran'daki savaşı kullanmak istiyor. Bunun için açıktan İran'a destek verdi ve şimdi şunu diyor. Siz 4,5 senedir Ukrayna'ya desteklediniz bana karşı. Ben burada ciddi kayıplar verdim. Hala da bitmedi bu savaş. Şimdi İran'da eğer siz bana bu destek devam ederse Ukrayna'ya ben de İran'a destek veririm. Bu savaşı uzatırım. O 10 gün önce 1,5 saatlik bir görüşmesi vardı evet. Trump'la. O dağında da bu konu vardı. Ben Rusların da bunu pazarlık ettiğini düşünüyorum. Yani gelin iki tarafta da hem Ukrayna'daki savaşı bitirelim hem İran'daki evet. Savaşı bitirelim. Bunu tabii bir manivela elde etti bu İran'daki evet. Savaşta birlikte Ruslar. Dolayısıyla bunu kullanıyor, kullanmak istiyor Putin. Ve savaş, yani Ukrayna'daki savaş devam edecekse İran'daki savaş da devam eder gibi bir tutumu olduğunu ben düşünüyorum Putin'in. Çin daha böyle sessiz, daha sinsice ama onlar da bence yani onların siyasetinin merkezinde savaş uzasın ve Amerika enerji kaybetsin, güç kaybetsin gibi bir merkez var Çin'in de siyasetinde. Bunu böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii tam böyle ateşkes ama bir yandan da çatışmaların da sürdüğü bir süreçte gerçekleşecek bir ziyaret.
3: Şimdi o ziyaretten evvel daha başka ziyaretler de oldu biliyorsunuz. Almanya gitti, İngiltere gitti, İspanya gitti. Yani Avrupa'nın ağır şey Çin'e. Köşe taşları gitti. Ve Amerika bunlardan hiç hoşlanmadı ama yapacağı fazla da bir şey yok. Şimdi Çin'in o Time dergisinin kapağındaki şeyi sözüne çok dikkat etmek lazım.
2: Ekonomist.
3: Yani düşmanın hata yaparken asla müdahale etme, vazgeçirme, bırak hatada devam etsin diye. Şu ana kadar Çin'in uyguladığı politika bu şekilde özetlenebilir ve akıllı bir politika ve buradan da çok kazançlı çıkıyor.
2: Napolyon'a atfedilir değil mi bu?
3: Evet.
2: Söz, evet.
3: Yani ne olursa olsun kim söylemişse de mantıklı, gerçek bir laf.
2: Hani bırak kazandığını zannetsinler diye Napolyon'u tuzağa düşürmek için kullandığı bir söz.
3: Hem tuzağa düşme hem farkına varmadan kendi kendini şeye batağa daha fazla sürükleme noktasında derinliği olan bir söz doğrusu. Şimdi Trump geldiği günden beri esip gürlüyor. Küçük devletlere karşı çok kaba saba bir dil kullanıyor ama Rusya'ya ve Çin'e karşı çok dengeli, çok itinalı, çok böyle nasıl diyelim hesaplı kitaplı laflar ediyor. Bugüne kadar Rusya bütün Avrupa ve Amerika desteğine rağmen iyi götürdü işi. Evet belki savaşı beklediği hızda ve çapta tam olarak yürütemedi ama çok da gerisinde kalmadı. Yani Rusya'ya bakarken sadece bir ülke olarak bakmamak lazım. Bir kıta olarak bakmak lazım. Rusya'nın her zaman söylüyorum en büyük handikapı nüfusunun azlığıdır. Bir 50-60 milyon daha nüfusu olsaydı Rusya'nın bugün dünya dengeleri çok farklı bir konumda olurdu. Ama buna rağmen Rusya direniyor. Kaynakları var. Daha da direnebilir. Ukrayna Savaşı'nda hedefinin %70'ini ya da 1/4'ünü yakaladı desek yanlış olmaz. Dolayısıyla son zamanlarda Avrupa ve Amerika'nın bu İran meselesinden dolayı angaje olmasından faydalanarak kazanımlarını biraz daha ileri götürmeye çalışıyor. Ve bunu az yavaş da olsa yapıyor. Diğer taraftan İran beklenenin üzerinde bir direnç gösterdi. Şimdi bundan sonrasını da şu ana kadar getirdiği gibi götürebilirse
1: bakalım.
3: İyi bir sonuca bağlamış olacak.
1: Peki.
3: Yani bir cümle.
1: Yok, tabii,
3: Trump'ın esip gürlemeleri her zaman da netice tayin edici çıkışlar değil. Bazen bluff çekiyor.
1: Peki bakalım göreceğiz. Görüşme ne getirecek? Haftaya da onu değerlendiririz inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için, yorumlarınız, analizleriniz için. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala...

0: utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.
1: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde CHP vardı. Ana muhalefet partisini eleştirdi Erdoğan. Bu arada uzun süredir gündemde olan bir isim de AK Parti salonundaydı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal resmen AK Parti'ye geçti. Köksal'ın ilk açıklamasında aile kurumuna saygı vurgusuysa dikkat çekti.
1: Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız.
2: CHP'nin eleştirilerine cevap verdi. Ana muhalefet partisinin siyasi üslubunun kalmadığını söyledi. Karakter suikasti yapıldığını belirtti.
1: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde CHP vardı.
1: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
2: Devletin zirvesi ana muhalefet partisinin içindeki yolsuzluk ve rüşvet çamuruyla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Ardından sözü AK Parti kadrolarına katılan isimlere getirdi. Gözler Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın üzerindeydi.
1: 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
2: Konuşmaların ardından Burcu Köksal sahneye davet edildi. Köksal'a AK Parti rozetini Tuğba Işık Ercan taktı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.

0: öfke krizi geçirdi. Etrafa tehditler savurdu. Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gül'e yönelik FETÖ'cü Zekeriya Öz benzetmesi de tepki çekti.
1: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
2: Özgür Özel'in öfke krizi bu kez grup toplantısında geldi. Özel tehditlerini üst perdeye taşıdı. Doğrudan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
1: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Söz Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a geldiğinde dengesi bozuldu. Yine öfke krizine girdi. Tehditler savurdu.
1: Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
2: Özel konuşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddialarına getirdi sözü. Yine Atatürk'ün partisi söylemine sığınmaya çalıştı. Muhittin Böcek ve oğlunun baskı altında itirafçı olduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gülle'yi hedef aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı'nı FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz'e benzeterek iftiralarını bir halka daha ekledi.
1: Oradan bir yalan, buradan adamın malına mülküne çok, oğluna bir yalan, eşine bir bilmem ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Hiç, sadece ve sadece günün güncel Zekeriya Öz'üne diyorum.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla yakın ilişkisi olduğu iddia edilen iş insanı Turgut Koç tutuklandı. Koç'a fuhuşa aracılık etme suçlaması yöneltildi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan inceleme üzerine soruşturma derinleştirildi. Silinen WhatsApp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı. Adliyeye getirildiler. Koç, savcılığa ifade verdikten sonra fuhuşa teşvik etme suçundan tutuklandı. Turgut Koç kamuoyunda Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık sus rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ve tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada da yeni bir gelişme var efendim. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım, savcılığa yeniden başvurarak ek ifade vermek istedi. Özkan Yalım yeniden adliyeye getirildi. Yaklaşık 5 saat boyunca yeni ifade verdi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalım'ın ifadesinde 2023 yılındaki kurultay sürecinde Özgür Özel lehine çalışmalar yürüttüğünü söylediği öğrenildi. İddiaya göre bazı delegelerle birebir görüşmeler yapıldı. Maddi destek sağlandı. Dosyaya giren beyanlarda ayrıca Özgür Özel'in kullanımındaki VIP aracın dönüşüm masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası da yer aldı. Yalım, Özgür Özel'le 2023 yılındaki para trafiğini de açıklamıştı. 2023 yılı sonundaki kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin lirayı eve götürerek teslim ettiğini belirtmişti. Parayı teslim ettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözan da gözaltına alındı. Yalım'ın CHP Genel Başkanı ve ailesine çeşitli hediyeler gönderdiğini de anlattığı öne sürüldü. Soruşturmada dikkati çeken başlıklardan biri de Uşak Spor üzerinden ortaya atılan iddialar oldu. İfadeye göre bazı futbolcuların belediye işçi kadrosunda gösterildiği ve bu şekilde maaş aldıkları iddia edildi. Özkan Yalım ayrıca belediyeye ait bazı araçları aile fertlerinin kullanımına verildiği bilgisini de paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise belediye ihalelerinde usulsüzlük, mükerrer faturalandırma ve çıkar sağlama iddiaları üzerinde duruyor. Özkan Yalım, yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta tutuklanmış, CHP yönetimi tarafından da partiden ihraç edilmişti. Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında

0: bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame 178 sayfadan oluşuyor. 41 mağdur, 3 müşteki ile 7'si tutuklu 19 şüpheli yer alıyor. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Belediye ile reklam sözleşmesi imzalamayan zincir market firmalarına olağan dışı denetimler uygulamakla suçlanıyor. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı davacı müşteki kurumlar arasında yer alıyor. İddianamede belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'ın cezaevinde verdiği ifade geniş yer tuttu. Sarı Yıldız ifadesinde marketlere reklam sözleşmesi baskısı yapıldığını itiraf etti. Sistematik şekilde bağış ve reklam sözleşmesi talep edildiğini belirtti. Tanık ve mağdur beyanları da iddianamede yer aldı. Zincir market yetkilileri reklam anlaşmasına zorlandıklarını dile getirdi.
2: Ya şimdi mutlak mutlak kararı vermeyeceğini ben düşünüyorum.
1: Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can'ın Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2,5 milyon lira talep ettikleri iddiası da iddianamede yer aldı. Tanju Özcan'ın müştekiye yardım yapmak zorundasın diyerek baskı kurduğu belirtildi. Süleyman Can'ın da aynı doğrultuda baskıyı sürdürdüğü ifade edildi. Buna göre paranın 1 milyon lirasının nakit, 1,5 milyon lirasının çek olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Nakit para Ali Sarı Yıldız'a teslim edildi. Çekse Bol Sevaş'e hesaplarına aktarıldı.
3: Kabe'nin enerjisi zaten çok farklı.
1: Tanju Özcan'a kurban bağışı adı altında dolandırıcılık suçlaması da yöneltildi. Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2025 Kurban Bayramı öncesinde bağış toplandığı belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre 65 büyükbaş hisse karşılığı toplam 845 bin lira toplandı. Ancak toplanan paralarla kurban alınmadı ve kesim yapılmadı. Savcılık, şüphelilere dini duyguları istismar ederek vakıf ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlaması yöneltti. İddianamede ayrıca Tanju Özcan'ın çeşitli ihale ve ruhsat işlemlerinde rüşvet talep ettiği yönünde iddialar da yer aldı.
2: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
1: Öte yandan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayyum atandı. Kayyum heyeti 8 Mayıs'ta göreve başladı.
0: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri yönetemiyor efendim. Öyle ki İBB tarafından hazırlanan 2025 faaliyet raporu da bunun kanıtı oldu aslında. Rapora göre İBB'ye ait 9 iştirak şirketi geçen yılı zarar ederek kapattı. Detaylar haberimizde.
4: CHP yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı. Raporun en dikkat çekici bölümü iştirak şirketlerinin gelir gider tabloları oldu. Toplam 9 iştirak şirketinin yılı zararla kapattığı görüldü. Listenin başında devasa bütçesiyle asfalt üretimi yapan yani İsfalt Anonim şirketi var. Şirketin gideri gelirini aştı. Tabloya tam 2 milyar 79 milyon liralık zarar yazıldı. İkinci sırada ise güvenlik hizmetlerinden sorumlu İst Güven Anonim şirketi yer alıyor. 15 milyar liralık gideri olan şirket yılı 1 milyar 814 milyon lira eksi de tamamladı. Kentin ulaşım yükünü sırtlayan Metro İstanbul Anonim şirketi de yılı zararla kapatanlardan. Metro AŞ'nin mali kaybı 952 milyon 990 bin lira olarak hesaplandı. Sosyal tesisleri işleten Beltur 165 milyon, trafik sinyalizasyonunu yöneten İspak 19 milyon, son günlerde satışlarıyla gündemde olan Halk Ekmek ise 199 milyon lira açık verdi. İletişim altyapısını kuran İS Telekom 149 milyon, su ürünleri ve kurban kesimiyle ilgilenen İS Yön 49 milyon lira mali kaybı uğradı. Dijital yayıncılık yapan Medya AŞ'nin bilançosuna ise 220 milyon liralık zarar

0: yazıldı. Rapora göre 9 şirket yılı kırmızı hatla kapatırken geri kalan 21 iştirak şirketinin ise kâr ettiği kayıtlara geçti.
1: Evet, Halk TV'de ard arda gelen istifaların ardından kanal sahibi Cafer Mahiroğlu konuştu. İstifaların organize olduğu ve başka bir kanala geçiş için bu adımın atıldığını iddia etti. Bu iddia İmamoğlu ve Murat Ongun'u yakından ilgilendiriyor olabilir.
2: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum.
3: Bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
4: Spikerler birbiri ardına istifa etti. Onları kamera arkasındaki bazı basın emekçileri de takip etti. CHP'nin medyadaki kalesi Halk TV çok karışık. Sahibi Cafer Mahiroğlu yayına katıldı. Ekranda aylık 29 bin lira ödediği belirtilen Halk TV editörlerinden daha mağdur göründüğü bir performans sergiledi.
5: Ya ne yapmak istiyorsunuz bana? Yani ben ülkeme gelemiyorum. Ya psikolojik baskılar altındayım. Ya ağlamak gibi oluyor bu. Ya malımla mülkümle sınanıyorum. Doğru bildiğimden geri adım atmıyorum. Yani var gücümle ne yapılması gerekiyorsa söylüyorum. Ben uzaktayken bütün idare işlerden sorumluyum. Uzaktayken bütün yapılan yapılmayanlardan sorumluyum. Hepsinin abisiydim, kardeşiydim, omuzuna dokunuyordum, evime gelip evine gidiyorlardı. Şu anda en kötü adam benim. Ya bu bir şey var yani, bir organize bir hareket yapılıyor ama ne olacak? Tamam, kapayalım kardeşim.
4: İstifaların ardındaki asıl sebebin para olmadığını iddia etti. Yayın ilkelerini CHP Genel Merkezi'nin belirleyeceği yeni bir kanal açılacağını, istifaların buna hazırlık olduğunu iddia etti.
5: Burada başka bir kanal açılacak, farkındayım. Başka bir alan açılacak, başka saldırılar gelecek.
4: İstifa furyasını başlatan Spiker Seda Selek ona sosyal medyadan cevap verdi. Kanaldan bu yüzden istifa etmediğini iddia etti.
6: Başka bir yerle anlaşıldı, sonra da peş peşe organize istifa ettiler iddiası doğru değil. Ben istifa kararımı yönetime bildirdim. Bu kararı da ulaşım hakkımızın geri alınması, 2 yıldır zamsız çalıştırılmam ve bu konudaki yasal hakkımın verilmemesi üzerine aldım.
4: Mahiroğlu'nun yeni bir kanaldan kastı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla ulusal yayın geçeceği belirtilen Koza TV. Amacın daha kontrollü ve partiye, daha doğrusu Özel'e daha yakın bir yayın çizgisi oluşturmak. İşte burada sorulması gereken soru şu: Özgür Özel neden kendisine daha sadık bir medyaya ihtiyaç duyuyor? Belki de cevabı mevcut CHP medyasının bugüne kadar daha çok İmamoğlu'na bağlı olmasıydı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da önemli temaslarda bulundu. Katar Emiri tarafından kabul edildi. Mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. İran Savaşı'na çözüm çabalarını desteklediklerini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Ayrıca İsrail'in Gazze ve diğer bölgelerdeki zulmünün kesinlikle unutulmaması gerektiğini de bilhassa vurguladı.
7: Özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi, her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.

0: Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız? O konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Evet, ABD Başkanı Trump'ın tarihi Çin ziyareti başlıyor efendim. Donald Trump Çin ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde İran vardı. Tahran yönetimini ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz diyerek tehdit etti. Trump ayrıca İran konusunda Çin'in müdahalesine ihtiyacı olmadığını söyledi. Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurguladı. Trump bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi. İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. ABD Başkanı, Arap bulucu olarak Pakistan'ı değiştirmeyi düşünmediklerini de belirtti. Çin'in İran konusuna karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü de söyledi. Trump, bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı. ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin değerlendirme de yaptı. Sürecin gidişatından umutlu olduğuna işaret etti. İnanın ya da inanmayın, Rusya-Ukrayna savaşı sonuna yaklaşıyor diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanacağını dile getirdi. Ve ABD ile İran arasında müzakere gerilimi de sürüyor. Ateşkes pamuk ipliğine bağlı. İran ve ABD barış maddelerinde anlaşamıyor. Tahran nükleer tavizler içeren 14 maddelik Amerikan planını teslimiyet diyerek kesin bir dille reddetti ve gerekirse %90 oranında uranyum zenginleştiririz restini çekti. ABD medyasına göre ise Trump İran'a saldırmaya hazırlanıyor. İran, ABD'nin sunduğu teklifi reddetmişti. Tahran, Trump yönetimini mantık dışı taleplerde bulunmakla suçluyor. Nükleer program konusunun mevcut müzakerelerden ayrı tutulmasını istiyor. ABD'nin sunduğu 14 maddelik plandaysa, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin yeniden sağlanması gibi başlıklar bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Parlamento Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ABD ve İsrail'in yeniden saldırması halinde İran'ın %90 seviyesinde uranyum zenginleştirmeyi değerlendirebileceğini söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da tüm seçeneklere hazırız mesajı verdi. Galibaf, İran silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara karşı hazır olduğunu savundu. Washington cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Trump, Beyaz Saray'da güvenlik ekibiyle İran gündemli bir toplantı yaptı. ABD basınına göre Trump, İran'ın müzakere sürecindeki tavrından giderek daha fazla rahatsız oluyor. Pentagon'un ise agresif seçenekler için baskı yaptığı öne sürülüyor. İsrailli Kanal 12 televizyonu da Trump yönetiminin askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyurdu. Gerilimin yükseldiği süreçte Pentagon'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. ABD donanması, Ohio sınıfı nükleer denizaltılardan birinin Cebel-i Tarık'taki görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İran'a yönelik açık bir gözdağı olarak değerlendirdi. Wall Street Journal'ın gündeme taşıdığı iddia, Orta Doğu'daki savaşın perde arkasına ilişkin yeni dikkat çekici ayrıntılar ortaya koydu. Habere göre İsrail, İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurdu. Üssün ortaya çıkmasını önlemek için Irak birliklerinin hedef alındığı öne sürülürken, bölgede özel kuvvetler ve arama kurtarma timlerinin görev yaptığı

0: iade edildi.
1: ABD'li Wall Street Journal haberi paylaşmıştı. İsrail'in Irak'ta kurduğu gizli üs tartışılmaya devam ediliyor. Üsle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddiaya göre tesis ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildi ve İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkezi olarak kullanıldı. İsrail basını ise ABD'nin İran Savaşı'ndan önce Irak'a Necef Çölü'nün bazı bölgelerinden uzak durmasını tavsiye ettiğini iddia etti. Haaretz haberi Iraklı bir kaynağa dayandırdı. Buna göre ABD Iraklı yetkililerle temasa geçti. ABD'den Necef Çölü'nün bazı bölgelerinden uzak durmaları talimatı aldıklarını söyledi. Kaynak, Irak 2 ay önce Necef Çölü'nde konuşlanmış olan gücü tespit edemedi dedi. Güvenlik kaynağı Irak yetkililerinin daha sonra Batı Irak'ta bozma ve erken uyarı cihazları tespit ettiğini ancak şu anda bölgede hiçbir yabancı askeri gücün bulunmadığını da ekledi. Wall Street Journal'a göre ise üs İran'a saldırılardan önce kurulmuştu. Arama kurtarma ekipleri vardı. Düşman topraklarında özel operasyon yürütmek üzere eğitilmiş İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı özel birlikler de üsteydi. Üssü bölgede bir çoban tespit etti. Gece saatlerinde yoğun helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetler fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Irak ordusu Humvee tipi zırhlı araçlarla bölgeye birlik sevk etti. Ancak kaynaklara göre Irak askerleri hedef bölgeye yaklaşırken yoğun hava saldırılarına uğradı. Saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, İki askerin yaralandığı açıklandı. Çobanın da o saldırı sırasında öldürüldüğü iddia edildi. İddialara göre İsrail'in Irak'taki gizli üssü İran'a yönelik operasyonlarında stratejik avantaj sağladı. Yaklaşık 1600 kilometrelik mesafenin oluşturduğu lojistik sorununu azaltan tesisin, savaş uçaklarının daha yakın noktadan desteklenmesine imkan verdiği değerlendiriliyor. Öte yandan İsrail ve ABD söz konusu üssün varlığını resmi olarak doğrulamadı. Anadolu Ajansı'na konuşan üst düzey bir Iraklı güvenlik yetkilisi ise, İsrail'in Irak çölünde gizli askeri üs kurduğu yönündeki haberleri yalanladı. İddiaların ardından Irak'taki Haçlı Şabi güçleri, Necef ve Kerbela çöllerinde egemenliği sağlama adıyla geniş kapsamlı askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çöl bölgelerinde arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

0: İstanbul ulaşımında bir kez daha korku dolu anlar yaşandı. Sarıyer Bahçeköy yolunda İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Güçlükle söndürülen otobüsten geriye hurda yığını kaldı. İETT yetkilileri ise otobüsü brandayla tamamen kapattı. Amaçları ise kayda alınmasını engellemekti.
1: Oğlum bu buradan ormana kadar gider.
2: Cayır cayır yandı, İETT otobüsü alev topuna döndü. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul'da İETT otobüsü Sarıyer'den yola çıktı. Otobüs Bahçeköy yolunda ormanlık alandan geçerken bir anda dumanlar yükseldi. Şoför durumu fark etti, otobüsü sağa çekti. Alevler saniyeler içinde yayıldı. Şoför panikle otobüsten kendini dışarı attı. Alevler de kısa sürede tüm otobüsü kapladı. İtfaiyeye haber verildi. Otobüs öylesine şiddetli yandı ki zaman zaman patlamalar da yaşandı. İETT ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Otobüs demir yığınına döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ancak bu son bir haftadaki 3. İETT yangınıydı. İETT görevlileri ise başka bir çare buldu. Yanan otobüsü brandayla örttü, görüntü almaya çalışan gazeteciler ise engellendi.
0: FETÖ'ye yönelik jandarma ve emniyet birimleri ard arda operasyonlar yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 33 ilde yapılan operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 4 ilde. FETÖ'nün sınav şebekesine yönelik operasyondaysa 7 şüpheli yakalandı.
3: Hazırlıklar yapıldı, şüpheli adresler bir bir basıldı. Filmleri aratmayan operasyonda 69 FETÖ şüphelisi yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ'cülere yönelik harekete geçti. Örgütle iletişim halinde olan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapanlar teknik ve fiziki takibe alındı. Çok geçmeden ihanet şebekesi gün yüzüne çıktı. Adreslerin de belirlenmesiyle jandarma ekipleri son hazırlıklarını yapıp zanlıların kapısına dayandı. Eş zamanlı baskınlarda 69 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir diğer operasyonda ise Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün sınav şebekesi hedefteydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı soruşturmasıyla 2014 askeri liselere giriş sınavında sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
0: İstanbul Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü efendim. 8 yaşındaki bir çocuk annesiyle yolda yürürken elektrik direğine dokundu ve dokunmasıyla çarpılması bir oldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu neyse ki iyi. Peki ya böyle bir çarpılma durumunda ne yapmak gerekiyor? Cevabı haberimizde.
4: Çocuk kendine geldi ve şey dedi. Anne dedi elektrik çarptı, ayaklarıma kadar titredim dedi.
2: Küçük çocuk bir anda direğe yapıştı. Annesinin hızlı refleksi ölümden döndürdü. Akıllara durgunluk veren olay kameralara yansıdı.
5: İstanbul Kağıthane'de 8 yaşındaki çocuk annesiyle beraber yolda ilerlerken yoldaki elektrik direğine dokundu. Dokunmasıyla beraber akıma kapıldı.
4: Burada takılı kaldı böyle direkte. Eli şuraya yapıştı. Hadi oğlum diye tekrar seslendiğimde elini şuraya attı ve çığlığına hani bastığında ben de refleksle omzundan tutup çekmiş oldum.
5: Anne ise annelik içgüdüsüyle hızlı davrandı. Evladının montundan tuttuğu gibi direkten geriye çekti. Fakat evladının gözleri dönmüş, bilinci kapanmak üzereydi. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede saatlerce gözetim altında tutuldu. Mahalleli ise işte o direğin defalarca vatandaşa elektrik çarptığını söyledi.
6: Çamaşırlarım asıldı. Çamaşırlarımı aldım. Gelirken demirden tuttum, direkten tuttum. Benim elimi de ceyran çarptı.
2: Peki böyle anlık bir çarpılmayla karşılaşıldığında ne yapılmalı?
6: Etraf güvenliğini sağlamamız gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Müdahale ederken bu sefer biz de kendimiz elektrik akımına kapılabiliriz. İletken olmayan maddelerle müdahale etmemiz gerekiyor. Mesela burada mont bu iletkenliği etkileyen bir madde ve iletkenliği ortadan kaldıran bir madde olarak işlev görmüş. Bir metal çubukla veya başka bir şeyle dokunacak olursak veya ıslak veya normal elimizle dokunacak olursak bu sefer elektrik bizi de çarpar.
2: Hastane kontrolünün ardından vatandaş toprağa basarsa elektrik vücuttan çıkar mı?
6: Sonuçta vücutta bir elektrik akımı var ve o akım topraklama yöntemiyle vücuttan geçişini gerçekten hani o hissi ortadan kaldırır, evet. Ama yine de en basit çarpmalar olsa bile bu anlattığım mekanizma nedeniyle vücudun tamamını dolaştığı için benim önerim mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup bir gözetimden geçip en azından ilk değerlerine bakıldıktan sonra belli bir süre bir minimum 4-6 saat takip sonrasında eve gönderiyoruz hastalarımızı.
2: Yaşanan o anlarsa saniye saniye güvenlik kameralarına yansır.
0: İstanbul merkezli 35 ilde dev bir operasyon başlatıldı. Yapay zekayla yasa dışı bahis oynatan çeteye darbe vuruldu. 108 kişi gözaltına alındı. Binlerce siteye erişim engellendi.
7: Sanal devriyeler sonuç verdi. Yasa dışı bahis çetesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis çeteyi takibine aldı. Siber suçlarla mücadele polisi harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başladı. Şüpheliler yapay zeka destekli programlarla kumar oynuyordu. Adreslerin belirlenmesiyle İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 108 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildi. Yapay zeka ile kumar oynatılan 5000 site, bu sitelerin reklamını yapan 111 adres ve para trafiğini yöneten linklerle toplam 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek operasyon hakkında açıklama yaptı. Başarılı operasyon için emniyet ekiplerini tebrik etti. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir dedi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere yönelik destek mekanizmalarının detaylarını paylaştı. Buna göre Türkiye'de 39 bin aşkın engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor. 517 bin kişiye de evde bakım yardımı yapılıyor.
8: Anlatmak istiyorum bugün size.
3: Türkiye'de 39 bin aşkın

Aşkın engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor. 107 resmi, 338 özel engelli bakım merkezinde vatandaşlara hizmet sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da 517 bin kişiye de evde bakım yardımı yapılıyor. Detayları 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. Buna göre ailelerin yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireyler için bakanlık ücretsiz bakım hizmeti veriyor. Yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sunulduğu bu merkezlerde 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 39.281 engelli birey yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor. Üçer kişilik 4 yatak odası ve ortak yaşam alanlarından oluşan merkezler 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerin yer aldığı yerleşkelerden oluşuyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını arttırmak amacıyla ise resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine bağlı ek ünite olarak en fazla 6 kişilik kapasiteyle hizmet veren Umut Evleri de bulunuyor. Öte yandan ailelerinin çeşitli nedenlerle bakım sağlayamadığı durumlarda resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Bakanlığın yatılı bakım hizmetinden yararlanmayan engelli bireylerin ailelerine evde bakım destek hizmeti veriliyor. Resmi merkezlerde görevli personel belirlenen gün ve saatlerde engelli bireyin yaşadığı adresi ziyaret gerçekleştirerek bakım desteğinde bulunuyor. Türkiye genelinde 517.821 kişiye evde bakım yardımı yapılıyor. Bu yardım engelli yakınının hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor.

Efendim haberleri aktardık. Biraz da şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Pislikler yalanla örtülmez başlığı Akşam gazetesinin manşetinde genişçe yer alıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin ortaya saçılan pislikleri yalanlarla örtmeye çalıştığını belirterek şark kurnazlığını bırakın, yanlışlarınızla yüzleşin çağrısı yaptı. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı. İftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıdır, dedi. Biz makamda, unvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi Türk milletine hizmet etmekte gören bir kadroyuz, dedi Cumhurbaşkanı. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazenesini yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz, dedi. Ve CHP'den istifa eden Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu dün AK Parti'ye katıldı efendim. Köksal artık ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim, dedi. Aile vurgusu yaptı, bu mesajları verdi. Bu haberde aileye değer verenlerle yürüyeceğim başlığıyla aynı manşette yer buluyor. Devam edelim. 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye başlığıyla. Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı. Suriye'ye geçmek isteyenler, 2014'te bu ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nın önünde toplandı. Pasaport kontrolünün ardından geçişlere izin verildi. Memurlar evrakları tek tek kontrol etti. Sınırdan geçenlerse mutluluklarını dile getirdi efendim. O noktadaki hareketlilik de bir fotoğraf karesiyle Akşam Gazetesi'nde yer buluyor, dedik. Ve hantavirüse pandemi riski yok başlığıyla devam edelim. Rahatlatan açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Herkesin aklında zira bu soru işareti vardı. Hantavirüs COVID-19'da olduğu gibi yeni bir pandeminin başlangıcı değil. Kemirgenlerden insanlara bulaşır ancak insandan insana bulaşması nadir. Çok yakın temasta risk olabilir, diyor Dünya Sağlık Örgütü. 6 ayda 125 bin turist başlığı yer alıyor. Hemen altında dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden MSC Divina 2 haftada 5 bin turiste 3. kez Marmaris'e geldi gemi. 97 bin nüfuslu ilçeye Kasım'a kadar 125 bin turist getirecek efendim. Devam ediyoruz. Parayı almaya Özel'in aracıyla geldi başlığıyla. Silivri'de tutuklu olan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın dün 5 saat ek ifade verip para trafiğini detaylandırdı efendim. VIP aracın dizayn parasını Özgür Özel'in talimatıyla belediye kasasından ödedik. Kurultay öncesi delegelerle görüştüm. Çocuklarına iş karşılığı oy verdiler. SGK'da görülürdü.

tutuyor. 200 bin lirayı Özel'in evinin duvarına koydum. Yanımda başkan yardımcım da vardı. HTS kayıtlarında çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi Özgür Özel. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı. 1 milyon Özgür Özel'in aracıyla gelen Demirhan göz açana verdim dedi. Diyoruz ve böylelikle akşam gazetesini noktalıyoruz efendim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajları, o tepkilerini yine Sabah gazetesi de manşetine genişçe taşıdı. CHP pisliği yalanla örtmeye çalışıyor başlığıyla. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Başkan Erdoğan net konuştu diyor gazete. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP iftira ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalıydı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Erdoğan AK Parti'ye katılan Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya rozetini taktı. O anlara ait fotoğraf kareleri de Sabah gazetesinde yer alıyor. Dedik alerjim var dedi. Kimse dinlemedi başlığıyla devam ediyoruz. Gamze Yıldız grip şikayetiyle bir tıp merkezine gitti efendim ve takılan serumun ardından burada can verdi. Oysa ki 28 yaşındaki Gamze Yıldız orada iddiaya göre ilaçlara alerjim var dediği halde 6 ilaç karıştırılıp serum verilen genç kız fenalaşarak hayatını kaybetti. Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı var başlığına da şöyle kısaca göz atalım. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, egemen güçlerin dünyayı götürmek istediği yer karanlık. Filistin'de, İran'da olanları görüyorsunuz. Biz sahip çıkar, üzerimize düşeni yaparsak Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika nefes alır mesajını verdi gençlerle buluşmasında. Dijital aferin bağımlılığına dikkat diyor bir diğer başlık. Pedagoglardan ailelere dijital uyarı geldi efendim. Çocuklar ödev yaparken kendilerine sürekli aferin, çok iyi gidiyorsun diyen yapay zekayla duygusal bağ kurabilir. Çocuğunuza yapay zekanın arkadaş değil araç olduğunu öğretin diyor uzmanlar. Evet devam ediyoruz. Çiftçiye 24 ay geri ödemesiz 7 yıl vadeyle destek başlığıyla. Tabii Başkan Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü'nde de bu müjdeyi vermişti efendim. Ufaktan hemen bunu da aktaralım. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık dedi Erdoğan. 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70 arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Ayrıca işletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız dedi verdiği müjdede. Diyoruz ve böylelikle Sabah gazetesini de noktalıyoruz. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Hürriyet gazetesi yine biraz evvel aktardığımız gibi çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi müjdesini manşetine taşıdı. Bu başlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bilgileri yer alıyor ve CHP'den istifa eden Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı dedik efendim. Köksal'a parti rozetini takan Erdoğan, hoş geldiniz, safalar getirdiniz dedi. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı başlığıyla da Hürriyet gazetesi haberi görüyor. Kraliçe Finans Merkezi'nde başlığı yine yanı başında yer alıyor. Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesini de ziyaret etti. Kraliçe'ye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Devam edelim. Bir rapora dikkat çekilmiş. Okul yolu çete dolu başlığıyla habere

yer veriyor gazete. Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda %119'da artış görüldü. Eğitim reformu girişimi bir çalışma yaptı ve okullarda yaşanan çeteleşmelerin boyutunu bu detaylarla gözler önüne serdi efendim. Devam ediyoruz. Herkesin gözü bu zirvede başlığıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bugün Çin seferinde olacak. Neler çıkacağı büyük merak konusu. Biraz evvel haberinde aktarmıştık. Bazı tahminler üzerinden habere yer veriliyor gazetede. ABD ve Çin liderlerinin masasında İran ve enerji krizi kadar önemli bir gündem maddesi de yapay zeka olacak diyor gazete. Trump'ın heyetinde iş dünyasından trilyonlarca dolarlık Şampiyonlar Ligi kadrosu var. Yani öncelikli mesele para diyor gazete. Devam ediyoruz. Böcek ailesine yanıt verdi başlığıyla. Özgür Özel CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'ın da Böcek ailesinde olduğu gibi itirafçılığa zorlandığını öne sürdü. CHP lideri Özel görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekli oğlunun partisine ve kendisine yönelik iddialarına ilk kez cevap verdi. CHP'nin grup toplantısında verdi bu mesajları. Zorla itirafçı yapıldığını iddia etti ve Muhittin Bey otobüs muavinliğiyle başlamış, kamyon muavinliği, otobüs şoförlüğü, kendi çalışmasıyla dünya kadar servet yapmış, malına çöktüler, torununa iftira attılar. Diyorlar ki Muhittin Bey'e oğlunun ifadesini doğrula. Bu durumdan kendilerini suçlu hissediyor ancak okullar arası rekabet, veli baskısı, öğrenci motivasyonu gibi nedenlerle bir yandan da artık mecbur kaldıklarını söylüyorlar. Sistem böyle işliyor dedi gazete. Ve devam ediyoruz çiftçiye kredi müjdesiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu ve burada çiftçilere güzel bir müjde verdi. 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesiydi. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişim kolaylaştıracağız dedi Cumhurbaşkanı. Tekrar savaşa dönülmemeli başlığına da bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü. İran'la ABD arasındaki müzakere sürecine değinirken Pakistan'ın rolünü desteklediğini belirtti Fidan ve savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değildir dedi. 7 Ekim'e idam yolu açıldı başlığı hemen yanı başında yer alıyor. İsrail Meclisi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için hazırlanan 7 Ekim olaylarına katılanların yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul ederek özel askeri mahkeme kurulması ve Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açtı dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık. Türkiye gazetesine bakalım biraz da. Sistemin adresi CHP merkezi başlığına genişçe yer verdi. Türkiye gazetesi itirafçı Özkan Yalım kurultay sürecinde CHP lideri benden 1 milyon 200 bin lira istedi. 200 binini poşet içerisinde evine bıraktı ifadelerini kullandı. Hukukçular yolsuzluk sarmalı için partiye kapatma gelebilir dedi. Ve Burcu Köksal rozeti taktı, yalanı yalanla kapatıyorlar başlığıyla habere yer veriyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile yollarını ayıran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozetini taktı. Özgür Özel de Köksal'ı tehditse daniskasını ediyorum ulan diye hedef aldı. Erdoğan CHP yönetimini yanlışlarıyla yüzleşmeye davet etti tabii bir yandan. Verdiği mesajlarda diyor ki CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır dedi Erdoğan. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından vazgeçmelidir dedi. Diyoruz ve Türkiye gazetesini de noktalıyoruz efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi de yine manşetinde CHP pisi yalanla örtmeye çalışıyor başlığına yer

veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir yolsuzluk, rüşvet ve parti içindeki tuhaf ilişkilerle kamuoyunu meşgul eden CHP yönetimini eleştirdi. CHP'nin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını belirten Erdoğan, CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı, cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalı dedi. Evet, devam ediyoruz. İlk idam Aksa tufanına. 300 Filistinli ipin ucunda diyor gazete. Gazze'deki 2,5 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasa kapsamında ilk somut adımı attı. Parlamentoda 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonuna karışan yaklaşık 300 Filistinlinin idamı onaylandı. Bundan böyle Aksa tufanına herhangi bir yolla destek olduğu iddia edilen biri askeri mahkemede idamla yargılanabilecek diyor gazete. Hemen altında Sumut filosu güç depoluyor başlığı yer alıyor. Gazze'ye ablukayı kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosu yeni sefer öncesi Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyor. 35 ülkeden 1500'e aşkın gönüllünün yer aldığı Sumut filosu ambulanslar, yardım kamyonları ve mobil evlerle Gazze'ye yardım götürmeyi hedefliyor. Libya'ya ulaşan kara konvoyu Refah'a gitmek için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Yeni Akit'te devam ediyoruz efendim. Yeni Akit gazetesi de milletinize hizmet edene kapımız açık dedi. Burcu Köksal CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Burcu Köksal AK Parti'de başlığıyla habere yer verdi Yeni Akit gazetesi dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa da bir araya gidiyoruz, aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024.

0: 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
1: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
0: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
0: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vur, vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağ ol. Tamam.
2: Baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Hürriyet ekranlarına ve 24 Radyo'ya tekrar hoş geldiniz efendim. Tekrar günaydın. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Dereler taştı. Sokaklar göle döndü. Ev ve iş yer...

0: yerlerini su bastı. Sağanak dakikalar içinde sele neden oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sürüklendi, onlarca kişi ölümle burun buruna geldi. Akşam saatleriydi. Samsun Hafsa ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı felç etti. 10 dakikada felakete dönüştü. Bölgedeki dereler taşınca sele neden oldu. Özellikle 4 mahalleyi vurdu. Yollar göle döndü. Araçlar sürüklendi.
1: Biraz burası.
2: Evet.
3: Ha, şimdi binanın.
0: Bölgede adeta can pazarı kuruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanlarsa çareyi araçlarının üzerine çıkmakta buldu. Hayata tutunmaya çalıştı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyenler oldu.
4: Elinle itekle ileri doğru itekle arabayı.
0: Tabii ekipler seferber oldu. Mahsur kalanlar kurtarıldı.
4: Araba girdi bahçeye la. İtek.
0: Çok sayıda ev ve iş yerinde su bastı. Bazı noktalarda zemin katların tavanına kadar yükseldi. Eşyalar sokağa döküldü ve sel önüne kattı. Her şeyi sürükledi. Ekipler hemen teyakkuza geçti. Önce mahsur kalanlar kurtarıldı. Sonra da çalışmalar başladı. Şans eseri herhangi bir can kaybı olmadı, ancak hafif yaralanan 12 kişi hastanelik oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.
5: İtibarıyla yağan yağış tabi Havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabi hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Özellikle Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyemizin ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Devlet Suçları, Karayolları, afet ekipleri hızlı bir müdahale yaptılar. Şu anda sular tamamen çekilmiş durumda. Tabii hava durumu, yağmuru yine takip ediyoruz. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mala gelen, iş yerlerine gelen zararlar var. İş yerlerine gelen zararlar var. Araçların zarar gördüğünü tespit ettik şimdi. Bütün jandarma ekibimiz, emniyet ekibimiz, kolluk birimlerimiz de güvenlik anlamında da çalışmalara destek veriyorlar.
0: Tabii can kaybı yoktu, ancak bölgede büyük çapta hasar vardı. Bölge halkı gece boyunca ayaktaydı. Sokakta sabahlayanlar oldu ve Havza ilçesinde eğitime de bir gün süreyle ara verildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu sağanak ve hayatı o noktada da olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşil Öz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşil Öz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca sel korkusu yaşarken birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı. İhbar üzerine

0: yataklarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve can kaybı yaşanmaması için vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi. Efendim 21 merkez, Şanlıurfa merkezi 21 ilde de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarına bakalım. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan 61 şüpheli yakalandı. 5.8 milyar lira para hareketliliği tespit edildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya ve tamamında 21 ilde yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Üreticilere yeni finansman desteğinin müjdesini verdi Erdoğan. Küresel gübre krizine de değindi. Türkiye'nin gübre sıkıntısı yaşamadığını belirtti. Detaylara bakalım.
1: 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye can suyu geldi. Çiftçiye 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. 10 milyon dolarlık finansman desteğini paylaştı. Küresel gübre krizine ayrı bir parantez açtı.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Gündeminde yaşanan küresel gelişmelerin etki alanları arasında gelen gıda arz güvenliği vardı. 86 milyonun gıda güvenliğinin sağlandığını vurguladı.
1: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı, ekledi.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan El Cezire televizyonuna konuştu efendim. Burada yaptığı açıklamasında İran'da ateşkesin yeniden bir savaşa dönüşme riski taşıdığının altını çizdi Fidan. Bu nedenle ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi gerektiğini belirtti. Fidan ayrıca ABD ve İran arasında büyük bir güvensizlik bulunduğunu da aktardı. Geride bırakılmış savaş her an tekrar başlayabilir diye konuştu. Detaylara gelip bakalım.
3: Şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor.
4: Her an çatışmaların başlayabileceği uyarısında bulundu. Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin İran savaşının sona ermesi için elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizdi.
3: Bu ateşkesin daha kalıcı bir hale gelmesi için, kalıcı bir ateşkese ve barışa ulaşılması için şu anda Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler ellerinden geleni yapıyorlar. Burada Katar'la Türkiye arasında muazzam bir işbirliği var. İki ülke olarak Katar, Pakistan'a büyük bir destek veriyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları kapsamında El Cezire Arapça televizyonuna özel bir röportaj verdi.

0: verdi.
1: ABD ile İran arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Anlaşma sağlanamayan kritik noktalar olduğunu belirtti. Savaşın tekrar başlayabileceğini söyledi. İsrail uyarısı yaptı.
2: Müzakerelerde şu anda birkaç tane kritik konu var açıkçası. İki taraf arasında gidip gelen. Onların inşallah halli durumunda biz kalıcı bir ateşkese ulaşacağımızı düşünüyoruz. Arada büyük bir güvensizlik var. Şu anda geride bırakılmış bir savaş var. Her an tekrar başlayabilir. Ve en önemlisi Amerika ve İran'ın ne düşündüğünden bağımsız hareket eden ve kendi gündemi olan bir İsrail var. Bölge ülkeleri, dünya kamuoyu, herkes bir barışın olmasından, boğazın açılmasında, bölgede istikrara ve güvenliğe geri dönülmesinden yana iken, İsrail'in biliyorsunuz daha başka planları var.
1: Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili duruma da değindi. İran'ın saldırılara misilleme olarak boğazı bir silah olarak kullandığını hatırlattı. Saldırılar durduğunda krizin de çözüleceğini belirtti.
2: İran'ı bu yolla başvurmayı zorlayan husus saldırıya uğraması oldu. O saldırının duracağına ilişkin bir anlaşma hayata geçtikten sonra Amerika ile barış anlaşması. Ben bunun tekrar normale döneceğine inanıyorum. Çünkü boğazın kapanması İran'ın menfaatine de değil.
1: Bakan Fidan röportajda bölge ülkelerine de seslendi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bölge ülkeleri kendi sorunlarına kendi sahip çıkmadan hegemondan bir şey beklemenin bir anlamı yok. Bu bölgede 30 defa 40 defa denenmiş bir senaryo. Bunun bölge ülkelerine faydası yok, İran'a faydası yok. İran'ın belli politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Bölge ülkelerinin kendileri arasında güven artırıcı tedbirlere başvurması gerekiyor. Ve bir birlik içerisinde hareket edilmesi gerekiyor.
1: Hakan Fidan ayrıca mülakat öncesinde El Cezire televizyon kanalını da gezdi. Stüdyo ve haber merkezinde yetkililerden bilgi aldı. El Cezire Genel Müdürü Şeyh Nasır bin Faysal Al Sani ile de bir araya geldi.
3: Ve ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var efendim. Trump iddialı konuştu. Öyle ki İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağından %100 emin olduğunu söyledi. Trump bir radyo programına telefonla katıldı. Müzakerelerdeki son duruma değindi. ABD Başkanı Tahran'ın nükleer programından vazgeçeceğini kesin gözüyle bakıyor. İranlı yetkililerle bizzat görüştüğünü iddia etti. Trump, nükleer tozlarını alacağız, %100 eminim, durduracaklar dedi. Hiçbir şeyi aceleye getirmediklerini belirtti, ablukanın da sürdüğünü söyledi. Trump, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürdü. Yapay zeka ile oluşturulmuş görselde ABD savaş uçaklarının İran'a ait hücum botları vuruluyor. ABD Başkanı paylaşımıyla İran'ın elinde kalan son askeri imkanları da yok etmekte oldukları mesajını verdi. Bir sert açıklamada Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth, Kongre'de savunma harcamalarını 1,5 trilyon dolara çıkarmayı öngören savunma bütçesi teklifini görüşmek amacıyla düzenlenen oturuma katıldı. Masadaki her türlü anlaşmanın sadece Amerika'nın şartlarına göre şekilleneceğini söyledi. Hegseth, gerekirse gerilimi anında artırmak için planlarının hazır olduğunu belirtti. ABD, askeri varlığından da taviz vermiyor. Umman Denizi'nde devriye gezen Abraham Lincoln savaş gemisi, Hürmüz'deki ablukanın en net kanıtı. ABD güçleri bugüne dek 65 ticari geminin rotasını zorla değiştirirken 4 gemiyi tamamen devre dışı bıraktı. ABD'nin bu güç gösterisi ve aylardır süren savaşın maliyeti ise ağır. Pentagon yetkilileri İran'la girilen bu çatışma sürecinin ABD'ye faturasının 29 milyar dolar olduğunu açıkladı. Evet, İsrail Filistinli mahkumların idam yoluyla katledilmesinin önünü açtı efendim. Uluslararası toplumun tepkisini çeken idam yasa tasarısı meclis tarafından onaylandı.
4: Soykırımcı İsrail tepkilere kulak tıkadı. Skandal yasa tasarısını onayladı. İsrail Meclisi Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullandı. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı.

0: Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli'yi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Yeni kabul edilen yasaların geçmişe dönük olarak uygulanmaması aşırı sağcıları memnun etmiyordu. Özellikle de 7 Ekim'de yaşanan olaylarda yer alan ya da bu olaylar gerekçesiyle hapse atılan 300'den fazla Filistinliyi de bu kapsama almak istiyorlardı. Yeni yasal düzenleme bir alternatif yol oluşturarak idam cezasının onlar için de uygulanabilmesinin çerçevesini oluşturuyor. Sık sık idam ipiyle yasaya yönelik gönderme yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise 100 yılın celladı ilan edildi. İnsan hakları savunucuları sessiz kalmadı. Kızıl Kurdeleler grubu Filistinli mahkumların haklarını savundu. İsrailli siyasetçinin politikalarına karşı sert bir bildiri yayınladı. Grup Filistinlilerin idamını istediği için bakanı 100 yılın celladı diye niteledi. İsrail'in bu gözü dönmüş eylemlerine dünyadan tepkiler de sürüyor. Burası New York. Sinagogun önünde gerginlik vardı. Filistin'i destekleyen gruplarla İsrail yanlısı grup birbirine girdi. Polis olaya müdahale etti. Bazı göstericileri gözaltına aldı. Çok konuşulan bu görüntülerse İspanya'nın Barcelona kentinden. Barcelona forması giyen Fas asıllı Lamin Yamal, şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açtı.
1: Hürmüz Boğazı yalnızca petrol ticaretiyle değil, deniz altından geçen fiber kablolarla da kritik öneme sahip. İran'ın tehditlerine konu olan fiber optik kabloların önemi mercek altına alındı. Hürmüz'den geçen 17 kablo küresel veri trafiğinin yaklaşık 3'te 1'ini taşıyor.
0: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasıyla dünyadaki petrol ihracatında aksamalar yaşandı. Petrol kadar önemli bir başka mesele ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen fiber optik kablolar. İran'dan gelen son uyarı o dağı bir kez daha bu kablolara çevirdi. Tahran geçen hafta denizaltı kablolarının bölgenin dijital ekonomisi açısından hassas bir nokta olduğunu belirtmişti. Küresel petrol sevkiyatı için dar boğaz olan su yolu dijital dünya içinde hayati öneme sahip. Birçok fiber optik kablo boğazın deniz tabanı boyunca Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Mısır'a bağlantı sağlıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen 17 fiber optik denizaltı hattı küresel veri trafiğinin %30'unu taşıyor. Hatlar Asya ile Avrupa arasındaki veri trafiğinin %90'ını üstleniyor. Bu kablolar ülkeler arasında telekomünikasyon ve elektrik aktarımını da sağlıyor. Bulut hizmetleri ve çevrim içi iletişim için vazgeçilmez bir altyapı oluşturuyor. Kabloların zarar görmesiyle internetin yavaşlaması veya kesilmesi, e-ticaretin aksaması ve finansal işlemlerin gecikmesi demek. ABD İran'ın bu tehdidinden rahatsız oldu. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz, ABC televizyonuna konuştu. İran'ın bu kablolara el koyabileceğine değindi. Waltz, bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemlerini ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz, dedi.
1: Ve dünyanın gözü kulağı Çin'de olacak. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gidiyor. 8,5 yıl aradan sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de görüşecek. Görüşmelerde masada İran Savaşı, Tayvan krizi ve milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları var. Ziyaret öncesi ise Çin'e gözdağı verildi. ABD, İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadığı belirtilen 12 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump 2017'den sonra ilk kez Çin'e gidiyor. Çin ziyareti öncesinde ise bir dizi hamlede bulundu. Amerikan Hazine Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi İran petrolünün özellikle Çin'e satışı ve sevkiyatında kullanılan uluslararası ağları hedef aldığını açıkladı. ABD'ye göre İran yönetimi petrol gelirlerini halkın refahı yerine silah programları, vekil güçler ve güvenlik aygıtı için kullanıyor. Hong Kong merkezli 4 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki lojistik firmaları da yaptırım kapsamına alındı. Bu şirketlerin İran petrolünün sevkiyatında tanker ve ticaret ağı sağladığı öne sürüldü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ekonomik Öfke adı verilen operasyon kapsamında İran'ın finansal ağlarının hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.

0: Uzmanlar Trump'ın İran Savaşı'nda istediği sonucu alamaması ve Çin'le ticaret savaşında geri adım atmak zorunda kalmasının Xi Jinping karşısında Washington'ın elini zayıflattığını değerlendiriyor. Pekin yönetiminin ise Trump'ın bu kırılgan pozisyonunu kullanarak özellikle Tayvan konusunda taviz talep edebileceği yorumları yapılıyor. Trump ise ziyareti öncesi Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i övdü.
1: Xi ile iyi bir ilişkim var. Ona çok büyük bir saygı duyuyorum. Bunu Hürmüz'de görebilirsiniz. Çatışmalara yol açacak kötü gemilerden hiçbiri gelmedi. O da Hürmüz'ün açık kalmasını istiyor.
0: Trump'ın Pekin'de Xi ile İran Savaşı, Tayvan, yapay zeka, ticaret ve nükleer başlıklar dahil birçok kritik konuyu görüşmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre Trump, İran konusunda Çin'den daha fazla baskı uygulamasını isteyecek. Çünkü Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Bu yüzden Hürmüz'ün açık kalması Çin için de kritik öneme sahip. İş dünyası da Pekin'e gidecek. Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Boeing ve The Wall Street finansörleri Pekin'de olacak. Tarım, teknoloji ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık satın alma anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Tüm bu devler heyetteyken dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın listeye alınmaması büyük yankı uyandırdı. Bu kritik veto, Çin pazarına 50 milyar dolarlık yapay zeka çipi satmayı hayal eden Nvidia için tarihi bir gerileme olarak yorumlanıyor. Peki Çin halkı Trump'ın zaferine ne diyor? Bazıları Trump'a güvenmiyor. Ancak ziyaretin ülkelerinin güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorlar.
2: Trump'ın gelmesi güçlü olduğumuzu kanıtlıyor. Trump, istediği zaman yüzünü değiştiren kibirli bir insan. Bu yüzden onun değişikliklerine istikrarlı bir şekilde karşılık vermeliyiz.
0: Ziyaretin Çin-ABD ilişkilerindeki buzları kıracağını düşünenler de var.
3: Ziyareti en azından Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için buzları kıracak veya en azından ikili ilişkileri rahatlatacak ve iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak. Eğer Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri orada çıkmazda kalırsa bu herkes için iyi olmayacak. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de Çin için, ne de bizim gibi sıradan insanlar için.
4: Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığı yine ülkenin gündeminde. Ay sonuna doğru yıllık muayenesinden geçecek olan Trump'ın ellerindeki morluklar ve ayaklarındaki şişlikler tekrar konuşulmaya başlandı. Abur cubura düşkünlüğüyle bilinen Trump'sa kendisini çok sağlıklı hissettiğini söylemeyi sürdürüyor. Hatta belki abur cubur iyidir, diğer yiyecekler kötüdür dedi.
0: Selefi Joe Biden'ı hem yaşı hem sağlığıyla sık sık alaya alırdı. 80 yaşına girmeye hazırlanan ve ABD'nin en yaşlı başkanı olan Trump, ay sonuna doğru yıllık sağlık kontrolünden geçecek. Ellerinde görülen morluklar ve ayaklarındaki şişliklerle yine gündeme geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yıllık diş ve sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı. Trump, kamuoyu önünde sık sık fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu dile getiriyor. Ancak bazı görüntüleri sağlık sorunlarıyla eleştirdiği Biden'ı aratmadığı yönünde yorumlara yol açıyor. Eski ABD Başkanı'na uykucu Biden lakabını takan Trump'ın kameralar karşısında uyukladığı iddia edildi. Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte katılımcıların konuştuğu anlarda Trump'ın masa başında uyukladığı öne sürüldü. Ancak Beyaz Saray yetkilileri bu iddiaları reddediyor. O sırada masaya baktığı için yanlış algılandığını söylüyor. Red tape that forced providers to close, limited access to care and made it harder for working families. Trump o toplantıda sağlığı hakkında da konuştu. Sağlıklı olduğunu iddia eden ABD Başkanı, yoğun şekilde abur cubur tüketmesini ise savundu.
1: 50 yıl önceki gibi hissediyorum. Belki abur cubur iyidir, diğer yiyecekler kötüdür. Tanıdığım çok sayıda insan var. Restorana gidiyorlar, kereviz yiyorlar. Tek yaptıkları kilolarına, şuna buna dikkat etmek ve sonra da ölüp gitmek.
0: Trump'a venöz yetmezlik teşhisi konulmuştu. Ayaklarındaki şişlik buna bağlandı. Ellerindeki morluklarsa Trump'a göre doktorların tavsiye ettiğinden daha fazla aspirin kullanmasından kaynaklanıyor.
1: Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar. Ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum.
0: Trump egzersiz yapmanın kendisine göre olmadığını söylüyor. Buna karşılık çok sağlıklı olduğunu iddia ediyor.

0: ediyor. Sağlığından endişe etmediğini söylese de görünüşe göre başka endişeleri var. ABD Başkanı Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada bir kuşu insansız hava aracı sandı. Gözlerini gökyüzünden ayırmayan Trump endişe yaşadı.
1: Onun bir drone olduğunu düşündüm. Bugünlerde her boyutta yapıyorlar onları. Çok yıkıcı olabilirler.
0: O anlar akıllara Trump insansız hava aracıyla suikaste uğramaktan mı korkuyor sorusunu getirdi.
2: Okyanus ortasında başlayan hanta virüs paniği sürüyor. Yolcu gemisindeki tahliyelerin ardından pozitif vaka sayıları arttı. ABD'de ise gemide hiç bulunmayan iki uçak yolcusunda virüs belirtileri görüldü. Dünya Sağlık Örgütü bu yeni bir COVID değil, pandemi beklemiyoruz diyerek yüreklere su serpse de insandan insana bulaşabilen Andres varyantı endişeye neden oldu.
0: Dünyanın gözü o gemideydi. Kanarya Adaları'nda demirleyen ve hantavirüs taşıdığı için 2 gündür karantinada tutulan Hondius isimli yolcu gemisinde tahliye operasyonu tamamlandı. 150 yolcusunu indiren gemi sadece mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü görevlileriyle Hollanda'ya doğru yola çıktı. Vaka sayısı ise yükseliyor. İspanya'nın başkenti Madrid'e getirilen İspanyol yolculardan birinin testi pozitif çıktı. Hiçbir belirti göstermeyen hasta karantinaya alındı. Daha önce de bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda virüs tespit edilmişti. Tahliye operasyonunun tamamlanmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kameraların karşısına geçti. Sanchez, tahliye sürecini ahlaki bir sorumluluk diye niteledi.
3: 150 turist ve onların aileleri hayatlarının en kötü zamanını geçiriyordu. Yardım etmemiz yasal ve ahlaki sorumluluğumuzdu. Aynı zamanda tüm dünyaya İspanya'nın uluslararası hukuk, çok ulusluluk ve uluslararası taahhütlere bağlılığını göstermemiz açısından önemliydi.
0: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus ise karantina öncesi yolcular arasında temas yaşandığını belirtti. Vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Yeni bir pandeminin ise söz konusu olmadığını söyledi.
4: Yeni bir pandemi beklemiyoruz. Ancak yolcular arasında yakın temas vardı. Bu nedenle yeni vakalar olabilir. Ülkeler güvenlik protokollerine riayet etmeli.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nden de ayrıca açıklamalar var. Salgının kaynağı olan sıfırıncı hastanın Şili ve Arjantin'de kuş gözlemi yaparken kemirgenlerle temas ettiği değerlendiriliyor. Ancak ABD'de dikkati çeken başka bir gelişme yaşandı. Gemide bulunmayan iki kişide hantavirüs belirtileri görüldü. Virüsün gökyüzünde uçuş rotalarında yayıldığından şüphe ediliyor. Bu kişilerin gemiden inip ülkesine dönen pozitif bir yolcuyla aynı uçakta seyahat ettiği düşünülüyor. Yetkililer insandan insana bulaşma tehlikesine karşı olası temaslıları 42 günlük sıkı bir takibe aldı.

0: Silivri'de görülen bir diğer duruşmaysa İmamoğlu suç örgütü davası. Cebeci maden sahasına kaçak hafriyat dökümü dosyasının tutuklu sanıklarından Yener Torunler sanık kürsüsünde çıktı. Torunler firari Gül İbrahimoğlu tarafından örgüt sistemine aktarılan paşaların taşıyıcısı olmakla suçlanıyor. Bankacıdan para çekme işlemlerini reddetmedi ama bunun rutin bir işlem olduğunu iddia etti. Detaylara bakalım.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu sanıklar 36. CLC hakim karşısına çıktı. Cebeci maden sahasında kaçak hafriyat dökümü dosyasının tutuklu sanıkları savunma yaptı. O isimlerden biri de firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde idari işler sorumlusu olarak çalışan Yener Torunler. Torunler, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden çekilen nakit paraları örgüt sistemine aktarılmak üzere Fatih Keleş ve Zafer Keleş'e aktaran isim olarak biliniyor. Yener Torunler bankadan çektiği 41 milyon liranın rutin bir işlem olduğunu, para çekip yatırmanın da kendi görevleri arasında bulunduğunu söyledi. Ayrıca şirkette 11 yıldır çalıştığını ve bu süreçte bu işlemlerin doğal olduğunu öne sürdü. Ancak iddianamede 41 milyon liralık paranın 11 yılda değil 2022 yılından itibaren

0: itibaren çekildiği belirtiliyor. Soruşturma dosyasına giren görselde Torunler'in aynı gün farklı zaman dilimlerinde yüklü çekimler yaptığı da net bir şekilde görülüyor. Soruşturma dosyasına giren bir başka delilde Yener Torunler'in Murat Keleş ve Zafer Keleş'le verdikleri bas kayıtları. Torunler bas kayıtlarını da Fatih Bey şirkete çoğu zaman gelemezdi. Ben evrak imzalatmak için onların ofisine giderdim şeklinde açıklamaya çalıştı. Tutuklu sanık Yener Torunler'in firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu yurt dışına kaçtıktan sonra da kendisiyle irtibat kurduğu tespit edilmişti. Torunler bu durumu da rutin yurt dışına çıkış işlemi diyebiliyordum sözleriyle açıklamaya çalıştı.
1: Ve CHP'de ortaya saçılan skandalların dikkat çeken bir başka boyutuysa yalanı bir siyaset aracı haline getirmiş olan kadrolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda dikkat çeken uyarılarda bulunmuştu. Son yaşananlara baktığımızda CHP Genel Başkanı Özel ve yakın mesai arkadaşlarının çok rahat yalan söyleyebildiği görülüyor. Burada sorulması gereken soru şu: bu kadrolara gerçekten ülke emanet edilebilir mi?
2: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar.
3: Eskilerin bir deyimi vardır. Bazı insanlar için yalan ağzına yuva yapmış derler. CHP'nin içinden geçtiği sürece herkes dehşetle izliyor. Zira Türkiye'yi yönetmeye talip olan kadroların yalan üretme hızı herkesi şoke ediyor.
4: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Şimdi örnekler üzerinden tane tane anlatalım. Önce Antalya'daki vurgun meselesine bakalım. Zira CHP'li Veli Ağbaba böceklerle hiçbir teması olmadığını iddia ediyor. Ancak baba, oğul, gelin, böcekler, Veli Ağbaba bizden 1 milyon avro istedi diye itirafçı oldu. 8,5 saat süren sorguda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya bir anlamda haraç vermek zorunda kaldık anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 18 Mart tarihinde Muhittin Böceğin itirafçı olacağını söylemişti.
5: Burada tabii Muhittin Böceğin itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var.
3: İşin ilginç yanı, bu açıklamadan hemen sonra Muhittin Böcek cezaevinden kendi el yazısıyla bir mektup paylaştı. Mektupta bir kuruş para verdiysem şerefsizim diye yazdı. Ama itirafçı olunca 1 milyon avro verdik diye verdi. Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik karalama kampanyasının sebebi de bir anda anlaşıldı.
6: Bir iş adamından tahsisli İBB'den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler.
3: CHP'deki bir başka krizde otelde basılan pavyoncu başkan Özkan Yalım'la yaşandı. Özel önce sahip çıkmaya çalıştı.
6: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
3: Ancak ortaya saçılan ilişkiler ağından sonra Özel tüm söylediklerini yutmak zorunda kaldı. Üstelik de görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da itirafçı oldu. Özel'in kullandığı araç için VIP tasarım parası olan 170 bin avroluk harcamayı belediye kaynaklarından yaptığını söyledi. CHP'deki isimlere aba altından sopa gösterdi. Beni konuşturmayın mesajı verdi. Oysa düne kadar bunu da inkar ediyorlardı.
7: Biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
3: Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Faturalar ortaya konuldu, CHP Genel Başkanı Özel geri vites yapmak zorunda kaldı.
6: Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine.
3: Aslında CHP'deki tüm

0: süreç en başından bu yana herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. İdeolojik körlük içinde değilseniz ya da kurulan ekosistemden nemalanmıyorsanız bu durumu göremiyor olmanız imkansız gibi. Özel de bu kitleye sırtını yaslamaya çalışıyor. Öyle ki Manavgat'ta baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet parası çıkıyor. Polis suçüstü yapıyor. CHP Genel Başkanı Özel buna bile sahip çıkmaya çalışıyor.
1: Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar.
0: Özel bu yalan ve iftiraları sebebiyle son olarak AK Parti milletvekili Süleyman Soylu'ya iftira sebebiyle tazminat ödemek zorunda kaldı. Soylu, bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin diye yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması sebebiyle ilk günden bu yana mobbinge uğradığını iddia eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal karalıyor.
2: Hocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
0: CHP'den istifa eden Burcu Köksal, Özgür Özel'in kocandan boşan da gel mesajına çok sert karşılık verdi. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Boşan mesajı yazdıklarının en hafifiydi. Sormamız gereken şu: bu zihniyete ülke teslim edilir mi? Herkesin kendi vicdan terazisinde cevabı iyi tartmasında fayda var. Zira takdir milletin elbette.
3: Hava yollarına düştük birlikte.
4: Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 5. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyeye bağlı bazı birimler ve evraklar inceleme altına alındı. Edinilen bilgiye göre yürütülen bir soruşturma kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Bolu Belediyesi Hizmet Binası'na gitti. Jandarma ekipleri belediye bünyesindeki bazı birimlerle Boltur AŞ'de arama ve inceleme çalışması başlattı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma ekipleri tarafından mercek altına alındı. Ve İstanbullunun çilesi bitmiyor efendim. Avcılar Firizköy İnönü Caddesi'nde iddiaya göre 2023 senesinde yolda bulunan parke taşları kaldırıldı. Yerine ise asfalt döküldü. Fakat o asfalt döküldükten sonra cadde tam bir köstebek yuvasına döndü. Şimdi ise yolda bulunan büyük çukurlar araçlarda maddi hasara yol açarken esnaf ve mahalleli ise tozdan dumandan şikayetçi. Hatta öyle ki İETT şoförü yaşadığı mağduriyeti 24'e anlattı. Neslişah Yumak'tan özel haber geliyor.
5: Geliyorlar, yama yapıyorlar. Yama yaptıkları yerin arkasına 10-15 kişiyi diziyorlar. Yapılmayan yeri kapatıyorlar. Burada el şaplatıyorlar, gerisin geri gidiyorlar.
6: Sulama yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Yama yapıyorlar, yaptıkları yamada iki gün sonra bir daha berbat oluyor.
7: Bunlar mahvetti ortalığı, vallahi mahvetti.
8: Çileleri çukurlar kadar büyük, çözümü içinse iddiaya göre arpa boyu yol kat edilmiyor. Avcılar Firizköylü vatandaşlar köstebek yuvasına dönen İnönü Caddesi'nden illallah etmiş durumda.
9: Böyle bir şey olamaz.
8: İddiaya göre İnönü Caddesi daha önceden parke taşlarıyla kaplıydı. Avcılar Belediyesi tarafından o taşlar kaldırıldı, yerine asfalt döküldü. Vatandaşın da o asfaltla beraber çilesi başlamış oldu.
10: Sağdan sola sakınacağım diye yayalara çarpacağım. Bak yol aynı şey gibi, köy yolundan beter.
11: Çabuk yapıldı sözde daha önce. Ne çabuk bozuldu biz şaşırıyoruz. Bir yol bir senede biter mi ya? Bir sene sürmemiştir, bozuldu böyle. Herhalde kötü malzeme kullanıp tekrar gider göstermek için bütün bu kaldırımları, yolları bilinçli olarak böyle yapıyorlar.
5: Her sene, senede bir olmak üzere burayı kazıyorlar. Kazdıkları gibi de gerisin geri yapıyorlar. Yaptıkları asfalt yemin ederim 2 santim. Yapıyor, yaptıktan sonra bir ay sonra da tekrar aynı şekle dönüyor. Burada marketçi var, bakkal var. Toz, toprak, millet camlarını açamıyor. Evlere girilmiyor, rezillik. Bunların yüzünden dükkanı sattık ya, bizi iflas ettirdiler ya.
12: Esnaf tüm gün çalışmak yerine dükkanının önünü süpürmekle uğraşıyor. Öyle ki içerisi toz olmasın diye

0: Dükkanının kapısını kapatıyor. Gelen müşteri de dükkan kapalı olduğu için alışveriş yapmıyor.
1: Buradayız, esnafız, dükkanlarımızın kapıları kapalı. Gelen müşteri kapalı mısınız diye soruyorlar. Ama tozda biz kapıları asla açamıyoruz. Çünkü yollarımız çok kötü. Yapıldı 2-3 sefer. Toz bak çamur oldu. Çamur oldu, içeri girdi. Hasta olacağını da biliyoruz. Ama mecburuz dükkanlarımızı açmaya.
2: 2 sene önce 2 kere yaptılar. İhalesini verdiler, asat döktüler. Aynı şekilde bu hale geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Belediyecilik eğer bu işe biz bir şey anlamadık. Ben böyle bir belediye görmedim.
3: Çok toz yollarımız yani. Camlarımızı açamıyoruz yani. Evde ayaklarımızı yere basamıyoruz vallahi.
0: Ama yağmurluyken falan çoluğu çocuğu okula nasıl götürüyorsunuz? Pazara nasıl?
3: Yani düşünün yani onu. Yani onu da siz düşünün yani. Yapamıyoruz, edemiyoruz.
0: Araçların ise mağduriyeti hat safhada, işte suya giren bu araçlarında, alt takımlarında maddi hasar oluşuyor.
4: Değiştirdiler, asfalt yaptılar. Yaptıkları asfalt da tutmuyor. Tozdan kimse camını perdesini açamıyor burada. Araçlar her ay ön takıma götürürüz, araç yaptırıyoruz. Hasar herkesin var, bir tek bizim değil ki. Burada arkadaşlar esnaf burada. Kapıya asarlar, içerisi komple toz. Günde bir defa suluyorlar. Sulasan ne olur? Sen bu asfaltı yaptırmak zorundasın ya.
5: Şikayetçiyiz, şöyle şikayetçiyiz. Bu yol yaklaşık geçen sene taşlar kaldırıldı. Tekrar yeniden taş döşendi, parke taşı. Fakat döşenen taşlar kalitesiz olduğu için tekrar 4-5 ay sonra bir daha yenilendi. Arkasından tekrar asfalt yapıldı. Asfalt en az 10-15 kere tamir gördü. Tamirin ardından da gördüğünüz gibi köstebek yuvasını geçti.
6: Öte yandan İnönü Caddesi'ni kullanan İETT otobüsleri de caddeyi kullanırken zorluk yaşıyor. Öyle ki yollarda bulunan çukurlara girmekten bıkmış olan İETT şoförü şikayetini 24'e dile getirdi.
7: Yollardan dolayı çok şikayetimiz var. Araçlarımızın deformasyona uğraması. Aynı zamanda insanları taşıyoruz. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Bu hizmeti düzgün bir şekilde vermeye çalışıyoruz ama bakıyorsunuz ki yollarda deformasyonlar çok açık olduğu için bunları kaç kez dedik ki bunları halledin. Adamlar sadece çakıl döküp gidiyorlar. Her yağdığında da çakıllar tekrar akıyor gidiyor. Yollar toz toprak içinde kalıyor. Biz yine söylendiğimizde kalıyoruz. Yani biz bu durumdan şikayetçiyiz.
6: Vatandaşın tek dileği ise Avcılar Belediyesi tarafından yolların düzeltilmesi.
8: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği haberi verdi. Emekli maaşlarıyla bayram ikramiyeleri yine bayram öncesi hesaplarda olacak efendim. Takvim netleşti. 17 ve 22 Mayıs tarihlerinde emekliler hem maaşlarını hem de Kurban Bayramı ödemelerini hesaplarda olacak.
9: Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri için takvim netleşti. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri için takvimi açıkladı. 17-22 Mayıs'ta ödemeler hesaplara yansıyacak. Takvimin ilk sırasında SSK emeklileri var. SSK emeklileri arasında ödemelerini 17-22 arasında alanlar mevcut gününde alacak. Ödemelerini ayın 23. ve 24. gününde alanlar 21 Mayıs'ta alacak. 25. ve 26. gününde aylıklarını alanlarsa ödemelerini 22 Mayıs'ta hesaplarında görecek. Bağkur emeklileri ise aylıklarını ve bayram ikramiyelerini 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde alacak. Normal dönemde aylıklarını 25. ve 26. günde alan emekliler ödemelerini 21 Mayıs'ta alacak. 27. ve 28. gün aylıklarını alanlarsa ödemelerini 22 Mayıs'ta hesaplarında görecek. Emekli sandığından emekli olan vatandaşlarsa ikramiyelerini 20 Mayıs'ta alacak.
8: Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni aşamaya geçilecek ve operasyon kapsamında tespit edilen kişilere cezalar kesilecek. 81 ilde yürütülen incelemelerde 3 milyondan fazla kişi doğrudan işlem kapsamına alındı. Peki bu 3 milyonu aşkın kişiyi nasıl bir hukuki süreç bekliyor? Detaylar haberimizde.
10: Yasa dışı bahis işlemi içerisinde bahis oynadılarsa neyle karşılaşabilirler?
11: Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Milyonlarca kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yürütülen yasa dışı bahis soruşturmalarında Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı ceza süreci başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli avcı sistemi sahaya indi. Milyonlarca veri analiz edildi. Suç ağlarının dijital haritası çıkarıldı. Yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemiyle yürütülen çalışmalarda yüz binlerce mesaj incelendi. Şüphelilerin kimlik ve bağlantıları tek tek tespit edildi. Kimliği tespit edilen 3 milyondan fazla kişi hakkında adli sürecin başlatılacağı belirtildi.
10: Sadece bahis oynayanlar açısından idari yaptırımın bir para cezasının gündeme geleceğini ifade etmek lazım. 100 bin lirayla 400 bin lira arasında bir para cezası gündeme gelebilir. Ama bu arada bu kişilerin hesaplarının soruşturma kapsamında bloke edilmesi, savcılıklara ifade için davet edilmeleri gibi bir takım adli prosedürlerle karşılaşmaları gündeme gelebilir.
11: Kimliği tespit edilen milyonlarca kişi için gözler hukuki sürece çevrildi. Yasa dışı bahis oynayanları para cezası beklerken oynatanlar hapis cezasıyla karşı karşıya.
10: Yaptıkları işlem bahis oynamak değil, bahis oynanması için, yasa dışı bahis oynanması için bir düzen kurmak, bir alan yaratmak olan kişiler, elbette ki savcılıklar tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezalarıyla da cezalandırılabileceklerdir.
8: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabı aracılığıyla silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bir soruşturma başlatıldı ve operasyon kapsamında 19 kişi yakalandı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahlı ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahısları deşifre etti. Silahlı fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan takip tarassut sonucunda düğmeye basıldı ve 19 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. GASP büro timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek, sanal çetelere yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti. Ve Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Fahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenlemeyle ekspertiz ücretlerine tavan sınır getirilirken dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek. İşte milyonlarca araç sahibini ve de alıcısını yakından ilgilendiren o düzenlemenin detayları.
12: İkinci el araç piyasasında yeni dönem başlıyor. Ekspertiz ücretlerine neşter vuruluyor. Dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek.
13: Kimisi 10 bin lira, kimisi 20 bin lira, kimisi 30 bin lira diyordu. Ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik ve fahiş fiyat vatandaşın yakasını siktiriyordu. Bu noktada Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Ekspertiz ücretlerine tavan sınırlama getirildi.
12: İkinci el araç piyasasının en hassas noktalarından biri olan ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik sona eriyor. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle birlikte artık bu ücretlere alt ve üst sınır getirilecek. Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz ücretleri sadece standart bir tarifeye bağlı kalmayacak. Aracın sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve işletmenin bulunduğu adrese göre değişkenlik gösterecek.
14: Ticaret Bakanlığı bu noktada daha önce de düzenlemeler yapmıştı. Şimdi bir tavan ve taban fiyat bu noktada ele alınacak. Bu da il ve ilçe bazında değişecek. Ama burada aslında bir tek düzelik gelirse, yani standart bir bakım gelirse, standart bir ekspertiz paketi gelirse bence bu kadar da farklılık oluşmaz fiyatlar arasında.
15: Firmadan firmaya çok farklı fiyatlar var. Bu konuda genel bir düzenleme yapılması, tüketiciyi bu konuda kayıran belli bir standart getirmesi tabii ki tüketici açısından çok daha faydalı olur.
16: Diğer firmalar da, rakip firmalar da gene aynı şekilde. Herkes kendi kafasına göre fiyatlandırma yaptığı için ister istemez rekabete giriyor. Bu sefer de fiyatlar şişiyor, insanlar yaptıramıyor. Araç alırken, satarken ekspere götürmeye parası kalmıyor adamın. Bazı insanlar ekspertiz yaptırmadan araç almak zorunda kalıyor. Bu sefer de hem ekspert piyasasında işler düşüyor, hem insanlar yanlış araçlar alıyor, yanlış beyanlarla. Bundan dolayı hem satıcı hem alıcı mağdur oluyor, hem de ekspert firmaları mağdur oluyor.
13: Yeni düzenlemeyle taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak. Böylece tüm ekspertiz raporları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
12: Düzenlemenin en önemli ayaklarından birini dijitalleşme oluşturuyor. Ekspertiz işletmeleri hazırladıkları tüm raporları ve araç kimlik bilgilerini taşıt ekspertiz bilgi sistemine yüklemekle yükümlü olacak. Verilerin tek bir havuzda toplanmasıyla kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
14: Olması gereken dijital ortama raporların taşınması olacak. Bu bizim için daha iyi olacak. Neden? Çünkü günümüzde yapay zekada artık çok basit bir şekilde bir rapor kolaylıkla düzenlenebiliyor, değiştirilebiliyor, orijinalliği bozulabiliyor. Bu da iki taraf için alıcı satıcı arasında çeşitli dolandırıcılığa sebep oluyor. Hem şeffaflık açısından hem güvenilirlik açısından dijital ortama kaydedilmesi bence güzel bir uygulama olacaktır.
8: Efendim bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra Elif Akkaya Kutar analiz sentezle karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorum.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Düz kişide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçi için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız dedi. Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Üreticilere yeni finansman desteğinin müjdesini verdi. Küresel gübre krizine de değindi. Türkiye'nin gübre sıkıntısı yaşamadığının altını çizdi. Bir diğer önemli başlık Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaşça yalım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak açıklandı ki bu yıl geçen sene bu rakam geçen sene 25 lira 44 kuruştu. Bunu da belirtelim. Evet, Trump'ın Çin ziyareti bugün itibariyle başlıyor. 9 yıl aradan sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump ilk döneminde de gitmişti ancak Joe Biden Çin ziyareti gerçekleştirmemişti. Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılanacak. 8,5 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'i ziyaret ediyor olacak. Elbette en önemli başlıklardan biri ticaret olacak. İran'ın vazgeçeceğinden %100 eminim dedi. Trump uçağa binmeden önce, Çin ziyaretine çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. %100 eminim dedi ama tabii tehditte de bulunarak gitti yine Trump. İran kabul etmezse çok sert bir yanıtla karşılaşacak tehdidinde de bulunduğu uçağa binmeden önce. Gizli İran raporu basına sızdı. İran'ın füze stoklarının %70'i yerinde, New York Times gazetesinin haberi bu. Gizli bir istihbarat raporu yayınlandı ve ABD'nin İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtildi bu raporda. Gazete Amerikan ordusundaki mühimmatın tükendiğini ama İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerinde olduğunu iddia etti ki bu Trump'ı kızdırdı elbette. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Walsh'un üyeliğini artık onayladı. Fed oylamasının böylece önü açılmış oldu. Trump'ın aday gösterdiği Fed Başkanı adayı Kevin Walsh Fed Yönetim Kurulu üyeliğine onaylandı. Böylece Walsh'un Fed Başkanlığı için yapılacak oylamasının da önü açılmış oldu. Fed Başkanı Powell'ın süresi 15 Mayıs'ta doluyor. Petrol gelişmelerle yüksek seyrini koruyor. Hürmüz krizi derinleşmeye devam ediyor. Derinleştikçe de elbette akaryakıt fiyatlarına, petrol fiyatlarına yansıyor. Petrol yüksek seyrini koruyor ama altın tarafında hafif gerileme vardı. Fed baskısıyla da yatay bir seyir hakimdi. Çok az bir Fed baskısıyla yükseliş oldu. Petrol 3 günde %8'den fazla yükseldi. Yeniden 107 doların üzerinde işlem görüyor. Evet, dün yaşanan gelişmeyle devam edelim. Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi. Evleri su bastı. Tam anlamıyla bir felakete dönüştü Samsun'un Havza ilçesinde. Şiddetli yağış sele yol açtı. İşte sel sonrası görüntüler de ekrana geliyor bir tarafta. Sonrasında işte evlerden tahliye görüntülerini de görüyorsunuz. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bu arada bir gün ara verildi. Bunu da hatırlatalım. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyeleri yükseldi. O görüntüler ekranda. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü ki işte sağ taraftaki görüntüde de mavi tişörtlü adamın bel boyuna kadar sel suyunun yükseldiğini görüyorsunuz. Sel önüne kattığını adeta sürükledi. İş yerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemeler akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan malzemeler de yine görüntüde var. Sürücüler

zor anlar yaşadığı kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi. Bu arada elektrik kesintisinin hala bazı yerlerde

0: bakarsanız uzayabileceği zaten çok belli. Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluştuğu için olumsuz hava koşullarının da devam etmesi riskiyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi ama uzatılabileceği bilgisi de var. Peki tabii tehlike sürüyor mu sorusu var. Hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Tüm bunları meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan bizden sonra analiz sentezden sonra sizlerle paylaşacak. Samsun Valisi Orhan Tavla'nın açıklamaları var. Herhangi bir can kaybı olmadığı ve yaralanma bilgisinin olmadığını paylaştı. 12 yaralı var ama tedavileri hastanede süren ağır yaralı değiller. Neyse ki tüm ekiplerin sahada olduklarını vurguladı vali. Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Karayolları, İlçe Belediyesi, Emniyet ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi çalışmalar için dedi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor diye paylaştı. Samsun'un yanı sıra bu arada Çankırı'da da su baskınları yaşandı. Bunun da altını çizelim. Evet. Evet devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu dedik az önce. Üreticilere yeni finansman desteğinin müjdesini de verdi. Küresel gübre krizine değindi. Türkiye'nin gübre sıkıntısı yaşamadığının altını çizdi.
1: 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye can suyu geldi. Çiftçiye 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. 10 milyon dolarlık finansman desteğini paylaştı. Küresel gübre krizine ayrı bir parantez açtı.
1: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Gündeminde yaşanan küresel gelişmelerin etki alanları arasında gelen gıda arz güvenliği vardı. 86 milyonun gıda güvenliğinin sağlandığını vurguladı.
1: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı, ekledi.
1: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.
0: Devam ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın, kolay gelsin.
3: Günaydın Elif Hakkı Ekuçar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Umarım ki önümüzdeki saat dilimlerinde güzel haberler veririz. Samsun'daki selde başladık yayınımıza. Buradan bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Sizin de söylediğiniz gibi Samsun'daki vatandaşlara ki Çankırı'da da yaşandı. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne mutlu ki can kaybı yok, vali de açıkladı. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü programındaki konuşmasını az önce dinledik. Oradaki detayları biliyoruz ama AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında da konuştu. Oradaki konuşmasında hangi başlıklar vardı? Buyurun.
3: Dün en çok beklenen programlardan bir tanesiydi genişletilmiş il başkanları toplantısı. Çünkü uzun süredir kulislerdeki dedikoduların sonucunun ne olacağı aslına bakarsanız merak edilen bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne düzenlenen programın hemen ardından rotasını AK Parti Genel Merkezi'ne çevirdi. AK Parti Genel Merkezi belki de en hareketli, son zamanlardaki en hareketli günlerinden bir tanesini yaşadı diyebiliriz. Genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefi hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi

0: vardı. Özellikle AK Parti'yi projeler üzerinden eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik tepkilerini dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'nin Gelgi'deki dosyalarına da ayrıyetten işaret etti. Biliyorsunuz CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla beraber zincirin halkası bugüne kadar uzadı ve pek çok isim hakkında gerek gözaltı kararları verilmişti, pek çok isim tutuklanmıştı soruşturma dosyaları kapsamında. CHP bu noktada bazı tepkiler gösteriyor ama bazen kantarın topuzunu kaçırıyor, hatta bazen değil, çoğunlukla CHP Genel Başkanı Özgür Özel kantarın topuzunu kaçırıyor ne yazık ki. Bu noktada baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerek işte adalet mensuplarına yönelik eleştirileri, gerekse de AK Parti'ye yönelik eleştirileri üzerinden cevap verdi. Özellikle CHP'nin bazı pisliklerin üzerine örtmeye çabası olarak bu eleştirileri dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Uzun süredir konuşulan konulardan bir tanesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bundan sonraki siyasi durumuyla alakalı aslında bakarsanız süreçti. Geçtiğimiz günlerde daha öncesinde CHP'de seçime giren Burcu Köksal'la alakalı Özgür Özel ve Köksal arasında bir gerginlik olduğu zaten siyaset kulislerine yansımıştı. Acaba CHP'den kopar mı? Acaba AK Parti'ye geçer mi soruları akıllardaydı. Dün itibariyle bu soru cevabını buldu. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında şu anda izleyenlerimiz de hemen ekranın sağında görüyorlar. Burcu Köksal sahneye davet edildi. Kadın Kolları Başkanı da Burcu Köksal'la beraber, AK Parti Kadın Kolları Başkanı da Burcu Köksal'la beraber sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Köksal AK Parti rozetini taktı Elif Akkaya Kutar. Yani Afyonkarahisar Belediye Başkanı bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti saflarında, AK Parti çatısı altında devam edecek. Peki bu transfer sonrasında yapılan ilk açıklamalar nelerdi? Özellikle Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamalar içerisinde aile vurgusu önemli ve dikkat çeken mevzulardan biriydi. Burcu Köksal hemen rozeti takıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve kürsüde kısa bir hitabı vardı. Bundan sonra yoluma aile kurumuna saygı gösteren insanlarla devam edeceğim. Aynı yolda yürüyeceğim ifadesi dikkat çeken mevzulardan bir tanesiydi. Özellikle son bir hafta içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a yönelik attığı mesajlar çok fazla konuşulan mevzulardan bir tanesi. Burcu Köksal'ın eşiyle alakalı işte boşan da gel biz seni koruruz tarzında yaptığı açıklamalar, mesajlar vardı Özgür Özel'in. Burcu Köksal'ın da aslına bakarsanız burada nasıl bir psikolojik baskı gördüğünü CHP içerisinde yaptığı konuşma, AK Parti çatısı altında yaptığı konuşma çok net bir şekilde ortaya koydu. Köksal siyasette ağır olan isimlerden bir tanesi. Yani öyle herhangi bir belediye başkanı olarak düşünmemek lazım Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini. Daha öncesinde CHP'de önemli koltuklarda oturmuş, önemli temsillerde bulunmuş isimlerden bir tanesi ki Burcu Köksal'ı bile canından bezdiren bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden bahsediyoruz. Burcu Köksal bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti çatısı altında devam edecek. Elif Akkaya Kutar dün yayında da söylemiştim. Hani bugün itibariyle belki bu konu netliğe kavuşabilir ama beklemekte fayda vardı. Çünkü siyasette ne zaman ne olacağı tam olarak belli olmayabiliyor bazen. Farklı hamleler ve farklı stratejiler geliştirilebiliyor. Ama bu konu daha fazla dallanıp budaklanmadan dün itibariyle artık cevabını bulmuş oldu. Gerek Afyon halkına, Afyonkarahisar halkına, gerek Burcu Köksal'a, gerekse de AK Parti saflarına hayırlı olsun diyelim. Ayrıyetten Burcu Köksal'ın konuşması içerisinde altı çizilen noktalardan bir tanesi de şuydu. Kentsel dönüşüm vurgusu dikkat çeken mevzulardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde özellikle kentsel dönüşüm noktasında çok hızlı adımların atılabileceğini de söyledi Burcu Köksal. Bu da Afyonkarahisar için aslına bakarsan yüzleri gülümseten önemli gelişmelerden bir tanesiydi.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaşçay alım fiyatını açıkladı. Geçen yıl 25 lira 44 kuruştu. Bu yıl kaç lira olarak açıklandı? Buyurun.
0: 2026 yılı için yaklaşık 10 liralık bir artış var. Burada 35 lira olarak belirlendi yaşçay alım fiyatı. Tabii özellikle Rize'de merakla beklenen konuların başında yer alıyor. Rize'de her yıl yaşçay alım fiyatıyla alakalı ister istemez üreticiler...

0: ellerinde hesap makineleri, defterler, kitaplar. Başlarlar böyle çalışmaya her yıl aldıkları mahsulle beraber. Acaba bu yılın kazancı nasıl olacak diye bir hesap yapılır. Buna göre de bir yıllık aslına bakarsanız bütün hazırlıklar, işte o yıl çalıştırılacak olan gövmeyeli çalışanlar varsa onların sayısı belirlenir. Ve diğer kullanacakları ekipmanlara ilişkinde yine hesaplar, kitaplar yapılmaya başlanır. Dün geçen yıl itibariyle 25 lira 44 kuruştu. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir teyit de alayım, hemen şuradan bakayım. 25 lira 44 kuruş olarak evet 25 lira 44 olarak kuruş olarak belirlenmişti 2025 yılında çayın, yaş çayın kilogram fiyatı. Bu yıl ise 35 lira olarak belirlendi. Yaklaşık 10 yıllık bir artış olacak. Toplu satışlar yine gerçekleştirilecek üreticiler tarafından. Ümit ediyoruz ki üretici için de hayırlı uğurlu olur.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Editörümüz Cihat Çelik bir bilgi paylaştı, hemen onu da aktaralım. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılması hakkında bir paylaşımda bulundu. Ermenistan'la 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibariyle tamamlanmış deniyor. İki ülke arasında ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa halen devam etmektedir deniyor paylaşımda. Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış ve çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın çok özür diliyorum, güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesi ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir deniyor Mustafa Daş'tan. Evet.
0: En son Ermenistan'da gerçekleşen toplantıda aslında bakarsanız bu işin temelleri atılmıştı birazcık.
1: Evet.
0: Yani bu tarz olumlu pozitif gelişmelerin yaşanması zaten bekleniyordu. Ve güzel de bir gelişme. Özellikle Ermenistan üzerinden Kafkasya ile ticaret yapan bizim tüccarlarımız varsa, iş insanlarımız varsa onlar açısından aradaki C ülkesini ortadan kaldırma fırsatı. Daha öncesinde Türkiye'den yola çıkan bir
1: Evet.
0: ürün ya da Ermenistan'dan yola çıkan bir ürün C noktasına gidiyordu. Oradan geliyordu. Şimdi doğrudan artık ticaretin önüne açılmış oldu.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Kısa bir araya gidiyoruz, sonra karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve

0: strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bir taraftan Ankara'da yoğun bir şekilde diplomasi trafiği de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Yoğun diplomasi trafiğinin bu ayağında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkmenistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Detayları 24 muhabiri Yağmur Yıldız aktaracak. Yağmur Yıldız, günaydın, kolay gelsin diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: Günaydın.

0: Günaydın Elif Akkaya Kutar. Bizler kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği var. Gerek liderlerle telefon diplomasisi gerekse yüz yüze görüşmelerle aslında dünya diplomasisine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Saatler 11.30'u gösterdiğinde Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a hareket edecek. İlk olarak Astana, ardından da Türkistan'a geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda karşılanacak ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le önce baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ardından ikili heyetler arası görüşmelere geçilecek ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek. İkili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev bu konsey toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyinde ikili ilişkilerin arttırılması, ticaret hacminin genişletilmesine yönelik atılabilecek adımlar istişare edilecek. Ekonomik anlamda baktığımızda ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu elbette başta enerji alanındaki işbirliklerinin arttırılmasına yönelik hedefleri içeriyor. Tabii çeşitli alanlarda yeni işbirliği protokollerinin bu ziyaret vesilesiyle imzalanması da bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na da katılacak. İki ülkenin iş insanları burada bir araya gelecek ve özellikle yeni yatırım fırsatları değerlendirilecek. Astana'daki temasların ardındansa Türkistan'a geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne başkanlık edecek. İki lider elbette ikili görüşmelerin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nin gündemi küresel gelişmeler olacak. Başta Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türk devletleri olarak atılabilecek ortak adımlar kurulacak, stratejik koordinasyonlar tesis edilmesi noktasında istişareler gerçekleştirilecek ki bölge ülkelerinden en önemli aktör Türkiye'nin bu alandaki başta arabuluculuk, barışın tesis edilmesi ve müzakere sürecine yönelik destekleri oldukça önemli. İslamabad'daki müzakere sürecine ilişkin gelişmeler, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gibi temel unsurlar elbette görüşülecek. Orta Doğu'da devam eden bir süreç varken yine Rusya-Ukrayna Savaşı gibi diğer küresel gelişmelerde burada önemli bir yer alacak konu başlıkları arasında. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacak. Türkistan'dan vereceği mesajlar neler olacak? Hem onları takip ediyor olacağız hem de elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde bakanlar, iş insanları ve heyette yer alan gazetecilerle dönecek ve o gazetecilerle uçakta gerçekleştireceği elbette soru cevaba ilişkin detaylarda oldukça önemli olacak. Hem Astana'da, Türkistan'da hem de uçakta gazetecilere vereceği mesajları da elbette 24 izleyicilerine aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Yağmur Yıldız'a. Yağmur elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa kalkarken de orada olacak. Bize yine gelişmeleri aktaracak. Konuklarımızla devam ediyoruz. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, ayağınıza hoş bulduk.
1: Sağlık. Ve İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz. Size de günaydın diyoruz tabii, değil mi hocam da, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla.
3: Evet, kalbinden sesleneyim dedim bu sefer, artık Amerikan politikaları konuşuyoruz. Amerika'dan sesleniyorum, burada sabah 3 şu an.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Direkt en sıcak noktasından bugün bizimle paylaşacaksınız. Ama tabii Trump'ı yolcu ettiniz hocam. Savaş sebebiyle ertelediği Çin ziyaretine bugün başlıyor. 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşen bir ziyaret. Arada Joe Biden döneminde olmamıştı Çin ziyareti. İlk döneminde yine Trump'ın vardı. Şimdi yola çıkmadan önce yine gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ı tehdit ederek yola çıktı. İran için ya doğru şey yaparlar ya da biz bu işi bitiririz dedi. Amerika Birleşik Devletleri basınında deniyor ki

0: Hocam, Trump Şii'den İran'la ilgili yardım isteyecek ama Trump da Şii'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum diyor. Ne dersiniz? Bu görüşmelerden neler çıkacak? Tekrar bu savaş gerilimi sürerken Trump'ın işte bir yine negatif paylaşımıyla bir taraftan ticaret savaşları da yeniden başlar mı?
1: Artık Trump'ın iletişim dilini hep konuşuyoruz. Çıkmadan önce son tehdidi yapıp ülkesinden öyle ayrılmış. Bu aslında kendi kullandığı yeni bir iletişim diplomasisi. Çıkmadan önce tehdidini yapıyor, gittiği yerde de barışçıl, dostane yaklaşımını sürdürüyor. Şimdi burada tabii iletişim dilinden ticari dile geldiğimizde, baktığımızda Çin tabii ki çok önemli. Yani bu Çin ziyaret ertelenmesiyle birlikte bunun da piyasalara yansıması olmuştu. Şu an Çin'e gitmesiyle birlikte de hikaye tekrar düşünülüyor. Tekrar orta nokta bulunması, şu anki bir takım tartışmaların sonuçlanması şeklinde çok düşünülmese de Çin'in acaba burada İran'a dair başta nükleer enerjiyle ilgili olarak baktığımızda bir garantör rolü üstlenip üstlenmeyeceği tartışmalar konusunda çoğumuz nükleer silah ve nükleer konuyla ilgili bir gelişme bekliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda Çin garantör olabilir mi? Keşke diyelim. Ama bir şekilde İran'ın müttefiği ile işbirliği yapmış olur bu sayede Trump ve bir şekilde aslında bir takım politikaları ilerletme şansı bulur. Şimdi Çin sert gücüyle, daha yumuşak gücüyle, ekonomik gücüyle dünyada tabii ki de yükselen bir nokta ve bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Çin'i göz ardı edemez. Bir tarafta Tahran'la ilgili de güvensizlik unsuru olarak bu denizler ve bir takım ticari gelişmelerle ilgili yaklaşımlar da söz konusu. Yani tamamen kapatılması, Çin'in bu noktada Amerika ile bir araya gelmek ihtiyacının artıyor olması ve tabii ki bu güvenlik noktası hiçbir ülkeye yaramayan bir noktaya doğru geldi. Burada bir ılıman iklim mutlaka olacaktır. Tabii ki o kadar hızlı bir dönüş, hızlı bir değişiklik beklentisi içerisinde değiliz ama özellikle tarafların bir araya gelmesi bu anlamda Çin'in önemli unsur olarak birçok sektörde bakın çok önemli bir unsur ve yani ve bu unsurları da değerlendirmek lazım. Teknoloji dediğimizde, tedarik koridoru dediğimizde Avrupa'yı sarsan bir yaklaşım olduğu için ortak mutlaka herkes masaya kağıtlarını koyacaktır. Gördüklerimiz, öğrendiklerimiz bir süre sonra da fark ettiklerimiz ortaya çıkacaktır. Bakalım nasıl sonuçlanacak diyelim.
0: Evet, evet, çok teşekkür çok ediyorum teşekkür hocam. Şimdi hocam dedi ki Çin garantör olabilir mi? İnşallah olur. Şimdi hem İran savaşı için bu görüşmenin önemini konuşalım hem de tabii ticari açıdan da.
2: Şimdi Çin'le İran ikisi Amerika açısından düşünürsek belki Amerika hani geçici olarak işte garantörlük olsun, İran'da bir takım sözler versin. Şimdilik bu işi bir çözelim. Birkaç yıl ya da ne kadar olacaksa bir barış süreci olsun isteyebilir. Ama ben ABD yönetiminin Trump ve diğer bütün hani bürokrasi, askeri kanat İran'a da Çin'e de verdikleri sözler için güven duyduklarını düşünmüyorum. Ha, denilebilir ki Amerika'ya kim güvenecek? Amerika'ya da kimse güvenmiyor da böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani pazarlıklarla bir takım sözler verilip bir takım anlaşmalar imzalanabilir. Ama bu bence en azından orta vade sağlansa bütün dünya için iyi olur. Sonra yine gerilim ve çatışma olur diye düşünüyorum. Çünkü hocam müttefiklik dedi hani İran'la Çin müttefik mi acaba? Hani ben mesela sorgularım bunu. Müttefiklik kavramı örneğin Amerika ile Türkiye vatandaşlarımız hiç sevmese de Amerika ile Türkiye müttefiktir. Hani sorunlarımız olsa da müttefiktir. Türkiye ile Avrupa ülkelerinin çoğu bizden haz etmeseler de müttefiktir. Çünkü gerçekten çok

0: ciddi anlaşmalar vardı aramızda. Hani ne anlaşmalardır onlar? En azından NATO'da ordularımız beraber bir takım kayıt ve şart altında savunma ve saldırı kurallarına göre birleşmiştir. Yani Türkiye'de işte üsler olabilir. O üsler Türk ordusu tarafından yönetilir. O ayrı bir konu. Türk ordusu NATO görevleri gereği farklı yerlerde bulunabilir. Allah korusun, bugünkü çatışmaları kastetmiyorum. Çok daha ağır, büyük, süper güçler arası bir çatışmada Türkiye'ye saldırı olursa, Ukrayna'yı da benzetmek istemiyorum. Orası NATO'da değil, biliyorsunuz. Biz bütün bu öngörüler ya da mecburiyetler nedeniyle böyle bir müttefiklik ilişkisindeyiz. Örneğin Türkiye ile Azerbaycan müttefiktir. İşte Türkiye ile bazı Türk Cumhuriyetleri arasında tam müttefiklik anlaşmaları olmasa da yine müttefik diyebiliriz. Çünkü farklı bağlar vardır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, garantörlük vesaire müttefiktir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Çin'in herhangi bir risk alarak, ağır bir risk alarak İran için herhangi bir konuda Amerika'ya garanti vereceğini ben düşünmüyorum şahsen. Tabii ki bunu söylerken bu benim görüşüm. Çünkü Amerika'nın en azından siyasetinde çok aktif olan, Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturmuş, çok bilinen, geriye doğru bütün ve onunla beraber olmaktan nasıl bu tarafa biraz çekebiliriz? Onun stratejisi, ama orada Amerika'nın da ihtiyaçları var. Çünkü işte ticaret, üretim, iş gücü, ucuz iş gücü ihtiyacı vesaire, bunlar çok şey eski konular gibi gelebilir, ama şu andaki krizin de temel sebeplerinden biri bu. Tarifeler meselesi. Mesela Sayın Trump'la Sayın Çin Devlet Başkanı'nın masasında neler olacak? Acaba çok İran mı olacak? Daha çok Amerika-Çin ilişkileri mi olacak? Bence İran'la ilgili de konuşmalar olacak, ama ağırlık bizim Sayın Trump seçildiğinde çok konuştuğumuz, başlattığı kriz. Çin-ABD ilişkileri, ticaret savaşları ondan önce başlayan, daha önceki başkanlık döneminde başlayan. O savaşlar hala duruyor. Üstelik bu sadece dış ticaret anlamında hani böyle genel bir söylemle geçiştirilemez. Çünkü Amerika'nın Çin'e ihtiyacı var birçok konuda. Ama bu şartlarda da bu ticaretin devam etmesini istemiyor. Çin'in Amerika'ya ne kadar ihtiyacı var? Denilebilir ki Çin çok güçlü. İşte tarifelere rağmen şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hani Çin güzellemeleriyle Çin'i çok çok çok güzel ve harika, başarılı göstermek bizim işimiz değil. Çinliler bile bu kadar uğraşmıyor bu işte. Dolayısıyla onların da sıkıntıları var. Bence iki büyük süper güç artık masada daha çok ağırlıklı olarak kendi ilişkilerini konuşacaklar. Ama İran ne kadar konuşulur, ben o konuda çok emin değilim. Yani İran gündemli bir, hani gündemde 10 madde varsa bir numaraya İran'ı yazacaklarını düşünmüyorum. Özellikle Amerika açısından.
1: Peki, Çin de bunu ABD istemez zaten. Gibi mi düşünüyorsunuz, Trump gibi
0: Çin de
1: mi?
0: Bunu istemez
1: Çin'de
0: zaten.
1: İhtiyacı var mı yok mu?
0: Anlayamadım, özür dilerim.
1: ABD basını işte Trump Şii'den İran'la ilgili yardım isteyecek diyor. Trump da böyle bir yardıma ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum diyor ya. Hangisine katılıyorsunuz?
0: Dedi. Şöyle, Sayın Trump işte bazen dediği aynen öyle. Bazen de dediğinin tam tersi. Onu söylüyor olabilir ya da söylemiyordur. Hani bilemiyoruz. Onun bunu hangi psikolojiyle söylüyor? Geçen Beyaz Saray'ı takip eden önemli muhabir arkadaşlardan biri diyor ki, Sayın Trump'a bir soru sormaya kalkışsanız, cümle kısa da olsa ilk yakaladığı kelimeyi tutuyor. Sizin sorduğunuz sorunun pek bir önemi kalmıyor. O kelimeyle ilgili başlıyor konuşmaya. Hani dolayısıyla hani ortada bir ne diyelim, anlamsız bir şey mi var? Çok anlamlı bir şey mi var? Ben onu çok yorumlayamaz oldum. Ama ABD ve Çin diye düşündüğümüzde, devletler olarak düşündüğümüzde Sayın Trump ne derse desin, ne demezse demesin, onların çok ağır bir gündemi var. Bunları konuşacaklardır diye düşünüyorum. Tabii. O Rusya, yani Putin-Trump görüşmesinde hatırlatayım. İşte

0: Ukrayna'yı bir anda çözdüler, çözüyorlar, işte bitiriyorlar. Mesela gündemi ilan etmişti Sayın Trump. Üzerinden çok zaman geçti.
1: Şimdi tabii Trump'ın yaptığı bir şey, birçok şeyde Trump ve aslında ekibinin bazen Beyaz Saray'ında yaptığı birçok şeyde ne yazık ki trajikomik de oluyor. Yani tabii. Hani şimdi tabii yüzümüzü güldürmeyen bir gündem var ama bazen işte her ne kadar çok
0: ağlanacak halimize
1: güldüğümüz de oluyor. O görüntülerden biri aslında Cihat Çelik'te o görüntüyü Lütfiye ile verirler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio uçakta Maduro'nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanı giymiş. Gördünüz mü o görüntüyü? Sosyal medyada çok ses getirdi. Şimdi arkadaşlarım ekrana verirler. Trump da Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.
0: Evet. Kararlıyım diyor.
1: Evet. Görüntü bu arada evet. Bu. Yani gerçekten hani dediğim gibi trajikomik. Yani hani bir şekilde gülüyorsun ama yani aslında
0: sembolik şeyler oluyor işte, ne yapalım. Ya da tesadüf de olabilir, bilemiyoruz.
1: Tesadüf.
0: Ama şeyden vazgeçmiyor işte. Hani o çok çok ötede laflar söylemek. Şimdi bir ülkeyi eyaletim yapacağım demek bu zamanda işte söylenebiliyor devlet başkanı tarafından, bir devlet başkanı tarafından. Bunu mesela bak bir şey söyleyeyim, hiç asla öyle bir şey olmaz da şimdi Türkiye'nin stratejisi başka. Türkiye X çok çok bizi çok seven ya da bizim çok sevdiğimiz ilişkilerimizin çok iyi olduğu herhangi bir ülke için Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı böyle bir söz asla söylemez. Söylediği anda kıyametler kopar değil mi? Böyle Avrupa ayağa kalkar, İsrail ayağa kalkar, Amerika ayağa kalkar. Ama işte bu dünya benimdir. Ben eyaletim yapmak isterim şurayı. Şurayı da işte medeniyette yok etmek isterim. Orada da bunu yapmak isterim. Böyle bir çağ geçiyor bakalım.
1: Evet. Yani ben çok o yüzden tesadüfi değil de direkt mesajlı buluyorum Figen Hocam. Ne dersiniz? Çünkü şimdi aynı İsrail'in İran'da savaş devam ederken bir taraftan işte Lübnan'da bir taraftan Gazze'de yaşattıkları aslında ya. Hepsi birbirine bir yerde zaman kazandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri de her yerde yine mesaj vermeye devam ediyor olarak yorumlayabilir miyiz?
0: Bu arada Grönland için de bir görüşme süreci var. Üç tane üs mü kuracaklar? Hani orayı da istiyordu ya üs kurmak.
1: Aynen öyle.
0: Gidiyor bakalım.
1: Oraya da işte damatını bakmaya göndermesi falan. Şimdi hem bu işte giydiği eşofmanla sosyal medyada çok konuşuldu. Hem de Trump'ın da Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yapması eş zamanlı olarak hocam. Nedir alt metni?
2: Şimdi burada alt metin aslında bütünleşik pazarlama iletişiminin tüm kanallarını kullanıyorlar. Özellikle de yeni medya üzerinden. Bugün Çin'e niye gidiyor? Çin'le bağlarsak batarya teknolojileri orada, elektrikli araç o üretimi orada, güneş paneli orada, toprak elementleri orada, çip dünyası orada, tedarik zinciri, yapay zeka altyapısı bunlar için çok kritik güç. Böyle büyük Amerika, hep konuşuyoruz, büyük Amerika imajının devamında aslında gelen bu ziyaretler, bir taraftan bu paylaşımlar, doğal akışında biz aslında lideriz ve bu liderlik noktasında ilerliyoruz politikası. Unutmamamız gerekiyor ki iç politikayı aslında ilgilendiren, evet dışa gidiyor ama her dış gezisi ya da her dışa yönelik yapılan hamle içerideki seçime doğru giderken ki bir takım o ortaklığı, o tekrardan güven alma hissiyatını arttırma duygusu. Bu anlamda hiçbir şey doğal akışında stratejik olmadan değil, savaş nasıl hep konuşuyoruz artık, klasik savaş değil, ticaret savaşı var. İletişim de klasik geleneksel yöntemler değil. Tam tersi, sosyal medyanın da gücünden, biraz da viral olma etkisini kullanmanın gücünden yeni nesil liderlik modellerini bu şekilde görüyoruz. Bu da onun bir örneği. Tamamen sonuna kadar giydiği eşofmandan.
1: Yeni üretilmesi yıllar alacak.
0: Evet. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Tabii çok detaylı bir ne diyelim, rapormuş.
1: Evet.
0: Sızdırılan. Bütün silah gruplarıyla ilgili karşı taraf

ve Amerikan tarafının rakamları var. Yani yuvarlak rakamlar da olsa. Ama şunu unutmayalım. İran'la Amerika-İsrail savaşında bir orantısız güç dengesi var. Zaten sarf edilen mühimmat ya da işte ne diyelim, atılan bomba, etki vesaire, işte uçaklar düşündüğümüzde bu tablo net bir şekilde ortada. İran mevcut kendi imkanlarıyla oluşturduğu yeni savunma düzeni, bu genel savaş oyununu ya da genel savaş kurallarını değiştirdi diye çok konuşuluyor. Neden orantısız güç diyorum? Şimdi bütün bu işte Patriot'lar, seyir vizeleri, işte savunma sistemleri falan, İsrail'in işte malum demir kubbedeki sıkıntıları falan. Ben hep şunu tekrarlıyorum. Buralardaki yetersizlikler, mecburiyetler, Allah korusun, nihai vuruş için Amerika'yı, İsrail'i bir noktaya getirebilir. O zaman şunu diyeceğiz, demeyelim, asla demeyelim. Amma da abartmışlar İran'ın gücünü. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. İran'ın ya da İran halkının böyle bir ortamda yanındayım. Şöyle yanındayım. Büyük bir haksızlık. Ne kadar kötü bir rejim olursa olsun kendileri karar vermeli, kendileri yürümeli, değiştirmeli ya da değiştirmemeli. Onların problemidir. Hiçbir ülke bir başka ülkeye böyle müdahale edemez. O ayrı bir konu. Bunu yine örneklem yapalım. Aynı tabii, hiçbir ülkeyle aynı değildir. Şimdi ben aynı mı ya diyenleri hemen duyar gibi oluyorum. Irak'la ilgili konuşalım. Saddam'la ilgili konuşalım. Saddam'ın da yaklaşık 40 yıllık bir rejimi vardı. Libya'da da Kaddafi'nin yaklaşık 45 yıllık bir rejimi vardı. Kaddafi Amerika'ya meydan okuyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Amma sıkıştırdı falan. Şimdi hatırlamıyor olabilirler bunlar. Saddam, 1. Körfez Savaşı çıktı. Ekranlarda namaz kılıp güya cepheye gidiyordu böyle naklen. Secdeye kapanarak. Çevremizdeki bazı gazeteci abilerimiz, biz o zamanlar çok junior'dık. Aha görüyorsunuz, bak harika, görüyor musun, adam hem işte şöyle hem böyle Amerika'ya da meydan okuyor, nihayet ortada. Ne oldu? Birisi paramparça edildi. Birisi kanalizasyonlarda falan yakalandı, yer altında yakalandı ve idam edildi. Bu bir kader midir? Olmasın. İşte orantısız güç budur. Mesela Saddam'ın savunma ekseninde 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda kullanabildiği silahlar, stokları, şu kadar fazla şeyi vardı, kimyasal silah fabrikası vardı, acayip kimyasal silahları vardı, değil mi? Bunlar söylendi ya, rapordu bunlar işte. Amerikan Dışişleri Bakanı ya da daha Dışişleri Bakanıydı galiba, yok Savunma Bakanı şeyde çıktı, gösterdi işte, dedi bunlar falan dedi yani. New York Times da yazmadı bunlar. Bunlar hepsi şuna vesile oldu. Karşımızda öyle bir güç var ki bir türlü şu işlerle halledemiyoruz, şu silahlarla halledemiyoruz. O zaman biz şöyle yapacağız dediler ve şöyle yaptılar. O yüzden işte birçok kanalda seyrediyorum. İran ne kadar başarılı, helal olsun İran'a. İşte rejim dediler, yıkamadılar. Devlet başkanlarını öldürdüler, hiçbir şey olmadı. Olduysa da az oldu. Stokları da varmış. Buradan bakmamak lazım. Yani ama tabii ki şu anda gönül ne arzu ediyor? Gönül şunu arzu ediyor. İran'ın bu kadar yapabildiğinden sonra Amerika ve İsrail dursunlar. Ateşkesle ilgili güzel bir anlaşma imzalansın. Sonra da barış anlaşması imzalansın. Bu çatışma dursun. Aklı Selim bunu söylüyor. Ama New York Times ya da işte Washington Post, biz başta konuştuk yayına girmeden önce, bunların neyi, niçin yazdığı ya da yayınladığı, yazdığı demeyelim de sonuçta bir dayanağı vardır. Gazeteci arkadaşlarımızı da o kadar yere vurmayalım. Çünkü tarihlerinde gerçekten çok çok büyük olayları açık ettiler Amerikan tarihinde. Tebrik ediyoruz. Öyle bir rapor sızdırıldıysa da yazmalılar. Ama

0: Hep gazetecilikte şu da vardır. Devletten birileri bir şeyleri sızdırıyorsa, önünüze koyuyorsa bunu düz mantıkla düşünmemelisiniz. En azından yazmak zorundaysanız ya da yazıyorsanız bile o şüpheyi de koymalısınız. Biz bunu kendi ülkemizde de daha önceki dönemlerde yaşadık. Bazı gazetelerde bir takım yerlerden hazır dosyalar getirildi. Bazı gazetecilere verildi. Mesela Mitter'lar gibi, hatırlatayım. Onlar da onu bir şekilde yayınladılar. Sonuçta kullanıldılar. Değil mi? Hani biraz dağılmış gibi oluyor ama dağılmış değil. Ben kaygımı muhafaza ediyorum. Amerika ve İsrail her şeyi yapabilir. Yapmasınlar inşallah.
1: Hocam, şimdi Saad Özdemir'in dediği gibi orantısız güce rağmen, şimdi uzun zamandır da konuştuğumuz bir konu aslında psikolojik üstünlük, bu yüzden belki de İran'da diyoruz. Çünkü evet, orantısız bir güce rağmen.
0: Şu ana kadar direnebilmesi ona bir şey kazandı.
1: Ciddi bir mücadele var. Hatta Trump'ın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine daha az geri adım attığı da tabii onu psikolojik üstün yapıyor. Ne dersiniz hocam bu New York Times gazetesinin istihbarat raporuyla ilgili?
2: Burada aslında bu asimetrik savaş stratejisinin çok net bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Hocam da belirtti. Şimdi burada aslında hemen bir rekabet ve stratejik yaklaşım açısından değerlendirdiklerinde ellerinde ne güçler var, nereden yürüyebiliriz, neyi devam ettirebiliriz analizini iyi yaptı İran. Ve hani hep konuşuluyor ya, acaba stratejisi olmayan, hedefi olmayan bir savaş mıydı bu? Hayır, tabii ki stratejisi olan bir savaş ama karşı tarafta kendi kaynaklarını en iyi şekilde kullanan bir noktada. Burada özellikle derinlemesine bir savunma noktasında İran aslında doğru bir yaklaşım gösterdiğini kabul etmek lazım. Üretim tesislerinin çoğu yer altında bilgisi var raporda ve buna dair aslında kaybedilen birçok silahın yerinde harekete geçmesi ve hemen bir bununla ilgili üretimin savaşın ilk aylarından itibaren devam ettiği bilgisi de var. Bu çok çarpıcı. Aslında bir anlamda da bu sızmanın gerçek anlamda ulaşmaya çalıştığı hedef açısından İran bırakmıyor ve bu asimetrik savaşta stratejik anlamda baktığınızda bir takım derinlemesine savunma stratejisi son raddesine kadar sürdürüyor ve aslında kozlarını da küçük, tabii ki de hocama katılıyorum, çok büyük bir bombardımanla karşı karşıyalar, hem lider kaybı, daha sonrası yaşanan bir sürü saldırı, bütün bunların yanında üretmeye, odaklarını kaybetmemeye devam ediyorlar. Çok iyi bir odaklı bir strateji gidiyorlar ve bunun da sonuçları, ben sızan raporun doğru olduğunu düşünüyorum ve aslında bir taraftan da savaşı son raddesine kadar devam ettirenin bu üretim kabiliyetlerini devam ettirme noktasındaki devamlılıkları açısından değerlendirebiliyoruz.
1: Peki hocam, bir süre daha galiba Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz, öyle mi?
2: Evet, evet. İnşallah savaş bitiminde, savaşın bitirme müjdesiyle geliriz.
1: İnşallah hocam, tabii İnşallah. Döndüğünüzde elbette stüdyoda bekliyoruz ama yine sizi sıcak noktadan da yayınlara alırsak çok mutlu oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız, saat farkına rağmen bizimle olduğunuz için. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım. Çok sağ olun hocam.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi gelelim bir başka başlığa, biraz da artık böyle daha olumlu şeyler konuşalım. Saha Expo 2026'nın ardından bir de tabii önemli bir ziyaret vardı. Belçika Kraliçesi Türkiye'deydi. Baykar'ı ziyaret etmişti. Belçika Savunma Bakanı Dio Franke'nin bir röportajı var. Bir televizyon kanalına vermiş olduğu. Avrupa kurumlarında Türkiye'yi dile getireceğiz diyor. Türkiye'ye 400 kişilik bir kafileyle geldiler. Teknoloji devrimini siz başardınız. Birlikte çalışmalıyız ve Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu siz gerçekleştirdiniz ifadelerini kullanıyor. Tabii çok gurur verici.
0: Şimdi Avrupa Birliği'nin diğer üyelerini gözümüzün önüne getirelim. İşte şimdi Belçika, İspanya, İtalya bunun farkında. Başka farkında olanlar da var. Doğu Avrupa'dakilerin de çoğu farkında. Aslında Almanya, Fransa da farkında. Ama Almanya ve Fransa Türkiye'yi biraz rakip pozisyona geliyor diye hala baskılama derdindeler. Görmezden gelme derdindeler. Görmezden gelemiyorlar da öyle yapıyorlar. Belçika yani sonuçta denilebilir ki hani Belçika Avrupa'da nedir? Çok önemli bir ülke. Ve onların gelip görerek kafalarında, fikirlerinde nasıl bir değişiklik yaşadıklarını kendileri beyan ediyorlar. Aslında bizim yapmamız gereken şu. Biz sahada birçok, saha derken fuarı kastetmiyorum. Geriye doğru yaşadığımız bazı gerilim ve çatışma alanlarında savunma sanayindeki ürünlerimiz, üretimlerimiz kullanıldı. Kendimiz de kullandık. Örneğin Karabağ sürecinde, örneğin Ukrayna sürecinde, örneğin Libya sürecinde, Suriye ekseninde kullanıldı. Ve çok başarılı oldu. İran'dan da önce, yani İran'ın şu füze hikayelerinden de önce konsept değişimini ilk bizim savunma sanayimizdeki ürünlerle dünya fark etmeye başladı. Mesela bunları ben söyleyince bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı abartıyor diyenlere de işte Belçika Savunma Bakanı mıydı?
1: Evet, Belçika Savunma Bakanı diyor Franke.
0: Yani onun sözleri, o bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. O onu gördü. Avrupa'da belki Almanya, Fransa hariç birçok ülke kendileriyle ilgili tehditlerin de farkındalar. Ve o konuda arayış içindeler. O sırada da işte az önce ilk başta konuştuğumuz NATO ekseni, NATO'da Türkiye'nin durumu. Türkiye'ye eskiden büyük bir askeri güç olarak bakılıyordu. Neden? İşte Mehmetçiğimizin cesareti, ordumuzun disiplini, varlığı, asker sayısı vesaire. Değil mi? Bunlar hala dipdiri. Çok güzel. Ama biz bütün bu teçhizatta bağımlıydık. Şimdi bütün bu teçhizatın, yani hava, kara, deniz unsurları içindeki çok büyük makinaların, çok büyük silahların üreticisi konumuna geldik. Bu devrimi başardık ve bunu da biz temelleri eskiden atılmış olsa da son 20-25 yıl içinde başardık. Bunu gören görüyor. Bunu onlar görüyorlar ve diyorlar ki Türkiye

0: apayrı bir başarı ortaya koyması. Bunlar biz şimdi yine abartıyormuşuz gibi diye düşünebilirler. Öyle değil. Bunun yanına teknolojiyi de ekledi Türkler diye. Onlar konuşuyorlar. Bu bizim için onur verici, gurur verici bir şey. Ama her şeyden önce kendi içimizde bir rahatlık, değil mi? Yani biz artık şunu vermiyoruz, bunu vermiyoruz, onu yapmıyoruz. Yapmasanız yapmayın, vermeseniz vermeyin diyebiliyoruz. Dedik, bunların hepsini ürettik. İspanya'nın F-35'ten bize yönelme niyetleri de ortaya çıktı, değil mi? Yani Amerika'yı düşünün. Az önce ne dedim? Müttefik. Biz evet %100 müttefikiz ama bize ambargo uyguladı. Bize parasını verdiğimiz, üretim ortağı olduğumuz taarruz uçağını vermedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceki yıllarda söylediği, Staiş de söylediği bir söz var. Ya bir tabancayı vermiyorlar. Bir tabancayı yani. Değil mi? Senin güvenlik TSK'nın ya da İçişleri Bakanlığı'nın kullanmak istediği çok daha basit bir silahı bir şekilde örtülü ya da açık ambargoyla vermiyorlardı. Ne oldu? Şimdi biz dünyanın tabancadan başlayın ki hani belki denilebilir ki ya silah konuşuluyor, tabanca mabanca. Hiç iyi şey değil ama bu dünyada bunlar varsa barış ve güvenlik içinde oluyorsun. Yoksa gelip çullanıyorlar, tepene biniyorlar. Hepsini Amerika'da da dahil, İngiltere'de de üreticisi çok büyük şirketler ki ana üretim merkezleri de Türkiye'de ve Türk sermayeli, bizim milli savunma sanayimizin kurduğu, geliştirdiği, desteklediği şirketlerimiz. Yine tekrarlayayım. Sadece işte Altay tankında büyük savunma sanayi şirketlerimiz artı 400 tane KOBİ sanayi şirketi üretim yapıyor. Bir tanka. Düşünün işte uçakları şeyi. Neredeyse işte 4000'e yakın, 3500-4000 arası savunma sanayine üretim yapan şirketimiz var. Bu rakamlar öyle hani bazen şey derler ya işte bu rakamlara güvenmiyoruz, işte enflasyona güvenmiyoruz. Enflasyona güvenme kardeşim. O veri topluyorsun, hesap yapıyorsun ortada. O senin problemin ki ben güveniyorum, o ayrı bir şey. Diyebilirsin öyle değil böyle. Mesela işte zaman zaman konuşuyoruz. Bu kadar araba satılmıyor. Satılıyor işte. Bunların ruhsatı var. Bu rakamların hepsi net ve güvenilir rakamlar. Şirketlerin sayısı belli. İhracat belli. 10 milyar doları aşmış bir ihracat. Dolayısıyla biz iyi yolda gidiyoruz savunma sanayi. Sahada da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında net rakamlar kaç yüz şirket katıldı? Kaç tane toplantı yapıldı? Tek bir şirketimizin yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni üretim anlaşması yaptığı, toplamda 10 milyar dolara yakın ihracat bağlantılı anlaşma yapıldı. Bunlar imzayla tek tek imzaları atılmış, alt alta yazıp toplayacağınız şeyler. Geleceğe saridir. Ama her yıl bu anlaşmalar yapıldığına göre diyelim ki 5 yıllık bir anlaşmanın ilk yılında verilen sözler tutulur, teslim edilir, parası alınır. Ayrıca bu Türkiye'nin o ülkelerle ilişkilerini de Türkiye lehine değiştiriyor. Yani bu da çok önemli.
1: Çok çarpıcı bir röportaj bu arada. Yani Belçika Savunma Bakanı diyor Frankie'nin. Bunu herhalde kimse ona söyletemez. Bunun altını çizelim. İnsansız hava araçları ve bunlara karşı kullanılan yapay zeka teknolojisindeki bu yeniliği, bu teknoloji devrimini siz başardınız. Bunu siz yaptınız. Siz önce oldunuz. Siz ilk oldunuz diyor. Birlikte çalışma isteklerini dile getiriyor. Ayrıca diyor ki salı akşamı İstanbul'da 30 adet anlaşma imzalanmış. Bugün çarşamba akşamı da Ankara'da 30 adet daha anlaşma imzalanacağının da altını çizmiş diyelim. Ne mutlu, ne büyük gurur.
0: Yolu açmış olsun evet. Diğer ülkelerle de. Evet. İngiltere'yle de benzer bir şeyler olacak. Öyle devam edecek.
1: Evet, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Elif Hanım.
1: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hemen hocam başlayalım. Şimdi tabii Nisan ayında aslında enflasyona yansıması bu savaş etkisinin tüm ülkelerde görünüyor. Bizim enflasyonumuza da yansımıştı. Dün merakla beklenen Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu açıklandı. Mayıs 2020

0: 2023'ten bu yana en yüksek seviye %3,8 oldu. Şimdi tabii Fed ne yaparsa olsun çok daha fazla artık önem kazandı. Çünkü başkan da 15 Mayıs'ta görevini bırakıyor ve Kevin Warsh da büyük ihtimalle artık senatoda da onaylandıktan sonra Fed'in yeni başkanı olacak. Tabii üzerinde Trump'ın baskısı olacak mı, yoksa işte verilere göre mi hareket edecek? O kadar fazla soru işareti var ki, ne dersiniz hocam? Önce bir ABD enflasyonunu değerlendirerek başlayalım.
1: Evet, Şubat ayından bu yana çok hızlı bir şekilde yükseldi ve dün açıklanan enflasyon verisiyle de aylık %0,6, yıllıkta da 3,8'e, %3,8'e ulaştı. Şu anda Fed'in faiz aralığı %3,5 ile 3,75 seviyesinde. Yani Kevin Warsh'ın başkanlığının ilk dönemlerinde bir faiz indirimi çok zor gözüküyor. Hatta şu an uluslararası bankalar Fed'in sene sonuna doğru bir faiz artırımı yapacağını raporlarına yansıttılar ve bu piyasalarda zaten fiyatlanmaya başladı. Altında da o yüzden işte yatay bir seyir var uzun bir süredir. Şu an piyasaların yani piyasalardaki genel beklenti neredeyse 1/3 %30 oranında sene sonuna doğru Fed'den bir faiz artırımı geleceği yönünde. Çünkü önümüzdeki aylarda da enflasyon yüksek seyredecek. Yani Fed'in %2'lik hedefinin çok üstünde, şu an 3,8 neredeyse 2 katı. Yani %2'lik FED hedefinin çok üstünde kalacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii Amerika'da istihdam verileri de güçlü geldi. Dün de yine FED guvernörlerinden bir tanesinin açıklamasıyla, yani özellikle hizmet enflasyonunun yüksek kaldığı, ücretlerdeki artışın azalmakla beraber oranın devam ettiği bir gerçek. O yüzden önümüzdeki dönemde Fed'in yine enflasyonla mücadelesinin işte pandemiden hemen sonraki dönemde olduğu gibi daha sıkı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. O yüzden de tabii Kevin Warsh'ın siyasi baskılardan uzak verilere göre bir patika belirlemesi ve buna göre ilerlemesi gerekiyor. Ve büyük bir ihtimalle de faiz artırımı gelecek gibi gözüküyor. Bu bütün dünya için geçerli. Yani İngiltere karışık. Avrupa Birliği'nde zaten Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın 2026 yılı içinde iki kez faiz artırımı yapacağı beklentileri çok hakim piyasalara. Yani bu sene 2026 senesi maalesef enflasyonun yüksek seyrettiği, aynı zamanda belirsizlik nedeniyle volatilitenin oynaklığının çok yüksek seyrettiği bir yıl olacak. Yani 2026 dünya ekonomileri açısından maalesef kötü bir yıl, olumsuz bir yıl ve kaybedilmiş bir yıl. Büyüme oranları azalacak, enflasyon artacak ve siyasi risklere paralel gündem de çok hızlı değişiyor, biliyorsunuz. Yani hem siyasi gündem çok hızlı değişiyor, hem ekonomik gündem çok hızlı değişiyor. Sanıyorum yani bu seneyi bitirdikten veya işte bu Amerika, İsrail, İran arasındaki savaşı bitirdikten bir süre sonra İşte tarih kitaplarına bu dönemde zorlu bir dönem olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii hocamın da söylediği gibi Hürmüz krizi derinleştikçe biraz o 2026 yılını ne yazık ki tüm dünya ekonomileri için, küresel ekonomi için kayıp bir yıl olarak görmek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü hocamın dediği gibi sadece petrol fiyatı değil, küresel enflasyondan büyümeye, istihdama, turizme, ulaştırmaya, tüm sektörleri
2: yayıldı.
0: Tüm parametreleri etkiliyor.
2: Etkiliyor. Şöyle yine bu şeyi hatırlatalım. Daha önceki petrol krizi 73. O zaman da böyle bir anda küresel olarak enflasyonlar çok yükseldi. Yani enerji krizi, enerji maliyetleri, enerji fiyatlarının 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlandığı dönemler. Mesela bu sabah bir haber vardı gündemde. Bu jet yakıtı fiyatları 3 misli şu anda. Yani bu gerilim öncesine göre. Malum bazı hava yolu şirketleri kapandı. Seferler iptal edildi. Tekrarlıyoruz. Denilebilir ki ya ne olacak? az uçsunlar ama bu zincirleme böyle gidiyor. Şimdi

0: Şimdi o zaman da Amerika'da enflasyon krizi yaşandı. Yani işte %20'lere doğru giden bir enflasyon. İnanılmaz bir şeydi yani. Amerika çok korkmuştu. Zaman zaman bunu anlatıyorum, örnek olsun diye. Ve bir bakıma bir uzlaşmayla getirilen bir Merkez Bankası başkanı vardı, Paul Volcker. O dedi ki bana 3 yıl dokunmayacaksınız. Pazarlık yaptı. O şartla gelirim. Faizleri enflasyonun çok üzerine çıkardı. Çok büyük kıyametler koptu. Bizde de zaman zaman duyduğumuz sesler var ya işte özellikle üretim tarafı. Mesela çiftçiler Paris'te olduğu gibi Washington'da samanları getirip yaktılar. Traktörlerle geldiler. Bizi mahvettiniz diye. Otomotiv sanayicileri dediler ki siz ne yapıyorsunuz? Bizi batırıyorsunuz. Faizler çok yüksek. Araba satamıyoruz. İnşaatçılar konut satamıyoruz. Ama o program uygulandı sonra ve bir bakıma enerji krizi de sonlandı ama o politika nedeniyle enflasyon normalleşti. Gelelim daha güncel zamana. Biz pandemide Amerika'da ne gördük? %8'e doğru giden bir enflasyon ve kıyamet. Avrupa'da da %4'lerde olan bir enflasyon. Bunlar onlar için kıyamet. Sıfırdan 8'e çıktı ama unutmayalım. Sıfırlardaydı ve Amerika'da şu arzu vardı. %2 enflasyon olsa keşke diye. Bir anda 8'e gitti pandemi sürecinde ve sonra da savaş geldi malum. Rusya-Ukrayna savaşında da kısmi bir enerji ve gıda enflasyonu krizi yaşandı. Sonra mücadele bütün ülkelerde aynı şekilde yapıldı. Yani enflasyonun daha üzerinde faiz. Malum klasik politika. Ne oldu? Amerika'da işte 8'lerden 4'lere gelindi. 2'ye doğru gidiyoruz. 2'den aşağı indirmeyelim. Bak ne güzel 2'yi arzu ediyorduk falan. Bir anda işte 3,8 mi? Bu ne demek? Yani Fed faizi de 3,5 arasıysa aslında faizden daha yüksek bir enflasyon oluştu demek. Tekrar. Denilebilir ki %8 enflasyon varken %9 mu faiz veriyordu Amerika Fed politika faiz? Hayır. Ama onlar için o enflasyon geçiciydi. Ortaya koydukları faiz de radikal bir faiz artışıydı. Gene enflasyonu aldı. Ama şimdi makul gibi görünen, %4'lerin altında gibi görünen bir enflasyonda faiz enflasyonun altında kaldı. Dolayısıyla hiç kolay değil. Artık Fed başkanı kim olursa olsun faiz indirmesi hiç kolay değil. Velev ki Sayın Trump Çin'le, İran'la, şunla bunla, İsrail marifetiyle işte başka yerlerde, oralarda çıkan krizleri çözsün, enerji fiyatlarının bütün enflasyona yayılan, etki eden süreçlerini akıllıca yoluna koysun, koyabiliyorsa. Ondan sonra Fed başkanına bir şey demesine gerek yok ki. Fed başkanı zaten yüksek faiz mi istiyor? Hangi Merkez Bankası başkanı yüksek faiz ister? Bu soruyu sormak lazım. Hiçbiri istemez. Herkes şunu arzu eder. Enflasyon makul seviyelere insin. Enflasyona yakın sorun olmayacak bir faiz olsun. Öyle gitsin piyasa. Dolayısıyla ikisi de düşük olsun ister. Ortada hani sanki merkez bankalarının başkanları kasıtlı olarak hep yüksek faiz isteyen adamlar dertleri yüksek faizmiş gibi bir siyaset propagandası da var. Öyle bir şey yok.
1: Özellikle Trump'ın Powell'la.
0: Trump Powell'la kavgası buydu. Powell ne diyordu? Tamam da diyordu bu tarifeler enflasyona sebep olacak. Çünkü tarifeler ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatlarını artıracak. Daha konuşulurken savaşlar, mamaşlar, enerji krizi. Şu söylenebilir. Hocam dedi ki istihdamda iyi rakamlar. Enflasyon yüksek diye istihdam bozulacak. Öyle bir kaide yok. Enflasyonun çok daha farklı kötü etkileri olan alanlar var. Ama her şeyde olumsuz etkilemiyor. Düşünün, Türkiye'de yıllarca bu bile tartışıldı. Ne olacak? Enflasyon düşünce ekonomi durgunlaşıyor. Bırakın enflasyonu ekonomi canlansın falan. Bu tartışmalar bitmez. Ama doğru olan şu, enflasyonun düşürülmesi lazım. Türkiye'de de tek haneye dönmesi lazım. Diğer ülkelerde makul seviyelerde olması lazım. Faizlerin de düşük olması lazım ki hem üretim tarafı, hem tüketim tarafı, hem de sabit gelirle yaşayan her ülkedeki insanlar, bizim vatandaşlarımız 3-5 kuruş maaşlarına bir şey gördükten hemen sonra enflasyon nedeniyle cebine

0: beklediklerinden daha fazlasının çıktığını görmesinler. Ve ekonomi istikrarlı olsun. İşte bu istikrarı içeride de dışarıda da bozan gelişmeler oluyor. Ama şu anda Amerika'nın yaptığı şey bütün dünyayı çok olumsuz etkiledi. Gerçekten Avrupa'da da işte faiz artırma döngüsü, Amerika'da da faiz artırma döngüsü geri geldi. Bu şimdi diğer bütün enstrümanları etkiler. Tabii bu bir mücadele, biz sonuç üzerine konuşuyoruz. Ama enflasyonun neden olduğunu, hani maliyet enflasyonu, maliyet enflasyonunu tekrar bu kadar alevlendiren şey de enerji tarafındaki yaşanan bu gelişmeler. Bunu normalleştirmeden, eski haline döndürmeden bu etkiden kurtulamayız. Ama merkez bankaları da işin daha kötüye gitmemesi için mücadele etmek zorundalar. Yaşanan tablo budur. Şimdi biz neyi konuşuyorduk? Ateşkes oldu, değil mi? Ne zamandan beri ateşkes var? Hani 40 gün savaşı derken 40 gün ateşkesi gibi bir şey çıkacak ortaya. Ve ateşkes sürecinde petrolün, doğalgazın biraz böyle sert aşağı gelir mi umutları vardı. Bir türlü gelemiyor. Ne oluyor? Bir saat arayla ya da 3 saat arayla farklı sözler söyleniyor. Risk devam ediyor. Ateşkes olduğu halde risk devam ediyor. O yüzden de fiyatlar yüksek seyrediyor. İnsanlar da kontrat yapıyorlar. Yani diyorlar ki biz enerji almak zorundayız. O almak zorunda, bu almak zorunda. Enerjisini ithal etmek zorunda olmayanlar bile ne yapacak? Bir devlette petrol üretiliyor. Bazı küçük devletler yapabilir bunu. Tartışma olmaz. Der ki ben vatandaşıma petrolü, doğalgazı yarı fiyatına veriyorum diyebilir. Ama Amerika da bunu yapamaz. Vergiden feragat edilebilir, eşel mobil sistemi olabilir ama bunlar hepsi palyatif çözüm. Yani 70-75 lira olan mazot, benzin neden oldu? Yani işte.
1: Şimdi hocam tabii 10 haftadır fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyoruz. Şimdi aslında ilk günden beri, yani 10 hafta öncesinden bu yana konuştuğumuz şöyle bir cümle var. Bugün açılsa bile diye başlıyoruz cümleye. Evet. Çünkü işte o zarar her geçen gün fazlalaştığı için, o kriz her geçen gün derinleştiği için böyle soruyoruz. Şimdi normalleşse bile, açılsa bile üretim kapasitesi ciddi anlamda bozulduğu yerler oldu. Rafineriler, doğalgaz tesisleri var zarar gören. Dolayısıyla normale dönmesi zaten bir zaman alacak herhalde. Bu süre uzadıkça normale dönme süresi de tabii ki eş zamanlı olarak uzuyor, değil mi hocam? Tabii petrol fiyatları da 3 günde %8 arttı ki sadece petrolü yoğun bir şekilde konuşuyoruz ama aslında petrol türevleri, biraz önce işte Sadi Özdemir jet yakıtından bahsetti ki birçok iptal olan uçuş var. Planlı olan birçok uçuş iptal oldu yurt dışında. Ne dersiniz? Tabii gübre tarafı
0: tarım
1: var.
0: Tarım var tabii. Doğru.
1: Gübre demek, gıda demek. Ne dersiniz hocam? Biz bunu daha ne kadar
2: açıkçası çözüm yolunda herhangi bir olumlu gelişme şu anda gözükmüyor. Trump'ın açıklamaları maalesef çok tutarsız. Yani işte dün söylediğine bugün çok başka bir şekilde ifade ediyor. Aradan bir iki saat geçiyor, bambaşka bir şey söylüyor. Aynı anda çok çelişkili şeyler söylüyor. İşte mesela bugün işte basına yansıyan açıklamalarında İşte Çin'in desteğine ihtiyacımız yok, biz İran meselesini kendimiz ya barışçıl yollarla ya başka yollarla halledeceğiz diyor. Ama hemen akabinde işte ben bir anlaşma olması konusunda çok olumluyum diyor. O yüzden piyasalarda da tabii dengeler tamamen şaşmış vaziyette. Bank of America'nın analizlerinde olumsuz senaryoda bu sene petrol fiyatlarının ortalama $150 olacağıyla ilgili, yani en olumsuz senaryolarında petrol fiyatlarının ortalamada $150 olacağıyla ilgili bir öngörü var. Daha az olumsuz olan senaryolarında da ortalama petrol fiyatının $110-$130 arasında olacağıyla ilgili bir öngörü var. Sene başında hatırlarsanız $60 seviyesindeydi petrolün varil fiyatı. Yani bu seviyelere çıkması tabii dünya ekonomileri açısından, üreticiler açısından, hizmet sektörü, yani sanayi ve hizmet sektörü açısından gerçekten bir felaket senaryosu. Yani petrol fiyatlarının

0: %50 dolar olması gerçekten hem hizmeti hem sanayiyi çok olumsuz etkileyecek. Tabii mesele
1: Stagflasyon anlamına
0: sadece,
1: gelir mi hocam?
0: pardon, stagflasyon. Evet, yani çünkü zaten gerek Dünya Bankası'nın gerek IMF'in bütün analizlerinde, en son açıklanan raporlarında küresel büyümenin yaklaşık %0,5'e varan oranlarda azalacağı ile ilgili beklentiler var. Ülkelerin büyüme oranları da revize edildi. Yani ülkeler ve dünya ekonomisi normalde büyüdüğünden daha az büyüyecek ve bu arada da enflasyon artacak. Yani bu bir durgunluk işareti. Durgunluk esnasında da fiyatların artıyor olması stagflasyon olarak elbette düşünülebilir. Yani illa büyümenin negatif rakamlar olması gerekmiyor ki eğer petrol fiyatları gerçekten %50 dolarlara tırmanırsa o zaman büyüme rakamları da dünyada pek çok ekonomide eksiye dönecektir zaten. Yani öyle sıkıntılarımız var. Şimdi bu siyasi gerilim tabii ki piyasaları çok olumsuz etkiliyor. Yani bütün sektörler, işte turizm sektörü mesela, şimdi yaz, Kuzey Yarımküre'de yaz geliyor, okullar kapanıyor, insanlar yaz tatiline gidecekler. Yani bütün ülkelerde turizm sektörü olumsuz etkilenecek bu durumda. Ama turizm sektörüne gelene kadar, yani asıl günümüzde küresel ekonomilerde sürekli bir ithalat ihracat, yani başka ülkelere mal satma ve başka ülkelerden mal alma dengeleri kurulmuş vaziyette. Ve şimdi bu nakliye, yani nakliye ile taşıma ile lojistikle ilgili sıkıntılar, buradaki artan fiyatlar çok ciddi bir tehdit unsuru. Yani sadece petrol veya enerji ürünlerinde, enerjiyle ilgili emtiada sıkıntı yaşanmıyor. Tabii enerji ve petrolle ilgili bu sıkıntı maalesef lojistik, taşımacılık, nakliye, bütün bu sektörleri de olumsuz etkilediği için dünya ticaretini de son derece olumsuz etkiliyor. Tabii bu arada zaten uzun süredir gündemde olan dünyada bir gıda güvenliği tartışması var. İşte gıda fiyatları dünyada son dönemlerde, özellikle pandemi akabindeki dönemde hızlı şekilde arttı. Bizim ülkemizde daha da fazla arttı. Şu an biraz dünyada gıda fiyatlarındaki artış işte daha stabil hale gelse, yavaşlasa dahi bizim ülkemizde maalesef gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor ve dünyadaki artışla Türkiye'deki artış arasında %30'un üzerinde, artış oranı arasında %30'un üzerinde bir fark oluşmuş vaziyette. Yani önümüzdeki dönemde dünyayı tehdit eden bir en önemli bence unsurlardan bir tanesi gıda ile ilgili olacak. Yani bu maalesef jeopolitik riskler veya savaşlar, işte küresel boyuttaki ticaret savaşları da dahil olmak üzere her türlü siyasi gerilim maalesef bu siyasi gerilimin tam olarak ne olduğunu anlayamayan hane halklarını bütün dünyada son derece olumsuz etkiliyor. Yani o yüzden bir an önce dünyada öncelikle siyasetin stabil ve makul, mantıklı bir çerçeveye oturtulması ve buna göre ilerlemesi gerekiyor ki ekonomik anlamda da bir stabil ortam yaratılabilsin. Çünkü sonuç itibarıyla bu tarz krizlerden en fazla etkilenenler düşük gelirli hane halkları oluyor. Yani yine daha yüksek gelir seviyesindeki hane halkları da tabii ki olumsuz etkileniyor ama bunların olumsuz etkilenmesi sınırlı kalabiliyor. Ama özellikle düşük gelirli hane halkları çok daha olumsuz etkileniyor. Yani eğer bu İran ve Amerika arasındaki gerilim, yani zamanında yaşadığımız işte Afganistan'la olan gerilime benzer ve çok uzun sürerse, o zaman işte güvenli gıdaya ulaşma da çok ciddi bir problem haline gelecek ve küresel boyutta yeniden işte açlık riskiyle karşı karşıya kalacağız. Yani siyasetçilerin artık bir an önce bu sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum ki ekonomik anlamda da daha az riskli, yani volatilitenin, oynaklığın daha az olduğu ve tabii doğal olarak da

0: ekonomik büyüme, gelir, istihdam rakamlarının daha öngörülebilir şekilde ilerlediği bir döneme geçiş yapabilelim. Aksi takdirde yani önümüzdeki dönemde bir de krizlerin bulaşıcılık etkisi var. Yani zaten ülkesel boyutta olan bir kriz bile maalesef bütün dünyaya sirayet ediyor hızla. Yani bu bir de Orta Doğu'yu ilgilendiren bütün sanayi ve hizmet sektörünün en önemli girdi maddesi olan enerjiyi ilgilendiren bir kriz. Dolayısıyla bu krizin bütün dünyaya hızla yayıldığını ve çok daha başka sosyal ve demografik problemler çıkarttığını göreceğiz. O yüzden umarım bir an önce çözüme kavuşur.
1: Evet. Şimdi hocama tabii bunu size de yönelteceğim Sadi Özdemir, ama öncesinde hocam şimdi de tabii Çin'le görüşmelerine vurgu yaptı. Biz biraz önce
0: Evet.
1: hocam bağlanmadan önce konuşmuştuk. Dolayısıyla onu da bir hocama sormak istiyorum. Şimdi Çin ziyareti bugün başladı Trump'ın. Biraz önce dediniz makul ve mantıklı, siyasetin makul ve mantıklı bir şekilde. Tabii Trump'ın olduğu cümlelerde ne yazık ki bu makul ve mantıklıyı kullanmak çok çok zor oluyor hocam. Şimdi Çin'le bir görüşme yapacak. Belki oradan işte övgü dolu açıklamalar yapacak. İşte daha önce de söylemişti Xi Jinping'e çok saygı duyduğunu, çok iyi bir lider olduğunu
0: İyi
1: düşündüğünü.
0: iş
1: Ama
0: çıkaracağını.
1: evet, ama sonrasında işte o tam tersi bir pozisyona gelebiliyor geri döndüğünde. Tabii savaşın gölgesinde kalan bir ticaret savaşı var, ama tekrar ticaret savaşlarını da yoğun bir şekilde konuşacağımız bir görüşmeler zinciri dönüşü olmaz inşallah, değil mi hocam? Ne dersiniz? Öyle bir ihtimal de var mı?
0: Yani şu an Elif Hanım söylediğiniz gibi maalesef bu yani ticaret savaşlarını konuşuyorduk, tarifeleri konuşuyorduk ve şu an bunu kimse düşünmüyor bile. Çünkü dediğiniz gibi savaşın gölgesinde kaldı. Bugün yine basına yansıyan haberlerde Çinli sanayicilerin yani bu ticaret savaşları ile gelen ek vergiler ya da tarifelerle ilgili sıkıntılarının olmadığı, en büyük sıkıntılarının savaşla ilgili belirsizliğin olduğu basına yansımış. Yani Çin'dekiler de yani Çin'deki üreticiler, sanayiciler de şu an savaşa odaklanmış vaziyetteler. Çünkü savaş çok daha büyük bir belirsizlik yaratıyor. Çok daha büyük bir risk yaratıyor. Özellikle mesela açıklamalarda işte teslimat sürelerinin çok geciktiği, yani işte Çin'den Avrupa'ya olan teslimatların yaklaşık bir aylık sürelerden işte 2 aylık, hatta daha uzun 70-80 günlük süreleri uzayabildiği ve çok daha pahalı olan hava taşımacılığıyla maalesef kargoların iletildiğini ifade ediyorlar. Yani şu an maalesef savaş ticaret savaşlarını, yani gerçek bir savaş, ticaret savaşlarını tarifeleri gölgelemiş durumda. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani bu savaşın yarattığı belirsizlik çok daha yüksek. Şimdi ticaret savaşlarında işte bu yeni gelen tarifeleri, ek vergileri biliyorsunuz işte %15 diyor, %20 diyor, %25 diyor. Ve artık bütün piyasalar bir enflasyon yani fiyat artışı şoku yaratıyor, doğru, ama ondan sonra bu oranlar sabit kaldığı müddetçe artık piyasalarda bu fiyatlar yani yeni fiyatlar oturmuş oluyor. Ve piyasalar buna göre devam ediyorlar. Ama şimdi savaşın yarattığı gündem tabii çok belirsiz. Yani işte Amerika'nın İran'a bir kara harekatı başlatmayacağı, İran'ın buna nasıl cevap vereceği, bundan sonra Hürmüz'deki yani şu an ateşkesin de ne olacağı çok belirsiz. Yani ateşkesteki maddelerin de ne olacağı çok belirsiz. Mesela eğer bundan sonra İran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kısmen elinde tutar ve boğazdan geçen tankerlere, gemilere vergi getirirse, yani bu da ayrı bir belirsizlik unsuru. O yüzden maalesef yani hayal edemeyeceğimiz ölçüde büyük bir belirsizliğin içine düşmüş vaziyetteyiz. Yani Trump işte İran'la ilgili eski başkanlık döneminde de sürekli dile getiriyordu İran'la ilgili sıkıntıları, ama çok da böyle bir aktif müdahaleye döneceğiyle ilgili beklentiler çok da yüksek değildi açıkçası. Ve şu an bu gerçekleşti. Yani ben de hani inanmıyordum. Yani işte bu böyle

0: söylemler ama aktif bir askeri harekata dönmez diye düşünüyordum. Ve döndü ve şu anki durum tam bir kör düğüm olmuş gibi gözüküyor. Buradan da nasıl çıkılacağını bence taraflar da bilmiyorlar. Yani onlar da bilmiyorlar. Zaten İran'da biliyorsunuz bütün işte liderler işte öldürüldü, yok edildi. İşte yeni liderler geldi. İşte Amerika'da Trump büyük bir belirsizliğin içinde. Kasım'daki ara seçimler nedeniyle büyük bir siyasi baskı var. Aslında bir an önce bir çözüme ulaşmaları gerekiyor ama onlar da bence bu çözümün ne şekilde gerçekleşeceği konusunda bir net strateji oluşturabilmiş değiller. Ve İran geri adım atacak gibi gözükmüyor maalesef. O yüzden tabii ekonomik ve finansal belirsizliklerin bu paralelde çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani maalesef bütün dünyada, bütün sektörlerde hem üreticiler hem çalışanlar ve hane halkları açısından zor bir yıl bizi bekliyor. Yani daha senenin işte 4,5. ayındayız. Daha bir 8 aylık süre var. Yaklaşık 7,5-8 aylık. Bu önümüzdeki günlerde neler olacağını kestirebilmek çok kolay değil. Buradaki belki en hafif, yani önümüzdeki günlerde bizi etkileyecek olumsuz ama yani en hafif olumsuz anlamda etkileyecek durum faiz artırımları. Gerçekten öyle. Yani o kadar büyük bir belirsizlik var ki yani faizlerin artışı belki işte ekonomileri en az olumsuz etkileyecek faktörlerden bir tanesi. Ve işte biraz önce Sayın Sadi Özdemir'in de ifade ettiği gibi enflasyon konusunda tabii ki merkez bankalarının önlem alması gerekiyor. Yani eğer faizlere müdahale etmezlerse fiyatlar artarken bu durumda rakamlar, fiyatlar daha da fazla artacak ve enflasyon işte yapışkan hale geldi bile daha yapışkan hale gelecek ve ondan sonra da bu daha yüksek enflasyonla mücadele süreci çok daha zorlu bir hale gelecek. O yüzden erken müdahale etmek, yani merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin proaktif davranması, erken müdahale etmesi buradaki sıkıntıları daha yönetilebilir hale getirecektir.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi de tabii hep olumsuz şeyler konuşuyoruz. Bir güzel şeyle bitirelim Sadi Özdemir. Tok 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar lira net kar elde etti.
2: Bu şirket batar. Kar edemez. Ne olacak? Niye kurdular? Niye uğraştılar? Bir de bunu sanki devlet kurmuş. Yani böyle de bir şey vardı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu işin başından beri hikayenin ne diyelim tanığı, izleyicisi olduğum için söylüyorum. Şimdi daha bence bu işte kar etti, tekrar zarar edebilir, olabilir bunlar. Etmesin, arzu etmeyiz de. Ama çok genç bir şirket ve pazarda da çok hızlı pazar payı aldı. Hatta Türkiye'de genel olarak elektrikli otomobil satışlarının artmasında bence en önemli etken TOGG'un kuruluşu ve üretime başlamasıdır. Diğer elektrikli satanlar da TOGG'un ekmeğini yediler diyebiliriz. TOGG unutmayalım. Türkiye'nin otomobili girişim grubu AŞ. Bunun ortakları var. Ortaklar arasında devlet yok. Bunu sık sık vurguluyorum. Çünkü siyasi bir ne diyelim tuhaflık da eklemeye çalıştılar. O çok
1: Evet,
2: yanlış.
1: hatta Turkcell, bu da veriler açıklanınca da biraz kafalar karıştı. Niye Turkcell'in diye verilerine göre falan diye ortaklarından.
2: Ha, tabii Turkcell orada ortak. Vestel ortak hatırladığım kadarıyla Tosyalı Holding ya da BMC ortak onların iştirak şirketi Odalar Birliği'nin de bir miktar hissesi var bu şekilde dolayısıyla TOGG yoluna devam ediyor çok güzel yeni modeller geliyor inşallah başarılı olsun Türkiye daha çok elektrikli otomobile geçsin ki petrolün tamamını ithal ediyoruz biz elektriği de yerli kaynaklardan üretmenin yolunu buluyoruz. Daha çok yerli kaynaktan üretiyoruz. Dolayısıyla petrolü üretip sürekli yakan bir ülke olmaktan kurtulalım.
1: Evet,
2: pardon, ithal edip.
1: aldığımız önlemlerle ve de işte

0: sizin de dediğiniz gibi bu gelişmelerle de arz sıkıntısı, bu çeşitlilikle de arz sıkıntısı tabii, yaşamıyoruz. Tabii, onun tabii. da altını çizelim. Peki çok çok teşekkür ediyorum ekonomi gazetecisi Sade Özdemir.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağınıza ağzınıza sağlık. Ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Tabii Samsun'a 10 dakikada 4 mahalleyi sel bastı haberiyle başlamıştık. Çok merak ediyorsunuz, biliyoruz. Dolayısıyla analiz sentezden hemen sonra meteoroloji editörü Eldebiran Ayhan karşınızda olacak. Hatırlatalım ve noktalayalım. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
5: Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
5: Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

başladı. Ne demek bu? Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanak geçişleri gün içerisinde ısınmaya bağlı olarak gelişir. Çok dar bir alanda şiddetli yağış bırakabilir. Çok kısa sürede sel riski anlamına gelir. Tıpkı Samsun'da yaşanan gibi. Şimdi bu süreçte bu tür riskler devam ediyor. Dolayısıyla bugün de konvektif hareketlilik var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Günümüz teknolojisi tam ilçe bazında tahmini zorlaştırıyor. Onu da hemen belirtelim. Biz bölge bazında ya da il bazında tahminlerimizi yayınlıyoruz ama ilçe bazında mutlaka 2-3 saat öncesinde radardan kontrol etmek şart. Şimdi bugün Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz yağmurlu. 20 kiloya varan sağanaklar bizi bekliyor. Gök gürültülü sağanaklar, kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar elbette. Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Sel su baskını riski artabilir. Aman dikkat diyelim. Öğleden sonra Marmara'da rüzgar kuvvetlenecek. Poyraz saatte 60 kilometre hızla esmeye başlayacak. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir ve hava sıcaklığı küçük küçük düşüşe geçiyor. Fakat bugün yine de haftanın en sıcak günü ve normallerin üzerindeki en sıcak gün diyebiliriz. Çünkü yarın itibariyle düşüş başlayacak. Şimdi yarının tablosuna bakalım. Soğuk cephe geliyor. Günün ilk saatleri itibariyle Trakya'dan giriş yapacak ve hava sıcaklığını 7-8 derece birden düşürecek. Ani soğuma geliyor ve soğuk cepheyle birlikte yine yağış, cephesel sağanaklar, konvektif hareketlilikle birlikte çok hücreli boran halinde görülecek. Yarın Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimi, Karadeniz bölgesinin orta batı kesiminde şiddetli sağanaklar görülecek. Yine kısa süreli, yine lokal ve yine şiddetli sağanak geçişleri hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden sel riski, dolu ve yıldırım ihtimali de var. Yağış anında kuvvetli rüzgarda görülecektir. Hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir ki cephesel sistemin önünde sıcak sektör etkisi sebebiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de lodos fırtına hızında esecek. Saatte 70 kilometreye varan hızlarla güney yönlerden kuvvetli esecek. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Hava yolunu tercih edeceklerin seferlerini mutlaka önceden kontrol etmeleri gerekiyor böyle havada. Sonrasında cuma günü sağanaklar özellikle Doğu Anadolu'da devam edecek. Çünkü cephesel sistem soğuk cephe geçişi iç ve doğu bölgeler üzerinden geçeceği için sağanaklar da Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da şiddetlenecek. Fakat bunun dışında Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Güney Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışta olacak. Ama özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli çevreleri şiddetli yağış altında kalacak. Ve doğuda da sıcaklık azalacak cuma günü. Lodos ise Güneydoğu Anadolu ve Van Haker çevresinde güney yönlerden yine kuvvetli esecek. Hafta sonu cumartesi günü sistem büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak. Sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu geçecek. Fakat pazar günü tekrar yeni bir sistemle birlikte batı bölgeler cephesel yağış alacak ve yine sıcaklıktaki hareketlilik de kaçınılmaz olacaktır diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu. Yarın da sağanaklar devam edecek. Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalacak. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hafif yağmur var. Yarın da yağmurlu başkent. Cuma günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık yarın azalıyor. Perşembeye dikkat bu bağlamda. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü İzmir'de sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı İzmir'de de yarın sert şekilde azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
9: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.
0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi.
0: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
16: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
17: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
18: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
17: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
19: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı?

tamam mı? Dünya değişiyor. Almanya, Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Biraz önce tam Jimmy'den, yani şu hareketli kameradan buradan çıkıyordu ya böyle.
0: Evet.
1: Böyle ne yaptığıma baktım, ben bir şey yaptım yok ya, şey gibi oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş var ya. Hani ortada Kılıçdaroğlu oturuyor.
0: Sayın Başkanım.
1: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı. Sen nasılsın yardımcılarım? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Cumhurbaşkanım? Orta tamam mı?
0: Orada... Ekrem İmamoğlu'nun önünde de tablet var.
1: Şeyde de
0: Mansur Yavaş daha iptidai. Hayır. Evet. Ekrem İmamoğlu öyle yapıyor.
1: Öyle mi? Öyle mi?
0: Tabii. Evet, Mansur Yavaş daha kağıt kalem usulü. Evet. Daha kara düzen çalışıyor. Ekrem İmamoğlu...
1: Şey,
0: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Harika biliyor musun? Yani belli ki o mizansen. Yani bir mesaj vereceksiniz. Gel tutmadı mesaj ama burada burada Ekrem İmamoğlu, bu tarafta Mansur Yavaş, ortada su şişesi neydi? Kılıçdaroğlu. ama yani şu çok komik değil miydi? Yani ben hala onu hakikaten komikti ama güzeldi yani. Şey, dün bir tane bir klip izledim, şöyle diyor. Kadına şiddete ne diyorsunuz diyor. Kadına şiddete karşıyız diyor. Hayatım diyor, bir dakika. Acaba pat diyor. Senin için uğraşıyoruz burada. Kadına şöyle bir indiriyor aşağı. Senin için burada uğraşıyoruz burada ya diyor. Ya. Yani şimdi bu niye anlattım? Çok komik diye anlattım. Hala gülüyorum ona.
0: Bak arkadaşlar verdiler yine. Çok komik ya. Verin.
1: Ama bir... Evet.
0: Ama çok komikti ya.
1: Ona tablete bakıyor. Gerçekten. Şimdi mizansen olduğu belli. Neyin çalışıyormuş gibi bir şey çekeceksin. Hakikaten ya, toplantı mı yapıyorsunuz?
0: Hatta bak, beyaz gömlek neyi simgeler?
1: Tabii.
0: Temizliği. Kollar sıvalı. Neyi simgeler? Çalışkanlığı. Ya.
1: Burada da oldu Zort. Zortingen. Şöyle olsa partiyi bırakırım lan. Yani çünkü şeyi görünce özellikle Özgür Özel'den beri. Biliyorsun çok rahat kullanıyorum. Kes lan diyorum artık. Her şey lan bunu diyorsun.
0: Dün de öyle gitti.
1: Tabii. Ona şunu görüyorum. Ulan yani insan da biraz şey olsa, gurur olsa, yeminle söylüyorum. Hı. Hadi onu gönderdiler. Acıyorum ona. Garip, en büyük dayağı o yedi. Ortadaki. Sayın Cumhurbaşkanı derken altına oymuşlar adamı.
0: Sırttan hançerlendim dedi. Işte
1: orada şöyle yapıyor. Bak İmamoğlu çalışıyor orada. Mizansende. Şöyle şu anda solumda biraz önce haşıt pavyona gittiniz mi lan? Parayı verin falan. Oradaki adam bak sol. Öteki de konserlere kaç lira para harcadık bakalım. Müslümanlar köpek öldürüyor. Bu da öyle kendi kanı. Lan bir insanda izzet nefis olur. Bir gurur olur. Şu tiyatroda ne alakası var? Hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye bir kötü filmler furyasından kalan bir şey vardır. Replik aklımızda. Ama hakikaten şu manzara adamı siyasetten ikrah ettirir. Yani. Yuh. Ama şundan çıkıyor. Allah şu dışarıda hala bir şey hesap veremiyor. Ankara'yı batırmaya bakıyor meşgul. Biraz da tavşan şeyi gibi bulaşmıyor bir şeylere. Öteki taraf ağladı geçen hafta duruşmada. Ondan sonra yaptığı ağ ortaya çıkıyor. Ötekini arıyoruz 20 tane mi 30 tane belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nu aramış, şikayet etmişler. Çok kötü durumdayız diye. Yani acınası bir durumda. Ya adam ne demişti hatırlıyor musun? 70 sene sonra ilk defa birinci, o da yani bak genel seçim bir hocam. Yerel seçim, unutmayın bunu. Birinci partiyiz. Aylar önce kaybettin gene, onu unutup köşeye koy. Çıktı dedi ya. Ya yıllar sonra birinci parti çıktık dedi. Abi bir yıl geçmeden bütün kepazelikler ortaya döküldü. İğrenç bir hale geldi. Abi tutan tuttuğunu orada burada bilmem ne nereden duvarın tepesinde poşetler aşağıdan paralar oteller bilmem neler. Ya bu kadar kepazelik Türkiye Cumhuriyeti. Bak sen söyle Samet bırak şeyi, bu İmamoğlu falan küçük kaldı ya. Yani bayağı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk davasındaki baş sanıktır. Tamam bunu biliyoruz ama şöyle bir gerçek var. Daha da kötüymüş yani. Yani biz

0: İstanbul'da biraz komplekse kapıldık biz. Hani Beşiktaş diyorsun. Adamlar doymuyor. Adam çak koymuş, ulan nasıl bir şey
1: Bir
0: bu?
1: belediye
0: Bu
1: başkanı,
0: çalıyor, bırakıyor, öteki çalmaya
1: bir belediye
0: başlıyor.
1: başkanı
0: İnanılmaz bir şey yani
1: hırsızlıktan
0: ya.
1: soruşturma geçiriyor, yargılanıyor. O gidiyor, yerine gelen yine aynı
0: Hazine daha
1: şekilde.
0: cezayı alıyor. Lan diyorsun artık bunlar burada, en azından bu milenyum burada bir yolsuzluk olmaz. Yani çünkü bu yenmiş. O da aynı yerden yemiş herif.
1: Evet. Çok enteresan değil mi?
0: Yani asfalt, ispark aynı yerden, ha demek buradan yeniyor demiş herhalde. Ve İstanbul'da bu gitti, mahvoldu. Ve aklıma şu geliyor, yani dün gene konuşacağız da mevzu çok kalın da biliyoruz, bitmiyor mevzular. Fakat yani kaptan, ben şunu beklemiyordum. Yani biliyoruz, ben gençken de Kadıköy'den biliyorum hocam ben. Hep yerlerdi bunlar zaten. Hani 1 milyar, 3 milyar, adam haklı. Beğenmedi 172 do
1: Evet,
0: beğenmeye.
1: parti sözcüsü. Öyle alelade bir adam değil.
0: Ya
1: Cumhuriyet
0: dedi,
1: Halk Partisi'nin
0: neymiş o
1: kurumsal
0: dedi.
1: kimliğini temsil eden sözcü.
0: Neymiş o dedi, yani 170 bin euro artı KDV, bu ne lan dedi ya. Çerez lan bu dedi. Yani çerezi ben kovdum. Bu dedi, bu kadar paralarla falan.
1: Küçük para dedi.
0: Küçük para dedi. Ya sen belediye başkanını soracağım. Ben aklıma geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aylık maaşıyla bunu kapatabilir mi mesela bir belediye başkanı? Bunu bak, ayda 300 bin lira maaş alsa değil mi? Kaç, bilmiyorum, 250 bin
1: Şimdi
0: lira.
1: bak,
0: Bak ne oldu? Abi
1: şartlar.
0: yıllar sürer o arabayı döşeyemezsin.
1: Ya
0: Yıllar
1: sen
0: sürer.
1: belediye başkanı diyorsun İstanbul. Ben de sana diyorum ki o belediye başkanının danışmanı yıllık
0: O da
1: 5
0: doğru. O
1: milyon
0: da doğru. Doğru.
1: kiralı ultra lüks evde Ekrem abi yardım ediyordu bize demek suretiyle.
0: Doğru. Doğru.
1: Yılda 5
0: Pardon, özür
1: milyon
0: dilerim. Doğru.
1: kirada
0: Bu işini
1: oturuyorsa
0: doğru. Adam haklı ya. Yani hakikaten çerez.
1: küçük bir şey
0: 5
1: ya.
0: milyon dediğin nedir ki? Yani adam gitmiş Uşak Belediyesi'ne arabasını döşettirmiş. Adam zaten döşemeyi
1: Ya
0: çok
1: abi
0: biliyor.
1: sen
0: Çok iyi biliyor
1: oho.
0: Uşak Belediye Başkanlığı da. O konuda uzman. Belli ki her şeyi döşüyor. Aynı zamanda duvara bile para koydum diyor adam. Ya inanılacak bir şey değil. Özkan Yalın'mış, evet o. Duvara para koydum
1: Evet,
0: diyen.
1: Özkan
0: Ve bir de bunlar böyle maaire itiraf ediyor ve itiraf hepsi, abi hepsi yalan mı
1: Dur
0: söylüyor?
1: şimdi
0: Neyse.
1: ona gelelim. O
0: Neyse.
1: zaman bak şöyle yapalım. Madem oradan girdik, aslında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Astana programını, yani Kazakistan
0: Evet.
1: programından bahsedecektim. Dünyada yaşananlardan. Onları şimdilik şöyle hafif bir kenara
0: Neyse, halletsin
1: koyalım.
0: gelsin bakın.
1: Vaktimiz kalırsa
0: Tamam.
1: değineceğiz. Yani neler var içinde? Körfez ülkelerinin bizim savunma sanayiye olan ilgileri var. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti var ki çok mühim.
0: Tabii.
1: Öncü Keçeli, sevgili Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün sabah Ermenistan konusundaki yeni açılımla ilgili bir açıklaması var. O da
0: Öyle
1: önemli.
0: mi?
1: Ticari anlamda önemli bir adım atılıyor. Bunların hepsi önemli. Bunları bir şöyle
0: Okey,
1: kenarda
0: okey,
1: dursun.
0: okey.
1: Madem bu meseleden girdik,
0: Tamam.
1: o zaman bugün bütün gazetelerin
0: Tabii.
1: manşetine Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları düşmüş.
0: Evet.
1: Bütün gazeteler diyorlar ki pislik yalanla örtülmez. Ve
0: Örtülme.
1: fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yaptığı tam olarak bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini bir dinleyelim.
0: Tamam.
1: Oradan bir başlayalım bakalım.
0: Tamam.
1: Oradan
0: Oradan
1: çorap söküğü gibi
0: yediriz gibi. Tamam. Tamam.
1: arkası gelir. Buyurunuz efendim.
2: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa

0: Eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: Yapar mı?
2: Okumuş adam imatipliği, kapasite yüksek Kasımpaşa'da. Böyle ortadan kibar kibar anlatmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben katılmıyorum. Yani ben iki tane not aldım buraya. Bunu samimiyetle söylüyorum. Biraz ironi ama biraz samimiyet.
1: Tamam.
2: Ne biliyor musun abi?
1: Neye katılıyorsun?
2: Diyor ki böyle hani bu pislikleri böyle işte orada o almadı, ben verdim, o vermedi, şu verdi, o verdi falan. Pislikler yalanla örtülmez diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Ya diyor bunu yaparak diyor. Bak burada cümleyi birebir aldım. Yanlış okumayayım diye de. Böyle bu şekilde diyor siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz diyor. Bu cümle yanlış. Şöyle söyleyeyim ben. Bunu hem ironik anla hem gerçekten. Kapasite açığı diyor. Hocam bir şey söyleyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı. Yani kapasite derken bu şey ben gerçekten bunu yazdığım için daha önce bir defa yazdım.
1: Tamam.
2: Demek ki okumuyor yazımı. Hangi kapasite açığını kapatacağız? Bana söyler misin abi? CHP'nin hangi siyaseti var da kapasitesi arttıracağız? Samimiyetle soruyorum ben bunu. Var tabii ki. Geleceğiz, asacağız, alnı karışacağız, şundan bakacağız, şunu ölçeceğiz, boyunu ölçeceğiz, kapas. Bunu söylüyorlar. Bunu ben de söylüyorum. Ben uğraşmadan yap. Benim çocuğuma ver. Çocuğum sana kızım burada iki tane slogan bakalım. Bu mahalle için ne yapacaksın? Tamam park yapacağım. Tamam bu bir şey değil. Bu siyaset değil. Hangi siyaset kapasitesini neyle arttıracaksın? Samimiyetle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmiyor. Ve bunu ben demedim. Yıllar önce Aziz Kocaoğlu bizzat itiraf etti.
1: Bizim CHP'li siyaset, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu.
2: Benim duyduğum en doğru, en anlamlı siyaset analizi oydu. Hangi manada adam itiraf etti. O da CHP. Bak. O benden önce itiraf etti. O dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi umut olamaz. Sebep? 100 yıllık parti, Atatürk var falan. Çok mübarek falan değil. Çünkü dedi umut olamamasının sebebi siyaset üretemez. Sebep? Lan parti adı siyasi parti. Fıkra. Oradan geliyor değil mi? Fırkadan geliyor.
1: Fıkra gibi ama olsun.
2: Evet,
1: fırkadan gibi. Geliyor.
2: Bu fırkalı fıkrası. dedi ki yani çünkü öyle bir mutfak yok. Yani siyaset üretim. Ben o kapasiteyi Sayın Erdoğan söyledi. Kapasitesini artırabilecek diyor. Böyle artıramaz. Adam naif diyor ki yani kibarca söylüyor bunu. Kapasitesini böyle artıramazsınız. Çok güzel bir cümle yazdı. Bak çok hoşuma gitti. Siyasi kapasite. Abi bu kadar hepsi. Siyasi kapasite biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi abi? Neyi arttıracaksın? Havlu, peştemal, otel, pavyon, hoppidi. Yani bunun nesini arttıracaksın hocam? Daha çok pavyon, daha çok otel, daha çok çadır, daha çok sevgili. Adam kapasiteyi böyle arttırıyor. Siyaset üretmek değil. Bak ister ironik al, ister komedi al. Ne alırsan al. Ama bu gerçek. Bak Özgür Özel'e, bak siyasi şu an kadar söylemlerine, bak kürsüdeki hareketlerine. Benden daha komik. Ulan ben mizah yazıyorum. İşimi elinden alıyor herif ya. Kes lan. Yapmayın böyle şey. Adam resmen yazacağım. Ya ben yazamıyorum ya. İnsan mı yani? Bir şey söyleyeceğim. Şu kadar yazmak istiyorum. Olmuyor. Öyle olmuyor. Böyle olmuyor. Adam üretiyor. Ne üretiyor? Ya tehdit ediyor. Mesaj atıyor gece. Ulan işte senin anan bile üzülür de falan. Şimdi bu adamdan neyin kapasitesini yükselteceksin? Ya bu adam veriyor diyor ki oradan girer. Dalga geçiyor. Resmen bizim ne var ya eğleni bu adam. Manisalı. Manisa Tarzan'ı gibi adam. Buraya diyor devlet diyor buraya parayı sokar diyor. Bak sevgili genel yönetmen bir daha tekrar. Buraya sokar buradan çıkartır diyor. Oğlum biz cep sen problem pantolon zaten. delik yani cep delik dedi. Biliyorsunuz yani bu pantolon bezi tehlikeli. Ya niye çıkartır ne diyorsun sen ya? Hani Uşak halkının paraları Uşak Bey'in paraları bunu adam savunuyor ya. Ben ya ama diyor çok ısrarlı diyor. Ben demiyorum. 300 tırı var diyor. Ney? Dün hesapladım. 100 bin. Abi adam az yemişsiniz adamı ya. Yazık ya. Nasıl, az tırtıklamışsınız adamı. Az tırtıklamışsınız. Bir daha söylüyorum. Para mı lan bu 170 milyon? Adam haklı ya. 300 tır. 5 milyon lira hesap et. Servet değil mi? Oteller, yalın oteller. Ya Allah beni ilgilendirmiyor adamın parası borcu bilmem ne. İlgilen, olabilir canım. Veren el, alın el meselesini biliyoruz. Bol bol açılın, şey yapın, pavyon açmayın yalnız. O adam gibi otel açın, yatırım yapın falan filan. Pavyon sağlığına zararlıdır çünkü. CHP için geçerlidir. CHP'nin sosyalleşme alanıdır. Bizi ilgilendirmez. O kendi alanında kalsınlar. Ama yani buradaki şey, dün çünkü duydum ben bu lafı, bugün de iki karşıma çıktı. Siyasetlik kapasite arttırma deyince, lütfen Sayın Cumhurbaşkanı, artılmaz deyince yanlış anlamasınlar.
1: Bunu kapasite söyle. Açığı kapatılmaz
2: yani, kapasite
1: diyor.
2: Kapasite açığı diyor. Yani siyasette kapasite açığı diye kapatılmaz diyor. Bu açığı kapatamazsın. Yani açık var bir
1: ama,
2: tane.
1: Ama, işte
2: ama hocam bir kapasite gibi olması lazım. Yani açık dediğimiz zaman bu adamların yani CHP'nin siyaset üretiyor olabilmesi lazım.
1: Anladım.
2: Adamın siyasette anladığı, bir daha söylüyorum, acısın diye söylüyorum, altı çizerek söylüyorum. Bak, iki defa çizdim. Otel, pavyon, pazarlık, para, rüşvet, irtikap, sevgili, taciz, tecavüz, bu. Abi kapatmayın açık açık. Hiçbir şey yapmayın siz. Durun. Zaten bak, aklı selim var, hiçbir şey yapmaz. Ben CHP'nin yerinde olsam, yani tövbe estağfurullah, hafazan Allah, o kafada olsam, şöyle dururum, om derim, bak om derim, arkasından Anandamurti biliyorsun.
1: Tamam.
2: Ve Sarkar. İki tane öğreti var. Anandamurti öyle göre. Abi adam şeyini, odunu koysa oy vereceğim diyen bir kitlem var benim. Ben manyak mıyım? Niye yoracağım bir tarafımı? Ne kapasite zorlayacağım ben kendim? Kapasite şu, adam bana oy veriyor. Çalıyor da oy veriyor. Çırpıyorum. Çırparken ne güzel,
1: ne kadar
2: çırpıyor,
1: güzel
2: diyor.
1: Çalıyorsunuz sayın başkanım diyor.
2: Ne kadar? Ya. Adam diyor ki, arkasından diyor ki, İstanbul nimet. 5 milyar nerede? Nimet ha, bak sen Nazım biliyor musun Nazım? Oğlum bırak Nazım, da adam gitti, öldü gitti ya.
1: Sen şu villadan bahset diyorlar.
2: Bırak Nazım ya adam. Hey alo. Nerede senin o bilmem kaç milyon yaptığın tenis kortu? Hani eşinle oynadın o tenis oynadısı falan. Nerede o kort? Ya o senin danışmanın nerede? Ağzını açmıyor. Danışman haber göndermiyor artık. Nedir o? Adam alo sen kayıyor musun? Ben kayıyorum. Sen kay, ben de burada kayıyorum. Öteki İsviçre'de yalnız. Danışman İsviçre'de.
1: Doğru.
2: Kaydı. Zaten burada bir otorite var. Ben olmasam da bu işler gider diyordun. Değil mi? Hatırlıyor musun bunları? Hep mazeretle ortaya koydum. Ve kitleye bunu, ben o geçen yaptığım o esnaftaki adamda olduğu gibi, kitleye bunu anlatıyorsun abi. Adam diyor ki ama diyor domates çok pahalandı. İşte hali görmüyor musunuz? Vatan bu hale geldi. Ya bu başka bir mesele. Bak sen diyor musun ki, yani şunu mu demek istiyorsun? Burada sadece birbirlerine işte madik atmaya çalışan bir grup var. Hayat tarzları bu. Yaşamları bu. Sana böcek gibi bakmaya devam ediyorlar. Sana böcek gibi. CHP hala halka böcek gibi bakan bir partidir. Devam ediyorlar. Diyorsun ki bu kötü gidiyor burada işler. Olabilir. Evet, ekonomik zorluklar var mı? Vardır. Ama diyor ben bunu vermeyeyim. Bunları bir deneyeyim. Bundan daha iyi olabilir. Adamlar 75 yıldır iktidarda yoklar. Söyleyeyim. Az bir şey görünür oldular yerel seçimlerde. Az bir şey görünür oldular. Birinci parti oldu. Türkiye bu kadar soyulmadı. Söylüyorum bak. Sen diyorsun ki biz buna verelim. Emekli maaşımız düzelsin, öyle mi? Veya domatesin ucuzlasın, öyle mi?
1: Bak,
2: bu hale bir mi? Yemin ediyorum çöp karıştırırsın.
1: Görüntüleri görüyor musun?
2: Ben? Yemin ediyorum çöp karıştırırsın. Bak CHP iktidarda olsun var ya. Çöp karıştırırsın. Çöp. Hepiniz alayınız. Köylüler çöp karıştırmaya başlarlar ya.
1: Bak, böyle güvenlik
2: acımasızca yiyorlar.
1: Bak
2: çünkü.
1: Bantlama ha. Bak. Bak.
2: Budur ya.
1: Bak. Gel. Oo. Bak görüyorsun değil mi? Koruması efendim. Ekrem İmamoğlu'nun koruması. Bandı aldı. Ha. İşte abi, şimdi bu kadar meselenin bu kadar farklı yerlerden Hikmet neyse, Bey'in bahsettiği gibi yani mantar gibi çıkmasının sebebi, keşke her koruma bu kadar dikkatli davransa. Evet. Keşke her ekip bu kadar itidalli olsa. Öyle değil mi ya? Yani otelde kamera bantlayan tabii ekip İstanbul Büyükşehir Belediye tabii Başkanlığı
2: neden
1: ekibi.
2: Bantlasın hocam?
1: Cemur var, çorba dökülünce üzerine çorba döküldüğünde rezil olma diye bantlıyorlar Hikmet abi. Bunu açıkladılar.
2: Başka, uluslararası bir forum olabilir. Herhangi bir uluslararası bir toplantı, farklı işte bir konferans sonunda ihtiyaç olabilir falan filan filan. Fakat normal şartlar bir belediye başkanı iç toplantılarını belediye başkanlığı varken neden otellerde orada burada yapar? Neden otellerde bantlanır? Gel böyle yürü bak nedir o işte şey gibi, hani geldik ya fotoğrafını. Yardımcı. Ben İBB değil mi?
1: Şey, o otel bantlama fotoğraf şey görüntüleri devam etsin
2: İBB
1: arkadaşlar.
2: Belediye başkanıyım. İşte bu da benim yardımcım şu. İşte bu da benim danışmanım Murat Ongun. Şu Abuzettin Düztümsek. Bu ayran çiğnemez. Bu da zıplamaz. Bunlar biz buradayız. Ne yapıyoruz? Önemli çalışma için otele gireceğiz ve odaya gireceğiz.
1: Ne abi ya, gerçekten
2: inanılmaz. Yer mi yok? Nereye? Otel ne ya? Bir, iki, neden bantlarsın? Ya adam onu sordular. Sen diyorsun ki ben bu iktidarı göndereyim, ders vereyim. Evet. Onun yerine Özgür Özel gelsin.
1: Tamam.
2: Ülke yönetsin.
1: Tamam.
2: Adama soruyorsun. Diyorsun ki neden bantladınız? Diyor ki insanın hali, bir hal hali vardır. çorba içerken üzerine dökülmesin. Adam bunu dedi. Ve sen diyorsun ki bu adam bu Türkiye'yi daha yönetir. O zaman sen salaksın.
1: Özür bu arada de. Hatırlatayım.
2: Daha yönetir diyorsan.
1: Tamam. Bu arada hatırlatayım. Biz
2: kontrol ettir kendini.
1: Hatırlatayım mı? Bu sabah savcı mütalasını verdi. Casusluk davasında.
2: Evet.
1: Tamam. Yani kişisel verilerin amacı dışında işlenmesi ve kullanılması suçundan yargılanan görüntülerin bir kısmında gördüğünüz bantlandığı esnada göremediğiniz ya, haliyle Ekrem İmamoğlu ve birkaç kişi işte Necati Özkan işte,
2: ajan mı bunlar abi kime çalışıyorlar
1: abi bunu? Savcı ortaya bir iddia koyuyor, tamam, savcı yalan söylüyor, başka biri çıkıyor diyor ki biz çaldık, o da yalan söylüyor. Başka biri diyor ki ben bu adama rüşvet verdim.
2: O da yalan.
1: O da yalan söylüyor. Kim doğru söylüyor? Özgür Özel. Kim doğru söylüyor? Hiçbir şey söylemediği halde Ekrem İmamoğlu söyleyecek inşallah.
2: Şimdi Böcek, i̇nşallah. Muhittin Böcek yalan söylüyor. Oğlu yalan tabii, söylüyor, gelini yalan söylüyor.
1: Özkan Yalın yalan,
2: yalan
1: söylüyor.
2: Özkan yalan söylüyor, poşet yok, herkes yalan söylüyor.
1: Adem.
2: Bir araya gelmişler.
1: Adem, Sıvacı Adem Soytekin, yalan söylüyor. Yalan Soytekin söylüyor. Yalan söylüyor. Ertan Yıldız yalan söylüyor. O... Meşeye, gürgene takıldı. Ha. Hala Özgür Özel orada. Diyor evet. ki gizli tanıklarla iddianame düzenlemişsiniz diyor.
2: Geçti artık şöyle diyor. Diyor ki yani bir olayda bir burada bir zarar varsa diyor. Bir kamu zararı oluşmuşsa eğer ben bunu tazmin ederim diyor. Aa. Ederiz tabii ki diyor. Öteki diyor ki ya diyor beni bırakın. Beni bırakın diyor. Doğru diyor çaldık. Yani rüşvet verdim. Şimdi Tanju'nun da iddianamesi ortaya çıktı. Evet. Evet ben bunu tazmini beni bırakın diyor. Baklavadaki adam diyor ki baklavadaki adam baklava kutusunda. Aa
1: hani akışa aldı burada.
2: Denizlerin. Bu
1: çok
2: ne?
1: Çok şaşırdı.
2: Bu nasıl baklava? Yeşil baklava. Çok güzel. Fıstık kaplanmış her tarafı. Rakamlarla da ismim yazılmış buraya. Şaşır bakalım abi.
1: Bak, şaşırdı. Şaşırdı. Bak. Aa, bak nasıl şaşır. Bak sanki, sen bak nasıl sanki, şaşırıyor. Öyle, bak.
2: O kadar
1: bak,
2: güzel. Bak. Sanki bir CHP'li ilk defa rüşvet alıyor. Tamam. Yani ben, o oynayamıyorsun.
1: Ya bir rüşvet değil, teknik olarak rüşvet tamam, değil. Buna müdahale. Teknik olarak, tamam. Teknik olarak bu bir bağış. Tamam. Tamam.
2: Adam ne demiş biliyor musun en son duruşmada? Ya tamam, istersen rüşvet de buna. Ben 11 aydır yatıyorum ben burada. Bırakın beni. Bunun kanunda karşılığı 3 yıl hapis. Doğru mu? Doğru. 2 yıl infaz, gece gündüz çarp et, böl, eşittir 11 ay 8 gün çıkar. Ben burada 11 yatıyorum. Haftaya bırakın beni. Bak, böyle. Bununla gel bana. Tamam.
1: Hakikaten öyle demiş ama. Hakikaten öyle
2: evet,
1: demiş.
2: Bir espri yaptım zannediyorlar.
1: Ya,
2: evet.
1: Akışı aldım. Emin onu bir getirin. O baklavacıyı şimdi Hikmet abi bırak, değildi. Manavgat'ta
2: efendim. Salın demiş beni ya.
1: Manavgat'ta.
2: Arkadaşlar salın ya. Tamam 11 aysa eğer cezası. Ya pardon benim haddime değil de adam bir en azından bu mağduriyeti de bir yaşanmasın. Değil mi hocam?
1: Bak.
2: Bir
1: mağduriyet yaşanmasın. Şimdi sana ay. Hemen okuyorum.
2: Yani bilmiyorum tekniğini tabii hukuk tekniğini. Hocam teknik olarak.
1: Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter. Bu makamında evet söz konusu beyefendi efendim.
2: Çok güzel açıyor. Bak zarar ver.
1: Makamında zarar baklava kutusu içerisindeki.
2: Avrupa'dan gelen.
1: Avrolarla. Suçüstü yakalanan Deniz Zeyrek'in farkında mısınız? Fark ettiniz adam mi? İlk kez görmüş gibi bir tepki verdi dediği. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 32 saatlik kumpas görüntüsü var. Benim belediye başkanlarıma, başkan yardımcıma Manavgat'ta polis kumpas kurdu dediği meseleyle ilgili söz konusu kişi Mehmet Engin Tüter konuşmuş. Demiş ki video ve fotoğraf karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süre cezamı çektim, tahliyemi istiyorum demiş. Evet, çünkü, Hikmet abi de diyor ki ya budur diyor yani bir en azından.
2: Çünkü avukatlarınız ben bak bunu biliyoruz tabii de biz ahma her şey anlattır. Yani değil mi? Hı. Ama bizim izleyicimiz akıllı zaten biliyorlar. Ben sana şu detayı vereyim. Hı. Yani bilinmeyebilir. Avukatın verdiği fikirdir bu. Millet hep yanlış anlıyor. Etkin pişmanlık nedir diye anlamıyorlar bak. Teknik olarak tamam mı?
1: Buradan Şaban teknik olarak Şaban Sevinci hocam, selamlıyoruz bak, teknik olarak.
2: Neden etkin pişmanlık? Ne oluyordu? Hani içeride mi mal alışmış? Değil. Onu anlamalı lazım. Şimdi avukattan bunu dinledik değil mi hep beraber? Hatta biz de sorduk. Diğer programlarımızda da konu oldu. Bizim Çubuklu abiler, ablalar Çubuklular da anlattılar. Hatta Çubuklarla teknik olarak anlattılar. Maddeleri falan anlattılar. şu. Yani sen Allah vermesin yatıyor bu adam için.

0: Yani değil mi? Allah kimsenin başına böyle bir
1: Amin.
0: şey vermesin.
1: Amin.
0: Bir hata yapmış, rüşvet almış. Bak ne kadar kibarım, zarifim. Yatıyor adam. Adam diyor ki ya avukat da bir konu. Ya ne kadar diyor, şu kadar. Tavan cezası bu. Tabanı bu. Biz buradan giriyoruz mesele. Tamam. Kaç yıl? İşte savcı senden 3-5 yıl isteyecek şu kadar falan. Kaça bağlanacak şu? 1 yılın altındaysa zaten çıkacak. Fakat 11 ay oldu, hala içeridesin. Demek ki şuradan tutturuyoruz. Avukatla konuşuyorsun. Diyor ki tamam diyor, sen aşağı yukarı diyor bir sonraki duruşmada çıkarsın. Yani ne olursa olsun. Niye? Bu cezası bu.
1: He.
0: Bir sene yattın.
1: He.
0: İşte bu kadar infaz şu kadar gün eder. Toplamı çıkartma bölmesi bu. Bunu da bari ifade et de. Hani çok da ısrar etmeyelim artık yani. Ben yap, iftira attılar. Nereden bileyim, euroyu sokmuşlar buraya. Ben baklava bekliyordum. Bir açtım baklava gelmedi, euro. Bunu mu yiyeceğim ben? Yani baklava yemeyeyim de euro mu yiyeyim? Ye tabii ki daha bir sürü baklava alırsın.
1: Şimdi o, hocam, o Almanya baklavası. O euro.
0: Çok
1: o,
0: özel. Düsseldorf.
1: Düsseldorf.
0: Duisburg baklavası. Dünyada eşi yoktur. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Euro yoksa baklavaya, baklavalı euroya. O yüzden söylüyor. Etkin pişmanlık da bugün anlamadıkları şu var. Şimdi etkin pişmanlıkta eğer davanın yürüyüşüyle ilgili olarak teknik olarak bir takım detaylar, bilgiler verdiğin zaman ve pişman olduğunu da ortaya koyduğun zaman bunda bir ceza indirimi var. Adama diyor ki avukatı, sen diyor abi buradan 5 yılda çıkamazsın. Ne? 5 yıl diyor. Çünkü diyor şu üzerinde bunların diyor şu kadar ispat edilse bile sana verecekleri 8 yıldır şu kadar yattın, eksi artı eşittir 4 ile 5 yıl. Ya bu hakikaten şakası bir adam. Teknik bir mesele. Hukuk tekniği açısından. Ne yapman lazım? Abi eğer bunu ortaya koyup da bu davanın suçluların bulunması noktasında davanın detaylarını yani savcılar kanunun daha doğrusu bu davanın gerçeği ve adaleti tecelli etmesi istiyorsa
1: gidişatına katkın olacaksa
0: eğer
1: davanın seyrine katkı
0: dersin,
1: sağlayacaksa
0: koyarsın ortaya. Savcılar ki sana ben indirim veriyorum, sen çünkü olay ne var ne yoksa ortaya döktün, ispatladın, belgeleri de bana verdin. O yüzden ceza indirim veriyorum %30 oranında. Eğer 5 sen 3'e inecek. 3 ise 1'e inecek. Belki de tahliye olacaksın. Neden? Çünkü hukukta teknik olarak söylüyorum. Tekniğinde bu yazıyor zaten.
1: Evet.
0: Yeter ki çöz diyor. Nasıl olacak, ondan sonra tazmin mi edersin? Bu cepte alıp da bu cebe mi koyarsın?
1: Ya,
0: sana devlet der ki tamam. Nerede der? Kayıp. Mesela Özkan Yalın da aynı şekilde. Adamda 300 tır varmış. Ben bilmiyorum. Özgür video tanıyor. 300 tır çok iyi para eder.
1: Özkan Yalın'ın ifadesine geçelim mi burada?
0: Ve diyor ki adam mesela bunun sen 100 tırını ver
1: tamam,
0: devlete.
1: Tamam.
0: Yani bu tazmin et. Daha doğrusu o kamu diyorsun ya, kamu zararını tazmin edersen diyor ki devlet ben seni bırakayım o zaman. Daha doğrusu şu kadar yattın, bu şeylik, yolsuzluk, bu irtikap, bu rüşvet parası. Bunun ederini yattın. Bunu da tazmin ettiğine söz verdin. İfadeni alıyorum. Davayı kolaylaştırdın. Artı bir de zararı tazmin ettiğin için sana bu kadar indirim veriyorum deyip kurtulmak için bir yol bu. Yoksa baskıyla maskıyla savcı geliyormuş değil. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi çok denedi. Artık gelemiyorlar. İlk baş hatırla. Avukatlarını gönderiyor. İçeride baskı yapıyorlardı. İçeride bunu itiraf ettiler.
1: Evet.
0: Tehdit ettiler.
1: Milletvekili
0: dışarıda
1: teklifi,
0: ailesi tehdit edenler var biliyor musun?
1: Milletvekilliği
0: dışarıda
1: teklifi yapıldı diyen ne istersin?
0: Yeter konuşma.
1: Ailem tehdit ediliyor
0: tabii
1: diyen mi istersin?
0: Tabii.
1: Bunların tamamını
0: abi, doğru,
1: bir şekilde
0: doğru.
1: Kamuoyu gördü. Biz de gördük. Şimdi madem Özkan Yalın dedin. Şimdi tercihi sen yap. Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasıyla mı devam etmek
0: bence
1: istersin?
0: Bence devam edelim. Nasıl
1: Özkan Yalın'la mı?
0: O zaman bağlı onlar çünkü. Kopamıyor abi.
1: Hepsi.
0: Çünkü Burcu Hanım'ın ayrılmasının sebebi İşte bu pislikler.
1: Abi inanılmaz ya.
0: Çok bağlantılı bunlar
1: şey,
0: çünkü.
1: Gelin o zaman Burcu Köksal'a.
0: Çok güzel ifade. Dün, aileye değer verenler
1: evet,
0: diyeceğim diyor.
1: Evet aile kavramına.
0: Lafa bayıldım
1: çünkü
0: ya.
1: Çünkü onun Rahmet söylediği Erdoğan saatlerde kürsüde olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ben hala bak hafta sonu Yılmaz Özdil'i kovduktan sonra Sözcü Televizyonu'nun kapıları Özgür Özel'e sonuna kadar açıldı biliyorsun. Çünkü Yılmaz Özdil'i onlar. Sadece içki sağlığa zararlıdır. Rakının litresinin 140 lira olma vaadinde bir zeminde
0: tabii
1: buluşmuşlardı. Onun dışında
0: şey
1: bayağı kavgalılardı. Hafta sonu Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda o adını bile şu an şey yapan gazetecimsi biri vardı ya, yüreğinizden kopup gelen çağlayan nehirler gibi nefes açık el'in söylediği
0: soluksuz,
1: soluksuz nefessiz dinledik ama buna da gerek yok.

0: inat
1: şuna da tamam. Size soruya bile gerek yok ama falan dediği yayınında Burcu Köksal'a şu ben hani orada bir yayın canlı yayın kazası gibi düşünmüştüm. Boşak hocanı ya. Boşak hocanı biz senin ailen oluruz dedim demişti. Bir canlı yayın kazası. Boşak hocanı ne demek abi? Abi Boşak hocanı ne demek? Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında aynısını söyledi. Aynısını biz dedi Burcu Köksal'a kocanı boşa dedik dedi. Çok abi ne zannediyorlar bunlar? Yani aşağı yukarı ben işte şeyden Özkan Yalım'dan şundan bundan evlilik kavramıyla ilgili kafadaki oturan şeyi anlayabiliyorum ama öyle o söyleyecek sen kocanı boşayacaksın. O abi bak bunlar çok
2: hocam bir şey söyleyeyim.
1: Riskli şeyler bunlar. Doğru. Bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Bunlar bizim adetlerimizde olmayan şeyler. Evet. Bunlar bizim inancımızda olmayan şeyler.
2: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Arka arkaya sıraladın. Elhak doğru. Bizim deyip durdun. Bizim kültürümüzde, bizim adetimizde, bizim ahlakımızda, bizim inancımızda, bizim namus anlayışımızda, bizim şerefimizde, bizim namusumuzda bunlar çok kötü şeylerdir. Paçozluk da iğrenç, aşağılık şeylerdir. Diyemezsin bir kadına kocanı boşa. Diyemezsin sen karını boşa. Sen haddine mi insanın ailesini kimine
1: boşayacaksın? Şunu söyleyeyim.
2: Ama bizim diyorsun bak bizim. Problem ne? Aidiyet meselesi ise eğer, Türkiye'yi profilini çiziyorsan eğer bana, her rengiyle asla ayırmadan söylüyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Abazası, Gürcüsü, Laz'ı, Manav'ı, Pomağ'ı ve her detayıyla birlikte bizden bahsediyorsan, bu güzel aziz milletten bahsediyorsan kardeşim, bizim o bizim. Azınlık da bizim. O Ermeni de, o Rum'u da bizim. Abartmadan söylüyorum bunları. Milleti sadıkamız da var bizim. Her şeyimiz bizim ya. Bizim tabii ama bizim diyorsun hocam. Uymuyor CHP'ye. Uymuyor. Eğer diyorsa ki bir parti benim içerideki yargılama, benim adaletime ben güvenmiyorum. Benim adaletimin Allah cezasını versin. İngiliz sen bir tanesin. Please gel donanmanı gönder Silivri'ye benim adamı çıkart. Beni terk etme sevgilim diyen bir adamın bizim olur mu ya? Olmaz abi, bak sevgilim olmaz.
1: Tamam, ben
2: bak,
1: orada...
2: bir daha söyleyeyim. Utanmadan sıkılmadan yaptığı şeyi koy bakalım bizle alakası var mı? Evet. Bir abi mezarın başında kafayı çeken kim vardır abi?
1: Doğru o da bizim kültürümüzde olmayan bir şey.
2: Seccadeyi tanımayıp tepesine çıkan kimdir abi?
1: Abi çok haklısın.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok haklısın.
2: Allah muhafazan Allah. İnsanlar hata yaparlar, ahlak namusun onları tabii ki bunlar özel meseleler. Ama bir kişi bu çünkü kafama takıldı bu mevzu. Kapı çalınınca altında havluyla açabilecek kadar ne olabilir abi? Bizim değil o. Ben de kusura bakma. Yani ABD'li de değil. Yani şöyle bakar adam ya. Değil. Oraya buraya sevgili yapıp da başka yerlere gönderip de paralarını ödemek bende değil. Bu bizim değil bu. Doğru. Öyle bir şey yok.
1: Doğru.
2: Hocam pavyonda delege pazarlığı yaptırıp bunu ben demiyorum. Adam kendi itiraf ediyor. Ben atmıyorum bir tarafımdan. Yap da ya sen Özel'e oyu ver. Demiyorum iddianamede var. Ver, evet al sana $1000. Abi paz paraya hop hop şu kadar buna 1500. Ne ona $1500 bana $1000 mı? Benim başım kel mi? Mesela diyor adam değil mi? Bütün bunlar ortaya ayyuka çıkınca hocam bak kepazeliğe bakar mısın? Tartışmış şeylere bakar mısın? Tanju Özcan. Tabi şap diyen adam. Şap. Allah en iddialı adam. Allah. Nasıl bu Allah cezasını verdi biliyor musun? Böyle kadın geldi. Çocuk istiyorum dedi. Ben nasıl yardımcı olacağım? Ha. Bunu anı diye anlattı dedim. Bolu hemşehrilerim. Yazıklar olsun size dedim ya. Hala da aynı yerdeyim. Yazıklar olsun ya. Yani evladın olsa verilmez oradan
1: evet,
2: buna.
1: Evet. Az önce geldiğimiz bizime oldu? Geliyorsun ha? Orada da. Bizim
2: fotoğraflar
1: kültürümüze.
2: Ne oldu peki? Bunu söyleyeceğim tabii. Bu adama söylenir. Buna söylenir.
1: Bu saatten
2: hak
1: sonra
2: ediyor bu adam.
1: Eşimden onun ha? için mesajların onda tarafı olduğum tabii, için eşimden özür dilerim der.
2: Tabii.
1: Elini yıkar
2: Allah,
1: ve çıkar.
2: Ben neden? De çapkınlık yapmışım.
1: Neden? Çünkü
2: çaktırmadan
1: karşısında tabii tuvalet terliğine tabii oy vermeye tabii razı bir kitle var. Tabii. Ama sen Bolu'ndu hemşerilerimize.
2: Tabii.
1: Siz onlardan değilsiniz diyorsun.
2: Tabii.
1: Doğru değil da söylüyorsun.
2: Tanju Özcan bizden değil
1: doğru
2: kardeşim
1: da söylüyorsun.
2: Her de zıkkımın kökü. Bak şimdi, bir daha söylüyorum. Adamın hatası onu bağlar Allah arasında bunu hesabı verir. Ama bir adam var ki diyorsa ki benim Bolu Belediyesi şebeke suyuna şap katayım da bari bunlar da böyle bilgisayarda bilmem ne izlemesin diyorsan diyemiyorum. Bunları espri konusu yapıyorsan ve hatta dünyanın en ahlaksız ifadesidir bu. Bana el kol sallamayın canım ben evli baktı adamım falan. Değil misin hocam? El kol deyip sallamayı bırak.

0: Sen neler sallamışsın oraya buraya, doğru mu hocam?
1: Bravo abi.
0: Şimdi özür diliyor musun?
1: Diliyor.
0: CHP budur. O yüzden bana...
1: Harika. Harika. Şimdi seyircilerimizden
0: çok
1: muhtemelen takipçilerimizden bir zentenler olacaktır.
0: Ya.
1: Ben kendi tahsiyemi kendim yapayım. Az önceki ifadelerimde söylemek istediğim şu. Elbette ki boşanmak bir müessesedir. İnancımızda da
0: tabii
1: olan
0: canım,
1: bir müessesedir.
0: Evlenmek haktır, boşanmak
1: aynen,
0: da haktır.
1: Aynen öyle.
0: Başka bir şey
1: çok
0: canım.
1: Tercih edilen bir tabii durum değildir sadece. Yani bizim hayır, inancımıza, yani kültürümüze baktığımızda durum budur. Fakat birinin...
0: Talak-ı
1: yani,
0: selase hocam, bir, talak-ı selase. Boş ol, boş ol, boş ol dedi mi boşanır.
1: Tamam.
0: Sen istersen om om anandı murti de. Benimki bana göre böyle.
1: Bir kişinin şu ya da bu sebeple bir amaç uğruna, bir siyasi motivasyon uğruna bir insanın evliliğine ve boşanmasına müdahale ettiğini ben yakın zamanda gördüm. Kataloglardan.
0: FETÖ'cüler değil mi?
1: Kataloglardan ya, eş ya, seçtirip ya, hatta onların çocuk yapmasına dahi karar veren bir zihniyet gördüm. Sen çocuk yap, sen tutuklanacaksın. Hamileyken cezaevine sokmazlar seni, bilmem ne falan diyen bir zihniyeti bu ülke FETÖ terör örgütünde gördü. Şimdi ana muhalefet partisi liderinin şu ya da bu şekilde parti rozetini taşıyan bir hanımefendiye o kocanı boşa, bununla evlen, bunu da böyle yap, şunu da böyle yap diyor olmasının kültürümüzde bir yeri yok. Yoksa kimse kiminle evlenmek istiyorsa evlenir, kiminden boşanmak
0: çok,
1: istiyorsa
0: yani şöyle,
1: boşanır
0: çok,
1: yani.
0: Hocam yani şöyle bir şey var. Tabii tartışmış şeyi bence evrensel manada baktığın zaman da bunun hani dedin ya biz diye ben özellikle sen tabii olayı çok ahlaki değerler üzerinden tartışıyorsun. Ki haklı bir şey çünkü nereden tartışacağım? Fizik tekniğine mi göre yapacağım? Teknik dedik ya kimyaya göre mi tartışacağım? Sodyum permanganatlı bilmem ne mi? Değil. Ahlaki değerlerle tartışacağım. Evlilik mi çünkü bu? Ve haklı olarak bunu söylüyorsun. Ama dünyada bunu zaten kabul edecek bir kafa yoktur. Sen karını boşa. Sen ne demek ki karını boşa, kocanı boşa? Şimdi bu ahlaksızlık bu. Yani bu teklif, yani çok özür dilerim yani yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir normal bir insana gelse ilk yapacağı kafayı koymaktır bir adama. Yani. Kafayı koyarsın değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir kadın olsa, o kadın olsa kadın ona abdestini verir. Bir erkeğe de sen bu kadını boşa, adam kafayı koyar sana. Yani kafayı kullanır diyeyim hadi. Yani yanlış anlamıyorsun.
1: Evet.
0: Şiddete karşıyız. Ama kafayı
1: karşıyız,
0: kullanırsın bir şekilde. Budur bizde. Bu abartılı değil. Sen bir insan namus. Yani bunu daha önce yaptı CHP. Yani bak burada hatırlatalım. Efendim bilmem ne bir adamın önüne yattı diye ifade kullandı bir kadın bakan için. Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar da ahlak anlayışı bu kadar zaten. Tezahürü de bu. Bunlar da derken bakın genel manada söylüyorum. Çok azıdır böyle kurtulur bunlardan. Kurtulanlar da şudur. Mesela vakti zamanında Ecevit, Baykal örnekleri verilir. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ben hep bunlara karşı çıkarım. Neden karşı çıkarım? O tırnağıyla geldi, bu kazı da bilmem ne falan. Genel manada Cumhuriyet Halk Partisi tam tabiri doğru tabiridir. Dallandırıp bulandırmama gerek yok. Cinsiyeti ve cibiliyeti budur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin serde böyle bir ahlaki anlayışı var. Serde var bu.
1: Hı hı.
0: Neden biliyor musun? Çünkü vakti zamanında ben örneğin çok enteresan bir bağlantı kurarak hafızdan çıkmasın diye yapıyorum bunu sürekli. O albay mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum ama kitabında var. Albay doktor Yassıada'da merhum Adnan Menderes'in idamından önce ki CHP olduğu çok iyi bilinir o albayın. İdamından önce 2 saat öncesinde prostat muayenesi yapmasının kasıtlı olduğunu biliyoruz. O da bir Türk albayıydı. Sonra neticede. Şimdi zihniyette serde böyle bir şey var. Bak fotoğrafa bakar mısın? Ya da dediğim gibi o ipi de astığı ipi de ailesine gönderip değil mi? Bu iple senin kocanı astık, öldürdük, biz katiliz ama bu ipin parasını senden alacağız diye. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar oldu mu? Oldu. Hangi zihniyet? Yine Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Ahırları camileri ahıra çeviren de bunlardır. 28 Şubat'ın banisi de bunlardır. 80 darbesi arkasında bunlar vardır. Bak büyük oligarklarına TUSİAD, MÜSİAD falan filan ne yapmışlardır bunlar? Bu adamları iktidara getirmeye çalışmışlardır. Allah'tan bu millet izin vermemiştir. Geldiğimiz nokta bu. Diyorsun ki nedir bunlar? Yani aklın alıyor mu? Şu anda beni etkilemedin. Sen casusluk davasından bahsettin. Çok tehlikeli bir şey. Sevgili Ömer Özkök, çok tehlikeli bir şeyden bahsediyorsun.
1: Evet.
0: Ya bu ülke sattı mı? Satarlar ya. Satmışlıkları da vardır. Değil mi? Amerikan mandacılığını kabul edecek olan tipler de vardır. Gene aynı kişilerdir bunlar. CHP'dir bu. Hep böyle olmuştu. Darbecidir, cuntacıdır, halk düşmanıdır. Bunlar yaşam

0: Olmadı mı? Vallahi yaşandı ya. Ya bunu ben de biliyorum. Benim babam da biliyordu bunları. Bu eskiden bir olan şey bu. Geldiğiniz noktaya bakarız. İlk defa diyor ya 50 sene sonra başarı diye anlatıyor ya şey Özgöz'e. 50 sene sonra en sonunda biz birinci parti olduk. İktidara bir sene sonra gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi arkadaş görüşürüz. İktidara gidiyoruz. Dur bir dakika, bir saniye. Casusluk davası konuşamadım bile. Her taraftan ya pavyon çıkıyor ya çadır çıkıyor ya sizin pis ilişkileriniz çıkıyor. Kim kime taktığı belli değil. Urşit Güneş bir şey anlatmış, ona benziyor. Ona takmış, buna tak, bir para takmış, başka bir şey takmışlar. Taka taka gitmişler bunlar. Abi inanılacak gibi değil. Yani şaşırmıyoruz. Lan bir haber çıkıyor buradan. Yalova'da bilmem ne oldu. He tamam. Şey ya CHP yolsuzluk. Abi alalım mı habere? Bilmiyoruz. 3'e at sen onu. Değerli değil ki. Oğlum arada 170 bin, bir dakika, 170 bin euro ile arabanın değeri oldu. 4,5 milyon. İç döşeme, yani VIP döşeme harcanan para 7 milyon, 8 milyon. Olur, olur tabii canım, olur. 7 milyon, buna mı taktınız ya? Bu mudur? Hani Tarkan, değil mi?
1: Yüce Altar'ın oğlu Tarkan.
0: Evet. Heh. Hocam bu telefonlar da geliyor,
1: hiç
0: olabilir.
1: Hiç susmuyor abi, olur. Evet.
0: Tamam, ama şöyle bir şey var. Bunu çok küçük bir meblağ. Yani siz bu sadece 170 bin eurocuk için mi? Bizim Manavgat'taki adam baklava da alıyor bunu ya. Lan gerzek diyor. Kendi arada da kızıyorlar. Ya hıyar turşusu. Sen koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün koltuğunda oturan müthiş ve lider özelliği olan, değil mi? Dünyadaki en büyük lider, değil mi? Tırnakları kazıya kazıya sosyalizm, Marksizm doktrinine çok iyi içselleştirmiş, mezarda içebilen bir Kemalist olarak oturan koskoca Özgür Özel'in arabasını döşüyorsun. 170 bin euro az lan. Evet. 1 milyon 700 bin euro olsa tartışacağım seninle diyor. 15 milyon liraya aldığın 3 milyonun değeri onun 100 katına çıkıyor ya. Neyi tartışacağım ben burada? Nereden nereye attı? Şunu atladım. Sen gitmişsin Manavgat'ta. Abi bak, teknik olarak rüşvet olabilir. Kabul ettim. Ama çok fazla, 11 ay ya. Yattım 11 aydan beri. Teknik olarak rüşvet sayılabilir. Ama bunun kanunda karşılığı var. Beni kandıramazsın. Evet. Yargı diyor.
1: Evet.
0: Niye? O yüzden adam 170 bin euro bilmem. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Mesela bunu söylediler biliyor musun? Hatta bir tanesi Cumhuriyet'te galiba yazmış. O dönemlerde milyon dolar istiyorsun. Muhittin Beceğin oğlu 6. kata parayı gönderiyor. O diyor ki öyle bir şey yok. Bana mı verdin? Bir tanesi aradan şunu söylüyor. Ya 200 bin TL para mıdır lan bunun yanında? Tamam da ola adam grup bir başkan ve olan vekil bilmem nesi. Adamın evinin bahçesi duvarı da poşette para bırakılır mı ya? Bir adam nasıl fantezisi olabilir ki bir adamın?
1: Abi bak.
0: Hani şimdi, arabasını topluca bırakırsın.
1: Şimdi bak.
0: Veli Ağbaba'nın paraları vardı ya böyle unutma. Tamam. Hani meclisteki odanın şey. Yok abi.
1: Şimdi bak. Burcu Hanım. Tekrar ben Burcu Hanım'a döneceğim.
0: Hadi dönelim.
1: Çünkü abi, konuşacak çok şey var. Burcu Hanım aile kavramının önemini bilenlerle bir aradayım çok demek cümle suretiyle aslında.
0: Helal olsun.
1: Uzun uzun altına makale yazabileceğin flaşta bir cümleyi sarf etti. AK Parti rozetini taktı. Dinar Belediye Başkanı ile birlikte. Arkadaşlar şöyle bir toparlama yapmışlar. CHP'li 18 başkan bugüne kadar AK Parti'ye katılmış. CHP'li.
0: Biraz i̇şte
1: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Hocam 2027'de galiba gene %45'e.
1: Özlem Hanım, Özlem Çerçioğlu da aynı. Şimdi
0: AK Parti'ye geçecek.
1: Şimdi.
0: Az kaldı. Bekleyin olacak o da. Olur.
1: Burcu Hanım'ın CHP'ye, özür diliyorum, AK Parti'ye katılmasının söylentileri hafta sonu çıktı. Pazartesi günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilip partiden attılar falan. Burcu Köksal, tamam mı? Evet. 37 gün boyunca atamadıkları bir isim var. O da dün ifade verdi. Kimden bahsediyorum?
0: Ek ifade
1: verdi. Şimdi 37 gün diren. Biz hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Özkan Yalım'ın savunmasını da alacağız falan. Şimdi aynı gün ihraç ettiler görüntülerdeki belediye başkanı Sayın Burcu Köksal'ı. En azından o istifa etti. Etti ama harekete geçildi. 37 gün boyunca CHP'de hukukçu milletvekilleri dosyalarla beraber cezaevine gittiler. Özkan Yalım'ı dinlediler, şey savunmasını için, aldılar.
0: O şey için teknik olarak ihraç edilmekten, teknik olarak tamam mı?
1: Teknik olarak.
0: Şaban Sevinç.
1: Evet, bu iş 37 gün sürdü ama baktılar ki
0: olmuyor.
1: Özkan Yalım'ı parti üyeliğinden attılar. Buna da en çok

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı üzüldü. Zira Özkan Yalın çok çalışkan bir arkadaş. Çok sevdiğimiz bir yol arkadaşımız. Tek derdi uşağa hizmet etmek
1: atmadan
0: olan.
1: Atmadan önce söylemişti onu ya.
0: Operasyonun olduğu gün söyledi. Yani buna en çok Asukaya yani. İsmindeki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı üzülmüştür. Ama Özkan Yalın'ı attılar. Özkan Yalın da dedi ki ben bir ek ifade verebilir miyim dedi. Efendim bugün Özkan Yalın'ın ek ifadesi dün ifade verdi. 8,5 saat verdi galiba. Düzeltiyorum 5 saat. Silivri'de ifade verdi.
1: Eyvah eyvah hocam peki ne vermiş ne demiş
0: Silivri'de
1: peki?
0: Silivri'de mi? Yok şeyde Çağlayan Adliyesi'nde verdi.
1: Tutuklu bir şey hocam Silivri'de. Peki var mı ifadesine ilgili kaynaklarımız? Kaynaklarımızı söylemek zorunda değiliz.
0: Ya şu efendim şu. Özetle şu. 200 bin TL'yi Özel'in evinin duvarına koydum. Bak.
1: Ben yazdım bunu koydum biliyorum.
0: Evet. Yanımda başkan yardımcım da vardı.
1: Evet.
0: HTS kayıtlarından çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi.
1: Ha daha fazla koy demiş.
0: Özgür Özel.
1: Ulan adama dedin mi böyle şey? Özkan Yılım'a.
0: Özkan yarın sağlam bir paket olarak.
1: Çok var onda.
0: Denizli'de benim mavi valizim. Bak. Uşak battaniyesini geçtik. Baklava kutusunu geçtik.
1: Ben yazıyı kaleme alayım ben bunu.
0: Bak.
1: Usullerini diyorsun.
0: O Finike'de bir Finike dövizden evet. Çıkarken Gökhan Böceğin bir turuncu valizi vardı.
1: Baklava,
0: bir de
1: turuncu valiz.
0: Mavi valiz çıktı şimdi ortaya.
1: Mavi valiz.
0: Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı diyor.
1: Battaniye, kule.
0: Demirhan göz açana verdim. 1 milyonu Özgür Özel'in aracıyla geldi diyor. Demirhan göz açan dediği kişi de dün gözaltına alındı.
1: Gözaltına alındı.
0: Şu hani şu kurultay meselesi var ya mutlak butlan milletin delegenin iradesi falan. Çok basit olarak şunu söylüyor. 1200 tane delegesi var diyor CHP'nin. Bu delegelerin çocuklarına 2 ay öncesi ya da 2 ay sonrası CHP'li belediyelerin SGK dökümlerine bir bakılırsa mesele ortaya çıkar bak şimdi, diyor Özkan Yalın. O da bir CHP'li. Fakat, eski CHP'li.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, bu bir kabiliyet deyince bazen insan şey gibi anlıyor. Hani taltif ediyormuş gibi pozisyona düşüyorsun. Hani pozisyonu taltif ediyorsun adama. İltifat ediyorsun zaten. Ama acayip bir beceri biliyor musun? Yani şöyle bir şey. Yemin ediyorum öyle. Kolay kolay bulamazsın böyle bir şey. Bu adamlar bak biraz önce hani ben Sayın Erdoğan dediğine işte dedim ya hani kapasite arttırımından bahsetti. Dedim o okumuş adam bu kadar söyleyebiliyor. Değil mi? Daha fazla anlatamıyor. Kapasiteden bahsediyor. Yani politik üretimde kapasite böyle arttırılmaz diyor. Kibarca anlatmaya çalışıyor. Adam politika yapmıyor bir. Bırak kapasiteyi. Her ne alt yiyorsa arttırmasın. Bak biraz sakın.
0: Oha seviye zaten zirve sakın, nokta diyorsun
1: hocam,
0: yani.
1: Hocam bak Sayın Cumhurbaşkanı lütfen. Yani akıl vermeyin bunlara. Yani arttırmayın bir şey. Mümkünse aynı pozisyonu devam edin. Ne yapıyor? Bak olaya bak. Arıyor. Ben bunu en son yazımda bunu yazmıştım zaten. Arıyor. Diyor ki tam oraya yaklaştım. Tam ifadesine göre. Hatta mahsur yok. WhatsApp'tan konuşuyor. Alo yani o eve vardı mı vardı nerede? Diyor ki duvarın üstüne koy. Bir duvar var. Kendi özel mülkünün evinin duvarından bahsediyoruz. Tamam. Özgür Özel'in evinin duvarı.
0: Tamam.
1: Oraya koy diyor. Tamam mı? Şimdi aradan diyor kapattım diyor. Daha önceki vardım. Detayı veriyor işte kim vardı yanında nasıl oldu diye. Burada bir detay daha ortaya çıkıyor. Bak bende bu yoktu. Sonradan aklına geliyor. Ulan diyor biz manyak adamın 300 tane tırı var. Gerizekalı mısın sen? Tiyatro yapıyorum evet. Şaka yapıyorum.
0: Evet.
1: Sen ahmak mısın yani neyi? 300 tane tırlı adam 200 bin lira ne lan? O şey payla olsun 500 bin lira. Hemen şunu söyleyeyim. Hatta diyor tekrar aramış. Alo evet. Bıraktın mı? Bıraktım. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla. Yani kapasite arttırmada gidiyor.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı bundan bahsetmedi ki.
1: Ya biliyorum.
0: Bu kapasite açığını kapatın derken bundan bahsetmedi.
1: Ya o koskoca Cumhurbaşkanı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Onun seviyesiyle bunların seviyesini hani kapasite falan konuşmak istemiyorum.
0: İyi,
1: yani bunlara teeddüp ederim, haya ederim. Adam dünyayla uğraşıyor. Türkiye'nin geleceğini örmeye çalışıyor. Bir dünya linki oluşturmaya çalışıyor. Dünyayı bağlıyor. Türkmenistan'dan başlıyor, Amerika'ya gidiyor. Bütün dünyayı bağlıyor birbirine. Bu adam oradan duvarın tepesinden kaç lira koy? 200. Arttı sana diyor. Belki vardır diye diyor. Çanta aldım, çanta ver. Abi seviyeye bak ya. Yani çantayı almış da ona öyle bir şey yok. Ben beğenmemiştim. Zaten çakmaydı o.
0: O zaman bak, ne diyoruz?
1: Zaten çakmaydı diyor. Yani teknik olarak ben sana söyleyeyim.
0: O zaman Bak bugün de kulağını çınlatmadan, tövbe anmadan sana geçmeyelim. Şu anda CHP rozeti taşıyan eski İyi Partili Adnan Bakar'a selam gönderelim. Evet. Allah bu memleketi bizden korumuş bu demişti ya. Hakikaten korumuş.
1: O kadar konuştuk ki oraya mevzuyu şeyine kor merkeze gelemedik.
0: Kapatacağım.
1: Burcu Köksal. Evet. Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Yani biz onu konuşacağız dedik ama etraftaki pislikler gelemedik oraya. Buradaki cümleyi ben çok önemsedim. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun. Hani aileye değer dedin ya sen. Evet. Aileye değer verenlerle. Yani ahlaktan bahsettim, bize ait dedim ya. Aile, o anlam değer dünyasına sahip olan bu millet, bu azı milletin değerleriyle ilgili bir şey söylüyor.
0: Bravo.
1: Ve görünenler o ki hakikaten iyi tahammül etmiş. Demek ki o geçen 18 tane bir belediye başkanı.
0: Toplamda öyle.
1: Valla temiz olan, geçmişinde hiçbir şekilde olmayan, daha önceki şey vardı. Topuklu Efe'miz vardı biliyorsun.
0: Özlem Çerçioğlu.
1: Özlem Çerçioğlu
0: Aydın
1: vardı.
0: Büyükşehir Belediye
1: Başkanı. Aynı şekilde bu yürekli insanları ben tebrik ediyorum. Çünkü kolay işler değil bunlar.
0: Parça pinçik
1: yani,
0: ediyor.
1: Korkunç, Metal Partisi siyaset
0: korkunç,
1: yaptıktan sonra
0: azgın bir kitle bir var. Şey. Var ya kaşını kaldırsa evet, perişan ediyorlar. Bunun en büyük mağdurları da işte yine bu kitleyi büyütüp besleyen Yılmaz Özdiller değil tabii mi? Onlar değil mi abi? Ha,
1: çünkü zor bir şeyden bahsediyoruz.
0: Parça yani, pinçik ediyorlar.
1: Tabii ki tabii ki.
0: Hiç
1: tabii
0: şey değil.
1: Tebrik ediyorum. Abi, tamam. Allah muvaffakiyetlerin devamını diliyorum. Allah muvaffak etsin diyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ama evet, teknik olarak sen şimdi
0: kapatıyorsun. Teknik olarak tamam, kapatmam lazım tamam, artık. Kapatalım. Evet, hadi günün manşetinin sonuna geldik teknik olarak. Gündemde öne çıkan başlıklarla yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi.
1: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: gerek yok.
1: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de
2: insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi şekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Şimdi hemen ilk durak olarak muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim istiyoruz. Neden? Çünkü Efes 2026 tatbikatı var. Ve sahada savunma sanayinin yeni yıldızlarından Panter Obüs'ü de yer alıyor. Detaylarsa Ahmet Taner Işıldak'ta.
1: Efes 2026 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugünse obüs atış faaliyetleri gerçekleştirecek. Tam arkasında durduğumsa T-155 Panter obüsü 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer'den rica edeceğim biraz daha yakın plan çekmesi için. Şimdi bu gördüğünüz alan barut magazini olarak geçiyor. Buranın içerisine barutlar, mermilerin ateşlenmesine sağlayacak olan barutlar yerleştiriliyor. Hemen sağ tarafındaysa atış bilgisayarı var. Tam bu noktadan düğmelere basılarak bu obüs atışını gerçekleştiriyor. Şimdi 2026 yılında girdi dedik. Yani son teknoloji bir üründen bahsediyoruz burada. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini de söyleyelim. Bunun içerisinde makine kimya endüstrisi, Aselsan, BMC ve Aslat'ın işbirliği dahilinde gerçekleştirildi. Şimdi bu obüsü özel yapan unsurlardan bir tanesi. İşte tam olarak burada gördüğünüz mekanizma. Bakın burada gördüğümüz mekanizma otomatik olarak mermiyi hazneye itmek için yarıyor. Yani herhangi bir şekilde bir asker bunu otomatik manuel olarak yerleştirmiyor. Burada cihaz tam otomatik bir şekilde mermiyi alıyor, içeriye hazneye doğru yerleştiriyor ve buradan da atış yapılıyor. Şimdi buradaki namlu, şimdi size biraz namludan bahsedeceğim. Namlu, buradaki mermi ve mermi magazininden bahsedeceğim. İlk başta kameraman arkadaşımdan bir rica edeceğim. Buradaki namluyu bir rica edeceğim. Oldukça uzun bir namluyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 8 metrelik bir namludan bahsediyoruz ve 40 kilometre menzili var. Yani 40 kilometrelik bir menzil olması oldukça önemli. Yani oldukça stratejik. Şimdi hemen buradaysa mermi magazinlerini göstereceğim. Şimdi 27 mühimmat taşıma kapasitesine sahip bu Panter obüsü. Oldukça fazla bir mühimmattan bahsediyoruz ve bu aracın en önemli özelliklerinden birisi ise yani çok mevziler arasında 2 dakikada bir yer değiştirebiliyor. Buradan atış yaptığında hemen 2 dakika içerisinde menzilini değiştirip farklı bir yerden vurabiliyor. Şimdi mermiyi görüyorsunuz. 155 mm çapında bir mermiden bahsediyoruz. O kadar büyük ki yani neredeyse vurduğu yerde iz bırakacak bir mermiden bahsediyoruz. Bundan tam 27 tane içerisine alarak 8 metrelik namlusuysa namlusuyla birlikte ateşleyebiliyor. Ve tekrar söyleyelim. Bunun en önemli özelliği 2 dakikada bir yer değiştirebiliyor. Bu obüs 600 beygire sahip. 600 beygirlik bir hacme sahip ve 80 kilometrelik hız yapabiliyor. Bu da oldukça uzun bir mesafe açıkçası. Yani burada 600 kilometre menzili de gidebiliyor. Bu 600 kilometrelik menzilde hareketli bir obüs olmasından kaynaklı oldukça verimlilik sağlıyor.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Şimdi bugün ilk kez görücüye çıktı açıkçası. İlk kez ateşlenecek. Şimdi zaten hazırlıklar devam ediyor. Askerler üzerindeki hazırlıkları devam ediyor. Ve burada birazdan ateşlenecek. 2026 yılında yeni girmiş T-155 Panther obüsünü envantere girdi. Ve burada ilk kez gerçekleşecek atışla artık testlerini yapacak. Biz de bu anları ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasıyla birlikte Türkiye-Ermenistan ilişkileri de böyle bir normalleşme yoluna girmişti. Haziran ayında da Ermenistan'da seçim var ve Paşinyan eli güçlü bir şekilde seçime girmek istiyor. Bu noktada Türkiye'den gelecek somut adımlar, ticareti canlandırabilecek, umut vaat eden adımların bir anlamda da aslında ona bir ivme kazandırabileceği yorumları yapılıyordu. O yorumların yapıldığı bu dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme yolunda önemli bir adım atıldı. Nedir o adım? İki ülke arasında doğrudan ticaretin öne açıldı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi.
2: Ermenistan ve Türkiye normalleşme yolunda önemli bir adım daha attı. İki ülke arasında doğrudan ticaret tekrar başladı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Buna göre Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesi mümkün hale getirildi. Yeni dönemde Türkiye'den çıkan mallar üçüncü bir ülkeye uğramadan doğrudan Ermenistan'a satılabilecek. Aynı şekilde Ermenistan'dan da doğrudan Türkiye'ye ticaret yapılabilecek. Yapılan düzenleme Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci için kritik. İki ülke arasındaki ilişkiler Ermenistan-Azerbaycan savaşıyla gerilmiş, ateşkes kararıyla yumuşama dönemine geçilmişti. Önümüzdeki günlerde ortak sınırın açılması için teknik ve bürokratik çalışmaların da hız kazanması bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan El Cezire televizyonuna konuştu. ABD, İsrail, İran arasındaki savaşa değindi. Ateşkes sürecindeyiz evet ama acaba bu yeni bir savaşa evrilir mi sorusu soruluyor. Hakan Fidan yeni bir savaşa dönüşme ihtimalinin riskini taşıdığının altını çizdi. Ve diyor ki bakan geride bırakılmış savaş her an tekrar başlayabilir. Ve ABD ile İran arasında da güvensizlik olduğunu söylüyor.
3: Şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor.
4: Her an çatışmaların başlayabileceği uyarısında bulundu. Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin İran savaşının sona ermesi için elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizdi.
3: Bu ateşkesin daha kalıcı bir hale gelmesi için, kalıcı bir ateşkese ve barışa ulaşılması için şu anda Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler ellerinden geleni yapıyorlar. Burada Katar'la Türkiye arasında muazzam bir işbirliği var. İki ülke olarak Pakistan'a büyük bir destek veriyoruz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları kapsamında El Cezire Arapça televizyonuna özel bir röportaj verdi. ABD ile İran arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Anlaşma sağlanamayan kritik noktalar olduğunu belirtti. Savaşın tekrar başlayabileceğini söyledi. İsrail uyarısı yaptı.
3: Müzakerelerde şu anda birkaç tane kritik konu var açıkçası. İki taraf arasında gidip gelen. Onların inşallah halli durumunda biz kalıcı bir ateşkese ulaşacağımızı düşünüyoruz. Arada büyük bir güvensizlik var. Şu anda geride bırakılmış bir savaş var. Her an tekrar başlayabilir. Ve en önemlisi Amerika ve İran'ın ne düşündüğünden bağımsız hareket eden ve kendi gündemi olan bir İsrail var. Bölge ülkeleri, dünya kamuoyu, herkes bir barışın olmasından, boğazın açılmasında, bölgede istikrara ve güvenliğe geri dönülmesinden yana iken İsrail'in

0: oldu. O saldırının duracağına ilişkin bir anlaşma hayata geçtikten sonra Amerika ile barış anlaşması, ben bunun tekrar normale döneceğine inanıyorum. Çünkü Boğaz'ın kapanması İran'ın menfaatine de değil.
1: Bakan Fidan röportajda bölge ülkelerine de seslendi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
0: Bölge ülkeleri kendi sorunlarına kendi sahip çıkmadan hegemondan bir şey beklemenin bir anlamı yok. Bu bölgede 30 defa 40 defa denenmiş bir senaryo. Bunun bölge ülkelerine faydası yok, İran'a faydası yok. İran'ın belli politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Bölge ülkelerinin kendileri arasında güven artırıcı tedbirlere başvurması gerekiyor. Ve bir birlik içerisinde hareket edilmesi gerekiyor.
1: Hakan Fidan ayrıca mülakat öncesinde El Cezire televizyon kanalını da gezdi. Stüdyo ve haber merkezinde yetkililerden bilgi aldı. El Cezire Genel Müdürü Şeyh Nasır bin Faysal Al-Sani ile de bir araya geldi.
2: Gelelim ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretine. Ama asıl aslında dün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde saat 10-11 gibi gündem olan şey Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalardı. Tahran yönetimi için diyor ki ya anlaşma yaparlar ya da yok edilirler diye tehdit etti. Bu arada İran konusunda Çin'in müdahalesine ihtiyacı olmadığını söyledi ama zannetmeyin ki Xi Jinping'le yapacağı görüşmede Çin meselesini ele almayacaklar. Evet, bu meseleyi de konuşacaklarını da belirtiyor. Donald Trump Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurguladı. Trump bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi. İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. ABD Başkanı arabulucu olarak Pakistan'ı değiştirmeyi düşünmediklerini de belirtti. Çin'in İran konusunda karışmasına gerek olmadığını düşündüğünü de söyledi Trump. Bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde İran gündemini de ele alacaklarını aktardı. ABD Başkanı Rusya ile Ukrayna arasındaki geçici ateşkesin sona ermesine ilişkin değerlendirme de yaptı. Sürecin gidişatından umutlu olduğuna işaret etti. İnanın ya da inanmayın Rusya-Ukrayna savaşı sonuna yaklaşıyor diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanacağını dile getirdi. Sosyal medya uygulamasından da açıklamalarını sürdürdü. ABD medyasını hedef aldı. İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının vatana ihanet ettiğini savundu. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar dedi.

0: Şimdi CHP kurultayı ile ilgili soruşturmada gündem yaratabilecek yeni ifadeler ortaya çıktı. Yeni iddialar var. İddianın sahibi etkin pişmanlıktan yararlanan, faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Şimdi Özkan Yalım para trafiğinden delege pazarlığına dair pek çok iddiada bulundu. Yalım'ın en önemli iddiaları arasındaysa teslim edilen paranın Özgür Özel'in aracına konulduğu iddiasıydı.
1: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ikinci kez ifade verdi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede kurultay süreciyle ilgili yeni iddialar gündeme getirildi. Yalım, CHP'nin 2023 kurultayı öncesinde birçok ilde delegelerle temas kurduğunu söyledi. Kendisinin de yüzlerce delegeyle telefon görüşmesi yaptığını anlattı. İfadeye göre bazı delegeler çocuklarını CHP'li belediyelerde işe alması halinde Özgür Özel'i destekleyeceklerini anlattı. Yalım delegelerin özgeçmişlerini kendisine mesaj yoluyla gönderdiğini söyledi. Yalım kurultay öncesi ve sonrasında CHP'li belediyelerde işe alınan kişilerin kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin apaçık görüleceğini sözlerine ekledi. Yalım, Özgür Özel lehine toplam 115 delege imzasını Selin Sayek Böke'ye verdiğini iddia etti. Taleplerin ise Seçim Koordinasyon Merkezi'ne iletildiğini söyledi.
2: Kurucu partisidir.
1: En dikkat çeken itirafı ise para teslimatı ile ilgili verdiği ayrıntılar oldu. Önce 200 bin lirayı poşet içinde bıraktığını, ardından yeni para talebi geldiğini öne sürdü.

Demirhan Gözaçan tarafından alınarak Özgür Özel'in aracına konulduğunu sözlerine ekledi. Hatta bu sözlerini para transferine ilişkin atılan mesajların telefon incelemesinde ortaya çıkacağının altını çizdi. Yalım ifadesinde Veli Ağbaba ile ilgili yıllar önce yaşanan otel olayına da değindi. Bu bölümde soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Kurultay sürecine ilişkin iddialar CHP içinde yankı uyandırırken soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

0: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira İstanbul Beyoğlu'nda saldırıya uğradı. Bu saldırıyla gündeme geldi. Bir alışveriş merkezinin kafesinin önünde yaşandı olay. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı, gözaltına alındı. Bu arada Torreira'nın kız arkadaşının saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. İddiaya göre bir kişi Torreira'ya henüz bilinmeyen nedenle yumruk attı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde Lucas Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Olay sırasında Lucas Torreira'nın şoförünün de kavgayı ayırmaya çalıştığı aktarıldı. Öte yandan Torreira'nın kız arkadaşının saldırgan hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu da ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Şimdi Samsun'a bir gideceğiz. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış vardı. Bu yağış sele sebep oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Onlarca kişi de mahsur kaldı. Göle dönen yollarda araçlar da sürüklendi. 12 kişi bu arada hastanelik oldu bu sel sebebiyle. O görüntülere, yaşananlara bir bakalım.
1: Evet, Ege'ye gidiyor komple.
2: Sağnak dakikalar içinde sele neden oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sürüklendi. Onlarca kişi ölümle burun buruna geldi.
3: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
2: Akşam saatleriydi. Samsun Havza ilçesinde etkili olan sağnak yaşamı felç etti. 10 dakikada felakete dönüştü. Bölgedeki dereler taşınca sele neden oldu. Özellikle 4 mahalleyi vurdu. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi.
4: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
2: Bölgede can pazarı kuruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanlar çareyi araçlarının üzerine çıkmakta buldu. Hayata tutunmaya çalıştı. Ekipler seferber oldu. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Bazı noktalarda zemin katlarının tavanına kadar yükseldi. Eşyalar sokağa döküldü ve sel önüne kattığı her şeyi sürükledi.
3: Hava. Herhalde o beyazın üstüne çıktı, neyse o.
5: Evde nerede ya?
6: Böyle bir şey yok. Aniden yakalandık. Hiç haberimiz yok. Dükkanın içinde kaldık. Rehin kaldık. Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar.
2: Mahsur kalanlar kurtarıldıktan sonra çalışmalar başladı. Şans eseri, bir can kaybı olmadı. Hafif yaralanan 12 kişi hastanelik oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı bölgede incelemelerde bulundu.
7: Bir havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii

0: hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. İş yerlerine gelen zararlar var. Araçların zarar gördüğünü tespit ettik şimdi.
1: Can kaybı yoktu. Ancak büyük çapta hasar vardı. Bölge halkı geceyi ayakta geçirdi. Sokakta sabahlayanlar oldu ve Havza ilçesinde okullar tatil edildi. Eğitime bir gün ara verildi. Bölgedeki hasarın boyutuysa gün ağardığında daha net anlaşıldı. Sürüklenen araç ve eşyalar kullanılamaz haldeydi. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.
2: Şimdi hem Samsun'da ne olduğunu, neden böyle bir yağış yaşandı, hani beklenen bir durum muydu, yoksa yine insan olarak bizim tedbirsizliğimiz kaynaklı olarak mı bir sele dönüştü, bunu konuşalım. Bir de bunun yanı sıra yazın da gelmesiyle birlikte belirli noktalarda şiddetli yağışların görüleceği söyleniyor. Yarına işaret ediyor ama öyle mi değil mi? Çünkü malum böyle yaz süreçlerinde bir de kışın o hani o karı beklediğimizde spekülatif başlıklar, haberleri çok görüyoruz. Tıklanma kaynaklı olarak veya takipçi kazanma kaynaklı olarak. O yüzden en doğrusunu Elde Biran ayağından öğrenelim. Elde Biran bizimle birlikte. Elde Biran hoş geldin.
3: Hoş bulduk Elif.
2: Önce Samsun'la başlayalım mı Elde Biran? 12 kişi de hastanede, hastanelik olmuş. Şimdi bu yağış bu kadar şiddetli, normal şartlarda Samsun'da görülen yağışın ötesinde bir yağmur muydu?
3: Değil aslında.
2: Neden böyle oldu? Ne kadar etkili olacak?
3: Rakamlar normallerin üzerinde değil ama Helin, şimdi şöyle, bu tür sistemlerin şöyle bir özelliği var. Dar alanda görülen gök gürültülü sağanaklar. Senle hep konuşuyoruz, boran dediğimiz rüzgar fırtınaları. Isınmaya bağlı gelişiyor bu sistemler. Isınma tetikletiyor sistemi. Isınan havanın çok hızlıca yükselmesi ve yukarı seviyedeki soğuk havayla birlikte oluşan kümülonimbüs bulutunun kendi içerisinde bazı durumlarda şiddetlenmesi ve rüzgar kırılımıyla birlikte kendi içinde dönen rüzgarlar hali bir mezosiklona dönüşmesi içerisinde aşırı yağış bırakabiliyor, dolu oluşturabiliyor, biliyorsun hortum oluşturabiliyor, çok şiddetli hava olaylarını beraberinde getirebiliyor ve şu an sezonu açıldı. Yani ilkbahardan sonbahara kadar olan dönem işte bu boranların sezonu. Yani biz bu süreçte bunları sıklıkla aslında yaşamaya devam edeceğiz bu yazda. Her ısınma periyodunun ardından seninle bu yayınları aslında yapıyor olacağız. Sıkıntı dar alanda aşırı yağış düşmesi, çok kısa sürede 1-2 saat süren sistemler bunlar. Yani başlayıp günler devam etmiyor. Ama 2 saat içerisinde işte 80-90 kilo yağış bırakabiliyor ve bu dere yataklarında ani birikmelere sebep oluyor. Şimdi bunlar aslında dere yatağı ama biz uzun süre kurak dönemlerin ardından o yatağın tamamen yer değiştirdiğini ya da o derenin ortadan kalktığına inanıyoruz. Oraya yerleşiyoruz, yol yapıyoruz, işte okul yapıyoruz, ev, iş yeri ve sonuç böyle şiddetli yağış anında hızlı birikme, yüzeysel akışın hızlanması, giderek artan beton alanlar, toprağın o sünger gücünden faydalanamayış İşimizin sonu biraz afete dönüyor. Yani normal rakamlarda yağışın bile sonuç itibariyle yaralanmalara sebep olması ya da mal kaybına, can kaybına sebep olması tabloyu afet tablosuna çeviriyor maalesef. Dolayısıyla yine Samsun'daki olay da bize biraz bunu gösteriyor. Bu tür konvektif hareketlilik bu süreçte bir süre daha devam edecek. İşte zaten sonbahara kadar devam edecek. Sezon
2: bunu
3: uzun.
2: Samsun'un özelinde söylemiyorsun değil mi? Bu konvektif hareketlilik devam edecek.
3: Samsun'un özelinde de söylüyorum. Yani genel olarak yaz sezonunda da devam edecek ama bu tür, şimdi birazdan seninle konuşacağız. Gelecek olan bir cephesel hareketlilik var. Soğuk cephe geçişi kapıda. Soğuk cepheyle birlikte çizgisel boran. Daha önce de konuşmuştuk hatırlarsın. Cephe hattı üzerinde oluşan sağanaklar. Yine şiddetli yağış bırakacak. Şiddetli yağış beklediğimiz illerden bir tanesi de yine Samsun. Yani zaten hali hazırda
2: ne
3: toprak şu anda
2: bekliyoruz?
3: Suya doygun. Perşembe ve Cuma. Bu iki günde de şiddetli sağanak ihtimali kapıda. Dolayısıyla önümüzdeki günler biraz riskli geçecek. Şimdi Helin, istersen bu dün yaşanan hadiseyi bir radar görüntüsü üzerinden konuşalım. Şimdi radar görüntüsü şu görüntü. Dün akşam 17-18 sularının tablosu. Şimdi bak, normalde görüyorsun radardan. Şimdi Helin, bir de herkesi şu anlamda da uyaralım. Meteorolojiyi muhakkak bu dönemde takip etmek önemli ama radardan da siz yaşadığınız ev bazında mutlaka bakın. Benim yaşadığım ev bir risk altında mı değil mi? Çünkü biz genellikle il hatta bölge bazında şiddetli yağış uyarısı yapıyoruz ama şimdi o ilin ya da o bölgenin tamamı aynı miktarda yağış almıyor ama dar alanlarda, yani Samsun ili şu noktadaysa çok daha dar bir alanda biz şiddetli yağışı görüyoruz, gözlemliyoruz ve bu noktalarda sel hadisesinin oluşma olasılığı tabii ki yüksek. Ve işte havzada meydana gelmiş ve burada taşan bir dere söz konusu ve bu derenin tabii ki belli noktalarında, derenin yatağında birikme işte tabloyu biraz buna çeviriyor.
2: Bir dakika, demin söylediğin önemli, ev bazında dedin ya. Bunu

0: meteorolojinin kendi sitesine girip
1: MGM'den bakılabilir.
0: Vatandaşlar bakabilir.
1: Radarı 3 saat öncesinden günümüz teknolojisi bu tür sistemlerin tam ilçe bazında hangi noktadan ne kadar büyük bir vahim olay yaratabileceğini çok önceden günler öncesinden tespit etmek zor. Bunlar ısınmaya bağlı gelişen sistemler olduğu için öğleden sonra genellikle ısınmaya bağlı gelişiyor. Hı hı. Ve 2-3 saat öncesinde radardan şu tabloyu görebilirsiniz Selin. Yani şunu gördüğümüz zaman anlayacağız ki işte şu kırmızı alanın içerisinde şu hat üzerinde bakın bir çok hücreli boran aslında bu. Ama tabii forma biraz böyle kancalı bir yapıya döndüğünde ki süper hücrenin aslında bu yani kuvvetli bir hücre olduğunu bu radar görüntüsünden anlayabiliyoruz. Tam süper hücremin biraz formu süper hücrenin dışında
0: kancalı
1: tam
0: bir yapıya dönünce
1: süper hücreye döndüğü kancalı yapıya döndüğünde işte 32 kilometrelik bir alanı etkilediğinde ve tam radar görüntüsünün kancalı bir yapıya dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür değişkenlere bağlı olarak tabii ki biz biraz karar verebiliyoruz süper hücre mi değil mi? Ama bu da kuvvetli bir hücre. Bu da büyük ve kuvvetli bir hücre. Ve tam
0: süper hücre aralarında nasıl bir fark oluyor elde biraz?
1: Şimdi süper hücre LED'ini gösterebilirsek arkadaşlarımızdan rica
0: hatta
1: edelim bir değiştirelim.
0: Bilen bilmeyen Helin, için bunu yaz boyunca duyacağız.
1: Yani şu görüntüyü aklında tut yani tamam. Şu formu aklında tut. Kancalı
0: süper hücreden
1: görüntü,
0: de bize bahsetti
1: diğer LED'den evet diğer LED'i getirebilirsek
0: diğeri geliyor
1: şöyle,
0: arkadaşlar getiriyorlar.
1: Bu genellikle yer işte evet. Bak şurada kancayı görebiliyor musun bilmiyorum. Şu ucundaki kanca bize süper hücrenin varlığına işaret ediyor.
0: Şuradan
1: şu kanca hareketi.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şu kanca hareketi bize tam anlamıyla bir süper hücre. Yani ne içerisinde dairesel hareket var. Bak Helin, şuradan hep birlikte görürsek eğer
0: ne oluyor bu süper hücre?
1: Yer seviyesinde sıcak hava çok hızlıca yükselme eğilimi içerisine giriyor. Yukarı seviyede bir soğuk hareket var. Bak çok kuvvetli bir batılı rüzgar, yer seviyesinde de çok kuvvetli güneyli rüzgar. Hafif kuvvetli güneyli rüzgar esiyor. Şimdi hızlıca yükselme hareketi bulutun içerisinde mezosiklon dediğimiz şu dairesel dönüşü meydana getiriyor ve bu dairesel dönüş kendi içerisinde yağışı besliyor. Dolu, hortum gibi bir takım hadiselerin oluşumu için gereken ortamı sağlamış oluyor ve buna bağlı olarak da tabii ki şiddetli yağış, dolu, yıldırım, hortum gibi bir takım hadiselerin, bir takım parametrelerin oluşması için uygun zemin sağlanmış oluyor. Şimdi radardan bu görüntüleri takip etmek gerekiyor. 2-3 saat öncesinde radar çok belirgin. Biraz önce Samsun üzerinde de gördüğümüz aslında buna benziyor ama tam anlamıyla da değil ama yakın. Onu evet. da söyleyelim. Yakın tam anlamıyla kancanın oluşumu bizim aldığımız saatlerde belki gözükmüyor olabilir ama ara saatlere belki denk gelmiş olabilir Helin. Şu forma belki de gelmiştir.
0: Yağış miktarı mı farklılık gösteriyor o forma ulaşmadığı takdirde?
1: Yok biraz daha hafif olabilir. Ha. İşte biraz daha rüzgarın kuvveti biraz daha hafif olabilir ya da bazen çok kuvvetli olduğu zaman İstanbul'da hatırlarsın Temmuz ayında yaşadığımız o büyük çaplı doluları
0: evet.
1: çok geniş çaplı dolular geliştirebiliyor. Yani kapasitesi daha da kuvvetli bir hale geliyor. Kendi çapında şöyle arkana dönüp bakabilirsen görseli de dıştan biraz bu halde oluyor Helin. Yani dairesel dönen bir
0: hortumu
1: bulut
0: sanki
1: gibi bir kümülonimbüs bulutunun gelişmiş formu olarak aslında karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu durum bu. Şimdi diğer görseli tekrar getirebilirsek geri arkadaşlar. Bizim Samsun'da yaşadığımız hadisede evet buna benzer kuvvetli bir sistem. Ama şu an sezonu tam zamanı.
0: Hemen araya gireyim. Şimdi diğer görüntüyü istedi Elde Biran onu getirirken. Çünkü süremiz de kısıtlı. 2 dakikamız var aşağı yukarı Elde Biran. Şimdi Samsun'u konuştuk. Samsun özelinde ama genelinde de dedin, görülme ihtimali var. Süper hücre nerelerde etkili olacak? Perşembe için dedin Samsun
1: şimdi
0: adına.
1: Şimdi illa kesinlikle iller süper hücre olacaktır diyemeyiz Selin. Tamam. Az önce söylediğim sebeplerden.
0: Yağış.
1: Isınmaya bağlı gelişen sistemler olduğu için 2-3 saat öncesinden mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şu haritayı da açalım.
0: Geliyor.
1: Bak arkanda Helin beklenen yağış miktarları var. O gelene
0: tamam,
1: kadar şunu
0: perşembe.
1: Konuşalım. Şimdi perşembe yağış miktarlarına baktığımızda bak beklenen yağış miktarı aşağı yukarı böyle şu yeşil olan alanlar 20 ile 50 kilo arasında yağış beklenen yerler ama onun dışında mavi alanlar yaklaşık 20 kilo yağış beklediğimiz yerler ama şu yeşile varan alanlar biraz daha bak şöyle Samsun çevresini görüyor musun? Yine 50 kilo civarında bir yağış beklentisi söz konusu ama dediğim gibi bir sonraki gün cuma günü de Türkiye'nin doğu bölgeleri yine şiddetli yağış alacak.
0: Bu arada sıcak miktar da düşüyor.
1: Samsun çevresindeki şeyi de görüyorsun. Samsun çevresinde cuma günü yağışın nasıl tekrar yine şiddetli 50-100 kilo arası olasılık olduğunu evet. ve yine Bingöl çevresinde, Muş'ta evet. ve Doğu Akdeniz'de, Adana, Osmaniye çevrelerinde de şiddetli sağanak ihtimali olduğunu
0: hemen araya giriyorum.
1: Görüyoruz.
0: Sıcaklıklar da burada gördüğüm kadarıyla
1: şimdi,
0: düşüyor.
1: Helin, burada
0: ne kadar
1: soğuk
0: düşecek, ne kadar etkili
1: evet,
0: olacak?
1: Bu,
0: hafta sonu.
1: Bu haritayı akıtabilirsek arkadaşlar, bak soğuk cephe geçişi Balkanlar üzerinden geliyor Helin. Ve Balkanlar üzerinden geliş giderek sıcaklığı bu gece saatler

0: gösterdiği an itibariyle düşürmeye başlayacak. Bugünden yarına 7-8 derecelik bir soğuma var Helin. Ve akşam saatlerinde saat bugün 16'yı gösterdiği an Poyraz esmeye başlayacak İstanbul'da. Şimdi rüzgar soğuğu, üstüne bir de termometre, bak görüyor musun? Ve bak şu noktadaki sağanaklar kuvvetini artıracak. Trakya günün ilk saatleri itibariyle, gece saatler 00 gösterdiği an itibariyle akıtalım arkadaşlar bir yandan. Giderek şiddetli sağanaklara dönmeye başlayacak. Ve bu cephe sistemiyle birlikte sağanak hattı giderek Türkiye içlerine doğru gelecek. Ege'de, İç Anadolu, Karadeniz'in batı kesimi şu hat üzerinde bu hat... bunu akıtabilirsek arkadaşlar ilerleyen saatlerde görelim.
1: Arkadaşlar akıtırlarken ben şunu sorayım, süremizde kısıtlı demişken hafta sonuna doğru da gidiyoruz. Hafta sonu bu yağış devam mı yoksa güneşi görüyor muyuz?
0: Hafta sonu cumartesi günü batıda güneşi göreceğiz ama pazar günü yeni bir cephesel sistem yine sağanaklar bizimle birlikte.
1: Yine böyle lokal.
0: Tabii ki yine cephe geçişiyle birlikte cephesel yağış alırız. Bu ara böyle Türkiye bu cephesel sistemlerin tam rotasında biz bütün sağanakları kaçırmadan alıyoruz Selim.
1: Peki teşekkür ediyoruz Elde Biranayan. Meteoroloji editörümüz Elde Biranayan bizimle birlikteydi. Elde Biran'ı uğurlayalım, biz devam edelim.

0: Kocaeli'ne gideceğiz şimdi. Kocaeli'nde 16 Mayıs'ta 100 bin gencin katılımıyla dev gençlik şöleni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa katılacak. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in açıklaması var bu şölene dair. Türkiye'nin en büyük gençlik etkinliği olacağını söylüyor. Ve gençlerle Cumhurbaşkanı arasındaki bağ da göstereceğini ifade ediyor. Bu arada şölende Erdoğan için hazırlanan sürpriz şarkı da ilk kez sahnede çalınacak.
1: Kocaeli'nde inşallah cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla beraber şu ana kadar başvurulara göre 100 binin üzerinde bir katılımla gençlik şölenimizi gerçekleştireceğiz.
2: AK Parti Gençlik Kolları 16 Mayıs'ta dev organizasyona hazırlanıyor. Kocaeli'nde düzenlenecek bir gençlik şöleninde 100 bin genç buluşacak. Şölende coşku, müzik ve gençlik enerjisi öne çıkacak.
1: Bu Türkiye'nin en büyük gençlik etkinliği. Çok güzel hazırlıklarımız var, çok güçlü sürprizlerimiz var. Aslı olan gençlerin Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetini, Cumhurbaşkanımızın gençlere olan muhabbetini, Türkiye'nin gençlik tablosunu tüm Türkiye'ye, dünyaya göstereceğimiz bir günü yaşamak için bizler sabırsızlanıyoruz.
2: Türkiye'nin dört bir yanından gençler Kocaeli'de bir araya gelecek. Ortak heyecan ve buluşma noktaları şölene renk katacak. Sosyal etkinlikler ve interaktif alanlar gençleri buluşturacak.
1: Hem kendilerine bir şeyler katarak hem çeşitli etkinliklerde bulunarak, Cumhurbaşkanımızla da buluşarak inşallah gençlik şölenimizi tamamlayacağız.
2: Programa katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sürpriz de yapılacak.
1: Asıl sürpriz şarkımız da şölen günü Cumhurbaşkanımızın da ilk defa dinleyeceği şekilde şölende de sürpriz şarkımızı yayınlayacağız ve inşallah sonrasında da dillere pelesenk olarak da kullanacağımız bir şarkı olacak.
2: Müzik ve sahne performanslarıyla şölen alanı dev bir festivale dönüşecek. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş gençlere seslendi. Takvimleri işaretleyin. Bu şölen kaçmaz mesajı verdi.
0: Ve moderatörde ilk bölüme noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomik gelişmelerle Elif Akkaya-Kutay'ın sunumuyla devam edecek ama saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız. Saat başı görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, ben Elif Akkayakuter. Gün ortasında ve hafta ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaşça yalın fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 25 lira 44 kuruştu.
2: Doğu Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından yaşça için son hazırlıklar yapılırken Tarım Bakanlığı yaşça yalın fiyatını belirledi. Buna göre geçen yıl 25 lira 44 kuruş olan yaşçayın kilogram fiyatı 35 liraya yükseltildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı. Açıklamada Çaykur'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtilerek, şirketin bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği ifade edildi.
3: Yıllık enflasyon oranının üzerinde yapılan bu artışla birlikte üreticimizin alın teri korunmuş, çay müstahsillerimizin yanında olunduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
2: Bakanlık açıklamasında Çaykur bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25 lira 44 kuruş olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Nisan'da akaryakıt fiyatlarındaki artışla hızlandı. Yıllık enflasyon Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon İran Savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte Nisan ayında da hızlanmaya devam etti. Açıklanan verilere göre enflasyon Nisan'da aylık %0,6, yıllık %3,8 oldu. Yıllık enflasyon böylece 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Anketlerdeki ortalama tahmini enflasyonun aylık %0,6, yıllık %3,7 olmasıydı. Mart'ta aylık enflasyon %0,9, yıllık enflasyonsa %3,3 olmuştu. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyonsa aylık %0,4 ile %0,3'lük tahmini aştı. Yıllık bazda da %2,8 olarak %2,7'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon böylece Eylül'den beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Rakamlar enerji maliyetlerindeki artışla birlikte savaşın Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. Rapora göre benzin fiyatları Mart ayındaki %21'lik artışın ardından geçen ay %5'ten fazla yükseldi.
1: İşte küresel anlamda da bu enflasyona sebep olan asıl sebep enerji fiyatlarındaki yükseliş. Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşiyor. Hürmüz fiilen 10 haftadır kapalı ve etkisi de her geçen gün artıyor. Birçok senaryo var. Morgan Stanley'nin, Goldman Sachs'ın, Fitch'in ve Bank of America'nın o senaryoları hazırladık. Şöyle bir bakalım. Şimdi Morgan Stanley'in baz senaryosuna göre Hürmüz Boğazı'nın Haziran ayında açılacağı yönündeki senaryosuna göre 2026 ikinci çeyreğinde 110 dolar olabilir. Son çeyrekte de 90 dolara gerileyebilir. Bu iyimser senaryosu. En kötü senaryoya göre, yani Temmuz ayına sarkarsa, kendi deyimiyle boğa senaryosuna göre mevcut dönemde 130 dolar 150 dolara çıkabilir ki işte 150 dolara çıkması durumunda da resesyon, stagflasyon endişeleri çok daha fazla artar. Hatta hayata geçmesi söz konusu olabilir. Goldman Sachs normal normalleşme senaryosuna göre, yani ateşkesin kalıcı hale gelmesi, Boğaz'daki risk biriminin azalması ve petrol akışının normale dönmesiyle 2026 yılının 4. çeyreğinde 87 dolara gerileyebilir ki işte 60 küsür dolarlardaydı 28 Şubat öncesi, savaş öncesi dönemde. Bas senaryoya göre, aslında daha ana senaryosuna göre, temel senaryoya göre gerilimin uzaması ve üretim kayıplarının sürmesi durumunda 2026 4. çeyreğinde, son çeyreğinde 90 dolar 93 dolar bandında olabilir. Yüksek riskli senaryoya göre, yani arz kısıtlarının Haziran sonu ötesine taşması ve çatışmaların artmasıyla, bu da yine resesyon, stagflasyon endişelerini artıracak olan 150 dolar seviyesine gelebilir diyor riskli, yüksek riskli senaryoya göre. Fitch Ratings en iyimser olan kurum diyebiliriz. Bas senaryosunda 2026 yılı için tahminini 63 dolardan 70 dolara çıkardı. 2027 yılı için de 60 dolar 63 dolar bandında tuttu. Kısa süreli kesinti senaryosuna göre anlık olarak Hürmüz'ün kısa süreli kapalı kalması ve arz kısa süreli kesintiye uğraması durumunda anlık olarak 100 dolara çıkabilir ama arzın dengelenmesiyle de yeniden gerileyebilir diyor. Uzun süreli kesinti, ki bu 3-6 ay boyunca fiilen kapalı kalırsa, petrol geçişi ciddi oranda azalırsa, deprem senaryosu en kötü senaryo olarak nitelendirmiş. 1 yıl boyunca 3-6 ay boyunca fiilen kapalı kalırsa 120 dolar 170 dolar bandına çıkabilir diyor. Uzun süre yüksek fiyat senaryosuna göre de, yani 1 yıl boyunca 100 dolar ve üzerinde kalırsa diyor, işte burası küresel çapta yüksek enflasyon baskısı yaratabilir. Gelişmekte olan ülkeler için cari açığı büyütebilir ve şirketler üzerinde, reel sektör üzerinde de ciddi finansal baskılar oluşturabilir diyor. En kötü senaryoysa Bank of America'da diyebiliriz. 2026 yılı ortalaması 130 dolar olabilir diyor. Jeopolitik gerilimin tırmanması halinde de en kötü senaryo olarak da 150 dolar olabilir diyor. Küresel etkisi de elbette 150 dolar olması durumunda yüksek enerji maliyetinin hem tüketimi hem de tedarik zincirlerini baskılayarak küresel ekonomide ciddi bir daralma ve resesyona yol açabileceği belirtiliyor. Piyasalara bakalım. Borsa dün %2,34 değer kaybederek 14.779 puandan kapandı.

0: Hafta ortasına da %0,45 artı da 14.846 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,9 eksi de 14.646 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi de 16.645 puanda. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da durum ne? Dolar 45.42'den, Avro'da 53.18'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa işte hem Orta Doğu'daki bu belirsizlikler hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisi, beklentilerden güçlü gelmesi ve Fed'in faiz indirimi umutlarını azaltmasıyla hafif bir gerileme oldu. %0,4 gerileyerek başladı güne. 4.695 dolardan, o seviyenin de biraz altında. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.692 dolar. İçeride gram altın 6.853 lira, çeyrek altında 11.204 lira. Petrol tarafında ise son 3 seansta, yani haftanın ilk 3 işlem gününde %8 yükselerek 107 dolara çıkarak başladı güne de. Yine o seviyelerde Brent petrolü varil fiyatı 107,44 dolardan işlem görüyor. Ve faiz tarafı son olarak, tahvil faizi 42,06, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Zafer Ergezen, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Fitch ve Bank of America'nın senaryolarını şöyle bir toparlayarak verdik. Ne dersiniz, hangisine daha yakın görüyorsunuz?
1: Aslında çok güzel bir özet oldu. Bunlara bakarken ben birazcık daha farklılaşıyorum. Çok kötümser senaryolar da var. Ben açıkçası eğer savaş devam ederse kötümser senaryoların gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani nedir bu? Öncelikle 120 dolar bandına doğru geliriz. Eğer savaş devam ettikçe de, ki burada 3 ayı aşan bir süreden bahsediyorum, o zaman 150 dolar bandına doğru da gidebiliriz, ki özellikle enerji sahaları vurulursa bu çok yüksek ihtimal olur. Ama onun haricinde iyimser senaryo tarafından bakacak olursak, yani kalıcı bir anlaşma olması durumunda ben fiyatlarda hızlı bir geri çekimi olmasının oldukça yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum, ki zaten ilk haberlerle birlikte izleyiciler hatırlayacaktır, 90 dolar seviyesinin altına gelmiştik. Ben bu durumda 70 dolarla 80 dolar bandına doğru o aralıkta bir seviyeye gelme ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat sonrasında yeniden 80 dolar bandında dengelenme olması muhtemeldir. Enerji sahalarının açılmasıyla birlikte de, yeniden faaliyetine başlamasıyla birlikte de yeniden 60 dolar bandına gidebiliriz diye düşünüyorum. Fakat gelinen noktada tabii ki savaşın devam ediyor olması burada bir miktar riskleri de beraberinde getiriyor. Savaş uzadıkça olumsuz senaryonun, yani yüksek fiyatın yüksek devam etmesi oldukça muhtemel. Ama 2026'da 100 dolar ortalamasına ulaşılacak demek, bundan sonraki fiyatların 110 dolar üzerinde 120 dolar bandına doğru gideceği anlamına taşır. Ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Kötümser senaryoda bu oldukça yüksek bir ihtimal, ama iyimser senaryoda ben yıl sonu ortalamasının gene 80 dolarlar civarında olmasını beklerim.
0: Peki, şimdi içeriye dönelim. Malum bu enerji maliyetlerinin artmasıyla, işte biraz önce de verdik, Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon beklentilerinin üzerinde geldi, ki keza içeride de Nisan ayı enflasyonu beklentilerinin üzerinde gelmişti. Şimdi yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. İlk raporda Aralık %13, %19'dan %15, %21'e revize edilmişti. Tahmin korunmuştu %16'da. Ne dersiniz, revize bekliyor musunuz?
1: Bir miktar daha yukarı yönlü revize gelebilir. Çünkü savaş beklenildiğinden uzun devam ediyor. Ve bunun etkileri piyasalarda hissedilmeye başlandı. Bunu yeni açıklanan enflasyon verilerinde görüyoruz. İşte ABD enflasyonunun ben zaten yüksek gelmesini bekliyordum. O da gerçekleşti. O yüzden de ben burada yukarı yönlü bir revize olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece tabii Türkiye üzerinde değil. Yani tüm dünyada yukarı yönlü revizeler gelecek. Bu kaçınılmaz. Çünkü savaşın kısa süreceği beklentisi yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Dolayısıyla bu fiyatlamalara yansıyacak, revizyonlara da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ki gelecek enflasyon verileri de bir miktar belki beklentilerin üzerinde olabilir. Bunu da kısa bir not olarak düşmüş olayım.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Çin ziyareti bugün itibariyle başladı. Tabii önemli konular var. İran'la devam eden gerilim önemli konulardan biri, ama asıl ticari açıdan çok önemli bir ziyaret.

0: Ne dersiniz? Ticari savaşlar biraz böyle gündemin dışında kalmıştı İran savaşıyla. Ama bir taraftan da aslında sürüyor Trump'ın açıklamalarıyla. Bu görüşmeden beklentiniz nasıl?
1: Yani belki ABD Başkanı'nın dikkatinin farklı konulara yönelmesi piyasalar için olumlu olabilir diyebilirim. Tabii ki Çin'le ilişkiler önemli. Çünkü dünyanın büyümesi için Çin'in ABD'ye ihtiyacı var. ABD'nin Çin'e ihtiyacı var. Ve uzlaşı olması genel olarak piyasalar için olumlu olacaktır. Buradaki görüşmelerin tabii nasıl devam edeceğini görmek önemli. Ki Trump'ın burada isteklerinin olduğunu biliyoruz ki önce Venezuela, sonrasında Grönland, sonrasında İran. O yüzden de Çin'le görüşmesinden neler çıkacak çok sürpriz açıklamalar da gelebilir. O yüzden bir miktar temkinli yaklaşıyorum ben. Tabii Çin'le uzlaşmaya varılabilmesi çok kolay bir şey değil. Yani ABD'nin buradan özellikle tarifeler konusunda bir uzlaşmaya varabilir mi? Bu en önemli konu. Ben burada bu Çin ziyareti sonrasında çok fazla iyimser değilim ama gelecek açıklamalar piyasaya yön verecektir diye düşünüyorum.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la...

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Düz keçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu.
1: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol.

0: ABD hegemonyası, protektorası altına bırakıldı. Doğu Avrupa ise Sovyetler Birliği'nin etki alanı olarak belirlendi. Tüm bir soğuk savaş dönemi boyunca bu statüko devam etti ve hala aslında kısmen Yalta düzeni devam ediyor. Varşova Paktı dağıldı, Sovyetler Birliği dağıldı. Bir takım bağımsızlık kazanan ülkeler NATO'ya, Avrupa Birliği'ne katıldılar. Fakat Yalta düzeni, Avrupa'daki ABD hakimiyeti azalarak da olsa devam ediyor. Yine Rusya eski Sovyetler Birliği dönemine doğru gitme özlemiyle saldırgan bir politika takip ediyor. Ukrayna Savaşı bunun bir göstergesi. Şimdi acaba burada yani global aktör ABD ve ona karşı en büyük meydan okuyan, gittikçe güçlenen diğer aktör Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu başta olmak üzere eski dünyada, yeni dünyada yeni bir paylaşım mı yapacaklar? Eski dünyadan kastettiğimiz işte Asya, Avrupa, Afrika, yeni dünyada Latin Amerika ve Kuzey Amerika. Çünkü Çin'in eli kolu Latin Amerika'ya, Orta Amerika'ya kadar uzanmış durumda. Müzakerelerde acaba yani iki taraf bir paylaşım yapabilecek mi? Dünyanın yeni dizaynı konusunda konsensus sağlayabilecek mi? Bütün bunlar şu an itibariyle net değil, fakat zaman içerisinde ne
1: Peki.
0: yöne doğru bir seyir takip edeceğini göreceğiz.
1: Peki şimdi birazdan detaylandıralım. Az önce dediğim gibi Tayvan meselesi özelinde de. Ama öncesinde Filiz Hocam, şimdi bu görüşmeyi bu kadar önemli kılan tek unsur İran Savaşı mı diye İrfan Hocama sormuştum. Bu noktada da biraz aslında ABD ve Çin'in İran konusuna biraz bakışına da şöyle bir hatırlatsanız bize, biraz odaklansak. İki ülkenin İran konusunda görüş ayrılıkları var mı? Varsa hangi alanlarda söz konusu?
2: Tabii Çin Halk Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkileri anlayabilmek için bundan birkaç sene önce Biden iktidarı döneminde Çin Halk Cumhuriyeti ile İran arasında imzalanan işte 15'ten fazla içeriğinin halka bile tam olarak açıklanmadığı anlaşmaları hatırlamak gerekiyor. O tarihten itibaren Çin ile İran arasındaki ilişkilerin seyri farklı bir noktaya evrildiğini bilmek gerekiyor. Ve aynı dönemde İsrail ile önce anlaşma imzalamıştı Çin. Sonrasında İran'la bu anlaşmaları, 15'ten fazla anlaşma imzalanınca İsrail o dönemde Çin'le olan ilişkilerini tekrar gözden geçirme kararını almıştı ve tekrar Amerika Birleşik Devletleri ye dönen bir siyaset izlemeye başlamıştı ki Biden iktidarı döneminde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef olarak koymaktan çıkartarak Çin ve Rusya'yı birincil tehdit olarak algılayan bir siyaset izlemeye başladığı için aslında İsrail ve Çin arasında bu yakınlaşmayı görmüştük. Dolayısıyla şu günümüz dünyasındaki Çin'in İran'la ilgili sürece bakışını gerçek anlamda değerlendirebilmek için orada ne tür bir mutabakata varıldığını bilmek gerekiyor ki bu bilgi bizlerde yok. Dolayısıyla derinliğini ve kapsamını bilmiyoruz Çin ve İran arasındaki ilişkilerin seyrinin o günden bugüne. En azından bu bilgi kamuoyuyla net bir şekilde tam olarak paylaşılmadığını söyleyebiliriz. Ancak hem 12 gün savaşı diye adlandırılan dönem sonrasında işte Şubat 28'e kadar olan dönem içerisinde Çin ve İran arasındaki ilişkiler, daha doğrusu hem gemi hem de uçaklarla belli bir temasların devam ediyor olması ve yine yakın dönemde 28 Şubat itibariyle başlayan, yeniden başlatılan o süreçte sınırsız ateşkes diye adlandırılan dönemin başlamasıyla beraber benzer bir hareketliğin tekrar görülmesiyle birlikte aslında Çin ve İran arasındaki bu imzalanan anlaşmaların muhteviyatı ile ilgili bir takım doneler elde edebiliyoruz. Ama yine bunlar net bir şekilde bilgi olarak elimizde yok. Peki bu sürecin sonuçlarına bakarsak ne söyleyebiliriz? Bu bize ne referans verebilir diye baktığımız zaman Hürmüz

0: günümüzde yaşanan kriz dönemi birincil etkileyen coğrafya neresidir diye baktığımız zaman aslında net bir şekilde Asya ülkelerini görüyoruz. Ve Asya ülkelerinde de birinci olarak Çin karşımıza çıkıyor ve şu anda bu zirvenin gerçekleştirilmesi zaman olarak çok önemli. Çünkü şu anda biz hep petrol üzerinden konuşuyoruz ama özellikle gübre ve bunun benzeri tarımda kullanılan malzemelerle ilgili yaşanan sıkıntı birincil olarak Asya ülkelerini etkiliyor. Çünkü onlar için mevsimsel olarak tarımsal ekimin tam olarak şu anda yapılması gereken dönem ve bunu bizzat yaşayan ülke bağlamında Asya ülkelerinin bu krizden bu anlamda da etkilendiğini görmek gerekiyor petrol şokuyla birlikte. Dolayısıyla Hürmüz'le ilgili yine hatırlayalım, o dönemde Çin Hürmüz'ün bir an önce açılması yönünde bir irade göstermişti ve bu yönde İran'a bir yönelimi olmuştu ve hatırlayalım yine İran Dışişleri Bakanı'nın İslamabad sonrasında Tahran'ı kısaca uğrayıp sonrasında Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitmesinin ardından bir Çin ziyareti gerçekleşmişti ve bu Çin ziyaretinin de yine bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Mayıs ayında Trump'la Xi Jinping arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin hemen önce gerçekleştirilmesi İran'ın bir anlamda bu Hürmüz açmazı ile ilgili olarak Çin tarafının bir takım kendi talepleri ve isteklerinin ifade edilmesi anlamında değerlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında tabii İran'ın çok ciddi bir şekilde çok uzun yıllardır yaptırımlara maruz kalmasını değerlendirecek olursak Çin'in bu anlamda sağlayabileceği bir takım unsurlar olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Yine vatandaşlık geliri diye adlandırılan o kavramda İran'ın bu anlamda en iyi örneklerden biri olduğu söylenir. Ve o dönemde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanırken COVID-19 döneminde İran'a Çin'in sağladığı bu destek sayesinde bu vatandaşlık geliri, sosyal gelir ifadesiyle belki tanımlayabiliriz Türkçe karşılığı olarak.
1: Evet.
0: Bugünlere gelebilmesinde Çin'in çok önemli rol oynadığı söyleniyor ve yine mukabele edebilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına mukabele edebilmesinde Çin'in sağladığı teknolojik sinyal istihbaratının ne kadar etkili olduğu da yine söyleniyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Hürmüz üzerinden Çin ve Asya ülkelerine bir zorlayıcı güç uygulandığını görüyoruz İran aracılığı yoluyla. Çünkü hatırlayalım 12 gün savaşı diye adlandırılan o süreç sonrasında Temmuz ayı itibariyle bu durduğu noktada biz Temmuz ayı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela üzerinden Venezuela, İran, Rusya Federasyonu'nun Çin'e daha piyasadan ucuza petrol satmasını durdurmaları yönünde bir takım hem ifadeleri vardı hem de fiziki olarak hem gemilere saldırı gerçekleşmişti. En sonunda Maduro'nun alıkonulmasıyla sürecin ve sonrasında da işte İran'a saldırının tekrar başlatılmasıyla bunun tekrar harekete geçirildiğini gördük. Dolayısıyla hem başkanlık konuşmasını yaptığı zaman işte Panama ile ilgili referanslar vermesi, Venezuela ile ilgili referanslar vermesi ve tabii ilerleyen dönemde Arktik ile ilgili olarak Bering Boğazı'nın açılması ile beraber Çin'in yeni bir alternatif güzergah oluşturma hamlesini değerlendirecek olursak bu görüşme çok önemli.
1: Peki.
0: Ve İran'ın Çin açısından ne kadar önemli olduğunu yine anlayabilmek için deniz hattını konuştuk. Babel Mendeb önemli, Hürmüz önemli, Süveyş önemli. Ama bir de bunun kara hattı var ve kara hattı da tam olarak İran-Irak sınırı ve Türkiye sınırının olduğu yerden geçtiği için İran'daki her şey Çin'in tek kuşak tek yol projesinde etkilediği için bu görüşme ve Çin-İran-Amerika üçgeninin parametrelerinden bir tanesi.
1: Peki şimdi Tayvan meselesine biraz geçelim istiyorum İrfan Hocam ama geçmeden şunu da sormak istiyorum. Filiz Hocam'ın da anlattıklarından biraz hareketle şimdi şu yorumlar da yapılıyor. Deniliyor ki Donald Trump aslında İran'a yönelik saldırılara devam edecek ama Çin ziyareti engellenmesin diye. Çünkü ekonomik hedeflerle bu ziyarette bir anlamda gerçekleşiyor. Bu ziyaret yine ertelenmesin.

0: gelmesin, bu ziyarete gölge düşmesin diye bu saldırıya şimdi yapmıyor. Ama Çin ziyareti bitsin ardından yapacak deniliyor. Hatta haberlerde de dile getirdik, kongreye takılmasın, 60 gün süresine takılmasın diye buna Donald Trump'ın yeni bir isim bulduğundan da bahsediyor. Çok kısa hemen ona dair bir öngörünüzü merak ediyorum İrfan Hocam. Siz bu Çin ziyaretinden sonra İran'a saldırılara devam kararı Trump'ın vermesini bekliyor musunuz? Yoksa Çin bu noktada aslında biz hep Pakistan arabulucu olarak konuştuk ama Çin'in de burada İran üzerindeki etkisini biliyoruz. Acaba uzlaşma noktasında Çin'i, özür diliyorum, İran'ı Çin biraz daha masaya doğru çekebilir mi? Ne dersiniz?
1: Evet, şimdi Trump'a kalacak olsa, yani Trump bu çatışmada gidebileceği bir hedef yok. Esasında en başından beri öngördükleri, kurguladıkları plan pratikte farklı boyutlara ulaştı. İslam Cumhuriyeti rejimini deviremediler. Uygun şartlarla Venezuela benzeri ticari imtiyaz, petrol bakımından böyle bir anlaşma yapılamadı. Trump'a kalacak olsa Trump çoktan uzlaşma yolunu tercih eder İran'la ve bunu kamuoyuna işte anlatırken de 2015'teki anlaşma benzeri bir nükleer anlaşmayı başarı olarak hikaye şeklinde kamuoyuna lanse eder. Fakat Trump'ın baskı altında kaldığını, emrivakilerle, şantajlarla hareket ettiğini unutmayalım. Trump aslında müzakere sürecindeki tavrı, tutumu da çok çelişkili. Müzakereyi İran'ın teslim olmasının bir enstrümanı olarak algılıyor. Yani müzakere yapılmasını aslında istemiyor ABD. Böyle bir izlenim veriyor. Öngördüğümüz şartları kabul ettiğinizi 24 saat içinde açıklayın, 48 saat içinde açıklayın diye emrivaki yapıyor. İran geçtiğimiz hafta 12 maddeden oluşan kapsamlı bir planı ortaya koymuştu. Bu planın şekillenmesinde Pakistan kadar diğer arka kapı diplomasisiyle mesafe alınmasını sağlayan diğer aktörlerin de rol oynadığı anlaşılıyor. Yani bu işin içerisinde Pakistan kadar olmasa da Suudi Arabistan'da var, Katar'da var, Türkiye'de var. Rusya'nın durumunu az önce söyledim. Ne derece İran'a destek sağlıyor? Silah, teçhizat, cephane, mühimmat anlamında bu konu belirsizliğini koruyor. Fakat Putin, Rusya yönetimi bu savaşın devamını kendi çıkarları açısından faydalı görüyor. Çünkü Ukrayna savaşı ikinci planda kaldı, adeta unutuldu. Bir de yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya petrol fiyatlarının 100 doların üstüne fırlamasından dolayı acayip beklentilerin ötesinde bir girdi, bir işte para kazanıyor. Bu sebeple Rusya'nın yaklaşımı gerçeği ve retoriği, yani söylediğiyle fiilen istediği arasında farklılık var. Şimdi Tayvan meselesine gelince bu işin tabii arka planına bakmak lazım. Çin'de komünist idare 1949 yılında Mao Zedong'un Chiang Kai-shek ile yürüttüğü mücadelede başarı kazanmasının ardından kuruldu. Yani Çin Halk Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin ardından güçlü komünist bir yönetim olarak 1949 yılında resmen başladı. Aynı tarihte Türkiye'nin 1,5 katı kadar geniş bir coğrafyayı, Doğu Türkistan'ı da Kızıl Çin ordusu işgal etti. Milliyetçi olanlar, Chiang Kai-shek taraftarları Formosa adasına sığındılar. Aslında burada işte ABD'de başlangıçta Çin Halk Cumhuriyeti olarak, Çin idaresi olarak Tayvan'ı tanıyordu 1971'e kadar. ABD Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımadı. 1971'de Nixon'un Pekin ziyareti esnasında o dönemdeki ABD başkanının iki taraf arasında diyalog kuruldu ve bu diyaloğun idamesi için Çin ABD'ye emrivaki yaptı. Tek Çin politikası izleyeceksiniz dedi. Bugün Tayvan'ı ABD resmen tanımıyor ama de facto olarak ona bir devlet muamelesi görüyor, gösteriyor. 1976 yılında Mao Zedong öldü. Öldükten sonra acaba Çin'de işte bir ılımlı bir rüzgar eser mi? Tıpkı

1985'te Gorbaçov reformları gibi, yani daha önceki zamanlarda bu tip gelişmeler olur mu diye bir takım beklentiler ortaya çıktı. Tedricen bu yönde gelişmeler oldu. 1990'da Doğu blokunun çöktüğü, Varşova Paktı'nın ortadan kalktığı koşullarda Çin'de de öğrenciler tek parti idaresinin, totaliter yapının ortadan kalkması için gösteri yaptılar ve etrafları Tiananmen Meydanı'nda, Türkiye'deki Taksim Meydanı gibi tanklarla kuşatıldı. 10 bine yakın öğrenci orada Çin Halk Cumhuriyeti tarafından katledildi. Ama zamanla Çin'de bir liberalleşmeye tanık olduk. Yani siyasi bakımdan bugünkü Çin idaresi monolitik. Sadece Çin Komünist Partisi var. Ülkede başka siyasi parti kurulmasına izin verilmiyor. Fakat iktisadi bakımdan Çin kapitalist ekonomiye açıldı. Market ekonomi kurallarını benimsemeye başladı ve liberalleşmeye bağlı olarak Çin'e yabancı sermaye yatırımları girdi. Çok sayıda devlet politikası olarak bunu pratiğe koydular. Çinli öğrenci Amerika'ya yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderildi. Çin'in tedricen ve giderek artan oranda iktisadi büyümesine tanık olduk. Yani günümüzde gayri safi milli hasıla büyüklüğü bakımından ABD'yi aşmış durumda. Fert başına gelir bakımından da çok önemli yerlere geldi. İlkel, primitif bir toplumdan bugün yani Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyon. Bugün geldikleri nokta 15 bin dolar fert başına düşen gelir, toplam gayri safi milli hasılayı nüfusa böldüğümüzde. Şimdi 1997 yılında Hong Kong'u İngilizler yönetiyordu. Anlaşmayla oran idaresini devraldılar 97 yılında. 1999'da Macao'yu Portekizlilerden yine anlaşmayla devraldılar. Şimdi Çin yönetimi önümüzdeki zaman diliminde çatışma olmadan yahut da en son aşamada mecbur kaldıkları takdirde işgal etmeyi de planlıyorlar. Tayvan'ı Çin'in doğal bir uzantısı olarak gördükleri için işgal edip ana vatana dahil etmeye çalışıyorlar. ABD yönetimleri de en başından bugüne kadar Çin'i kuşatma altında çevreleme politikası çerçevesinde tutmak için Tayvan'a destek veriyorlar. Tayvan'ın site bakımından baktığımızda yani onlar da Çinli, aynı millet. Fakat bir takım işte stratejik üretimleri Tayvan'ı adeta uluslararası alanda dokunulmaz kılıyor. Garantiler vermiş durumda Amerikan hükümeti. İşte bunu önümüzdeki zaman diliminde nereye kadar sürdürecek? Çin bu konuda örtülü açık ABD'ye baskı yapıyor. Bir de Çin tabii bir takım uluslararası örgütlerle, mesela Şanghay İşbirliği Örgütü ile BRICS ile uluslararası alanda ABD'nin Batı'nın hareket kabiliyetini sıralandırmaya çalışıyor. Çok önemli mesafe aldığını da söyleyebiliriz. Son bahsetmek istediğim husus da şu. 2013 yılında Çin Komünist Partisi Bir Kuşak Bir Yol yahut da Kuşak Yol Girişimi adıyla bir proje başlattı. İşte Orta Çağ'daki İpek Yolu'nun yeni dünya koşullarına uyarlanması anlamına gelen bu proje Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz karayolu, demiryolu ve hatta işte deniz yoluyla mal ve ürünlerin taşınmasını öngörüyordu. Bunu daha sonra Afrika'ya teşmil ettiler, Latin Amerika'ya girdiler. Günümüzde Rusya pardon, Çin Halk Cumhuriyeti Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi günümüzde pek çok ülkenin altyapısına çok güçlü katkı sağlıyor. Altyapı yatırımlarına destek veriyor. İktisadi, ticari anlamda bir hegemonya tesis ettiğini görüyoruz. Bu ABD'nin hareket kabiliyetini sınırlandırıyor. Çin bir kademe sonra bu ticari, iktisadi hegemonyayı siyasi alana, askeri alana tahvil edecek ve Orta Doğu başta olmak üzere eski dünya üzerinde hegemonya kurmaya çalışacak. Çok önemli bir ilerleme sağladığını gösteren bir başka emare de

0: Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin dış ticaretinde bugün bir numaralı ortak ABD değil. Hı hı. Yani Çin Halk Cumhuriyeti bir numaraya yükseldi. Aslında ABD açık ara önde olabilirdi. Trump birinci başkanlık döneminde transatlantik müzakereleri engelledi. Peki. Transatlantik müzakereler ABD ile Avrupa Birliği arasında ticareti ve yatırımları canlandırmayı amaçlayan görüşmelerdi. O görüşmeler tamamlanmış, hı hı, olsaydı bugün bir numaralı ortak Avrupa Birliği'nin bir numaralı dış ticaret ortağı ABD olacaktı. Fakat bir numaranın Çin olduğunu görüyoruz. Yani bir düzineye yakın konuda, hı hı, çok geniş yelpazede Çin global düzeyde Amerikan hegemonyasını tehdit ediyor.
1: Peki, şimdi Filiz Hocam iki konuyu birleştirip sormak istiyorum size. Birincisi, şimdi 2025 yılında ABD ve Çin küresel ekonominin temellerini sarsabilecek karşılıklı hamleler yapmışlardı. İşte Donald Trump'ın bu vergileri de buna dahildi. Sonrasında Ekim ayı gibi işte bu tansiyon düşmeye başladı. İki tarafında bugünkü görüşmelerde karşılıklı ticaret konusunda da talepleri olacağı bekleniyor. Şimdi birincisi bu konu karşılık bulabilir mi? Bir ikincisi de yapay zekanın geleceği meselesi de ayrı bir tartışma konusu. Ve Çin'le Amerika arasında, iki lider arasında bu meselenin de ele alınacağı ifade ediliyor. Yapay zeka yarışı iki ülke arasında var olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi ABD için ileri düzeyde çip üretimi noktasında gözlerin çevrildiği bir ülke. Ama bu çiplerin üretilmesi için de nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Orada da gözler bir anlamda Çin'e dönüyor. Çünkü nadir toprak elementi işleme kapasitesinin dünyada yaklaşık %90'ının Çin'in kontrolünde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu yapay zeka meselesinde de acaba taraflar arasında bu tablo üzerinden de bir anlaşmaya kapı aralanabilir mi? Ne kadar sürdürülebilir olabilir? Beraber hareket etmeleri mümkün mü iki liderin? Son 5 dakikamız bu arada Filiz Hocam.
2: Bu tür devlet başkanları seviyesindeki zirveler öncesinde alt heyetlerin bir müzakereyi belli bir olgunluk seviyesine eriştirdiğini bilmek gerekiyor. Hı hı. Yani üzerinde uzlaşılan bir takım maddeler olmalı ki bu devlet başkanları zirvesinde artık siyasi irade ile karar verilmesi gereken noktalara tevil edilebilsin. Öncesinde heyetlerin sürekli bir müzakere halinde olduğunu zaten biliyorduk. Hı hı. Ancak bu süreçte yaşanan olaylar tarafların birbirleri üzerinde bir baskı kurabilmek için farklı araçları kullandığını gösteriyor. Ne gibi? Sizin de ifade ettiğiniz üzere bu değerli madenler meselesi. Bu değerli madenlerle ilgili hatırlayalım, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi yapılma süreci vardı. Biden iktidarı dönemiydi. Neden? Çünkü İsveç'te çok önemli bir lityum rezervi bulundu ve Çin'in elinden liderliği alacak kadar büyük bir rezerv keşfedildi. Yine hakeza Türkiye'de, Eskişehir'de bulunan rezervler çok önemli. Geçtiğimiz senelerde Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin bu rezerv kapasitesiyle Çin'in bu liderliğini net bir şekilde meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğuna dair bir panel gerçekleştirilmişti, hı hı, Amerikan Kongresi'nde. Bu da değil, en son Hürmüz kartı açıldı. Hürmüz dediğimiz zaman tabii bu petrol ve petrokimya ham maddelerini düşündüğümüz zaman, bu da Çin'le olan o dönemde yürütülen müzakereler açısından ve yine Venezuela mevzunu biraz önce anlattık. Yani evet, bu yaşanan olaylar aslında Çin üzerinde bir baskı oluşturabilmek için hamleler olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii Çin ne yaptı? Çin de aslında çok önemli kararlara imza attı. Belli noktalarda ihracat yasağı getirilmesi çok önemli bir hamleydi. Bu aslında Amerika'nın şu anda bağımlı olduğu noktalarda Çin'in getirdiği ihracat yasağı hamlesi bu müzakerelerde bir kaldıraç olarak kullanılabilmek için yapılan hamleydi. Ve Tayvan meselesi. Tayvan'la ilgili ilk dönemler hatırlayacak olursak gerçekten çok meydan okuyan tehditvari ifadeler kullanılmıştı Çin tarafından. Yakın dönemde biraz daha bu söylemleri yumuşatıldığını görüyoruz. Ve işte sahadan bir bilgi, daha önce Tayvan'da üretimi yapılan bir Çin fabrikasının Amerika Birleşik Devletleri taşınmasından sonra, hı-hı, verimliliğin Tayvan'daki fabrikaya göre ne kadar azaldığının görülmesi mevzu, işte Tayvan mevzuunda Amerika Birleşik

0: Devletleri'nin ve Çin'in masaya oturmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar gerekli olduğunu da göstermiş oldu. Yani sahadaki gerçekliklerle masada yürütülen müzakereler arasında bir etkileşim olduğunu bir kere görmek gerekiyor. Yani bu süreç içinde yaşananları, yine Avrupa Birliği ile Çin arasında yakın dönemde yürütülen müzakere süreçlerini, Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit eder şekilde işte güvenlik mimarisinden çekilme yönünde, işte en son Almanya'dan asker çekme dahil olmak üzere bu parametrelerin de yine buraya etki etme unsur olarak görmek gerekiyor. Çünkü taraflar ellerindeki bu kozları diğer tarafı kendi lehlerine olan bir müzakereye yöneltmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yapay zeka çok önemli. Hatta bu yapay zeka ile ilgili şöyle bir ifade kullanıyor: bu işin gerektirdiği enerji miktarı öyle yüksek olacak ki dönüyor, bu veri merkezleri vesairede kullanılması gereken enerji, dünyadaki bütün enerji kaynakları kullanılsa dahi yeterli gelmeyeceğine dair projeksiyonlar yapılıyor. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri NASA ayda bir nükleer santral kurma projesini duyurdu. Bir hafta sonra Çin ve Rusya beraber bir araştırma ve bir nükleer santral enerji üretmek üzere ayda bir projeyi hayata geçirdiler. Yani rekabet öyle noktada ki, yani Türkçe'de bir tabir vardır, rekabet uzaya taşındı değil. Gerçek anlamda rekabet dünyanın paylaşılmasından uzayın paylaşımına kadar uzadı.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Star Gazetesi yazarı, akademisyen Doktor Filiz Katman ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. Filiz Hoca'ya, İrfan Hoca'ya teşekkür edip uğurlayalım. Bu saat dilimimize ne noktayı koyalım, ama birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
0: Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam. Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
0: Pratikar.
5: Şimdi

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 25 lira 44 kuruştu.
1: Doğu Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından yaş çay için son hazırlıklar yapılırken Tarım Bakanlığı yaş çay alım fiyatını belirledi. Buna göre geçen yıl 25 lira 44 kuruş olan yaş çayın kilogram fiyatı 35 liraya yükseltildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı. Açıklamada Çaykur'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtilerek şirketin bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği ifade edildi.
2: Yıllık enflasyon oranının üzerinde yapılan bu artışla birlikte üreticimizin alın teri korunmuş, çay müstahsillerimizin yanında olunduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
1: Bakanlık açıklamasında Çaykur bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25 lira 44 kuruş olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı.

0: Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından Ziraat Bankası 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka aktif büyüklükten net kâra, kredilerden dijital bankacılığa kadar birçok alanda sektör liderliğini güçlendirdi. Ziraat Bankası'nın toplam aktifleri 2026 yılının ilk çeyreğinde 8.7 trilyon liraya ulaştı. Bankanın toplam kredi büyüklüğü ise 6.4 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Aynı dönemde bankanın bilanço büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolar olurken Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü yaklaşık 220 milyar dolara yükseldi. Banka yılın ilk çeyreğinde 43.5 milyar lira net kar elde etti. Böylece aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, öz kaynaklar, tarım kredileri, ihracat finansmanı, dış ticaret işlemleri ve dijital müşteri sayısı gibi birçok alandaki liderliğini sürdürdü. Dijital dönüşüm yatırımlarına hız veren banka aktif dijital müşteri sayısını 25 milyona çıkardı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yatırım, istihdam, üretim, tarım ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımını sürdüreceklerini belirterek Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Besler, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket cirosunu ve karlılığını arttırırken dondurulmuş gıda ve margarin pazarındaki liderliğini korudu. Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren Besler, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artışla 9.4 milyar liraya yükseldi. Brüt kar ise %2,9 artarak 2,5 milyar liraya ulaştı. Besler'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı yani FAVÖK'ü de %5,1 yükselişle 1.3 milyar lira oldu. Besler yılın ilk 3 ayında 708 milyon liralık ihracat geliri elde etti. Şirket ayrıca yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre hasılat büyümesinin %3, FAVÖK marjının ise %13,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Şirket bünyesinde dondurulmuş gıdada Superfresh, donuk fırıncılıkta DFU gibi markalar yer alıyor. Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor. İki ülke arasında stratejik ortaklık geliştirilecek. Ticaret hacmi hedefi ise 15 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi İran'ı tehdit etti. Anlaşma yapmazsanız yok edilirsiniz. Bakan Fidan uyardı. İsrail'in başka planları var. Ateşkes her an savaşa döner mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Akademisyen doçent doktor Murat Yiğit ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle, zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi.
9: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
11: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasına ilişkin ara karar verildi ki savcı mütalasını açıkladı. Ne oldu derseniz efendim. Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan, Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava açılmıştı. Burada karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davada 6 Temmuz'a ertelendi ama ne yaşandı? Çünkü dün sanıkların bir şekilde kendilerini savunduklarını da biliyoruz. Hepsine bakacağız. Silivri'ye uzanalım. Karşımızda da Oğuz Polat Bilet var. Oğuz, kolay gelsin. Şimdi İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklandı. Ardından tabii bir de casusluk davası var. Ara karar dedik de neler yaşandı bugün? Nedir sonuç, söz sende?
1: Hemen anlatalım. Şimdi duruşma savcısı bugün mütalasını açıkladı. Duruşmanın 3. celsesi, biliyorsunuz casusluk davasında yargılanan 4 isim var. Hüseyin Gün'le birlikte Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun iletişim danışmanı olan Necati Özkan ve aynı zamanda Tele1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ yargılanıyordu. Savcı mütalasında delil toplama sürecinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca adli kontrol tedbirlerinin bu kapsamda uygulanamayacağını belirtti, uygun olmayacağını belirtti ve tutukluluk halinin devamını istedi. Yine BTK'ya yazı yazılarak bir rapor hazırlanması, aynı zamanda terörle mücadeleden ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da davaya ilişkin bir rapor hazırlanmasını talep etmişti. Mahkeme bir ara verdi, taleplerin ve savunma avukatlarının savunmasının ardından bir ara verdi. Aranın ardından geldi, kararını açıkladı. Öncelikle 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcının taleplerine dayanarak, yani delil toplama süreci tamamlanmadı, adli kontrol tedbirleri bu süreçte yetersiz kalabilir diyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun yanında Hüseyin Gün'ün mal varlıklarına yönelik tedbirinin kaldırılması talebi vardı. Bu talep reddedildi. Tele1'e atanan kayyumun iptal edilmesi talebi vardı. Mahkeme benim yetkim alanım değil diyerek bu talebin de aynı zamanda reddine karar verdi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Kritik bir karar daha var. Ümit Alaçam dinlenecek. Seher Elçili Alaçam'ın oğlu, aynı zamanda Hüseyin Gün'ün de manevi kardeşi. Çünkü manevi annem diyor Seher Elçili Alaçam için. Manevi kardeşi hakkında da zorla getirme kararı çıktı. 6 Temmuz'daki duruşmada Ümit Alaçam da duruşma salonunda olacak ve dinlenecek. Tabii Ekrem İmamoğlu ara verilmeden önce ben kararda gelmeyeceğim, diğer salona geçeceğim, orada dinleyeceğim. Şimdi ağzımdan bir şey çıkar, yine başıma iş açarım gibi bir cümle kullandı. O gelmedi, karar açıklanırken yoktu. Salonda Hüseyin Gün vardı, Merdan Yanardağ vardı, Necati Özkan vardı. Sanık avukatları, gazeteciler ve izleyiciler vardı. Son durum bu şekilde Merve Aydın.
0: Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. Takip ettiğimiz bir dava, detaylara bakacağız efendim. Ama şimdi bir Çin'e, Pekin'e uzanalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir konuşulan o Çin ziyareti artık başladı. ABD Başkanı Donald Trump Çin'de ve Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir görüşme yapacak. Şu anda da Başkan Trump'ın uçağını görmekteyiz. Yakın bir zamanda aslına bakarsanız Trump'ı taşıyan uçak Çin'e inişini gerçekleştirdi ki 8,5 yıldan bahsediyoruz. Böylesi bir zaman diliminin ardından Trump Çin'de önemli meseleler görüşülecek. Dünyanın gözü aslında bu zirveye kilitlenmişti. ABD-İran gerilimi, ticaret savaşları, Tayvan meselesi, nükleer silahlar, pek çok konu, stratejik mesele masada olacak. 2017'den bu yana 8,5 yıl demişken bir kez daha hatırlatalım. ABD Başkanı Çin'i bu kadar zaman sonra ziyaret ediyor ve Trump taşıyan uçakta, televizyonlarını yeni açanlara da söyleyelim, artık Pekin'e varmış durumda efendim ve yarın da görüşme sağlanacak. Birebir bir görüşme sağlanacak. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler açısından kritik bir dönemde denk geldi bu zirve. İki liderin neler konuşacağı, özellikle de Orta Doğu'daki gerilime dair nelerin gündeme geleceği merak ediliyor. ABD ve Çin arasında İran konusunda görüş ayrılıkları var, bunu biliyoruz. Trump, Çin'in İran konusuna karışmasının gerek olmadığını düşündüğünü söylemişti. Ama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde İran gündemini ele alacaklarını da aktardı. Böylesi çelişkili bir ifade üzerinden de dediğimiz gibi kendisi açıklamalarını yaptı. Şii benim arkadaşım, çok iyi anlaşıyoruz, çok heyecan verici bir yolculuk olacak ifadesini kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Yola çıkarken de yine Başkan Trump'ın verdiği bir mesaj var. Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz diye soruluyor Trump'a. Başkan Xi ateşkesi yeniden hayata döndürecek o kişi mi deniyor. Trump'a ne olacağını göreceğiz. Şimdi harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam, benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi cevabını verdi. Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasitesi var mı? Bu kapasiteye sahip mi deniyor yine Çin Devlet Başkanı adına sorulduğunda. Trump'sa bize yardımcı olmak için ne yapabiliyorsa ifadesini kullandı. Oldukça

Mühim bir görüşme olacak. Trump'ın Pekin'e vardığını söyleyelim. Beyaz Saray takvimine göre bugün Trump Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda bir karşılama törenine katılacak. Ardından Xi ve Trump ikili bir görüşme gerçekleştirecek efendim. ABD basınına göre dünya ile cennet arasındaki bağ simgeleyen cennet tapınağını da ziyaret edecekler. Ama asıl tabii ki mühim olan masada hangi başlıkların olduğu. Çünkü hem Washington'un hem de Pekin'in farklı başlıklarda birbirinden taviz beklediği bir zirveden söz ediyoruz. Çok farklı konularda pazarlık yürütülebilir. ABD ve Çin'in karşılıklı ticaret yatırımları kolaylaştırmak üzere forumlar düzenlemek üzere de anlaşmaya varması öngörülüyor. Zirvenin bir diğer ayağı bu. Bunun dışında iki ülke arasındaki ilişkilerden sonra Pekin'in Trump'ın öngörülemeyen tutumu nedeniyle sınırlı ama somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor. Pekin'e göre masadan çıkabilecek en önemli kazanımın Trump'ın geçen yıl uygulamaya koyduğu taraflarında Ekim ayında ateşkes benzeri bir uzlaşıya varmasından önce %145'e kadar çıkan yüksek gümrük tarifelerinin yeniden yürürlüğe girmemesi olduğu değerlendiriliyor. Özellikle ABD basınından bu şekilde ifadeler kullanıldı. Malum ABD ve Çin arasındaki süregelen ilişkiler noktasında da Trump'ın bir kararı vardı. %145'e kadar çıkan yüksek gümrük vergileriyle alakalı da bir adım atacak mı merak ediliyor efendim. Tayvan politikası keza mühim. Pekin lehine bir ifade değişikliği olur mu? Tayvan'a silah satışları yavaşlatılır mı ki özellikle de beklenti Çin tarafında bu yöndeydi. Trump'ın zirveye dair umutlarının birkaç anlaşma yapmak, ABD kamuoyunda tepki çeken İran savaşını çözmek için Çin'in de desteğini almak. Bu başlık üzerinden de yine ABD basınında uzmanların yorumları söz konusu. Çin'in desteğini alabilecek mi İran savaşı noktasında? Nasıl bir tutum sergileyecek? Çin devlet başkanı nasıl açıklamalar yapacak merak ediyoruz. Bir kez daha söyleyelim. İran'la tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız. Barışçıl şekilde ya da başka şekilde demişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın son ifadeleri böyleydi. Evet. Canlı getiriyoruz ekranlara. ABD Başkanı Donald Trump şu anda uçak kapısında. Çok bilindik hareketini, el hareketiyle aslında merdivenlerden iniyor.

0: bugün Çin'den, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den nasıl açıklamalar geliyor? Eşi Melania Trump da hemen arkada, dediğimiz gibi beraberindeki bakanları da şu anda karşılama töreninde yer alıyorlar efendim. Üzerine konuşacağız tabii ki bunun farklı boyutlarını, az önce özetlemeye çalıştığım meseleler üzerinden uzmanların beklentisini, ki uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Evet Muhammed Hocam, hoş geldiniz moderatöre. Muhammed Hocam beni duyabiliyor mu? Evet, Muhammed Berdibek'le hocamızla birlikteyiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı. Hocam duyabiliyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum.
0: Evet.
1: Merhabalar, iyi
0: günler. Merhabalar
1: günler.
0: Hocam. Şimdi tabii böyle canlı canlı getiriyoruz ekranları. Sizler de takiptesiniz. Önemli bir zirveydi. Daha ilk planlandığı andan itibaren aslında dönemsel olarak da baktığımızda neler konuşulacağı, masada nelerin olacağını değerlendirmiştik. Ama sizin... Evet, çok coşkulu bir karşılama var bu arada. İzleyicilerimize bir kez daha söylemiş olalım. Sizin bu görüşmeden beklentiniz nedir? İki ülke arasındaki ilişkiler, ticaret, o vergiler, elbette bu ayrı bir konu ama Orta Doğu ve İran meselesinde sizce neler konuşulacak? O Xi Jinping, az önce de dediğimiz gibi ABD Başkanı Trump'a soruluyor. O kişi mi? Bu savaşı bitirebilecek kişi mi diye soruluyor Trump'a. Siz nasıl görüyorsunuz hocam?
1: Şöyle düşünün, Trump başından beri Çin'e bir şekilde mağrur bir komutan olarak gitmek istedi. Yani İran'dan istediği sonucu elde ederek Çin'e gidince elinin çok güçlü olacağını biliyordu. Fakat İran'da istediği sonucu elde edemedi ama Çin'le devam eden bir rekabetin yanında da bir işbirliği çerçevesi var. Yani şey gibi düşünemeyiz. Yani 1945'teki Yalta, ben bu mesele biraz mini Yalta konferansına benzetiyorum. Biliyorsunuz Yalta konferansında Sovyetler Birliği ve Amerika bütün dünyayı bir şekilde paylaşmışlardı. Fakat günümüz sürecinde böyle bir paylaşmanın teknik anlamda imkansız olduğunu, çünkü küresel ticaretteki ilişkilerin daha girift olduğunu, enerji akışındaki ortak çıkarların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların her biri ayrı bir gündem maddesi muhakkak olacaktır. Nitekim Çin, Trump'ın yanında bu kadar büyük sermaye ile Çin'e gitmesi bu ekonomik işbirliğini ve küresel ticaretteki ortaklığı bir şekilde gösteriyor. Bunun yanında iki ülkenin de anlaşma masasında konuşabileceği temel düzlemler, birinin Çin'in Tayvan meselesi, ABD'nin de İran meselesi. Çin mümkün olduğunca Tayvan meselesinin bir şekilde gündeme gelmesini istemeyecektir. Hı. Nitekim Trump da bir şekilde aslında başından beri müttefiklerini bir şekilde yıldırdı açıkçası. Trump iktidara geldiğinde Tayvan'a yönelik mesajlarında da Tayvan'dan cayabileceğine dair mesajlar veriyordu. Fakat Trump'ın bu konudaki eli çok güçlü değil. Çünkü dünyadaki çip üretiminin %86'sı bir şekilde Tayvan'da TSMC'de yürütülüyor. Dolayısıyla dünyanın bütün çip, yani bütün elektronik ihracatının en temel unsuru da çip olduğu için Çin, ABD kolay kolay Tayvan'dan vazgeçmeyecektir ama Çin'de zamanla kademeli bir şekilde Hong Kong'da yaptığı gibi Tayvan'ı bir şekilde yutacak. Ancak bunu da bir uluslararası şeyin çerçevesi içine koymak istemeyecektir. Ancak İran meselesindeki Çin'in tavrının garantör ülke olabileceğine dair bir öngörüm var açıkçası.
0: Garantör ülke statüsüyle söylüyorsunuz. Hocam şimdi tabii ki İran'ı konuşacağız ama dediğiniz gibi buraya giderken yani Elon Musk, Tim Cook gibi isimler var. Yanında dev isimleri götürüyor. O yüzden hani teknoloji noktasındaki aradaki rekabeti de düşününce meselenin yapay zeka, işte Çin'le bir şekilde rekabet içerisinde olmaları, iki ülkenin zaten zıtlaştıklarını, yarıştıklarını biliyoruz. Burada bir güç savaşı görür müyüz? Onu da çok merak ediyorum. İran için konuşursak da garantör olması noktasında son olarak şöyle bir şey söylemişti Trump. Çin'in yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde İran konusu için hayır, İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız yok. Bir şekilde kazanacağız. Barışıl yoldan ya da başka türlü. Şimdi bunu da söylüyor. Bir yandan buraya çok önem veriyor. Bir yandan dostumdur diyor. Yani bu çelişkiler bütünüyle birlikte, Trump'ın alışık olduğumuz o çelişkili ifadeleriyle birlikte garantörlük sizce ne kadar gerçekçi?
1: Şimdi Merve Hanım, eğer Umman'ın garantörlüğünde bir anlaşma yapıldığında neler olabileceğini gördük. Bir şekilde ABD ve İsrail'in bunu dinlemediğini ve bir

0: bir şekilde İran'a saldırdıklarını gördük. Zaten bu bağlamda ikili, mesela İran hep bir garantör ülke, bir daha kendisine yönelik bir saldırının gerçekleşmemesini istiyor. Maalesef dünyada bunu sağlayabilecek bir mekanizma yok. Ancak güvenilir ortaklarla bunu çözebilirsiniz. Yani Çin böyle bir anlaşmaya garantör olduğunda açıkçası ne ABD'nin ne de İran'ın buna karşı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Çin bu bağlamda görmezden gelinebilecek, işte anlaşmadaki garantörlük statüsü çiğnenebilecek bir ülke değil. Ama Çin buna girer mi? O başka bir meselenin konusu. Ama günün sonunda Çin'in Orta Doğu'daki enerji akışını çok önemsediğini, hatta 2023 yılında bu kapsamda araları sorunlu olan Suudi Arabistan ve İran'ı bir araya getirmek istemesinin temelinde de bunun olduğunu bildiğimiz için bir şekilde Çin bu istikrarsızlığın bir şekilde sürdürmek istemeyecektir ve ABD'ye bu bağlamda telkinler yapabilecek bir statüde olduğunu düşünüyorum ve Trump'ın bu bağlamda da elinin güçlü olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Trump'ın elinin güçlü olduğu noktalar kendisinin tabii ki böyle kararlı oluşu ama bir yandan Amerikan ekonomisi ve iyi deneyiye destekçilerini kaybetmesi, dünyadan gelen tepkiler var. Yani sadece peki görüşme İran ekseninde mi önemli? İki büyük lider, iki dev güç bir araya geliyor. Yani tek unsur buna bu kadar önem atfetmenin altındaki sadece mesele Orta Doğu'daki bu saldırılar ve savaş mı? Yoksa böyle biraz daha başka pencereden baktığımızda bir araya gelmeleri 8,5 yıl sonra neyi gösteriyor?
0: Bir kere küresel bir dizayn var ve bu küresel dizaynda kimin ekonomik anlamda neyi alacağı, hangi alanlarda işbirliği yapılacağı ve dünyadaki mesela Pasifik'teki sınırların kimin kırmızı çizgilerin olup olmadığını göreceğiz. Mesela Pasifik'te bir alan paylaşımı yapılacaktır ve o alan paylaşımda Tayvan mesela Çin'in kırmızı çizgisi olacaktır. ABD'nin de muhtemelen bu süreçte kırmızı çizgileri olacaktır. Bunun dışında enerji akışını zaten en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu zaten söylüyoruz ki Çin yıllardır kuşak ve yol girişimiyle zaten bunun çerçevesini çiziyor. Yani bir yandan karayollarıyla, diğer yandan da deniz yollarıyla bir şekilde dünyada bir alan oluşturmaya çalışıyor. Fakat deniz üzerindeki en temel sıkıntısı da ABD'nin denizler üzerindeki hakimiyeti. Ancak İran'ın Hürmüz kartını bu kadar etkili kullanması Çin'i bir şekilde iştahlandırıyor. Yani Çin denizlerde de bir şekilde bir hakimiyet unsuru oluşturabilecek bir potansiyelde. Bunun dışında zaten yapay zeka, işte çip meselesi, dünyadaki teknolojik gelişmeler bağlamında da her iki ülkenin de, yani Çin'i koca bir holding düşünün, devasa bir holding düşünün, ABD'de de elindeki bütün holdingleri bir şekilde buraya taşıyor ve bir şekilde bir iş alanı yaratmaya çalışıyor. Yani Çin'in iş gücü kapasitesinden tutun teknolojik kapasitesine, ABD bir şekilde Çin'le yaşamak zorunda, ya bunu kontrollü bir rekabete dönüştürecektir ya da bir şekilde savaşacaktır ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda savaşmanın her ikisine de maliyeti olduğu için bence Trump bu süreçte bir şekilde kontrollü bir şekilde Çin'i dizginlemeye çalışacaktır.
1: Tabii ki en baştan beri konuştuğumuz kaynaklar meselesi, petrol meselesi, Hürmüz Boğazı'nın durumu hali hazırda. Burada bir anlaşma var, kırılgan ki zaten abluk altında bölge. Ama şunu merak ediyorum, yani Pekin bir kere burada İran petrolünün en büyük ithalatçısı. O yüzden bununla alakalı Washington ve bir şekilde işte Tahran bir araya gelsin diye bunu bir koz olarak kullanır mı ABD Başkanı Donald Trump? Çin'e böyle bir zorlama belki olabilir mi?
0: Elbette bunu isteyecektir ama Çin'in tek kaynağı İran değil. Yani toplam yekünde İran'dan aldığı petrol %12 bandındayken Körfez'den aldığı petrol %28-30 bandında. Yani Çin'in alternatifleri var ve Çin belli ki savaş süresince bunun stoklarını yapmış ve gizli bir şekilde de İran'ı desteklediğini biliyoruz. Dikkat ettiyseniz hep Çin'in İran'a yönelik bir desteğinden söz edilir. Fakat bir şekilde bir veri sağlanmaz. Ben bunda bir konum desteği olduğunu düşünüyorum. Peki bu desteği verdiğine dair kesin kanıtlarımız ne? Bir kere Abbas Arakçı'nın açıklamaları ve Benjamin Netanyahu'nun bu konudaki Çin açıklamaları, Çin'in İran'a verdiği destekten hoşnut olmadığına yönelik açıklamaları zaten bir şekilde bunu gösteriyor. Yani Çin teknik anlamda savaşın parçası ama bunu çok da göstermek istemiyor. Daha çok ekonomik anlamda bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Ama Hürmüz'ün uzun sürede bu kadar kapalı kalması tabii ki Çin'i ABD'nin aleyhine işlediği gibi Çin'in de aleyhine işleyecektir.
1: Şimdi tabii İran Dışişleri Bakanı

0: Arakçı çok da bir zaman olmadı Trump'tan, sadece günler önce dediğiniz gibi işte bir görüşme sağladı Pekin'de. Yani buradan ne çıkardı bilmiyorum. Sizin nasıl bir beklentiniz vardı ama çok da bir şey değişmedi. Bunu da gözlemledik. O yüzden hani İran ve Çin ekseninde yaşananları da göz önünde bulundurduğumuzda etkili olabilecek bir aktör olur mu Çin masada şu an için? Çünkü dediğiniz gibi bu başlangıç noktasından beri, 28 Şubat'tan beri Çin'i biraz da arka planda gördük. Çok müdahale olmadılar. Kimi zaman bir takım yardımlar olduğunu biliyoruz. Hatta yanılmıyorsam 2024 yılında Hong Kong'da bir şirket var, paravan şirketler ve buradan milyar dolarlar seviyesinde bir takım kazançlar elde ediliyor ve bunun birebir hemen İran'a aktarıldı. Bunlarla ilgili de malum yazılıp çizilmişti. Yani maddi olarak bir takım kaynaklar sağlanmış ama bunlar üstü kapalı yapılmış bugüne kadar. Yani bu şekilde bir yardımı varken Çin'in İran'a şu an için bir tutumda değişiklik olur mu hocam?
1: Ya şöyle bir şey, müttefikliğe çok böyle çok süper şeyler yüklemenin bir anlamı yok. İran'ın Rusya ile kurduğu ilişki biraz müttefiklik ilişkisi. Düşünün, 1996'dan beri bu ikili bir şekilde ilişki kuruyordu ama bu ilişkinin sahici bir hale dönüşmesi bence Ukrayna Savaşı'ndan sonra oldu. İran'ın drone füzeleri bu şehit dronları üzerinden oldu. Çin'le İran arasında böyle müttefiklik işbirliği yok. Çin için İran müttefiklerden sadece biri. Bunu şöyle anlatayım. Mesela Çin'le İran arasındaki ekonomik hacim 11 milyar dolarken Çin'le İsrail arasında 30 milyar dolar. Dolayısıyla Çin sadece İran'la ilişki kurmuyor. Çin bütün yumurtalarını tek sepete de koymuyor. Bir denge koruyor. Yani Çin'in sadece burada sağlayacağı maksimum fayda İran'ın güvenilir bir ülke olarak arayışının sonlandırması demek. Yani Çin İran'ın güvenebileceği ve masaya elini koyabilecek bir ülke. Eğer gerçekten Çin isterse bu savaşta garantör o ülke olur ve İran'ı bir şekilde ikna edebilir. Bunun dışındaki alternatif senaryolarda Trump'ın hiçbir şekilde Hürmüz'ü İran'ın elinden alamayacağını zaten görüyoruz ve biliyoruz.
0: Evet, şu an için durum bu şekilde ama dediğiniz gibi görüşmeden ne çıkacak, bunu ziyareti takip ediyor olacağız. Aynı zamanda aslında İsrail, yani şöyle bir üçlü düşünürsek, malum saldırıların başlangıç noktasına da hocam gidersek, İsrail, ABD ve bu iki ülkenin İran'a yönelik saldırıları, Ali Hameney'in vefat etmesiyle başlayan o süreç. Ama İsrail'in sadece burada bir politikası, İran'da böyle bir politikası yok. Gazze eksenine de o yüzden biraz konuşmak istiyorum izin verirseniz. Özellikle de bir yeni yasa var, çok konuşuldu. Neydi o yasa? İdam yasası. Hatta Bakan Ben-Gvir'in bir ay önce kendi doğum gününde bir pasta, o pastanın üzerine de korkunç bir şekilde urgan olduğunu biliyoruz. Yani bundan zevk alan ve bununla ilgili bu şekilde iyi hisseden kötücül insanlar söz konusu. İzleyicilerimiz için aktarmış olalım. İsrail'de tüm dünyanın tepkisine sebep olan o İdam yasasında 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonuna karışan Filistinliler hakkında bir idam kararı düşünülüyordu. Bu onandı. Yani bundan sonraki süreçle alakalı ne olacak? Tabii ki hak hukuk deyince İsrail'le aynı cümlede de yerleştirip koyamıyoruz ama ucu açıkta bir yasa hocam. Yani ayrıntılar üzerinden gidersek Aksa tufanında destek ne demek? Aksa tufanına herhangi bir yolla destek olduysa bu iddia üzerinden herkesi öldürebiliriz diyorlar. Daha ne kadar ileri gidebilirler? Buyurun.
1: Yani bunun çerçevesini Tevrat'a kadar götürebilirsiniz. Tevrat'ta Yahudilerin Yahudi olmayanlara üstünlüğünü, yani Yahudi olmayanların goyim tanımı üzerinden yapılıyor. Zaten alt insan kategorisine koyduğunuzda ki Ben-Gvir ve Netanyahu çizgisi aşağı yukarı bu geleneği temsil eder. Uluslararası hukukun bir şekilde çiğnenmesine herhangi bir beis zaten görmezler. Ve bu çizginin yapabileceklerinin sınırı yoktur. Burada bir de şeyi görmemiz lazım. Yani aslında kurumsal anlamda ırkçılığın, şiddetin aileye kadar ne kadar, yani İsrail'deki klasik herhangi bir aileye de ne kadar sızdığını görüyoruz. Hatırlarsanız Ben-Gvir'e bu pastayı eşi yapıyordu. Düşünsenize, bir anne bir şekilde Ben-Gvir'e Filistinli çocukların veya işte gençlerin bir şekilde öldürülmesini temsil eden bir ilmi bir şekilde doğum günü pastasının üstüne koyuyor ve bunu bir şekilde Ben-Gvir'e veriyor. Bu İran İsrail'deki kurumsal ırkçılığın ve şiddetin İsrail'in ne kadar aile içine, yani çekirdek aileye kadar nüfuz ettiğini görüyorsunuz. Bu bizim gördüğümüz tablo. Bir de bizim görmediğimiz tabloda Filistinlilere neler yapıldığını siz düşünün.
0: Evet. İşte dediğiniz gibi gerçekten. Ah, o fotoğraflar, o kareler bu arada hocam,
1: Evet.
0: bahsettiğiniz şekilde. Yani bu mesele ve bundan sonrası adına 120 sandalyeli, işte 93 milletvekili tarafından kabul edilen bir parlamento var, İsrail parlamentosu. Bundan sonrasında ne olacak? 200 ila 300 arasında değişen Filistinler için idam yolunun açıldığı söyleniyor. Ama tabii idam kararı bölgedeki gerilimi daha ne kadar tırmandırır? Çatışmalar zaten şiddetli, zaman zaman bununla ilgili bir değişiklik olur mu? Uluslararası hukuk buna ne der diyeceğim, ama bunu sorarken kendim de bir şey demiyorlar buna mı diyecekler gibi bir fikirle tabii soruyoruz ister istemez. O yüzden İsrail yine yeni bir ihlalin eşiğinde mi?
1: Şimdi şöyle, normalde hani bu her diğer tarafı aklamak adına söylemiyorum. İsrail'de iki tane temel çizgi var. Birincisinde siyasal Siyonistler dediğimiz, bir de bu revizyonist Siyonistler dediğimiz. Özellikle Ben Gvir'le Netanyahu'nun temsil ettiği aşırı sağ veya sağ çizgi bir şekilde bu revizyonist çizgiyi temsil ediyor. Bu revizyonist çizgi genel anlamda siyasal Siyonistlere nispeten uluslararası hukuka hiçbir şekilde uyulmaması gerektiğini, tamamen hikayenin güç üzerinden inşa edildiğini, dolayısıyla güçlü olanın kanunu yazdığını, uluslararası çerçeveyi çizdiğini savunan taraf hakikaten de günün sonunda böyle olduğu bir şekilde görülüyor. Ve bir şekilde de İsrail halkını buna ikna ettiklerini görüyoruz. İsrail halkına bunu ikna ettiklerini nereden görüyoruz? Çünkü parlamentoda böyle bir yasa geçiyorsa, bu İsrail'de aşırı uçların temsil edildiği bir yasa düzleminde değil, İsrail'deki ortalama bir fikrin böyle oluştuğuna dair görüyoruz. Nitekim Gazze ile ilgili, mesela Gazze'nin bombalanmasına ilişkin hem belgeselde hem sokak röportajlarında İsrail halkının Gazze'lileri nasıl insan yerine koymadıklarını, oradaki bebeklerin ölümüne dahil herhangi bir şekilde nedamet getirmediklerini zaten bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de uluslararası hukuka herhangi bir riayet göstermelerinin mümkün olduğunu çok düşünmüyorum ve bu çizgide devam edeceklerini düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki Gazze demişken bizler de yakın takipçisiyiz. Global Sumut filosunun bir bahar misyonu var. Daha ilk günlerinden saldırıya uğradılar. Çünkü iki katı bir şekilde aktivistler yola çıktılar. Hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Ve Marmaris'te Deniz Zeybek bizim muhabirimiz, çok kıymetli tabii ki onların bu gönüllülük esasıyla birlikte yola çıkmaları, kendi canlarını hiçe saymaları, bir hazırlık aşaması var ve sonrasında yola çıkacaklar ki 15 gemi zaten hazır durumda. Riskler değerlendiriliyor. Filonun güç depoladığı konuşuluyor ki şu anda da ekranlara o baskınlar, alıkoymalar, hatta buna insan kaçırma diyoruz İsrail'in yaptığına. Yani İbya'da buluşacaklar, şuraya gidecekler, belli bir rotaları var. Bu konuda da oldukça mühim. Tabii ki Gazze'deki o mazlum halkın sesinin duyurulması noktasında. Neler söylersiniz bu ablukayı kırmak ve bölge insani yardım ulaştırma açısından? Küresel Sumut Filosu bir kez daha yolda hocam. Buyurun.
1: Şimdi küresel Sumut filosundan burada küresel bir insani bilinçten bahsediyoruz. Hatırlarsanız bu süreç aşağı yukarı Mavi Marmara, hatta öncesinde de başlayan bir süreçti. Ve her geçen yılda bu bilincin daha fazla arttığını ve her yeni sene başka bir ülkenin eklemlendiğini görüyoruz. Mesela bir önceki Sumut filosunda Batı ülkelerinden çok fazla bir destek alınamamıştı. Fakat şu anda bir şekilde İtalya, bir şekilde İspanya, yani İspanya'nın özel gayretini zaten görüyoruz. Bir şekilde bu sürecin içine girmiş durumda ve ben bundan sonraki süreçlerde de bu Sumud'un etkinliklerinin veya Sumud benzeri etkinliklerin artacağını öngörüyorum. Sumud'u görünce de aklıma hep şey geliyor. Hatırlar mısınız, bir klip çıkmıştı Viva Palestina diye. Bir kız
0: Evet.
1: ya bu her Filistinli bir bayrak öldürülüyordu. Bayrak düşünce başka bir Filistinli bunu alıyordu ve devam eden bir döngü şeklinde ilerliyordu. Ben Sumud'u bir şekilde buna benzetiyorum. Yani Filistin bayrağı için veya Filistin halkı için bu mücadele devam ediyor ve bir şekilde bayrak her düştüğünde başka biri bu bayrağı bir şekilde alacak gibi duruyor ve bundan sonraki süreçte de ben başka ülkelerin de bu süreçlere dahil olacağını ve bir şekilde dünyadaki Filistin yanlısı topluluklardaki artışın aynı zamanda hükümetler nezdinde de görüleceğini düşünüyorum. Yani normalde siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gittiğinizde Filistin yanlısı tutumun toplumsal
0: Hocam
1: tabakalarda çok güçlü
0: öyle zaten. Şimdi tabii ki Eurovision şarkı yarışmasının başladığı bir süreçteyiz. Yani burada Kadir İsrail bu yarışmayı da esir almış. Zaten 5 tane Avrupa ülkesi katılmadılar. Bunu protesto ettiler. İsrail'i geri çekmedi buradaki komite ekip. Rusya Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya malum bir şekilde yarışmalara dahil olamıyor ama burada da ikincilikli durum var görüldüğü üzere. Ama bir de kara plan, o plandan bahsetmek istiyorum izleyicilerimiz için. Şarkı yarışmasının yıllardır organize biçiminde siyasi etki ve propaganda aracı olarak kullanıldığı. Tabii ki siyasi pek çok alt tabanın olduğunu bu yarışma için çok uzun süredir konuşmuşuzdur ama mülakatlar, gizli oylama verileri, iç yazışmalarla birlikte bir inceleme yapılıyor. İsrail'in halk oylamasını manipüle etmek için devlet bütçesinden milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıkmış. Yani somut verilerle birlikte anlaşıldı ki İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bağlı Hasbala birimi tarafından faaliyetler hayata geçirilmiş. Yani bu kadar uzantılarının, yani bu bir sanat müzik yarışması, buraya kadar gitmesi, bununla ilgili oy verme provokasyonlarının yapılması bize neyi gösteriyor? Evet, onurlu gururlu 5 ülke biz yokuz dedi ama yine de hali hazırda 20 kez oy verme çağrısı, görseller. Yani meselenin bir de bu tarafı var hocam. İsrail yalnızlaşıyor derken ne söylersiniz? Buyurun.
1: Merve Hanım, işin zaten acı tarafı bu. Yani normalde İsrail'e yönelik olumsuz dalga belli periyotlarda hakikaten gelişiyor. Mesela 2006'daki Gazze işgalinde Londra'da yüz binlerce insan sokağa çıkarak İsrail'i bir şekilde protesto etmişlerdi. İşte 2008'de başka bir süreç oldu. 2015'te başka bir süreç oldu. Yani bu dalgalanmalar, İsrail karşıtı dalgalanmalar hemen hemen 3-4 yılda bir yaşanıyor. Fakat İsrail o kadar güçlü, etkin bir şekilde bunu kullanıyor ki sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi, hiç olmamış gibi uluslararası topluma bir şekilde bunu dayatıyorlar. Hakikaten mesela biz 2 sene sonra baktığımızda, inşallah böyle olmayacak, bu sefer biraz daha farklı görünüyor. Baktığımızda 3-4 yıl önce bu yaşanan hiçbir olayın olmadığını, İsrail'in bir şekilde ne kadar insani müdahalelerle hayatta kalmak zorunda kalan bir ülke olduğunu görmeye başlayacağız. Eurovision'da sadece bunun somut bir gösteriş şovu. Yani şimdi bunu şeyde, görüntülerde bunu bir şekilde, açık bir şekilde yapabilen bir ülke. Yani yine ip diyalektiği üzerinden konuşalım. Yani bunu biz sahada sadece iple görüyoruz. Bir de masa altında yapılan gizli operasyonları, işte gizli Mossad faaliyetlerini düşündüğümüzde İsrail'in her şeyi yapabileceğini görüyoruz. Ancak dünyada bir bilinç gelişiyor. Bence bu 5 ülke normal şartlarda İsrail'e asla ret verebilecek ülkeler değildi. Ancak bir şekilde bunu göze alarak İsrail'e ret veriyorlar ve bundan sonraki süreçte de umarım bu ret sayıları her platformda artar.
0: Evet, İzlanda, İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya'dan bahsediyoruz. İsrail'in burayı bir propaganda aracına çevirmesi, kendi oyun bahçesi gibi işte kullanması insanların tepkisini çekiyor. Bu arada tabii ki sloganlar da atıldı. İsrailli şarkıcının, İsrailli ismin sahneye çıktığı dakikalarda burada yaka paça dışarı çıkarttıkları isim sesini Filistin adına yükselten kişi oldu. Yani tablo gerçekten de bu şekilde diyebiliriz. Bir yandan da aslında ABD ve Çin arasındaki durumu da takip ediyoruz. Hatta sormuş olayım arkadaşlarıma da. En son havalimanına indi. Sizinle zaten yayınımızın başında da başladık. Yani tabii ki bundan sonrası için ne olacak? Zirveyi de takip edeceğiz. Bununla ilgili de eklemek istediğiniz var mıdır hocam? ABD ve
1: Ya
0: Çin.
1: bu ABD ve Çin bağlamında bu bir şekilde mesela ABD İran'da net bir şekilde galip gelseydi bence eli çok çok güçlü bir şekilde Çin'e gidecekti. Hem bir yanda Venezuela'dan, hem bir yanda da İran'da Çin'e yönelik petrol akışını kesmiş olacaktınız. Deniz üzerindeki hakimiyetinizi tekrar perçinlemiş olacaktınız ve Çin'le daha güçlü bir şekilde masaya oturacaktınız. Fakat İran bir şekilde Hürmüz kartını kullanarak ve iyi direnç göstererek buna engel oldu. Bundan sonraki süreçte bence küresel ticari paylaşımlara odaklanan bir süreç önümüzde bizi bekliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Bizler de elbette 8,5 yılın ardından gelen bu zirveden ne çıkacak merak ediyoruz. Ardından sonuçlarını da konuşuruz sizlerle. Kolay gelsin hocam.
1: Sağ olun Merve Hanım. Görüşmek üzere.

0: Uluslararası Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şemin Erdoğan 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilcinin İstanbul'da buluşacağına ilişkin de bir açıklama yaptı. Peki neler bekleniyor bu buluşmadan, aktaralım.
1: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
2: Seferberlik dünyaya yayıldı, İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. 160'tan fazla ülke İstanbul'da bir araya gelecek.
1: 160'tan fazla ülkeden temsilci, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na dair dijital medya hesabından paylaşımda bulundu. Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun hayırlar getirmesini temenni etti. Forumun 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini hatırlattı.
1: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
2: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da buluşacak. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a gidiyor demiştik ki şu dakikalarda da Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak efendim Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı ve resmi bir törenle birlikte Başkan Erdoğan havaalanında karşılanacak. Ekranlara getiriyoruz canlı olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'ya inmiş bulunuyor an itibariyle efendim. Oldukça mühim bir görüşme olacak. Erdoğan Astana'da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine de katılım sağlayacak Başkan Erdoğan. Ve artık an itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da bulunuyor. Canlı getiriyoruz ekranlara. Program dahilinde hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanının resmi temasları yarın başlıyor. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. İki lider baş başa görüşecekler. Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. İki ülke arasında pek çok mutabakatın imzalanması da bekleniyor. Ortak bir basın toplantısı da keza planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek efendim. Hepsini bizler de yakından takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan şehrine geçecek. Cuma günü Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine Türkistan ev sahipliği yapacak. Evet, şu anda ellerinde Türk bayrakları, bir diğer ellerinde de Kazakistan bayraklarıyla minikleri görüyoruz ve yine askerler burada gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak adına hazır bulunuyorlar. Astana'dan canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Görkemli bir karşılama töreni yansıyor. Ekranlara getirdiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazak mevkidaşıyla görüşmek üzere artık Kazakistan'a varmış durumda. Hitapları olacak elbette. Başkan Erdoğan'ın Astana'da, Türkistan'da iki farklı lokasyonda da hitaplarının olacağını ve elbette önemli mesajlar vereceğini söyleyebiliriz. Pek çok ikili görüşme de yine yapılacak. Astana'dan canlı getiriyoruz ekranlara ve oldukça coşkulu bir karşılama gerçekleşiyor. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inmediğini söyleyelim ama dediğimiz gibi kendisini karşılamak adına kalabalık bir heyet hazır bekliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da dediğimiz gibi Kazak mevkidaşıyla Kasım Cömert Tokayev'le önemli görüşmeler yapacak. Ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefleniyor. Yatırım fırsatları, iş insanları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu arada işlet ediyor efendim. Ama tabii ki bölgesel, küresel meselelerle ilgili yapılacak olan ikili görüşmeler verilecek mesajlarda merakla bekleniyor. Ve tabii ki üzerine konuşalım. Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan bizlerle birlikte. Çağrı Alkan, mühim bir ziyaret, önemli görüşmeler sağlanacak, anlaşmalar keza aynı şekilde. Neler söyleriz, neden önemlidir bu ziyaret? Buyurun.
3: Evet, ziyaret özellikle hem Türkiye-Kazakistan ilişkileri bakımından hem Türk Devletleri Teşkilatı'nın son dönemde daha da önem kazanması bakımından iki açıdan önemli aslında. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağını görüyoruz Astana'da havaalanında geniş bir törenle, geniş bir heyetle karşılandığını görüyoruz. Bu da aslında Erdoğan'ın ziyaretine verilen özel önemi göstermesi bakımından da dikkat çekici. Programından bahsedecek olursak tabii asıl resmi temasları yarın başlayacak ama Kazakistan Cumhurbaşkanı ile bu akşam da bir gayri resmi akşam yemeğinde buluşacak. Şu anda havaalanında yapılan törenden ayrı olarak yapılacak bir buluşmadan bahsediyorum. Yarın da Bağımsızlık Sarayı'nda bir resmi tören olacak. Orada asıl görüşmeler yapılacak. Önce baş başa görüşme yapılacak. Arkasından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına katılacak iki lider. Bu toplantıya başkanlık edecekler. Bu iki ülke arasındaki 6. toplantı olması bakımından önemli. Yani geçmişten bu yana alınan bir yol var. Bu işbirliğinin daha da derinleşmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Bir dizi mutabakat imzalanmasını bekliyoruz. Sonrasında liderlerin vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Bir ortak basın toplantısı düzenlenecek. Türkiye ve Kazakistan tabii bölgenin iki önemli ülkesi. Kazakistan hem coğrafi büyüklüğü hem kaynakları bakımından ayrı bir yere de sahip diyebiliriz Türk Devletleri Teşkilatı içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazak lider iş forumunda da bulunacaklar. İş forumunun kapalış törenine iştirak edecekler. Burada da sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi tabii iki ülke arasındaki işbirliğinin, ticari işbirliğinin çok daha geliştirilmesi gündemde. Çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu konuda atılabilecek adımlar karşılıklı olarak iş insanlarına sağlanabilecek kolaylıklar ele alınacak ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde aslında dikkat çekici bir durak daha var Astana'da. O durakta bir yapay zeka merkezi. Günümüzde tabii çeşitli alanlarda, siber alanda özellikle güvenlik kadar, askeri güvenlik kadar yapay zeka ve veri güvenliği de artık önemli hale geldi. Özellikle yapay zekanın hem askeri hem sivil hemen hemen her alanda kendini göstermesi bakımından geleceğin en stratejik alanlarından biri olacağı şimdiden dünyanın geneli tarafından kabul edilmiş durumda. Bu nedenle yapay zekaya dair gelişmelere tüm devletler özel önem veriyorlar. Kazakistan da bu açıdan bu meseleye önemli yaklaşan ülkelerden biri. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret, yapay zeka merkezine yapacağı ziyareti de ayrıca takip edeceğiz. Türkiye ve Kazakistan arasında muhtemelen bu konuda da bazı işbirlikleri gündeme gelecektir diye bekliyoruz. Tabii resmi bir ziyaret olduğu için bir devlet resepsiyonu da olacak. Kazakistan'da Astana ayağında iki ülke arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem güvenlik hem ticaret hem ekonomide belki de yapay zeka alanında daha da geliştirilmesi, daha da stratejik derinliğe kavuşması bakımından atılacak adımlar çok önemli. Bununla birlikte bu ziyaretin Cuma günkü farklı bir boyutu da var, farklı bir ayağı da var. Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde tabii giderek daha önemli hale geldi. Değişen bir dünyanın içindeyiz. Çok ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümle birlikte bazı ittifaklar zayıflıyor, bazıları bozuluyor, bazıları daha da güçleniyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Geçmişten bu yana Türk Devletleri Teşkilatı'nın her geçen gün daha da kurumsallaşan ve güçlenen bir platform olması bu açıdan hem Türkiye hem Kazakistan hem de teşkilatı ve diğer ülkeler için çok önemli ve kritik. Özellikle İran Savaşı'nın gölgesinde, Orta Doğu'daki diğer krizlerin gölgesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının gölgesinde Orta Koridor'un öneminin Ukrayna Savaşı'nda unutmamak lazım. Evet. Bu krizlerin yaşandığı bir coğrafyada Orta Koridor'un önemi
0: merak ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği açısından da kritik önemde olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Kazakistan arasındaki o kardeşlik söylemi ve bu minvalde bir bağların olması iki ülke arasında bunun daha somut stratejik bir aşamaya geçebileceğini bu ziyaretle söyleyebilir miyiz?
3: Elbette Türk Devletleri Teşkilatı pek çok açıdan birliği güçlendiren bir yapı haline geldi. Daha önce Türk Keneşi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği olarak hatırlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı adının verilmesinin bile ayrı bir önemi, ayrı bir amacı vardır. Daha kurumsal, daha sistemli işleyen bir yapı haline getirilmek istendi. Türk Devletleri Teşkilatı siyasi, idari, kültürel bakımdan Türkçe konuşan, Türk dilini konuşan ülkelerin bir arada hareket edebilmesi, birbirleriyle daha sıkı kenetlenebilmesi açısından da çok önemli. Daha önceki zirvelerden hatırlarsınız, bir ortak Türk alfabesi geliştirilmesi gibi bir önemli kararlar alınmıştı. Bununla beraber biraz önce de bahsettiğimiz gibi kuzeyde ve güneyde yaşanan bu bölgesel ihtilaflar sebebiyle...
0: Çağrı Alkan, müsaadeni istiyorum çünkü ekranlara getiriyor, canlı olarak da izleyicilerimize aktaralım. Devam edeceğiz elbette konuşmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşref Emin Erdoğan şu dakikalarda Astana'da havalimanında uçaktan iniyorlar. Beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı bu önemli ziyareti gerçekleştiriyor ve gördüğünüz üzere de... Kazak mevkidaşı da kendisini karşıladı ve yine Kazakistan'ın kendi yöresel kıyafetleriyle ekibini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Oldukça önemli bu ziyarette, yoğun bir heyet kameralara yansıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisini karşılamaya gelen heyetle selamlaşıyor. Aktarmayı sürdürüyoruz. Canlı olarak veriyoruz ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine bugün Astana'ya resmi ziyaretini gerçekleştiriyor efendim. Görkemli bir karşılama ve artık yavaş yavaş karşılamanın ardından görüşmeler nezdinde de resmi bir akşam yemeği olacağını söylemiştik. O noktaya geçileceğini tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi ünitler bir ellerinde Türk bayrağı, öbür ellerinde Kazakistan bayraklarıyla

verelim dedik ki gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzündeki tebessümle birlikte kendisi miniklerin bu coşkusuyla oldukça mutlu görünüyordu ki gerçekten ortaya çıkan tablo oldukça etkileyici. Karşılama töreni devam ediyor. Ve şu anda da bu görkemli karşılamanın başka bir ayağı, yukarıda helikopterler ve Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı gökyüzünde dalgalanıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ve Emin Erdoğan gördüğünüz gibi şu anda gerçekleşen bu karşılama törenini takip etmekteler. Önemli bir karşılama yaşanıyor. Aktarmayı sürdürelim. Bu ziyaretin oldukça mühim olduğunu ifade ettik. Peki neden efendim? Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk şirketleri inşaat, altyapı, enerji, madencilik, hizmet sektörlerinde önemli yatırımlara sahip. Ve yine resmi verilere göre Kazakistan'da da 4000 Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Ekonomik ayağı da mühim. Törenden tabii ki görüntüleri getireceğiz ama Çağrı Alkan'la devam etmek istiyorum. Ve Çağrı Alkan, yani tabii ki görüntülerle ilgili yorumunu merak ediyorum. Çok coşkuyla karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gurur verici de bir tablo vardı. Türk bayrağının yine Kazakistan bayrağıyla yan yana dalgalandığı anlara şahitlik ettik. Neler söylersin?
1: Askeri helikopterlerle bayrakların havadan taşınması da aslında oldukça önemli bir mesaj içeriyor. Aynı zamanda tabii karşılamada kullanılan protokolde kullanılan

0: Halının renginin de burada özel bir önemi var. Turkuaz bir renk kullanılmış olması, evet, tercih edilmiş olması da aslında Türk birliğinin sembolize edilmesi bakımından, buna vurgu yapılması bakımından önemli. Dediğimiz gibi önemli bir ziyaret olacak. Bugün daha hafif bir temas trafiği olacak. Asıl temaslar yarın başlayacak ve öbür gün olacak. Astana'dan verilen mesajlar iki ülke arasındaki birliğin geliştirilmesi bakımından kıymetli. Kazakistan'ın da oldukça geniş ve önemli bir potansiyeli var. Hem askeri açıdan, hem yeraltı kaynakları açısından, hem ekonomik ilişkiler bakımından, hem coğrafi büyüklük bakımından, ulaşım hatları bakımından bölge için, Türk devletleri için oldukça kıymetli bir yer teşkil ediyor. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'nın batı ucu, Avrupa'ya, Afrika'ya açılan ucu olması bakımından teşkilatın geri kalan bölgesindeki ülkeler için çok ciddi bir önem arz ediyor. Bu ülkelerin bir araya gelip siyasi potansiyellerini, ekonomik potansiyellerini, ulaşım konusundaki potansiyellerini daha detaylı, daha etkili şekilde kullanabilmesi Türkiye'den Kazakistan'a ve diğer ülkelere, bütün coğrafya için çok önemli ve çok faydalı olacak gelecek için. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da uzun zamandır daha da güçlü hale geldiğini, daha da etkili hale geldiğini görüyoruz, izliyoruz, müşahede ediyoruz ve bunun daha da güçlendirilmesi, bu dönüşüm içinde, dünyanın dönüştüğü bu dönemde daha etkili bir yapı haline gelerek içinde bulunan ülkelerin, Türk Cumhuriyetlerinin daha koordineli ve güçlü hareket edebilmesine imkan tanıyacağının, liderliğinin farkında olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce hatırlarsınız, belki bir hatırlatmak isterim. Türk Devletleri Teşkilatı'nda mesela bahsettik, ortak alfabeden vesaire. Daha önce bu ülkelerin liderlerinin, özellikle Orta Asya ülkelerinin liderlerinin birbirleriyle Rusça iletişim kurduğunu hatırlarız. Ama bu Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinde artık birbirleriyle kameralar karşısında bile Türkçe iletişim kurmaya başladığı zamanları görmüştük, şahit olmuştuk. Bu dil birliğinin daha da gelişmesi pek çok açıdan bu ülkelerin daha da birlik, evet, olmasını sağlayacak diyebiliriz. Bu önemli. İsmail Gaspıralı'nın o meşhur sözüyle noktalayayım müsaadenizle, dilde fikirde işte birlik. Gerçekten Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türk Birliği'nin temeli olacak bir slogan diyebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Çağrı Alkan, teşekkür ediyoruz. Türk dünyası adına da oldukça önemli bir ziyaret gerçekleşiyor efendim. Aktarmayı sürdüreceğiz ama kısa bir ara diyelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omzuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında

0: besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara. Köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Resmi törenle karşılandılar. Efendim peki bugün yarın önemli görüşmeler gerçekleşecek. Erdoğan ayrıca Türkistan şehrinde de Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak, başkanlık edecek. Neler bekliyor bizi bu ziyarette aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti Asana'daki havaalanında geniş katılımlı bir törenle karşılandı. Erdoğan'ı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev karşıladı. Askeri törende Türk ve Kazak bayrakları helikopterlerle

0: havadan taşındı. İkili tören kıtasının geçişini de birlikte izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le gayri resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanının resmi temasları ise yarın başlıyor. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. Sonrasında iki lider baş başa görüşmeye geçecek. Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. Ayrıca iki ülke arasında bir dizi mutabakat imzalanacak. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde önemli duraklardan biri ise Yapay Zeka Merkezi. Kazak lider Erdoğan için devlet resepsiyonu da verecek. Kazakistan Cuma günü de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak ve toplantı Türkistan şehrinde düzenlenecek. Erdoğan da Astana'dan Türkistan'a gidecek ve bu zirveye katılacak. Hem Astana'da hem Türkistan'da hitaplarında Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca pek çok ikili görüşme de yapacak. Evet, o karşılamaya dair görüntüleri de getirdik ekranlara ki o turkuaz bayraklı Türkiye'nin Türklüğün simgesi olan, Türklüğün rengi olan turkuaz rengi halıyla birlikte oldukça çarpıcı bir karşılama yaşandı. Devamında da elbette Kazakistan'ın ekranlara getireceğiz efendim. Entegre Panter Obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı ve sahada gücünü herkese göstermiş oldu. 40 kilometre menzil dakikada da 6 atış kapasitesine sahip Panter Obüsü diye de geçiyor. Türk savunma sanayinin gücü nedir? Ortaya çıktı bununla birlikte. Bakalım
1: izleyelim. T-155 TTA Entegre Panter Obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı. Obüs atışları sahada gücünü gösterdi. Yerli ve milli sistem dikkatleri üzerine çekti. ...155 milimetre çapındaki obüs 40 kilometre menzile ulaştı. Dakikada 6 atış kapasitesiyle ateş gücünü ortaya koydu. 8.1 metrelik namlu yapısıyla sahada üstünlük sağladı.
2: 2026 yılında envantere giren T-155 Panter obüsü Efes 2026 tatbikatında ilk kez ateşlenecek.
3: Hazır! Atış!
1: Obüsün en önemli özelliği ise atış yaptıktan sonra hemen mevzi değiştirmesi ve 2 dakikada atışa hazır hale gelmesi. 80 kilometrelik hızla 600 kilometrelik menzile sahip. Hareket halindeyken bile operasyonel kabiliyet sergiliyor. Beş kişilik mürettebatla göreve hazır hale geliyor. Panter obüsü 27 adet mühimmat kapasitesiyle kesintisiz ateş gücü sağladı. Asfalt üretimi obüse BMC, Aselsan ve MK'ye destek verdi. Türk savunma sanayinin ortak gücü Efes 2026 tatbikatına damga vurdu.
0: Mersin'e uzanalım efendim çünkü Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktığı anları getireceğiz ekranlara. Yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler de canla başla çaba sarf ediyorlar ama siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzandı. Oldukça geniş bir alanda sirayet eden yangında alevler hali hazırda kontrol altına alınabilmiş değil. Detaylar şöyle: Kazanlı Mahallesi burası, bir akaryakıt depolama tesisi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor ama ihbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, büyükşehir belediyesi, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraşlarla birlikte yangının söndürülmesi için çaba sarf ediliyor. Tesisteki tankerleri ekipler uzaklaştırdı çünkü hali hazırda aktardığımız gibi burası bir akaryakıt depolama tesisi. Alevlerin kontrol altına alınması noktasında da burada bir güvenliğin sağlanması da önem arz ediyor. Bu sebeple ekipler tesisteki tankerleri bölgeden hızlıca uzaklaştırdılar ve alevlere de yoğun şekilde müdahale ediliyor ki yangının kontrol altına alınması için hali hazırda çaba sarf ediliyor ama ekranlara da getirdiğimiz üzere gerçekten alevler şiddetli görülüyor efendim. Evet, sağ tarafta farklı bir açıdan da sizlerle paylaşıyoruz. Şu an için ön tarafta görmüş olduğumuz depolama noktasından alevler yükseliyor. Diğer tarafta

taraflarda herhangi bir yangın söz konusu olmamakla birlikte akaryakıt depolama tesisi olması, müdahalenin de oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor. Dakikalarla mücadele olduğunu söyleyebiliriz şu anda. 11 kalabalık alevlerin kontrol altına alınması için çaba sarf ederken, burası merkez, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi ve bir akaryakıt depolama tesisi. Herhangi bir olumsuz durum, can kaybı, yaralanma var mı? Buna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Keza tesisteki tankerler bölgedeki yangını daha da büyütebilecek ve negatif yönde etki sağlayabilecek her türlü unsur güvenlik nezdinde bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik şeridi çekildi. İki farklı açıdan getiriyoruz ekranlara ama halihazırda maalesef yangın kontrol altına alınabilmiş değil ve akaryakıtın bu deponun alev almasıyla dumanlar da oldukça koyu siyah bir şekilde yoğun bir biçimde gökyüzüne kadar uzanmış durumda efendim. Evet, farklı açılardan da getiriyoruz ekranlara. Bölgede güvenliği sağlanması için çaba sarf ediliyor. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için canla başla bir mücadele var. Ekipleri özellikle de sol taraftaki ekran noktasında görmek mümkün ve Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesindeki akaryakıt depolama tesisindeki yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Evet, burası bir akaryakıt depolama tesisi ve özellikle de bitkisel yağların üretimi, uluslararası ticaret, yem sektörü, ham madde tedariki ve yine üretim noktasında biyodizel üretiminde bitkisel yağ ve petrol depolama, yer fıstığı işleme, gayrimenkul sektörü, liman ve terminal hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren çok farklı sektörlerin üretiminin buluştuğu bir lokasyon. Türkiye'nin en büyük tam entegre yağlı tohum işleme, biyodizel yer fıstığı üretimi. Tesisin tanımı bu şekilde efendim. Yeni gelen bilgileri de paylaşmış olalım sizlerle. Türkiye'nin tedarik ve üretim noktasındaki mühim lokasyonlarından birinden bahsediyoruz. Tabii şimdi akaryakıt depolama tesisi ifadesini kullandık ama sadece bu kapsamda değil. Bitkisel yağ üretimi, uluslararası ticaret için yem sektörü, madde tedariki ve üretim noktasında da kritik bir lokasyon, kritik bir üretim tesisi. Peki alevlerin çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Bununla alakalı da incelemeler yapıldıktan sonra ve tabii ki işin uzmanları bir açıklama yaptığında sizlerle paylaşıyor olacağız ama alevlerin geçen süre içerisinde kontrol altına alınamaması da akaryakıt depolama tesisi olmasıyla bağlantılı olduğunu bizlere tabii ki gösteriyor. Bu noktada içerideki ham maddelerin yanıcılık seviyesi ekiplerinde işini

0: 30 yılı aşkın deneyimi dünya üzerindeki şirketleriyle Türkiye'nin ama ayçiçek yağı tedarikinde, üretiminde büyük pay sahiplerinden biri olan üretim tesisi. Şimdi tabii ki sağ tarafta bakın daha iyi bir açıdan göreceğiz. Çünkü itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyorlar alevleri kontrol altına almak üzere demiştik. Gördüğünüz üzere iki farklı nokta şu anda alevleri kontrol altına almak için bölgede çalışmasını sürdürüyor. Ve henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil efendim, aktarmış olalım. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Şunu merak ediyorduk, olayda can kaybı, yaralanma olmadığı söylendi. İçimize tabii ki su serpen bir detay bu. Alev alan yağ dolum silolarındaki söndürme çalışması devam ediyor. Yağ dolum siloları, çünkü gördüğünüz gibi pek çok silo var. Hangisinde hangi ham madde olduğu üzerine tahmin yürütmeye çalışmıştık. Alev alan nokta yağ dolum silosu ve buradaki çalışmayı itfaiye araçları ve ekiplerin mücadelesini ekranlara getiriyoruz. Fabrikanın kendi söndürme ekipleri başlangıç noktasında alevleri kontrol altına almak için çaba sarf ettiler. Ardından belediye itfaiye dairesi başkanlığının ekipleri bölgeye hızlıca intikal etti ve şu anda alevler kısa sürede fabrikanın büyük de bir bölümünü etkisi altına almışken siyah dumanların gökyüzüne uzandığını söyleyelim. Ama konuşmak istiyoruz tabii ki bu yangınla alakalı çıkış sebebi. İçerisinde çok farklı ham maddeler var o silolarda. Bunların neden çok kolay bir şekilde alev alıp ve hali hazırda da söndürülememesi, bunları konuşacağız. Halil Latif İşçen bizlerle birlikte, iş güvenliği uzmanı. Halil Bey, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hacı Latif bu arada, Halil diye yanlışlık olmasın.
0: Özür diliyorum, evet. Tabii ki şu anda ekranlara getirdik, sizler de takip ettiniz. Çok önemli, büyük de bir lokasyon burası. Türkiye'nin en büyük tam entegre yağlı tohum işleme biyodizel yer fıstığı üretimi. Tabii burada bir akaryakıt depolama tesisi olması sanıyorum ayrıca önem arz ediyor. Çünkü yayınımızın başından beri aktarıyoruz. Alevler kontrol altında alınamadı. Siyah dumanlar da gökyüzüne kadar uzanıyor. Çıkış sebebini bilmiyoruz ama sizlerin gözlemleri üzerinden neler söylersiniz? Şu an için fikriniz nedir? Buyurun.
1: Şimdi buradaki gördüğüm kadarıyla depolama tanklarından bir tanesinde çıkmış yangın. Bu depolama tanklarına aktaran pompa üzerindeki işte statik yükten dolayı çıkmış olabilir. Bakım çalışması esnasında yeterli özeni göstermediklerinden dolayı olabilir. Ama yüzer tabanı atmış. Yani yüzer tabanı atmış derken parlama tankın içerisinde malzemeyi yakmış ve yan taraftan aslında görselde görünen sarkan şey tankın yüzer tabanı. Hı hı. Hani patlayarak yarılmasın diye yüzer tavan yapılır. O yan taraftaki siyah gördüğünüz sarkan metal kısım var ya.
0: Evet.
1: O yüzer tavan. Şimdi o üst taraftan tabii ki tankın içinde yangın devam ettiği için köpük, her yere köpük vuruyorlar ve aslında o şeyin yanan malzemenin bir nevi hem soğutuyorlar hem yüzeyini köpük kaplatarak hava almasını engelliyorlar. Ama sıcaklık yükseldiği için bayağı bir geç müdahale olmuşlar. Sıcaklık yükseldiği için ister istemez tekrar parlama yapıyor. Hı hı. Ve malzemenin en büyük özelliği de zaten bu, yanıcısı bunların. Parlamaya başladığında ve yüksek sıcaklığa oluştuğunda hafif bir oksijen bulduğunda o köpüğü tekrar açabilir. Ve sürekli bu hem soğutmanın hem yüzey kaplamanın tam olana kadar müdahaleyi devam ettirmeleri gerekir. Hı hı. Diğer tanklara da sirayet etmesini önlemek için tabii köpüklü uygulamaya devam ediyorlar. Şimdi buradaki en önemli husus ise kendi sistemleri çalışmamış görünüyor yangından sonra. Çünkü tankların önünde kırmızı hatlar, gördüğünüz gibi söndürme, evet, sistemi var orada. Aslında tankının yan tarafında kırmızı hat gördüğünüz
0: o,
1: kısımdaki yerler
0: kırmızı
1: söndürme sistemi.
0: Gördüğümüz Sayın İçen, onlar mı söndürmeyle alakalı? Evet. Evet.

0: Tam biraz daha
1: Evet,
0: yakınlaştık, daha net
1: köpüklü
0: görünüyor.
1: söndürme
0: Evet.
1: sistemi. Evet, o köpüklü söndürme sistemi yeterli olmamış. Sonradan bu tabii ki değerlendirilecek. Ama en önemli şansları tanklar standartlara uygun bir yerleşim içerisinde yapılmış. Eski bir tesis değil. Tabii ki eski tesis olsaydı hızlı sirayet etme imkanı olabilirdi ve daha yangını büyütürdü, müdahale de zorlaştırdı. Süreç içerisinde hızla kontrol altına alınabilecek gibi görünüyor. Ama en önemli kontrol altına alma şekli de şudur. Kontrollü bir şekilde yanmasına izin verilir. Yani tanktaki malzeme bitene kadar soğutma gibi köpük sıkarak etrafa yayılmayı önleyerek yangının devam etmesine izin verilebilir. Çünkü son gösterdiğimiz şu andaki tam canlı mı? Sonraki görüntü mü? Bu ilk görüntü galiba.
0: Evet, şu
1: Şu
0: anda
1: andaki
0: bakın
1: sağ taraftaki canlı
0: sol
1: görüntü
0: tarafta canlı
1: söndürmeye
0: devam ediyor.
1: başlamışlar zaten.
0: Evet.
1: Evet, işte o canlı görünen kısımdaki artık söndürme kontrol altına alınmış. Kısmi yanı var. Arada parlama oluyor. Soğuma ile birlikte o tamamıyla kesilecek. Bakın arada parlıyor işte.
0: Evet.
1: Tekrar devreye giriyor. Ama köpükle müdahale ederek bunu kesecekler. Bu tankın içindeki malzeme bittiğinde yangın sönmüş olacak tamamıyla. Yani kontrol altına alması biraz öyle olacak. Bu tarz
0: Evet.
1: tanklarda ilk etapta tabii ki yüzer tavan yapılmasının sebebi de o. İlk etapta sıkışmayı önlemek için o tavan kendisini parlamayla atar. O da yan tarafa doğru zaten atmış parlamayla. Köpüklü söndürme sistemi etkin çalışabilseydi daha hızlı söndürülebilirdi tabii.
0: O zaman şunu söyleyelim, yani ilk izlenim olarak tabii ki daha sıcağı sıcağına, ama bir sistem,
1: Evet.
0: kurallar neticesinde böyle bir tesisiniz varsa anladığımız
1: Bu
0: kadarıyla oradaki o sistemin sağlıklı bir şekilde devreye
1: şimdi
0: girmemesi. Buyur.
1: Türkiye'de bu kazaların sık yaşanmasının genel nedeni yönetimsel zafiyetler. Yani ben her zaman söylüyorum, kişi kazayı yapmaz, kişi olayı yapmaz, kişi acil durumu çıkarmaz. Sizin yönetim sisteminizdeki zafiyetler çıkarır. Yani sizin ya bakım yönetim sisteminizde zafiyet vardır, ya acil durum yönetim sisteminizde zafiyet vardır, ya üretim ya da işletim yönetim sisteminizde vardır, zafiyetler vardır. Var olan, olması gereken kurallara uymadığınız ya da olması gereken standartları devam ettirmediğiniz için bu durumları yaşıyoruz zaten. Sebebi zaten söndükten sonra sebebini herkes araştıracak ve her şeyi ortaya koyacak. Ama ilk etapta çok basit söyleyeceğimiz şey, ateşleyici bir kaynak normalde izin verilmemesi lazım ve bu ateşleyici kaynağın parlayıcı yanıcıya sirayet etmesini önlenmesi lazım. Bu genel olarak çalışırken statik yüklerle ilgili aktarmada problem olmaması lazım. Topraklamalarda statik yüklerin alınmasında problem olmaması lazım. Ki bakım faaliyetleri esnasında da bunları çok dikkat ederiz. Mesela bu tesislerde kullanılan el aletleri bile pirinç el aletleri seçilir. Yani kendisi bir çapak oluşturma ya da risk oluşturma ihtimali olmasın diye. Elektrik devreleri algılama sistemlerine varana kadar her şey eksplor seçilir bu sistemde. Tabii ki bunun mevcutta kurulurken var mıydı yok muydu ya da tesis
0: Bunlar
1: ona göre mi inşa
0: elbette
1: edildi?
0: elbette araştırılacak
1: Sonradan
0: daha sonrası için. Evet, çok
1: tabii sonradan
0: son
1: da
0: cümlenizi
1: bakımları
0: alayım. Buyur.
1: yapıldı mı? Sonra da bakımları yapıldı mı tabii bunların? O da
0: Tabii ki.
1: önemli. Yani o aletlerin belli periyotta bakımlarının yapılması lazım. Onlar da mı yapılıp yapılmadığı bakılıp tespit edilecek Mervan.
0: Evet, bunlar tabii ki tespit edilecek. Araştırmalar devam ediliyor ve kontrol altına alınması için de çaba sarf ediliyor. Çok teşekkür ediyorum Hacı. Atif İşven efendim bizlerle birlikteydi. İş uzmanı ve dediğimiz gibi bir an önce alevlerin kontrol altına alınması temennisiyle kolay gelsin size de.
1: Sağ olun efendim. Görüşmek üzere.

Evet, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bir casusluk davası var keza. Bugün bununla ilgili bir sıcak gelişme yaşanmıştı. Çünkü ara bir karar verildi ve mütalaa açıklandı. Ne oldu efendim? Duruşma savcısı delil toplama işlemlerinin dedi ki henüz tamamlanmadığını görüyoruz. Bu sebeple de mevcut durumda adli kontrol kararı yeterli olur mu? Hayır, olmaz. Bu yeterli olmayacak dedi. Bu kapsamda şu an için

En azından son noktayı koydu. Mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğunu da söylüyor. Gerçekten de altı çizilen, vurgulanan noktalardan biri bu. Peki devam edecek mi? Evet, duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

0: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın 3. celsesinde sanık ve avukatların savunmaları tamamlandı. Duruşma savcısı ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Delil toplama sürecinin henüz tamamlanmaması ve mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olmayacağı şeklinde gerekçelendirdi. Savcılık ayrıca BTK, MIT ve TEM'den İBB'ye ait IP kayıtlarının, kullanıcı giriş loglarının, mail oturum bilgilerinin, VPN ve aktif direktör erişimlerinin, olası veri sızıntısı ve yetkisiz erişim kayıtlarının yeniden incelenmesini talep etti. İddianamedeki e-posta adreslerinin gerçek olup olmadığının ve adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadığının dahi araştırılması istendi. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar söz aldı. Ekrem İmamoğlu iddia makamını hedef aldı. Savcıları siyasi iktidara bağlı ofis gibi çalışmakla suçladı. Yabancı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan Hüseyin Gün tüm suçlamaları reddetti. Devlet adına çalıştım ifadelerini yineledi. İmamoğlu'nun avukatları ise iddianamenin temelsiz olduğunu savundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında üzerine atılı suçlar bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, henüz dinlenmeyen tanıkların mevcut olduğu, delil toplama işlemlerinin tamamlanmadığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Karar kapsamında MİT Başkanlığı'na yazı yazılacak, Hüseyin Gün'ün notlarından elde edilen bulgular sorulacak. BTK'ya müzekkere yazılarak IP adresi ve sunucular üzerinden rapor istenecek. İBB'ye ait log kayıtları talep edilecek. BTK'dan gelen rapor doğrultusunda MİT ve TEM'e müzekkere yazılarak BTK'dan temin edilen adreslerin maillerin gerçek olup olmadığı belirlenecek. İBB'ye bağlı sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespiti istenecek. Avukatların Tele1 kanalında atanan kayyumu kaldırması talebi ise reddedildi.
1: Gelelim CHP içerisinde yaşananlara. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi içerisinde bir kan kaybı var. Kendisi de bunun farkında ama bunu bir şekilde üstünü örtmek istiyor diyebiliriz efendim. Çünkü bir tehdit dili kullanıyor. Bunu da giderek artırmaya başladı. Etik ve ahlaki değerler noktasında da ifadeleri sorgulanabilir. Özellikle şaibeli kurultayda kendisini değil de Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere bilenmiş görünüyor. İzlediği siyasette CHP'yi yavaş yavaş komiye sokmaya başladı malum. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kendisi CHP'den istifa etti. AK Parti'ye geçti. Ekranlara getirdiğimiz o anlarda da bir konuşma yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel öylesi ifadeler kullandı ki akıl alır gibi değil. Bakın Köksal'a neler söylemiş.
2: Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiye katıldığı etkinlikte böyle mesaj verdi. Erdoğan, yerel seçim sonrası yaraları sarıp partisini güçlendirerek yoluna devam ederken CHP ise tel tel dökülüyor. Zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hançerleme siyasetiyle çıktığı bu yolculukta doğal bir lider olmadığı net olarak görüldü.
4: Kongrede Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle bir diyalog kurmayı seçmedi. Tamamen onları yok saymayı, onları yok etmeyi bir çocuk gibi vay sen şöyle davrandın deyip küsüp tavır almayı liderlik zannetti.
3: Üstelik özel partiden kopuşları durduramadığı gibi süreçleri de yönetemiyor. Ya karalama kampanyası başlatıyor.
5: Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
3: Ya da tehdit diline sarılıyor.
5: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
3: Özel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik karalama kampanyasının bir benzerini Aydın Büyükşehir Belediye

0: Başkanı Özlem Çelçioğlu için de gerçekleştirmişti.
1: Hemen şimdi git AK Parti'ye katıl. Ondan sonra AK Parti'ye katılınca hapse atılmaktan kurtul. Topuklu Efe'nin şimdi de burada Tosuncuk Efe, Tosuncuk versiyonu.
0: Burada sorulması gereken iki soru var. Birincisi Özel'in AK Parti'ye geçenlere yönelik tırnak içinde hırsız suçlaması. Bugüne kadar ortaya bir belge, bilgi koyamadığı gibi savcılığa suç duyurusu da olmadı. Üstelik AK Parti'ye geçersen hırsızsın, bizde kalırsan temizsin anlayışı da başlı başına çarpık bir bakış açısı. Hele ki CHP'den ayrılanları aile üzerinden vurmaya çalışması başlı başına bir garabet.
2: Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
0: Köksal'ın kocanı boşa diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklaması da aslında zehir zemberek ifadeler içeriyordu. Köksal, benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı diye tepki gösterdi. Üstelik CHP Genel Başkanı Özel'in bu üslubu bir alışkanlık haline geldi. Özellikle gece yarısı attığı mesajların zaman zaman şirazesinden çıktığını söylemek mümkün.
3: Ortalama bir lise öğrencisi düzeyinde tepkileriyle bir yere varamayacağını ve ayrılan, istifa eden, başka partiye geçen belediye başkanlarıyla mesajlaşmanın bir genel başkana yakışmayacak çok ayıp bir şey olduğunu, en az dördüncü olay bu. Ardahan Göle Belediye Başkanı'nda adamın karısıyla mesajlaşıyor. Senin kocan erkek değil. Bu ne ayıp bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Ya arkadaş, sen bir ilçe belediye başkanının karısıyla niye mesajlaşıyorsun yani?
0: Özetlemek gerekirse CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultayda İmamoğlu'nun duygusal motivasyonlarıyla kazanmasının komplikasyonlarıyla karşı karşıya kalmış vaziyette. Ve belli ki bu komplikasyonlar artık yüksek ateş gibi semptomlar gösteriyor ve işaretler CHP'deki hastalığın ağırlaşmaya başladığını gösteriyor. Tabii okumak isteyene.

0: Uluslararası Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Keza bu sıfır atık noktasında efendim Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e kadar uzanan bir günden bahsediyoruz. Oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da buluşacak. Peki bu 5 ve 7 Haziran tarihlerinde neler planlanıyor, programda bakalım.
1: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
2: Seferberlik dünyaya yayıldı, İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. 160'tan fazla ülke İstanbul'da bir araya gelecek.
1: 160'tan fazla ülkeden temsilci, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na dair dijital medya hesabından paylaşımda bulundu. Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun hayırlar getirmesini temenni etti. Forumun 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini hatırlattı.
1: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
2: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da buluşacak. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi.
0: Güçlü Aile Güvenli Toplum misyonuyla hareket ediyorlar. Çeyiz Vakfı'nın açılış lansmanı gerçekleştirildi efendim. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Peki Bakan Göktaş, Çeyiz Vakfı'nın kurucuları bu program kapsamında neler yapıyorlar? Nasıl bir projeden bahsediyoruz? 24 muhabiri Nesişah Yuman konu efendim. Bakan Göktaş bakalım neler söylemiş.
3: Toplumun temelini oluşturan aileler için atılmış önemli bir adım var bugün. Çeyiz Vakfı'nın açılışı gerçekleştirildi. Aile 10 yılı için atılmış önemli adımlardan bir tanesi. Kıymetli konuklarım var. Ben aslında sözleri onlara bırakmak isterim. Süreci onlar anlatsın. Hemen yayın konuklarıma dönmek istedim.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ve Çeyiz Vakfı'nın önemli isimleri yanımızda. Efendim, elinize emeğinize sağlık. Aile 10 yılı için atılmış önemli bir adım. Bir iki cümle rica edeyim.
1: Evet, öncelikle tabii bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl aile yılı ilan edilmişti. Özellikle bizim aileyi korumak ve güçlendirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çok kıymetli bir çalışma oldu. Bu süreçte tabii doğum yardımlarından evlilik yolculuğunda gençlerimize destek sunmak adına pek çok adımlar attık. Aile eğitimleri programını yürüttük. Evlenmek isteyen gençlerimize sıfır faizli bir kredi sunduk. 2 yıl ödemesiz 4 yıllık bir kredi desteği. Aile ve Gençlik Fonumuzla bugüne kadar 205 bin gencimize bu destekten istifade etmesini sağladık. Ve bugün de desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin önünde özellikle evlilik, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında sunulan bütün hizmetlerimizi artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu sosyal sorumluluk projesinde çok kıymetli adım atan Çeyiz Vakfımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Onlar sadece burada değil, hem ülkemizdeki gençlerimize çok kısa bir sürede 61 çiftimize bu desteği sundular. Daha da artacağına ben yürekten inanıyorum. Bunu tamamen bir gönüllülük esasıyla yapıyorlar. Aslında gençlerimize bu süreçte yanlarında bulunmak gerçekten çok kıymetli. Bu atılan adımları çok değerli buluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hemen konuklarıma da bir sorayım bakanım izninizle. Ben bir iki cümlede sizden rica edeyim lütfen. Efendim, elinize emeğinize sağlık. Ben bugün sizlerin de değerlendirmesini rica edeceğim.
2: Öncelikle Bakan Hanım'ımızın programımıza teşrif etmesi bizi çok onurlandırdı, çok mutlu etti. Bizim için çok kıymetli. Çünkü devletimizin desteğini yanında görmek bizi hem çalışmalarımızın daha güzel yapabilmek için bizlere güç kuvvet veriyor.
0: Evet. Efendim, hemen sizden bir iki cümle rica edeyim.
3: Biz hep aile diyoruz. Aile dedik, aile diyoruz, aile diyeceğiz inşallah. Bir ülkenin, bir toplumun kalkınması için ailenin kalkınması ve toparlanması gerekiyor. Aileye ne kadar yatırım yaparsak o kadar kıymetli bir çalışma olacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. İşte aile toplumun en temel taşı dedik. Çok önemli adımlar atıldı bugün. Türkiye 100 yılına yakışan görüntülerle karşılaştık. Benim süreci de kameraman arkadaşım Onur Ballı aktardık diyelim. Sözü buradan size stüdyoya bırakalım.
4: İnşaat sektörünün kalbi bu kez Ankara'da attı. Kamu özel sektör arasında bağ kurmak hedefleniyor. İnşaat sektöründeki o haksız rekabetin de önüne geçilsin isteniyor. Tüm bu kapsamda Ankara Müteahhitler Birliği kuruluşunun lansmanı gerçekleşti. Bakalım neler yaşandı.
5: İş dünyasının kalbi Ankara'da attı. Ankara'da faaliyet yürüten inşaat firmaları bir araya geldi. Ankara Müteahhitler Birliği'nin kuruluş lansmanı gerçekleştirildi. Programa iş dünyasının önde gelen isimleriyle sektör temsilcileri katıldı. Birlik inşaat sektöründeki yapısal sorunları çözmeye odaklanacak. Haksız rekabet ortamının önüne geçilecek. Kamuyla özel sektör arasında bağ kurulacak. Ankara Müteahhitler Birliği'nin önümüzdeki süreçte sektörel toplantılar, kamu işbirlikleri, çözüm odaklı çalışmalar ve ortak projelerle inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
4: Ankara'dan Konya'ya uzanacağız. Konya Selçuklu'da teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan, onların yeteneklerini de daha görünür kılacak olan bir festival başladı efendim. Adı Teknosel Teknoloji Festivali. Festivale ilk günden çok yoğun ilgi gösterildi. Önümüzdeki süreçte de beklenti bu yönde. Gençler hem yarışıyorlar hem de yeteneklerini sergiliyorlar. İzleyelim.
6: Teknosel 2026 kapılarını açtı. Konya Selçuklu'da teknoloji rüzgarı esti.
7: Teknosel Festivalimizin üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Yine çok büyük bir coşku var.
6: Teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiren festival ilk günden büyük ilgi gördü.
7: İnşallah teknoloji festivalini pazar gününe kadar dolu dolu geçireceğiz.
6: Konya Selçuklu'da teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan ve onların yeteneklerini sergiledikleri festivalin Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnopark işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlendi.
7: Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geldikleri zaman burada robotlarını kendileri imal ediyorlar. Ve kendi yaptıkları robotlarla burada farklı kulvarlarda yarışmalara dahil oluyorlar.
6: Festivalin ilk aşaması olan robot yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 580

0: 87 takım ve 1761 katılımcıyla gerçekleşiyor.
1: Çok sayıda okulumuz bu yarışmalara katıldı. 7 farklı kategoride robot yarışlarında mücadele ediyorlar. 3 gün boyunca bu yarışlar devam edecek.
2: Düzce'de yaşayan Down sendromlu Ozkan'ın hayali polis üniforması giymekti. Emniyet ekibi bu hayalini gerçek kıldı.
3: Efsane güzel.
4: Üniformayı giydi, polis aracına bindi, trafik denetimi yaptı. Düzce'de yaşayan Down sendromlu Oğuzkan Sarıbaş polislik mesleğine özel ilgi duyuyordu ve bunu her fırsatta dile getiriyordu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Oğuzkan'ın hayalini gerçekleştirdi.
5: Beğendin mi?
4: Polis aracıyla yola çıkan Oğuzkan heyecanlıydı. Elinde siren kumandası vardı. Kural ihlali yapanları da uyarmayı ihmal etmedi. Polis aracında geçen samimi yanların ardından Oğuzkan'a çiçek hediye edildi.
6: Oğuz belli ki polisleri çok seviyor. Sivil birinin yanımızda olmasını görmek güzel bir şey tabii.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu kez Eskişehir'de de düzenleniyor. Artık Eskişehir'de rotaya girdi.
7: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Eskişehir'de. 16-24 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
4: 2026'da 26 şehirde festival rüzgarı esecek. Eskişehir Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak.
7: Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Eskişehir'i festival rotasına dahil etti ve 4. durağı olarak belirledi.
7: Sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar ve geleneksel sanatlar sizleri bekliyor.
4: Festival konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
7: Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir'de gerçekleştirilecek festivalin önemine dikkati çekti. Bakan Ersoy, Eskişehir'i de Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ederek şehrin sahip olduğu kültürel birikimi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Bu süreçte Eskişehir'in kültür, sanat ve gastronomi alanındaki görünürlüğünü daha da arttırmayı amaçlıyoruz dedi.
7: Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın.
4: Festival kapsamında ünlü sanatçılar Eskişehir'de sahne alacak. Eskişehir'in gastronomi rotası festivalle keşfedilecek.
7: Festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak.
2: Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Burcu Hanım'ın CHP'ye, özür diliyorum, AK Parti'ye katılmasının söylentileri hafta sonu çıktı. Pazartesi günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilip partiden attılar falan. Burcu Göksal, tamam mı? Evet. 37 gün boyunca atamadıkları bir isim var. O da dün ifade verdi. Kimden bahsediyorum?
2: Ek ifade verdi.
1: Şimdi 37 gün diren. Biz hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Özkan Yalım'ın savunmasını da alacağız falan. Şimdi aynı gün ihraç ettiler görüntülerdeki belediye başkanı Sayın Burcu Köksal'ı. En azından o istifa etti. Etti ama harekete geçildi. 37 gün boyunca CHP'de hukukçu milletvekilleri dosyalarla beraber cezaevine gittiler. Özkan Yalım'ı dinlediler, savunmasını aldılar.
2: O şey için teknik olarak ihraç edilmekten, teknik olarak tamam mı?
1: Teknik olarak.
2: Şaban Sevinç.
1: Evet, bu iş 37 gün sürdü ama baktılar ki
2: olmuyor.
1: Özkan Yalım'ı parti üyeliğinden attılar. Buna da en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı üzüldü. Zira Özkan Yalım çok çalışkan bir arkadaş. Çok sevdiğimiz bir yol arkadaşımız. Tek derdi uşağa hizmet etmek olan.
2: Atmadan önce söylemişti onu ya.
1: Operasyonun olduğu gün söyledi. Buna en çok Asukaya yani ismindeki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı üzülmüştür. Ama Özkan Yalım'ı attılar. Özkan Yalım da dedi ki ben bir ek ifade verebilir miyim dedi.
2: Peki var mı ifadesine ilgili kaynaklarımız? Kaynaklarımızı söylemek zorunda değiliz.
1: Ya şu efendim şu. Özetle şu. 200 bin TL'yi Özel'in evinin duvarına koydum. Bak.
2: Ben yazdım bunu koydum biliyorum.
1: Evet. Yanımda başkan yardımcım da vardı.
2: Evet.
1: HTS kayıtlarından çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi.
2: Ha daha fazla koy demiş.
1: Özgür Özel.
2: Ulan adama denir mi böyle şey? Özkan Yalım'a.
1: Özkan yarın koy. Sağlam bir paket olarak.
2: Para çok var onunla.
1: Denizli'de benim mavi valizim. Bak. Uşak battaniyesini geçtik. Baklava kutusunu geçtik.
2: Ben yazıyı kaleme alayım ben bunu.
1: Bak.
2: Usullerini diyorsun.
1: O Finike'de bir Finike dövizden evet. Çıkarken Gökhan Böceğin bir turuncu valizi vardı.
2: Baklava,
1: bir de
2: turuncu valiz.
1: Mavi valiz çıktı şimdi ortaya.
2: Mavi valiz.
1: Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı diyor.
2: Battaniye, kule.
1: Demirhan göz açana verdim. 1 milyonu Özgür Özel'in aracıyla geldi diyor. Demirhan göz açan dediği kişi de dün gözaltına alındı.
2: Gözaltına alındı.
1: Şu hani şu kurultay meselesi var ya, mutlak butlan milletin delegenin iradesi falan. Çok basit olarak şunu söylüyor. 1200 tane delegesi var diyor CHP'nin. Bu delegelerin çocuklarına 2 ay öncesi ya da 2 ay sonrası CHP'li belediyelerin SGK dökümlerine bir bakılırsa mesela...
3: Belediye başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
4: Yalan söylediklerini biliyorlar.
5: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım. Hiçbir irtibatım olmayan birisi.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
6: Şimdi bir aracı, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
7: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
4: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
8: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. Bir de böyle
9: Otobit'te. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı, devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abimi. Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir

0: çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
0: Otobit'te. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca

0: uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da önemli temaslar olacak. İki ülke arasında hedef 15 milyar dolarlık ticaret hacmi. Kendisi Tokayev tarafından havalimanında karşılandı. Türk dünyasının manevi başkentinde liderler zirvesi yapılacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'a geçecek. Orada da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak Tokayev ile birlikte. Casusluk davasında ara karar verildi. İmamoğlu, Gümrü, Özkan ve Yanardağ 4 sanık var biliyorsunuz bu yargılama sürecinde. Sadi tutukluluğun devamını talep etmişti. Mahkemede eldeki somut delilleri göz önünde bulundurarak savcının talebini kabul etti ve tutukluluğun devamına karar verdi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi. Bir başka dikkat çekici başlık. Torreira, Galatasaray futbolcu yumruklu saldırıya uğradı. Tam anlamıyla şok olmuş vaziyetteydi. Galatasaray Uruguaylı futbolcusu aniden yumruk attı. Ne olduğunu anlayamadım diye söyledi. Saldırgan gözaltına alındı. Adli işlemleri yapılıyor şu sıralarda. Bakalım tutuklanacak mı? Ve hanta virüsten sonra nonovirüs endişesi var. Ama bu kadar ölümcül olmadığını söyleyebilirim. Bulaşıcı ama hanta virüs kadar öldürücü değil. Bordo'da bir kruvaziyer gemisinde bu virüs bulaşacak. Daha doğrusu ortaya çıktı, bulaştı. 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Deyim yerinde ise bir Fransa'nın güneybatısında alarm durumu söz konusu. İlk kez Eskişehir'de listeye katıldı. Neden bahsediyorum? Türkiye Kültür Yolu Festivali. Kültür ve Turizm Bakanlığı biliyorsunuz birçok kentte bunları gerçekleştiriyor. 16-24 Mayıs tarihinde ilk kez de Eskişehir'de buluşacaklar. Bu etkinlikleri de sizlerle paylaşacağız diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Erdoğan Astana'daki havalimanında Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve Tokayev bugün ve yarın da önemli görüşmeler yapacak. Ayrıca Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti Astana'daki havalimanında geniş katılımlı bir törenle karşılandı. Erdoğan'ı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Askeri törende Türk ve Kazak bayrakları helikopterlerle havadan taşındı. İkili tören kıtasının geçişini birlikte izledi. Erdoğan bu akşam Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gayri resmi akşam yemeğinde buluşacak. Cumhurbaşkanı resmi temasları ise yarın başlıyor. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. Sonrasında iki lider baş başa görüşme yapacaklar. Erdoğan ve Tokayev Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. Ayrıca iki ülke arasında bir dizi mutabakat imzalanacak. Sonrasında ortak bir basın toplantısı da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek. Erdoğan'ın ziyaretinin önemli duraklardan biri de yapay zeka merkezi olacak. Kazak lider Erdoğan için devlet resepsiyonunda verecek. Kazakistan Cuma günü Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak. Toplantı Türkistan şehrinde düzenlenecek. Erdoğan da Astana'dan Türkistan'a giderek zirveye katılacak. Hem Astana'da hem de Türkistan'daki kitaplarında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca pek çok ikili görüşme de yapılacak. Türkistan Türk dünyasının manevi başkenti olarak da biliniyor. Orta Doğu'da süren savaş ya da işte şu an kırılgan ateşkes süreci elbette dünyayı ciddi anlamda etkiliyor. Dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskler artmış vaziyette. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik hat yalnızca enerji fiyatları değil küresel ekonominin geleceğiyle ilgili de endişeleri arttırıyor.
1: Hürmüz Boğazı bildiğiniz gibi son zamanlarda dünyadaki jeoekonomik kırılmanın en önemli gündemlerinden bir tanesi.
2: Orta Doğu'daki gerilim sürüyor. Savaşın etkileri cephe hattıyla sınırlı kalmıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir aksama enerji fiyatlarını ve enflasyonu doğrudan etkiliyor.
1: Bu süreç baktığınız zaman küresel ekonominin yeniden şekillendiğine dair bize önemli ipuçları veriyor.
2: Orta Doğu'daki savaş dünya ekonomisinin en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sine ev sahipliği yapıyor. Körfez ülkelerden çıkan petrol ve doğalgazın önemli bir bölümü bu dar su yolundan dünya pazarlarına ulaştırılıyor.
1: Enerji akışının bu süreçlerden etkilenmesiyle beraber birçok ülkenin küresel pozisyonunu yeniden gözden geçirmesini gerekli kıldı.
2: Bölgede yaşanabilecek en küçük aksama enerji fiyatlarından enflasyona kadar küresel ekonominin birçok alanında zincirleme etki yaratıyor. Uzmanlara göre bugünkü risk yalnızca petrol fiyatlarının artması değil, enerji akışının fiziksel olarak kesintiye uğrama ihtimali.
1: Tüm dünyada ekonomilerin hatta şirketlerin dayanıklılığı konuşulmaya başlandı. Hem ülke ekonomilerinde hem de şirketlerin girdi maliyetlerinde enerjinin ciddi şekilde etkisini görmeye başladık.
2: Tanker rotalarının değişmesi, sigorta maliyetlerinin yükselmesi, rafineri planlarının bozulması ve lojistik zincirlerde yaşanabilecek aksaklıklar enerji az güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Tahminlere göre bu süreçte küresel büyüme beklentileri aşağı çekilirken enflasyon baskısı yeniden güç kazanıyor.
1: Enerjiyle beraber yani özellikle enerji fiyatlarının artışıyla beraber kısa vadede girdi maliyetlerinde önemli etkilerin olacağını söyleyebiliriz. Yeni enerji koridorları hatta enerji deseninin de değişeceğine inanıyorum ben.
2: Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin geçici bir bölgesel gerilimden öte küresel ekonominin enerji güvenliği ve altyapı dayanıklılığı ekseninde yeniden şekillendiği yeni dönemin habercisi olduğuna dikkati çekiyor.
1: Enerji üretim sürecinin kesintiye uğraması, rafinerilerin, işte üretici firmaların, yine bu enerji kullanıcıların üretim sistemlerinin buradan etkilenmesi nedeniyle akış bozuluyor.
0: Tam bağımsız Türkiye mücadelesinin ekonomik, askeri, siyasal sütunları var elbette ama tüm bu sütunların dışında yapıyı ayakta tutabilmek için zihinsel işgalle de mücadele etmek gerekiyor. Bugünlerde dekolonizasyon söylemleriyle konu gündeme taşındı. Türkiye bu konuyu hem analitik hem de akademik düzeyde ele alıyor, kafa yoruyor. Detaylar analiz haberimizde.

0: Rusya-Ukrayna savaşının ardından yapılan anketlerde birçok Avrupa ülkesinde ülkem için savaşırım cevabı verenlerin oranı çok düşük kaldı. Vatanseverlik duygularının erozyona uğradığı, aidiyet duygusunun...
1: Denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın da biraz isteği ve literatüre giren bir kavram. Şimdi bunlar çok masum şeyler gibi gözüküyor ama bizim millet olma bilincimizin devletimize, milletimize sıkı sıkıya bağlı olma şuurumuzu doğrudan etkileyen şeyler.
0: Tüm bunlar Batı eksenli düşünce biçiminin milletimizi şekillendirme çabasının yansıması. Örneğin Suriye, Irak...

0: Lübnan, Filistin coğrafyasına Orta Doğu denilmesi gibi. Oysa bu coğrafya bizim komşumuz. Ya da İsrailli hırsız Yakoplara, işgalcilere Batı medyasının diliyle yerleşimci denmesi gibi.
1: Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır.
0: Türkiye son dönemde zihinsel işgalle mücadeleye de ciddi ciddi kafa yormaya başladı. Evrensel düşüncenin yerli ve milli değerlerle yorumlanması, coğrafyamıza özgü çözümler üretilmesi, özellikle de zihinlerimizdeki işgalin sona erdirilmesi, tam bağımsız Türkiye mücadelesinin önemli bir parçası. İstanbul'da düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu bu açıdan dikkat çekici bir hamleydi.
2: Çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri. Burada batıya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon batıya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir.
0: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'ın Robinson Crusoe romanı üzerinden yaptığı değerlendirme bu açıdan çok önemli.
2: Şunu net görmeliyiz ki cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz.
0: Özetle tam bağımsız Türkiye mücadelesi sadece teknolojik, ekonomik ya da siyasal bir mücadele değil. Aynı zamanda dil üzerinden, düşünce üzerinden de yapılan bir mücadele. Bunun da yolu diline, değerlerine sahip çıkmaktan geçiyor.
3: Skandalların partisi haline gelen CHP'de yıldızı parlayan bir isim var. Ancak bu kadar ünlenme

0: 2024 yılının Şubat ayında mecliste çalışan bir temizlik işçisi odalardan birinde siyah bir poşet fark etti. O poşetin içinde 250 bin dolar vardı. Hemen Meclis İdare Amirliği'ne teslim etti. Olay basına yansıyınca herkes paranın sahibinin peşine düştü. Ama kimse sahiplenmedi. Meclisteki fısıltılar o paranın Seyit Torun'a kahve içmeye uğrayan Veli Ağbaba tarafından unutulduğunu söylüyordu.
1: Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili torba alan da unutan da şerefsiz, alçak, namussuz, haysiyetsizdir.
0: Şerefsiz, alçak ve haysiyetsiz. Türkiye bu ifadeleri Veli Ağbaba'dan daha çok duyacaktı. Çünkü her taşın altından o çıkıyor, benzer bir şablonla hakkındaki iddiaları reddediyordu.
2: Alçakça bir yalan, alçakça bir iftira.
0: Böcek ailesi itirafçı oldu. Gökhan ve eşi Zuhal Böcek'in itiraflarını baba Muhittin Böcek de onayladı. Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne beraberinde 1 milyon avroyla birlikte gitmişti. Danışma Veli Ağbaba'yı aramış, o da Gökhan Böcek'in 6. kata çıkmasını söylemişti. Böcek elindeki çantayı oraya Veli Ağbaba tarafından yönlendirilen kişiye teslim etmişti.
2: Adam diyor ki, ben ne derseniz imzalayacağım diyor. Ben ne derseniz imzalayacağım diyor. Bula bula beni buluyor. Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim diyor.
0: Doğru ya. Neden herkes Veli Ağbaba'yı buluyordu? Üstelik etrafına yıldız siyasetçi ışığı da saçmıyordu. Kimsenin hayalindeki lider politikacı eşkali de taşımıyordu. Ama Türk siyasi tarihinin en çok inkar eden politikacısı olma yolunda hızla ilerledi. Özgür Özel'in 170 bin dolarlık VIP makam aracı skandalına da adı karıştı.
2: Şaşkınım, dehşet içerisindeyim. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: CHP'li iş adamı Turgut Koç geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Ve ne hikmetse iş dönüp dolaşıp yine Veli Ağbaba'ya bağlandı. İddiaya göre Turgut Koç aracında Veli Ağbaba'ya meclis tarafından tahsis edilen çakarı kullanıyordu. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan ifadesinde tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıklamıştı. Veli Ağbaba'nın adı buraya da karıştı. Erdoğan bu teklifin kendisine Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini anlattı. Ağbaba'nın adı Özkan Yalım skandalına da karıştı. Yalım ek ifadesinde Ağbaba'nın CHP'li iki kadın parti meclisi üyesiyle aynı otel odasında kaldığına tanık olduğunu iddia etti.
2: Hepimizin eşi var yahu. Hepimizin özel yaşamı var.
0: CHP'de her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Antalya'daki teleferik faciasının yaşandığı günün ertesinde verilen Yat Partisi'nde de o var. Kamer Genç'in kabrindeki içkili tören merasiminde de. Evet abi.
3: Şimdi efendim yani Veli Ağbaba meselesi gerçekten enteresan bir mesele. Hani şöyle hani İmamoğlu için diyorlar ki geleceğin cumhurbaşkanı olacaktı. O yüzden önünü kesmeye çalışıyorlar filan. Veli Ağbaba yani hani CHP'de yani tırnak içinde söyleyeyim esamesi okunan bir isim değil. Öyle hani böyle büyük lider işte ülkede çok böyle ciddi potansiyel olan biri değil. Ama haberde de izliyorsunuz yani her yerden adı çıkıyor. Enteresan ilişkiler ağ içerisinde. Bakalım yakından takip ediyoruz. Neler oluyor neler bitiyor hep beraber takip edeceğiz. Şimdi... Bir de İmamoğlu Sözcü örgütü davası var biliyorsunuz. 37. celse vardı. İtirafçılar artık konuşmaya başladılar ve salonda hava bir anda buz gibi oldu. Özellikle CHP medyası neyi yazacağını şaşırmaya başladı. Peki neler oluyor? 24 editörü Oğuz Polat Bilek bizimle paylaşacak.
4: Evet, İmamoğlu Suç Örgütü davasının 37. celsesi görülüyor. 10. haftadayız. Şöyle giriş yapalım. Gün geçmiyor ki duruşma salonunda bir ilginç an daha yaşanmasın. Çünkü bugün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı Gökhan Köseoğlu sanık kürsüne çıktı. Kimdir kendisi? Kendisi Kültür AŞ'de hak ediş şefi. Yani ihaleler yapıldıktan sonra hak edişleri yapan, ödemeleri yapan firmalara bundan yetkili kişi. Ancak anlattıkları salondakilerin çok hoşuna gitmedi. Çünkü etkin pişmanlık ifadesinde olduğu gibi burada da Kültür AŞ'de yönelik yolsuzluk iddialarını tek tek anlattı. İddianamede 308 milyonun üzerinde bir yolsuzluk yapıldığı söyleniyor. Şimdi iddianamedeki iddialar şuydu. Kültür AŞ üzerinden belli başlı firmalara ihaleler veriliyor. Ancak bu ihaleleri alan

0: firmalar, hep aynı firmalar hak ediş ödemeleri öne çekiliyor. Bu yöntemle Kültür AŞ'deki kişiler hem şahsi menfaat sağlıyor hem de örgüt sistemine para aktarıyor. Şimdi Gökhan Köseoğlu bu sistemi tek tek anlattı. 5-6 firmanın olduğunu, sürekli bu firmalara ihale verildiğini söyledi. Hatta Kültür AŞ müdürünün kendisine gelerek o firmaların hak ediş ödemelerinin öne çekilmesi gerektiğini, bir an önce yapılması gerektiğini söylediğini, bu yüzden de aralarının bozuk olduğunu söyledi. Hatta dedi ki 2021 yılında bir mülkiye müfettişi geldi. Ben gördüğüm usulsüzlükleri tek tek anlattım. Hatta kendisine bir rapor verdim. Bunu da size dosyada ibraz ediyorum dedi. Tabii Gökhan Köseoğlu bunları anlatırken etkin pişmanlık ifadelerimin de sonuna kadar arkasındayım dedi. Tabii Gökhan Köseoğlu bunları anlatırken salonda yine müthiş bir sessizlik hakimdi. Nasıl oldu? Bir yandan döndüm izleyici sıralarına baktım. Pür dikkat dinleniyor. Diğer taraftan sanıklar arasında hiç ses yok. Gökhan Köseoğlu'na odaklanmışlar. Onu dinliyor. Bir ara kendi sıralarımıza baktım, gazeteciler ne yapıyor, basın mensupları ne yapıyor diye. Hatta sosyal medyaya girdim. Sosyal medyada Gökhan Köseoğlu'nun etkin pişmanlık itiraflarından, mahkemedeki ifadelerinden tek bir cümle bile yok. İşte sadece şu var: Murat Ongun'la bir kere bile yan yana gelmedim, hiç görüşmedim. Zaten kendisini ben ideolojik olarak da tam karşılarındayım diye tanımlıyor. Murat Ongun'la yan yana geldiğine dair vesaire bir iddia yok. Sadece bu paylaşımı yapmışlar. Buradaki amaç elbette ne? Gördünüz mü, ortada bir örgüt yok demek. Bunu söylemek istiyorlar ama Gökhan Köseoğlu'nun esas aktardığı şuydu: etkin pişmanlık ifadelerimin arkasındayım. Ben gördüğüm usulsüzlüklerin hepsini tek tek anlattım. 2021 yılında mülkiye müfettişine bu raporları da sundum. Ben sadece hak ediş ödemelerini yapıyorum. Bana yapılan baskılara rağmen de bu hak ediş ödemelerini yapmamak için, kimseye torpil geçmemek için bir anlamda direndim. Bu yüzden de beni pek sevmezler, benden pek haz etmezler dedi. Ondan sonra hakimin sorularına geçti. Hakimle Gökhan Köseoğlu arasında Gökhan Köseoğlu'nun itiraflarını istinaden hakim bazı sorular sordu. Gökhan Köseoğlu yine ifadesinde, duruşma salonundaki savunmasında da o ifadelerin arkasında olduğunu ve bunların hepsinin doğru olduğunu belirtti.
1: Şimdi efendim, bugün 17 sohbetlerinde editörümüz Gökçen Sever küresel satranç başlığını seçti. Zira şu an dünyada neler oluyor sorusuna hepimiz kafa yormaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ABD Başkanı Trump Çin'e gitti. Xi Jinping'le görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısına katılacak. Yine Kasım Cömert Tokayev'le birlikte. Dikkat çekici gelişmeler var. Hepsini konuşacağız konuklarımızla beraber. Hani dünya bir ABD-Çin savaşına hazırlanırken acaba Trump ya oturalım konuşalım, ikimiz de para kazanalım, dünyayı birlikte paylaşalım gibi bir hava içerisinde mi sorusu akıllara gelmeye başladı. Neler oluyor, hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Kimler bizimle? Akademisyen Doçent Doktor Murat Yiğit ve gazeteci Ercan Gürses. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yiğit, hemen sizinle başlayalım. Türkiye'nin Kazakistan'la ilişkilerini geliştirme yönünde attığı yeni bir adım diyebiliriz. 15 milyar dolarlık yeni ticaret köprüsü hedefi var. Karşılıklı olarak ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısı olacak ve bir de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak iki lider. Şimdi ben durumu toparlamaya çalıştım ama esas merak ettim sizden hangi yorumlar gelecek Türkiye, Türkistan coğrafyası diyelim isterseniz oraya artık. Orada neler yapmaya çalışıyor? Şimdi Trump'ın Çin ziyareti üzerinden de bir okuma yaparsak dünya nasıl bir satranç oynuyor?
2: Teşekkürler, hoş bulduk İbrahim Güneş. İyi yayınlar diliyorum her şeyden önce. Tabii diplomaside tıpkı çatışma alanında olduğu gibi oldukça yoğun bir gündem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan ziyareti ve Trump'ın Çin ziyareti eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Türkiye tabii Kazakistan'la olan münasebetlerini çok önemsiyor. Hem ikili ilişkilerden ve çoklu ilişkilerde baktığımızda Türkiye en başından itibaren Orta Asya'ya ve Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Kazakistan'a büyük bir ilgi gösteriyor. Tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı ile bu ilişkiler çok başka bir aşamaya çıktı. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortaya çıkışıyla aslında biz hayalin gerçekleşmesine doğru adım adım gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü yani Türk Birliği'nin sağlanması, Turan Birliği'nin sağlanması ya da İslam Birliği'nin sağlanması gibi bu bölgeye, bu coğrafyaya ait büyük idealler var. Bu ideallerden birinin gerçekleşmesi

0: aslında önemli bir adımı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması. Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Türk Devletleri Teşkilatı ya da Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ikili ilişkilerinde eksik olan noktalar var. Yani tamamlanması gereken şeyler var. Türk Devletleri Teşkilatı her ne kadar büyük bir girişim de olsa hala çok fazla kültürel düzeyde ilerleyen bir ilişki biçimini ifade ediyor. Yani evet, Türk devletleri bir araya geliyorlar, kendi iç etkileşimlerini artırıyorlar. Bu doğru. Kültürel anlamda, dilsel anlamda ya da farklı alanlarda yeni açılımlar sergiliyorlar. Fakat bununla birlikte bu birlikteliğin bir ittifaka dönüşmesi için başka alanların da eklenmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Tabii burada en önde gelen iki alan var. Bunlardan bir tanesi ekonomi, diğeri de askeri ilişkiler. Şimdi Kazakistan özelinde değerlendirirsek Türkiye'nin Kazakistan'la ekonomik ilişkileri çok kötü değil. Yani toplam dış ticaret hacmi 6-7 milyar dolar civarında. Bu çok iyi bir rakam. Fakat bundan çok daha iyisini bekliyoruz. Yani nihayetinde bizim ikili ilişkilerimiz, işte iki ülkenin cumhurbaşkanı arasındaki diyalog, iki ülke arasındaki etkileşimin sirkülasyonun çok hızlı olması, kültürel yakınlık, farklı platformlarda bir araya gelme, bütün bunları dikkate aldığımızda aslında daha iyi bir seviyeye çıkarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda 15 milyar dolar hedefini ortaya koymuş oluyor bu ziyaretiyle beraber. Kazakistan'la toplam dış ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Fakat bununla birlikte askeri ilişkilerimizi de çok ileri bir seviyeye taşımamız
1: Aslında
0: lazım.
1: görüşme notlarına baktığımızda hani giderken paylaşılan bilgi notlarında enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma sanayi alanlarının yeni işbirliği zeminleri ve başlıklarının ele alınması diye vurgulanıyor. Hani bu yönde bir niyet var gibi görünüyor. Sorumu şöyle genişleteyim. Türkiye'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı ile böyle bir nüfuz alanını genişletmesi hem Rusya hem de işte Doğu cephesindeki Çin gibi ülkeleri de rahatsız eder mi? Şu an hani denklemler oluşturulurken nasıl bir sürecin içerisinden geçiyoruz? Bir de tabii Avrupa
0: Zaten
1: Birliği'nin
0: ben
1: enerji anlamında beklentileri var mı bu coğrafyadan?
0: tabii ki yani hem Avrupa Birliği'nin hem de Çin'in çok büyük maden ve enerji anlamında bu bölgeden beklentileri var. Ama maden ve enerjinin de ötesinde diplomatik olarak da hem Çin hem de Avrupa Birliği Orta Asya'yı yanına çekmek istiyor. Öteden beri bu böyle. Hem Çin'in hem Avrupa Birliği'nin geçmişte bu yönde politikalar tatbik ettiğini, hatta geçtiğimiz senelerde zannediyorum 1,5 sene önce mesela şöyle bir olay oldu. İşte Avrupa Birliği 12 milyar dolarlık yatırım karşılığında Türkiye Cumhuriyetlerden Türkiye'ye karşı olan bir Birleşmiş Milletler kararının tanınmasını talep etmişti Avrupa Birliği. O zaman bunu kabul ettirmişti o ülkelere. Şimdi burası büyük bir rekabet alanı. Yani Orta Asya pek çok coğrafyada olduğu gibi, yani Balkanlarda, Kafkasya'da ya da Afrika'da olduğu gibi burada da büyük bir rekabet var. Rusya, Çin, Amerika ve Avrupa Birliği'nin rekabeti olduğunu görüyoruz ve Türkiye de bu rekabete dahil olmuş oluyor aslında. O
1: Peki.
0: yüzden zaten bunu çok boyutlu bir şekilde genişletmek gerektiğini ifade ettim. Yani askeri
1: Peki
0: alanda
1: Sayın
0: ve
1: Yiğit,
0: ekonomik
1: mesela bu
0: alanda.
1: süreçte şimdi Ermenistan'la ticari ilişkilerin başlatılması kararının alınması da yeni bir hamle olarak okunabilir mi? Ermenistan, Erivan yönetimi çok memnun ve mutlu görünüyor Türkiye'nin bu kararından. Karşılıklı almış bir karar ama artık yani ticaret başlıyor. Biliyorsunuz Azerbaycan'dan artık zaten geçişler başlamıştı. Ermenistan'a transit geçişlere izin veriyorlardı. Nasıl oluşuyor şu an mesela yeni ticaret yollarından bahsedebilir miyiz? Ermenistan'ın denklemde bir yeri var mı? Tamamen öğrenmek için soruyorum. Bildiğimden değil bu arada.
0: Ya şöyle, bizim Ermenistan'da genel olarak üç tane temel problemimiz vardı. Bir tanesi sözde Ermeni soykırımı iddialarıydı. Bir tanesi Karabağ meselesiydi. Ve son olarak da yani bir şekilde Ermeni diasporasının Türkiye aleyhine faaliyetleri ve geçmişte Asala terör örgütü gibi bir takım tehditlerdi. Şimdi bunların bir kısmının zaten ortadan kalktığını görüyoruz. Yani mesela Karabağ zaferi 2020'lerde ortaya çıktı. Türkiye ve Azerbaycan ortaklaşa gerçekleştirdiği faaliyetler, askeri faaliyetler neticesinde Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan Karabağ'ı geri aldı. Şimdi bir kere burada mesele çözüldü. Asala falan bunlar zaten geçmişte kaldı. Şimdi Ermenistan eskisinden daha fazla Türkiye ile ilişkiye geçmek istiyor. İlişkilerini geliştirmek istiyor. Ticaretini artırmak istiyor. Çünkü aksi takdirde mevcut denklemde Ermenistan erice şartlar oluştu. Çok büyük zarar görebilir. Onlar da bunun farkında olduğu için Türkiye'de hiç olmadığı

0: kadar yakın ilişkiler geliştirme arzularını ifade ediyorlar. Bence Ermenistan için bu mesele çok varoluşsal. Türkiye için de yeni bir pazar demek zaten Ermenistan'la ilişkilerin açılması. Aramızdaki ihtilafları, çatışmayı azalttığımız bir ortamda Ermenistan'la geliştireceğimiz ilişkiler bizim de Ermenistan'ın da lehine olur diye düşünüyorum. Bunun Azerbaycan'ın da aleyhine olmayacak çünkü bu süreç üçlü bir şekilde yürüyor zaten.
1: Peki.
0: Yani Azerbaycan da son derece sürecin içerisinde.
1: Peki. Sayın Gürses, Trump'ın ziyaretine devam edelim müsaadenizle. Varsa
2: Evet.
1: Kazakistan için
2: Estağfurullah.
1: değerlendirme almak isterim ama hani süreyi makul kullanmak için başlığı değiştireceğim biraz. Trump
2: Tabii
1: şimdi
2: buyurun.
1: Çin'e gitti. Uçağında trilyoner iş adamları vardı. 8,5 yıl sonra Trump'ı Çin'e götüren ne? Nisan ayındaydı biliyorsunuz ilk ziyaretin planlandığı tarihi ama sonra bir ay ertelendi. Ama şu an itibariyle artık Çin'de Pekin yönetimiyle görüşmelere başlayacak Trump. Nedir efendim ajanda? Dünyayı paylaşma görüşmesi mi bu? Sizin beklentileriniz ne? Birazdan soracağım. Yola çıkmadan önce de açıklamaları da oldu Trump'ın. Onları soracağım ama önce bir genel değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Uçakta beraberinde götürdükleri İbrahim Bey bize o profil yani çok net bir şekilde anlatıyor. Trump'ın zaten temel motivasyonu bu biliyorsunuz. Para ve ticaret. Ticaret ve para derken de bunun zorlayıcı unsurlarını Amerika Birleşik Devletleri lehine kullanmaya çalışan petrodolar imparatorluğunun tüm dünyaya yayılmasını, ticari tarifeleri zaman zaman da bir silah olarak kullanmayı amaç edinmiş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla Trump'ın elbette yani İran konusu da ele alınacaktır, Hürmüz vesaire görüşülecek. Görüşülmemesi zaten eşyanın tabiatına aykırı. Önemli bir yerde tutacaktır. Ama bir numaralı faktörüm ben açıkçası İran krizi olmadan da gündemimize gelen o tarifeler konusu olduğunu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Trump ilk göreve geldiğinde bütün dünyayla bir tarifeler savaşına girdi ama Çin'le daha fazla girdi. Çin'le tarifeleri bir gecede %100 artırdığı günlerden geldiğimiz noktada karşılıklı olarak alınabilecekler, verilebilecekler noktasında ve biraz önce siz de söylediniz çok önemli CEO'ları da uçağına aldı. Ciddi anlamda pazarlıklar olacak. Bu ortaklık mesela çip üretim konusunda ya da teknoloji konusunda ya da değerli metaller, değerli madenler konusunda belli Çin'in belli üstünlükleri söz konusu. Ama bir yandan da Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle enerji rezervlerinin, hidrokarbon rezervlerinin bir iddiaya göre, batılı kaynaklara göre 3 ay kaldığı belirtiliyor. Bu doğalgaz ve aynı zamanda petrol kaynaklarını da içeriyor. Dolayısıyla bununla ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin İran konusunda bir karara varması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ölçüde baskı yapabileceği de konuşuluyor. Akla son derece de yatkın. Ama akla yatkın olan bir taraf daha var. O da bir senaryo. Ben bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünmekle birlikte son zamanlarda Batı medyasında dillendirildiğini özellikle görüyorum. O da şu. Tayvan konusundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı baskının ve ısrarın biraz azalması, buna mukabil Çin Halk Cumhuriyeti'nin İran konusundaki hassasiyetinin azalması gibi bir senaryodan bahsediliyor. Ben bunun çok böyle geçerli olmayabileceğini, çünkü İran'ın Çin açısından özellikle Hürmüz'ün gözden çıkartılması zor bir seçenek olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında çok büyük montanlı bir ticaret anlaşması yaptılar, yatırım anlaşması yaptılar. Yüzlerce milyar dolarlık bir anlaşmaydı. Dolayısıyla Çin ve İran bağlantısının burada ciddi anlamda ön plana çıkabileceği görülüyor. Ama sizin bahsettiğiniz gibi büyük güçler aralarında anlaşır. Küçük güçlere yani daha doğrusu küçük demeyelim de orta büyüklükteki İran gibi devletler konusundaki menfaatlerini bir anlamda karşılıklı olarak paylaşabilirler değerlendirmesi var. Bunu özellikle Rusya ile Trump'ın yapmış olduğu, Putin'le yapmış olduğu Alaska zirvesinin ardından çok dillendirdiler biliyorsunuz. Ukrayna'nın altı ve üstünü bölüştürdüler şeklinde. Bu doğru olabilir bakın. Bununla ilgili emareler söz konusu son zamanlarda. Ama şunu söyleyeyim yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin ben açıkçası parasal anlamda, ticaret anlamında o kadar etkili olabileceğini hatta bu gezinin olası anlaşma sonuçlarının Amerikan borsasına doğrudan yansımaları olabileceği kanaatindeyim. Anlaşamama ihtimalinin de ciddi anlamda oradan eli boş dönme ihtimalinin de tam tersine bir menfi etki yapabileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi bir de İran cephesiyle ilgili olarak uçağa binmeden önce gazeteler soruyorlar. Ben de Yunus Baksoy'dan okudum. Diyorlar ki yani işte İran meselesi hani şu an komada gibi görünüyor. Çin bu konuda yardımcı olabilecek mi diye. Xi Jinping çok iyi bir lider. Hani yakın çalışıyoruz, iyi bir ülke. İşte ben yardımcı olabileceklerini düşünüyoruz, bakacağız falan diye söylüyor. Sanki böyle Tahran yönetimine biraz baskı yapması ve hani Hürmüz'ün açılması için Pekin'den de umutlu gibi konuşmuş Trump ama yani umudunu Pekin'e bağladıysa biraz işler karışmış mı? Tabii burada İsrail faktörünü de sormak istiyorum. Hani Hürmüz meselesi üzerinden İran mesafe alabilir mi? Sizin okumalarınız ne yönde?
2: Ben evet, yani buradan Çin'in yardımını yani açıkçası talep ettiğini düşünüyorum Trump'ın. Gerçekten Trump'ın o onurlu çıkış dediği yolu kapatmamak adına bunu kamuoyu önünde tartışmamak konusunda bir tavrı da var. Yani kendisini böyle çok naçar durumda göstermek istemeyecektir. Ama Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu konudaki çıkış yolunun Trump'ın onurunu ve yenilmemişlik, zafer havasını dağıtmaması da gerekiyor. Böyle bir yöntem bulması gerekiyor. Ama Çin'in bir yandan bu çıkışı bulurken bir yandan da kendi menfaati için Hürmüz'ün açılması konusunda ciddi anlamda bir inisiyatif alması da gerekiyor. Bu ikisinin Tayvan konusuyla bence böyle eş zamanlı olarak götürülmesi de gerekiyor. Yani bunu da vurgulamamız lazım. Orada da böyle farklı bir durum söz konusu İbrahim Bey. Onu da söyleyelim. Yani Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 11 milyar dolarlık bir anlaşma yapılmıştı yakın zamanda. Ama bir yandan da diyeceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'in burnunun dibinde böylesi bir anlaşmayı yapabiliyor ve Tayvan konusunu kaşımaya devam ediyor. Bir yandan da Trump'ın Çin'in doğal alanı olarak Tayvan'ı böyle şey yaptığı, tanımladığı bir sosyal medya paylaşımı da söz konusu. Trump sürprizlerle dolu bir adam. Yani bunu evet, hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yarın da yani ondan sonraki günde bir sürprizle karşılaşabiliriz. Dileriz bu sürpriz dünyayı rahatlatacak bir sürpriz olsun.
1: Peki Sayın Yiğit, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Özellikle Tayvan meselesinde mesela hatırıma şöyle bir ifadesi geldi Trump'ın. İşte biz bu çip işlerini onlara kaptırmakla büyük hata yaptık ve hani zamanla onlar bu işi çok ilerlettiler diye. Sanki hani böyle artık dünyada çipler üzerinden dönüyor diye düşünürsek hani artık bilgisayarlar, robotlar, yapay zeka teknolojileri, akıllı bilgisayar, şey akıllı araçlar vesaire. Bu anlamda hani Çin'le anlaşır mı, taviz mi ister, nasıl bir stratejisi olur? Bir de şu da konuşuluyor bazen, hani Tayvan'daki bu çok önemli fabrikaların Amerika'ya taşınması yönünde bir çözüm de, hani teknoloji transferi anlamında, tabii beşeri sermaye ile birlikte böyle şeyler mümkün olur mu? Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir de tabii dünya nasıl izliyor bu meseleyi? Yani ne bekliyor dünya bu ziyaretten?
0: Yani ekonomik faaliyetler konusunda çıkarların uyuştuğu bir durumda her türlü anlaşma mümkün olur açıkçası. Ama yani çıkar ayrışması özellikle teknolojik alanlarda ciddi bir rekabet olduğu için çok kolay bir şey de değil elbette. Şimdi çip teknolojisi konusunda bir doğrudan doğruya Çin'in kendi çalışmaları var. Bu çalışmaları da çok iyi bir noktaya getirdiğini biz biliyoruz. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'da ve Hollanda'yla yürüttüğü bir üçlü konsorsiyumla yürüttüğü bir çip çalışması var. Çip biliyorsunuz her şeyle ilgili artık. Yani teknolojinin çekirdeği sayılabilecek bir konu. Tabii taraflar kendi üstünlüklerini kaybetmemek için tabii kendi pozisyonlarına taviz vermek istemiyorlar. Ama bazı işbirliklerine gidilebilir mi? Gidilebilir. Şimdi Trump yanında pek çok CEO ile gitti. Dikkatimi çeken bir konu bu CEO'lar arasında Google yoktu. Çünkü yani özellikle Çinli telefon firmalarıyla yaşadıkları sorunlardan sonra zannediyorum Google'ı heyete dahil etmemişler. Bu önemli bir şey yani. Ama diğer taraftan mesela pek çok önemli teknoloji şirketi bu gezide yer alıyor.
1: Yani gezide bir tatsızlık çıkar endişesi mi yaşamışlar? Ya burası Çin, işte hakkında bir suçlama var deyip gözaltına alırlar, geri de vermezler diye mi endişelenmişler?
0: Yani gözaltına almasa da tabii bir kriz çıkaracak bir durum ortaya çıkabilir elbette. Çünkü biliyorsunuz yani Google'ın işte aldırdığı kararlar, mahkemeler, tahkim vesaire bu tarz dolarla aldığı kararlar Çin'in canını çok yaktı. Yani pazarını etkiledi doğrusu. Başta Huawei meseleleri olmak üzere. Çok ciddi sıkıntılar getirdi ona. Dolayısıyla özellikle ben heyeti dahil ettim.
1: Çin'in elimi daha kuvvetli. Amerika mı kuvvetli gidiyor? Çünkü şöyle yani bilmiyorum, siz yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen. Yani İran'a dişini geçiremeyen bir Amerika'nın hani Çin için artık ne kadar tehdit olduğu konusu daha tartışmalı hale geldi diye düşünen bir Pekin yönetimi olabilir mi? Bu anlamda sizin okumalarınız ne yönde?
0: Yani ilk önce şunu söyleyeyim, bu ziyaret her ne olursa olsun olacaktı. Yani ilk

0: ziyaret 2017'deydi ve Trump ikinci döneminde mutlaka Çin'i ziyaret edecekti. Muhtemelen Trump'ın planı mesela İran üzerinde kesin bir zafer kazanıp bu ziyarete çok eli güçlü bir şekilde gitmek, bu ziyareti eli güçlü bir şekilde gerçekleştirmek niyeti vardı. Ama öyle olmadı yani. İran
1: O zaman
0: nihayetinde
1: Nisan ayındaki ziyaretini bu yüzden mi erteledi? Yani biraz daha eli güçlü gideyim diye mi erteledi?
0: ya muhtemelen yani işler belki kötüye gidebilir ama diğer taraftan da tabii bu ziyaretini Çin'e karşı yani Çin'in desteğini bir şekilde İran üzerindeki desteğini aslında çok da görünen bir destek değil bu arada. Yani Hürmüz Boğazı Çin için enerji lojistiği anlamında oldukça önem taşıyor. Evet ya yani bu bağlamda örtük bir destek veriyor. Fakat bu desteği çok belli etmemeye çalışıyor. Bunların hepsi doğru. Ama öyle veya böyle Çin'in desteği İran için önemli. Bu desteği kestirdiği bir senaryoda esasen İran'ı biraz daha zayıflatabilir ve son bir hamle yapabilir gibi geliyor bana Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü ateşkes oldukça kırılgan ve bu ateşkesin bozulması için İsrail de elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla Trump Çin'in buradaki desteğine muhtaç olmuş olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle elinde güçlü değil yani.
1: Peki. Sayın Gürses, bu şimdi yakın coğrafyamızdaki sıcak gelişmelerle devam edelim. Trump işte Çin'e gitmeden önce de bu İran'daki gelişmelerle ilgili yorum yaparken biraz tırnak içinde Kürtlerden şikayetçi oldu. PKK, YPG'den bahsediyor yüksek ihtimalle ya da işte Irak'ın kuzeyindeki bazı Kürt aşiretlerden. Diyor ki yani senatoya göre bunlar çok güçlü, iyi savaşçılardı ama diyor biz silahları verdik, hiçbir şey yapmadılar, İran'a da gidip savaşmadılar. Şimdi hem İsrail hem ABD medyası, ki ben kendi adıma Siyonist medya diye de düşünüyorum bir kısmı için, Türkiye baskısı sebebiyle mesafe alınamadı diye de böyle biraz kışkırtmaya da çalışıyorlar sanki Türkiye'ye karşı Trump'ı. Hani bu tür tuzaklara da düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Sizin beklentileriniz ne yönde bundan sonrası için? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir değerlendirmesi var. Halen İsrail'in çeşitli planları olduğu yönde bölgede. Pek geri adım atmamış gibi görünüyorlar. Bir de çok sordum ama size süre vereceğim. Lübnan'da da artık soykırıma varan görüntüler, haberler ya da işte saldırılar oluyor ama dünya artık sıkıldı mı bu işlerden, yoruldu mu?
2: Öyle yani dünya gerçekten yoruldu. İkinci sorunuzdan başlayayım isterseniz İbrahim Bey. Dünya yoruldu ama bu işe bir anlamda İsrail'i de sırtından atmaya çalışıyor. Gerçekten yani çok ezber bozucu şeyler yaşanıyor. Sembolik bir adım gibi görülebilir ama Eurovizyon yarışmasında bakın her yıl etkinin biraz daha arttığını, boykot eden ülkelerin daha fazlalaştığını ve bir anlamda o şeyin cesaret düzeyinin de giderek farklı bir yere
1: Bu arada
2: evrildiğini
1: Sayın
2: görüyoruz.
1: Gürses,
2: Yani
1: televizyon
2: buyurun.
1: demişken yani bu Siyonist zihin nasıl bir şey anlamak zor. Orada bile
2: Ya.
1: yarışmalarda İsrail öne çıksın diye 1 milyon dolar fon ayırıp telefon kullandırıyorlarmış. Yani biliyorsun orada oy veriyorsun
2: Tabii.
1: telefonla. Yani anlaştığı kişilere parayla oy attırıyormuş. Yani hani çok acayip bir kafaya.
2: Tabii. Ve son yarışmada tamam girmeyelim. Onları çok propagandasında yapmayalım ama son yarışmada da dediğiniz gibi İbrahim Bey son derecede şüpheli bir şekilde turlar tamamlandıktan sonra ortak bir puan mekanizması ortaya konuyor. Bir anda onunculuktan İsrail'i son turda zirveye taşıdılar. Yani ikinci oldu son yarışmada bildiğim kadarıyla. Orada çok tartışılan noktalar var. Zaten TRT'de Türkiye'de o puanlama sistemine itiraz ettiği için oradan
1: Çıktı.
2: ayrılmıştı. İsrail'e dönük bu kadar nefret söz konusuyken orada puanlamada İsrail'in bu kadar sempati noktasına gelmesi akılcı bir akla mantığa sığacak bir nokta değil. Bunu teslim etmek gerekiyor. Diğer mevzu sizin o özellikle Kürtler konusunda Trump'ın Kürtler diye ifade ettiği mevzu konusunda işte Kürtlere bir silah verdik ama onlar gittiler silahların üzerine oturdular demesi ve İsrail'in de bu kadar kışkırtmasına rağmen İran'da ayaklanmada Kürtleri, PKK'yı, PEJAK'ı, diğer Kürt gruplarını tam anlamıyla devreye sokamaması burada ciddi anlamda Türkiye'nin etkisiyle izah edilebilir net bir şekilde. Bunu nereden okuyoruz? Daha önceki mekanizmalar işlemedi İbrahim Bey. Çok basit mekanizmalar vardı. Ne oluyordu? YPG, PYD başta olmak üzere terör örgütleri silahlandırılıyordu ve o silahlandırılan örgütler orada mevzi kazanıyorlardı. Bir anlamda terör faaliyetlerine de devam ediyorlardı ve Amerika Birleşik Devletleri onları bir anlamda koruması ve kollaması karşılığında kendi işlerini ödemelerini de yaptırtabiliyordu. Ama gelinen aşamada o kadar ciddi yol ayrımları oldu ki, bakın Irak Cumhurbaşkanı'nın, ki Irak Cumhurbaşkanı Kürt kökenli oluyor biliyorsunuz, onun eşinin yaptığı açıklama, bu defa bizi kullanamayacaksınız açıklaması, İran'da 5 ayrı Kürt grubu

0: grubun savaşın hemen öncesinde yapmış olduğu anlaşmaya rağmen İran'da devreye girmemeleri, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin o sistematiğini işletmedi. Ama bir yandan da şunu söyleyelim, siz de biraz önce ifade ettiniz. İsrail'in burada devreye girmesi ve PKK'nın bazı kollarına, terörsüz Türkiye sürecine rağmen onların adım atmaması, yani silahları bırakmaması yönünde telkinde bulunması ve şunu da söylemek durumundayım, bunların da bir ölçüde sonuç vermesi. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Onu da vurgulamak gerekiyor. Tabii bununla karşı karşıyayken bir anda böyle açıkçası yeni çıkmış bir durum değil ortaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca verdiği silahları, verdiği eğitimleri ve aynı zamanda telkinleri 2014'teki o çözüm sürecinde daha büyük vaatlerde bulunup Suriye'deki bir anlamdaki barışı, Suriye'de hem Türkiye'ye dönük olarak terör projeksiyonunu sabote etmesi, yani anlaşma projeksiyonunu sabote etmesi, gelinen aşamada yeni bir mekanik olarak devreye sokulmaya çalışılıyor. İsrail var bu işin arkasında, ama şunu da vurgulamamız lazım. Gerçekten burada kendimiz söylüyor, kendimiz dinliyor değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık eskiye göre, evet, savunma anlamında, nüfuz anlamında, politik anlamında bir dev. Ve eski mekanikler eskisi gibi işlemiyor. Ama önümüzde bazı sorunlar da var. Bunu görmemiz lazım.
1: Tam savunma demişken Sayın Gürses, Belçika Savunma Bakanı Franschken Türk savunma sanayinden çok etkilenmiş. Diyor ki 3 yıl önce de Türkiye'ye gelmiştim. Şimdi geldiğim dedi, biliyorsunuz kraliçeyle gelmişlerdi. Onlar da 400 kişilik, evet, bir heyetle geldiler. Çok kalabalıklardı. Baykar'ı işte birçok savunma sanayi firmasını gezdiler. Diyor ki yani 3 yılda diyor Türkiye'nin yaptıkları akıl almaz diye söylüyor. Biz hani şok olduk diye söylüyor. Bir de şöyle bir ifadesi var. Diyor ki savaş yöntemlerinin değiştiğini anlayan iki ülke var. Ukrayna ve Türkiye. Diğer tüm ülkeler bu iki ülkeyi örnek almak zorunda. Türk savunma sanayine baktığımızda çok öndeler. Bu yüzden size de yetişmemiz gerekiyor diye bir değerlendirmesi olmuş. Sorumu şuraya bağlayacağım. Yavaş yavaş Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin şansı ve kıymeti ya da değeri artıyor diyebilir miyiz? Sizin beklentileriniz ne önümüzdeki yıllara dair? 3 dakikam kaldı ama 2,5 hatta.
0: Şimdi şöyle İbrahim Bey, bazı kapılar size açılmazsa o kapıları kırma noktasına gelirsiniz. Türkiye o kapıyı farklı bir yöntemle kırıyor. Yani Avrupa savunma sistemi kurulacaksa, yeni bir ordu oluşturulacaksa, böyle bir şeyin Türkiye'yi safe mekanizmasının dışında bırakarak ya da başka bir şekilde Türkiye'yi kapıları kapatarak olmayacağını bizzat Avrupa'nın içerisindeki çok ciddi isimler, Belçika Savunma Bakanı gibi isimler söylüyor ve bunları zorla söyletemezsiniz kimseye.
1: Tabii, tabii.
0: Bakın Türkiye'nin oradaki üstünlüklerini falan o Avrupalılar kolay kolay söylemezler. Bakın çok enteresan gelişmeler. Almanya'nın Die Welt gazetesi, değil mi? Die Welt gazetesi Yıldırım Han ve Tayfun Block 4 balistik füzelerini Almanya'nın alabileceğine dair, bununla ilgili NATO zirvesinde Ankara'da bir görüşme olabileceğine dair haberler yayınladı. Kafamızdaki Almanya imajı ne? Onu, evet, net bir şekilde biliyoruz.
1: Bu arada sahibi 26'ya 50'den fazla Alman firması katıldı. Onu da söyleyeyim yani. Hani 2018'de yüzümüze bakmıyorlardı ama artık onlar da ya biz de gelelim falan demeye başladılar.
0: Bizim kendimize özgüvenimiz yoktu ki eskiden İbrahim Bey. Bakın onların bize bu şekilde sitayişle bahsetmesini bir kenara koyuyorum. Alman deyince üstün Alman teknolojisi, değil mi? Evet. En iyi arabaları, en iyi otomobilleri, en iyi teknolojik ürünleri, hatta silahları, Leopard tanklarını, hani bizden esirgedikleri bazı silahları da vermezlerdi. Şimdi biz onlara bir şeyler satma noktasına geldiysek, Belçikalı bakan da bunu söylüyorsa, artık, peki, Türkiye o kapıyı kırma noktasında başka bir yerden.
1: Bir güzel haber de ben vereyim bu arada. Tok batacak diye ellerini ovuşturanlar avcunu yalayacaklar. İlk çeyrek karını açıkladı. 1.3 milyar lira kâra geçmiş vaziyette.
0: Ne güzel.
1: Türkiye'nin elektrikli otomobili. Bu bilgiyi de paylaşayım ve vedalaşalım. Akademisyen doçent Doktor Murat Yiğit bizimleydi. Gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Küresel satranç başlığıyla gündeme yansıyanları değerlendirdik. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı, devam mı? Dünya değişiyor. Almanya, Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Günaydın. Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
9: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Burcu Köksal'a
1: çok güzel bir ifade, dün, aileye değer verenler bileceğim,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, aileye kavramına.
1: Lafa bayıldım
0: çünkü
1: ya.
0: Çünkü onun söylediği saatlerde kürsüde olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ben hala bak hafta sonu Yılmaz Özdil'i kovduktan sonra Sözcü Televizyonu'nun kapıları Özgür Özel'e sonuna kadar açıldı biliyorsun. Çünkü Yılmaz Özdil'i onlar sadece içki sağlığa zararlıdır. Rakının litresinin 140 lira olma vaadinde bir zeminde tabii buluşmuşlardı. Onun dışında bayağı kavgalılardı. Hafta sonu Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda o adını bile şu an şey yapan gazetecimsi biri vardı ya, yüreğinizden kopup gelen çağlayan nehirler gibi nefes açık gel, açık elin söylediği
1: soluksuz
0: o, soluksuz nefessiz dinledik ama buna da gerek
1: Tanrı
0: yok ama şuna da size soruya bile gerek yok ama falan dediği yayınında Burcu Köksal'a şu, ben hani orada bir yayın canlı yayın kazası gibi düşünmüştüm. Boşak hocanı ya, boşak hocanı, biz senin ailen oluruz dedim demişti. Bir canlı yayın kazası. Boşak hocanı ne demek abi? Abi boşak hocanı ne demek? Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında aynısını söyledi. Aynısını. Biz dedi Burcu Köksal'a kocanı boşa dedik dedi. Çok abi ne zannediyorlar bunlar? Yani aşağı yukarı ben işte şeyden Özkan Yalım'dan şundan bundan evlilik kavramıyla ilgili kafadaki oturan şeyi anlayabiliyorum ama öyle o söyleyecek sen kocanı boşayacaksın. O abi bak bunlar çok
1: hocam bir şey söyleyeyim.
0: Riskli şeyler bunlar. Doğru. Bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Bunlar bizim adetlerimizde olmayan şeyler. Evet. Bunlar bizim inancımızda olmayan şeyler.
1: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Arka arkaya sıraladın. Elhak doğru. Bizim deyip durdun. Bizim kültürümüzde, bizim adetimizde, bizim ahlakımızda, bizim inancımızda, bizim namus anlayışımızda, bizim şerefimizde, bizim namusumuzda bunlar çok kötü şeylerdir. Paçozluk da iğrenç, aşağılık şeylerdir. Diyemezsin bir kadına kocanı boşa. Diyemezsin sen karını boşa. Sen haddine mi insanın ailesini kimine...
0: Şunu söyleyeyim.
1: Boşanma ama bizim mühendis diyorsun bak, bizim. Bizim diyorsun hocam. Uymuyor CHP'ye. Uymuyor. Eğer diyorsa ki bir parti benim içerideki yargılama, benim adalete ben güvenmiyorum. Benim adaletimin Allah cezasını versin. İngiliz sen bir tanesin. Please. Gel donanmanı gönder Silivri'ye, benim adamı çıkart. Beni terk etme sevgilim diyen bir adamın bizim olur mu ya? Olmaz abi, bak. Sevgilim olmaz.
0: Tamam, ben
1: bak,
0: orada...
1: bir daha söyleyeyim. Utanmadan, sıkılmadan yaptığı şeyi koy bakalım bizle alakası var mı? Evet. Bir, abi mezarın başında kafayı çeken kim vardır abi?
0: Doğru, o da bizim kültürümüzde olmayan bir şey.
1: Seccadeyi tanımayıp tepesine çıkan kimdir abi?
0: Abi çok haklısın. Elbette ki boşanmak bir müessesedir. İnancımızda da tabii olan canım, bir müessesedir.
1: Evlenmek haktır, boşanmak
0: aynen,
1: da haktır.
0: Aynen öyle.
1: Başka bir şey
0: çok
1: bu canım.
0: Çok tercih edilen bir tabii durum değildir sadece. Fakat birinin...
1: Talak-ı yani, selase hocam, bir... talak-ı selase. Boş ol, boş ol, boş ol. Dedi mi boşanır.
0: Tamam.
1: Sen istersen om om anandı murti de. Benimki bir, bana göre böyle.
0: Bir kişinin... şu ya da bu sebeple bir amaç uğruna, bir siyasi motivasyon uğruna bir insanın evliliğine ve boşanmasına müdahale ettiğini ben yakın zamanda gördüm. Kataloglardan,
1: FETÖ'cüler değil mi?
0: Kataloglardan eş seçtirip hatta onların çocuk yapmasına dahi karar veren bir zihniyet gördüm. Sen çocuk yap, sen tutuklanacaksın, hamileyken cezaevine sokmazlar seni, bilmem ne falan diyen bir zihniyeti bu ülke FETÖ terör örgütünde gördü. Şimdi ana muhalefet partisi liderinin şu ya da bu şekilde parti rozetini taşıyan bir hanımefendiye, o kocanı boşa, bununla evlen, bunu da böyle yap, şunu da böyle yap diyor olmasının kültürümüzde bir yeri yok. Yoksa kimse... Kiminle evlenmek istiyorsa evlenir, kiminden boşanmak hocam, istiyorsa yani boşanır çok, yani.
1: Hocam,
0: hanım, aile kavramının önemini bilenlerle
1: güzel,
0: bir aradayım demek
1: cümle
0: suretiyle aslında
1: helal olsun.
0: Uzun uzun altına makale yazabileceğin flaşta bir cümleyi sarf etti.
2: Yalan söylediklerini biliyoruz.
3: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getir diyor.
2: Yalan söylediklerini biliyorlar.
4: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
5: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
2: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
6: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
2: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
7: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 13 Mayıs günlerden ve önemli pek çok mesele var anlatacağımız 2 saat çerçevesinde. Ama önce birkaç başlık diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük bir ziyaret için Kazakistan'da. Çok önemli temaslar. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Kazakistan'a gitti? Programında neler var? İki ülke arasındaki ilişkiler ve tüm coğrafyayı ilgilendiren hangi meseleler var? Birazdan detayları ekranınıza getireceğiz. Astana'ya uzanacağız. Oradaki durumu da sizlerle paylaşacağız. Bir önemli ziyaret daha. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Çin'de. Trump neden Çin'e gitti? Bir yandan tabii bağlantılı olarak Orta Doğu'daki savaş, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda. Acaba Çin'den bir destek mi bekliyor? Peki Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden ne bekliyor? Tüm dünyayı ilgilendiren pek çok meselenin orada masada olmasını bekliyoruz. Yapılacak açıklamalar önemli. Sonrasında hangi mesajlar verilecek? Merak konusu. Yarın iki lider bir araya gelecek. Xi Jinping ve Trump neler söyleyecekler? Hangi anlaşmalara imza atacaklar? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu ziyarete büyük önem veriyordu. Öncesinde bazı jestler de yapmıştı. Neydi o jestler? Peki bize ne gösteriyor? Hepsini anlatacağız. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da orada masada olacak. Peki şu anda hangi durumdayız? Belirsizlik. Tek kelimeyle belirsizlik ama o belirsizlik acaba o ziyaret sonrasında daha belirgin bir hal alır mı? Müzakereler yeniden başlar mı? Ama Amerikan basınına bakarsanız müzakere değil. Bundan sonrası için adı değiştirilerek yeni bir savaştan söz ediliyor ki Pentagon dahasına bakarsanız bunu saklamıyor. Ama işte o kongre onayı vesilesiyle o düzenlemenin, yasal düzenlemenin arkasında

yandan dolaşmak gibi bir niyetleri de var gibi görünüyor. Hepsini anlatacağız. Bugün yargı süreçlerinde de Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası, casusluk davasında da yine duruşmalar vardı. Peki o duruşmalarda neler yaşandı? Bir yandan da o etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler, itirafçılar diyelim, kervanına yeni isimler her gün katılıyor. Bugün de vardı. Ne oldu ne bitti onları da detaylandıracağız. Başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Erdoğan, Astana'daki havalarında Kazak mevkidaşı Kasım Jomert Tokayev tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve Tokayev bugün ve yarın da yine önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan ayrıca Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti Astana'daki havalarında geniş katılımlı bir törenle karşılandı. Erdoğan'ı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev karşıladı. Askeri törende Türk ve Kazak bayrakları helikopterlerle de havadan taşındı. İkili tören kıtasının geçişini birlikte izledi. Erdoğan bu akşam Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le gayri resmi akşam yemeğinde buluşacak. Cumhurbaşkanının resmi temasları ise asıl yarın başlıyor. Erdoğan Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. Sonrasında iki lider baş başa görüşmeye geçecek. Erdoğan ve Tokayev Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. Ayrıca iki ülke arasında bir dizi mutabakat imzalanacak. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde önemli duraklardan biri de yapay zeka merkezi olacak. Kazak lider Erdoğan için devlet resepsiyonu da verecek. Kazakistan, Cuma günü de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak. Toplantı Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek. Erdoğan da Astana'dan Türkistan'a giderek zirveye katılacak. Hem Astana'da hem Türkistan'daki hitaplarında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanının ayrıca pek çok ikili görüşme de yapacak. Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak da biliniyor malumunuz. Birazdan Astana'ya gideceğiz. Hem Astana'daki atmosferi sizlerle paylaşacağız hem de bu ziyaretin, bu gezinin neden önemli olduğunu da konuşacağız. Murat Çiçek'le, gazeteci Murat Çiçek'le kendisi Astana'da. Birazdan kendisiyle bağlanacağız. Ama bir diğer ziyaret, girizgahta da ifade ettiğimiz gibi dünyanın beklediği bir diğer ziyaret başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e vardı. Trump yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara dek pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. 2017'den bu yana ilk kez bir Amerikan başkanı Çin'i ziyaret ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Pekin'e vardı. Kalabalık bir ekip tarafından karşılandı. Devlet başkanı Xi Jinping ile görüşmesi ise yarın planlandı. En sıcak başlıklardan biri son dönemde tırmanan Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi. Trump'ın ziyareti daha önce savaş gerekçesiyle ertelenmişti. Bu süre içinde İran meselesini belirli bir noktaya getirmeyi planladı ancak bölgedeki belirsizlikler malum sürüyor. Gerilimin ekonomik faturası ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler iki lideri de çözüm arayışına iten unsurlar olarak öne çıkıyor. Enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar nedeniyle Pekin yönetimi de bölgedeki istikrarsızlıktan rahatsız. Ziyaretten önce en az 6 İran tankerinin Hürmüz'den geçtiği bilgisi geldi. Deniz ablukası uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tankerlerine müsaade etmesi dikkati çekti. Görüşmenin ana konularından biri de Tayvan meselesi olacak. Xi'nin Trump'tan Tayvan'a desteğini azaltmasını talep edeceği öngörülüyor. Trump, Tayvan'a silah satış paketlerinde kısıtlamaya gitme sinyalleri vermişti. Bu görüşme öncesi aslında önemli bir diplomatik jest olarak değerlendiriliyor. Karşılığında Trump'ın İran konusunda destek beklemesi muhtemel. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gümrük tarifeleri zirvenin ekonomi ayağını oluşturacak. Zirveden çıkacak sonuçların sadece iki ülke ilişkilerini değil, küresel güvenlik ve ekonomi politikalarını da uzun vadede etkilemesi bekleniyor. Trump'a Çin ziyaretinde teknoloji

0: finans savcılık ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri de eşlik ediyor. Evet, dünya siyasetinin iki önemli lideri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Belki de tesadüf ama aynı zamanlamayla bir içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte 3 gün sürecek olan Kazakistan ziyaretini takip eden gazetecilerden biri de Murat Çiçek. Ve Murat Çiçek şimdi Astana'dan ayağının tozuyla konuğumuz. Murat Çiçek, merhaba, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum Kaan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, gerçekten de bir yandan Trump Çin'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da, çok önemli bir ziyaret. Bugün çarşamba, açık görüş günü ama siz oradasınız, Astana'dasınız. Evet. Şimdi şöyle sorarak başlayayım biraz da tabii hani göndermeyle. Ne işimiz var Kazakistan'da?
1: Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi toplantısı. Aslında toplantı bu, devlet başkanları toplantısı. Ama bu toplantı Cuma günü yapılacak Kaan. Yani esas toplantının olacağı gün, diğer ülkelerin liderlerinin de geleceği ve Kazakistan'da yapılacak toplantı Cuma günü yapılacak. Ama bizim Kazakistan'da özel ilişkilerimiz var. Bugün işte 2 saat fark var aramızda. Şu anda Türkiye'de saat 18, burada saat 20, hava kararmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte yaklaşık 1 saat önce, 1,5 saat önce Astana'ya indik ve resmi törenle karşılandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı şu anda Tokayev'in kendi onuruna vermiş olduğu yemekte Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sarayı'nda özel davetlisi olarak bulunuyor. Yarın Türkiye-Kazakistan ilişkileriyle ilgili aslında toplantı olacak. Stratejik işbirliği toplantısı, bunlardan bir tanesi, yüksek düzeyli. Yarın o toplantıya başkanlık edecek liderler, o toplantı gerçekleştirecek. İşte burada Türk-Kazak İş Adamları Forumu var. Bunlarla ilgili toplantılar olacak. Artı Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak işbirlikleriyle ilgili imza törenleri yer alacak. Tabii biz bu tarz ziyaretlere baktığımızda Kaan, bu ziyaretlere kimlerin, hangi bakanların katıldığını aslına bakarsan saydığımızda ya da söylediğimizde toplantının görünen yüzünün ne olduğunu ama arka planında başka nelerin konuşulacağını da aslına bakarsan anlıyoruz. Şimdi biz Kazakistan'da yüksek düzeyli işbirliği toplantısı yapacağız ama Savunma Bakanımız da burada mesela, Yaşar Güler. Bu toplantıya katılıyor. Savunma Sanayi Başkanımız da burada. O da bu toplantılara katılacak, ikili görüşmelere katılacak. Dolayısıyla bu iş sadece işin ticari, bu Ticaret Bakanı da burada. Herkese. Dışişleri Bakanımız burada. Dolayısıyla katılım bu çerçevede olunca iş sadece Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği ya da ticaret toplantısı değil, bölgedeki gelişmeler, bölgede yaşananlar, enerji meseleleri, iki ülke arasındaki karşılıklı ticari ve siyasi ilişkiler elbette gündemin ana başlıklarını oluşturuyor. Yarın işte bu Türkiye ve Kazakistan arasında bu konuyla ilgili olarak bir toplantı ve istişareler düzenlenecek. Cuma günü de gayri resmi Türk Devletler evet. Başkanı toplantıları Kazakistan'da gerçekleşmiş olacak.
0: Şimdi Murat Çiçek, tabii ne Türkiye sadece Türkiye, ne Kazakistan sadece Kazakistan. Yani Kazakistan kendi coğrafyasında işte gerek enerji alanında olsun, petrol olsun, pek çok alanda önemli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de haliyle çok fazla konuyu kapsıyor. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler, ticaret, enerji, işte Türkiye'nin bir enerji hub'u olması, bunların hepsi kabul ama çok daha fazlası var. Kendi cirimlerinden daha fazla aslında dünyada yer kaplayan ülkelerden bahsediyoruz. İki ülkeden bahsediyoruz.

0: bu ziyaret nelere gebe diyebiliriz?
1: Şimdi Türkiye'nin geçmişte bunlarla ilgili haberlerini yaptık. Çok yorumlarda bulunduk. Bu konuyla ilgili 24 ekranlarında konunun uzmanları çok konuştu. Türkiye uzunca bir süre, geçmiş dönemlere bahisle söylüyorum, uzunca bir süre bu coğrafyaya, bu topraklara uzak kaldı. Yani 90'lardan sonra bir furya oldu. Özal dönemlerini hatırlıyorum ben. Rahmetli Özal'ın da biliyorsun son ziyareti bu bölgeydi. Ondan sonra vefat etmişti. O arada yani geçen boşlukta tekrar bizim bu taraflara yönümüzü dönemedik geçmişte. Ta ki işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Afrika bir taraftan, Türk coğrafyası bir başka taraftan yapmış olduğu, yani pergelin bir ucunu Türkiye'ye koyup ayağını açabildiği kadar uzağa açarak yapmış olduğu ziyaretlerle, ikili ilişkileri geliştirmeyle, başta ticaret olmak üzere siyasi işbirlikleriyle bu bölgenin aslında ehemmiyetini, bu bölgenin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu bölgenin bir arada olursa dünya siyasetine etki edebileceğini muhataplarına anlatma yoluna gitti. Biliyorsun Rusya'da aldıktan sonra görevde olan devlet başkanları ilk etapta hem kendi devletlerini ayakta tutabilmek hem kendi iktidarlarını sürdürebilmek bakımından biraz izoleydi. Fakat gelen ikinci ve üçüncü jenerasyonda devlet başkanlarında bu iş biraz daha entegrasyon meselesine dönünce, daha doğrusu mesele kucaklaşma noktasına geldiği anda, zaten Türkiye'nin hazır olduğu bir noktada, Türkiye bu tabir siyasi olarak belki doğru olmayabilir ama bu ülkelere de, bu ülke liderlerine de bir abilik vasfını sergileyerek bu entegrasyonda siyasi ilişkilerin geliştirilmesinde, ticaretin geliştirilmesinde, ortak hareket edilmesinde ön ayak ve öncü oldu. Türkiye'nin biliyorsun insani dış politika denen bir hakikaten dünyaya örnek olacak bir dış politikası var. Sadece kendisinin kazandığı değil, muhatabı kim olursa olsun birlikte kazanabilecekleri, birlikte geliştirebilecekleri bir siyaset, bir dış politika üretiyor. Ve bu konuda ne kadar samimi süreç içerisinde bu devletler gördüler. Sadece bu topraklar için söylemiyorum ama bugün burada olduğumuz için bunun üzerinden anlatıyorum meseleyi. Bu zamana kadar hep batılı devletler tarafından bir şekilde tırnak içinde sömürülen bu ülkeler, Türkiye'nin bu içten tavrı, Türkiye'nin bu hakikaten beraber kazanalım, beraber ortak hareket edersek daha güçlü oluruz fikrini benimsemesiyle beraber, işte bugün Cuma günü yapılacak Türk Devletler Teşkilatı'nın toplantılarının mesela ev sahibi oldular. Türkiye evet. Bu işin ön ayağı oldu. Sayın Binali Yıldırım da burada mesela, biliyorsun Aksakallı Heyet Başkanı sıfatıyla. Artı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Bey de burada. Kürşat Zorlu da burada. Hatta özel bir kitapları falan vardı. Bu bölge Türk-Kazak ilişkileriyle ilgili olarak 35 yılı kapsayan Türkçe ve Kazakça bir kitap takdim edecekler Tokayev'e, devlet başkanına. Bunların hazırlıkları falan da var. Dolayısıyla bahsettiğin çerçevede mesele sadece Türkiye ile Kazakistan'ın tırnak içinde görünürde bir araya gelip resmi ziyaretlerde, diplomatik ziyaretlerde bulunması değil elbette. Kazakistan petrol ülkesi. Kazakistan işte uzay ve havacılık konusunda da Rusya döneminden işte Baykonur uzay üssünün olduğu bir ülke. Kazakistan değerli mineralleri açısından önemli bir ülke. Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde duran ve bu konuyla ilgili olarak birlikte hareket edebilme kabiliyetine ve isteğine sahip olan bir ülke olduğu için iki ülkenin dostane tutumu, iki ülkenin diplomatik adımları, iki ülkenin siyasi birlikteliği hem Kazakistan'a hem Türkiye'ye hem de bölgeye yarayabilecek hamleler ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu çok uzunca bir süredir ilişkide bulunduğu ülkeler nezdinde sürekli geliştirerek belli bir noktaya getiriyor. Bugün Türk devletleri diye adlandırdığımız bu coğrafyadaki ülkelerin ortak hareket etmesi, dünya ekonomisinde belirli bir paya sahip olmalarını, dünya enerji üretiminde, arzında, önemli noktalarda bulunmasından dolayı hakikaten dünya siyasetinde önemli bir yer işgal ediyorlar. Ve bu ilişkilerin geliştirilmesi de her iki ülkenin ya da bölgedeki ülkelerin birbirleriyle sıkı işbirliğine bağlı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu ilişkileri daha güçlendirmek için bu tarz ziyaretleri gerçekleştiriyor.
0: Şimdi enerji güvenliği çok önemli. Öyle bir zamanlama ki işte Hürmüz'deki abluka var bir yandan. Dünyanın her tarafında işte petrolün, akaryakıtın, jet yakıtının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar problemli olduğunu biliyoruz ama Türkiye sürekli o enerji güvenliği için kaynakları çeşitlendirme noktasında, yeni ilişkiler kurma noktasında, kurulmuş olan ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli adımlar atıyor. Kazakistan ziyareti de galiba bu açıdan önemli. Şimdi Kazakistan'ın petrolü var. Türkiye'nin de konumu çok önemli. Özellikle o Kazak petrolünü bir şekilde batıya taşınması isteniyorsa Türkiye vazgeçilmez bir konuda, çok önemli bir konumda. Diğer taraf

0: Taraftan şimdi pek çok kişi bilmiyordur ama siz gayet iyi biliyorsunuz. Kazakistan'da 4000'den fazla Türk sermayeli şirket var. Ve Kazakistan'ın
1: Doğru.
0: o modern yüzünü yaratan işte o şehirler de Türk inşaat sektörünün oradaki üstlenmiş olduğu önemli görevlerden ötürü. Yanılıyor muyum?
1: Yok, %100 haklısın. Şunu söyleyebiliriz en azından. Şimdi şu anda kadrajda değil ama mesela bu Kazakistan'da Astana'da ilk yatırımın yapıldığı, hatırlar mısın? Belgeseli falan da çekilmişti. Bir Kazak çadırı diye bir AVM, alışveriş merkezi vardı. Şu anda aslında bakarsan şu anda kadrajda değil ama oradayız. Dediğin gibi Türkiye'nin bu Kazakistan'a yatırımları inanılmaz derecede
0: Evet, Murat Çiçek'le bağlantımızı sürdürüyoruz ama zaman zaman tabii aramızda önemli bir mesafe var. Orada kesinti olabilir. Her ne kadar teknoloji çok ilerlemiş olsa da uzak bir coğrafyadayız ve orada internet bağlantısında zaman zaman sorunlar olabiliyor. Biz şimdi o bağlantıyı tazeleyeceğiz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişki. Az önce de ifade ettik, sadece Türkiye ile Kazakistan arasındaki bir ilişkiden ibaret değil. Hem Türkiye'nin dünyada üstlenmiş olduğu rol, bulunduğu jeopolitik konum, hem Kazakistan'ın işte yeraltı yerüstü zenginlikleri ve Türk coğrafyasındaki rolü hasebiyle büyük önem taşıyor. Haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti, şimdi şöyle de bakmak lazım. Türkiye'de halihazırda 10 binden fazla Kazakistan vatandaşı öğrenci eğitim görüyor. Turizm dediğimiz zaman, turizm konusunda da Türkiye'nin önemli bir ilişkisi var Kazakistan'da. 800 binin üzerinde turist geliyor Kazakistan'dan. Türkiye'den de 100 binin üzerinde, işte o 120-130 bin civarında Türk vatandaşı da Kazakistan'a gidiyor. Haliyle önemli ilişkilerimiz var. Tarihsel kökleri olan ilişkilerden bahsediyoruz. Bağlantımızı Murat Çiçek'le şimdi yeniden kurduk ve kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan bir toplantıya da gireceksiniz. O yüzden çok da fazla sizi bekletmek istemiyorum. Buyurun Murat Çiçek.
1: Enerji meselesinden bahsediyorduk. Evet, Türkiye'nin büyük yatırımları var. 4000 civarında Türk firması burada halihazırda ticaret yapıyor. Türk-Kazak ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde hakikaten büyük bir hacim tutuyor bu mesele. Önemli. Kazak petrolünden, Kazak enerjisinin dünyaya arzından bahsetmiş. Çünkü şu anda mesela petrol sahibi olmak ya da enerji sahibi olmak günümüzde yaşananlardan dolayı ya da dünyanın ihtiyacı olan ya da satın alacak ülkelere arz bakımından büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi petrolün şöyle bir sıkıntısı da var Kaan. Yani hani o belgesellerde, filmlerde ya da bununla ilgili haberlerde seyrediyoruz ya, at başı vardır hani o petrolün çıkartılacağı şey. Depolanabilecek ya da ya şu anda hani Hürmüz'den dolayı ya da dünya enerji piyasasının kötü olmasından dolayı biz petrolü çıkartmayalım. Bir kalsın. Yani ne zaman işler normalleşirse stoklarımızdan şu anda kullanırız, ondan sonrasına bakarız, tekrar çalıştırırız deme şansına, lüksüne sahip olunmayan sistemlermiş bunlar. Ben de çok bilmiyorum, işin uzmanlarını dinlediğimde ya da onlarla konuştuğumda ifade ediyorlar. Dolayısıyla o at başlarının, yani petrol çıkartma rafinerilerin ya da işte o sistemlerin sürekli çalışabiliyor olması gerekiyor. Şimdi arz meselesini dünyaya halledemediğinizde çıkarttığınız petrolü bu sefer depolamayla ilgili bir sorunuz oluyor. Bu zamana kadar bunları depolamakla ilgili bir ihtiyaç hasıl olmadığı için böyle bir yola gitmediklerinden dolayı şimdi hem üretimi durduramıyorlar hem satamıyorlar, böyle bir kaos var. Dolayısıyla Türkiye Kazakistan'da eğer olabilecekse, mesafe çok uzun, yani buralardan hali hazırda bir boru sistemi aktarabilmek belki mümkün değil ama o bölgeler üzerinde var olanların eklemlendirerek Türkiye'nin bu enerji hub'ına dahil edilebiliyor olması Türkiye ve Kazakistan açısından elbette önemli bir hamle olacaktır. Muhtemelen bunlar da yine enerji arzı konusunda Türkiye-Kazakistan yetkili tarafından konuşacak konu başlıklarından bir tanesi olsa gerek.
0: Evet, yarın ve yarından sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada yapacağı hitaplar önemli. Oradan dünyaya verecekleri mesajlar çok önemli. O mesajları da ve tabii oradaki diğer detayları da sizinle konuşmayı sürdürmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınızın tozuyla bizi kırmadınız. Bağlantıyı gerçekleştirdik. Sağ olun, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana ziyareti sonrasında Türkistan ziyareti büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradan vereceği mesajlar da önemli ama girizgahta da ifade ettik. Hani bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti var, önemli. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Başkanı Trump'ın ziyareti var Çin'e. Hani güneş doğudan doğar, evet, iki lider de şu anda doğuya gittiler, doğu ziyaretlerindeler ama bu ziyaretlerin çıktıları önümüzdeki süreci kesinlikle belirleyici ziyaretler olacak. Orada verilecek mesajlar ve dahi Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le yapacağı görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki acaba o kriz çözülebilecek mi, çözülmeyecek mi, yeni müzakere olacak mı, Amerikan basınına göre yeniden savaş başka bir isimle başlayacak mı, bunların hepsini göreceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki o anlaşma krizi, uzlaşma krizi, müzakere krizi bir türlü çözülemiyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni farklı şekillerde suçluyor. Sunduğu o teklifi teslimiyet belgesi olarak addediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise operasyonun adını değiştirip İran'a saldırılara devam etmeyi planladığı öne sürülüyor. Bu bir iddia. Amaç, kongre onayı gerektiren o 60 günlük bir yasal zorunluluk var. 60 günlük yasal zorunluluğun etrafından dolanmaya, dolaşmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış umutları gittikçe tükeniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilen önerinin aşırı talepler olmadığını belirtti. Savaşın kalıcı olarak durması, yaptırımların kaldırılması ve ablukanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini tekrarladılar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise uluslararası topluma çağrı yaptı. Sessizliğin kötülükle suç ortaklığı anlamına geleceğini söyledi. Amerikan medyasında ise dikkat çekici iddialar var. NBC News'a göre Pentagon, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonun adını değiştirmeyi değerlendiriyor. Destansı öfke yerine çekiç isminin kullanılması planlanıyor. İsim değişikliğiyle kongrenin 60 günlük onay süresi sıfırlanmış olacak. Amerikan ordusu İran'ı vurmaya yasal engellere takılmadan devam edebilecek. Gerilimin yükseldiği dönemde İran'da tatbikatlara hız vermiş durumda. Tahran'da Şehit Ali Hamaney adı verilen geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenleniyor. Hürmüz geriliminde ise İngiltere devrede bölgedeki enerji sevkiyat güvenliğini sağlamak amacıyla savaş gemisi, Tayfun savaş uçakları ve insansız sistemlerle destek vereceğini açıkladı. İtalya'da mayın avcısı gemilerini Hürmüz'e gönderiyor. Hürmüz'de Irak ve Pakistan'ın İran'la anlaşma yaptığına dair iddialar da var. Petrol gelirlerinde büyük düşüş olan Irak'la enerji krizindeki Pakistan güvenli sevkiyat için İran'la gizlice anlaştı. Uzmanlar Tahran'ın artık boğazı tamamen kapatmak yerine kontrollü bir koridor taktiğine geçtiğini belirtiyor. Pek çok şey iddia aslında İran savaşına dair. Amerika Birleşik Devletleri basınında yeni bir iddia gündeme geldi. Arabuluculuk yapan Pakistan'ın havaalanlarını İran'ın askeri uçaklarına açtığı öne sürüldü. Pakistan iddiaları yalanlıyor ama tartışmalar bitmiş değil.
1: Savaşa dair yeni bir iddia gündeme geldi. ABD basını Pakistan'ın arabulucu rolüne rağmen İran'a havaalanlarını kullandırdığını yazdı. İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiği ileri sürüldü. İddiaya CBS kanalı yer verdi. Buna göre Pakistan diplomatik köprü olarak konumlandırılmasına rağmen İran'a yardım etti. İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi. Bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu. Yetkililer İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini iddia etti. Ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığını netlik kazanmadığını savundu. Pakistan'dan jet hızında açıklama geldi. İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken yanıltıcı iddialar yalanlandı. Uçakların ateşkes döneminde geldiği ifade edildi. Askeri acil durum ve koruma düzenlemesiyle bağlantısı olmadığı belirtildi. ABD'dense Pakistan'a rest geldi. Senatör Lindsey Graham, Pakistan'a güvenmiyorum dedi. İran uçakları gerçekten Pakistan üslerindeyse bu bize arabuluculuk yapacak başka bir ülkeyi aramamız gerektiğini gösteriyor ifadelerini kullandı.

0: Davalar devam ediyor, duruşmalar gerçekleştiriliyor ve her seferinde aslında yeni detaylar da ortaya çıkıyor. İBB'ye bağlı Kültür AŞ'deki ihalelerde 308 milyonluk vurgun yapıldığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlık ifadesi veren Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu sanık kürsüsündeydi. Etkin pişmanlık ifadelerimin arkasındayım dedi. Kültür AŞ'de organizasyon yapılarak belli firmalara ihale verildiğini ve hak ediş ödemelerinin öne çekildiğini söyledi.
1: İtirafçı konuştu, salon yine buz kesti. Şovun yerini bu kez tedirgin bir psikolojik durum aldı. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılananlar Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu kürsüye çıktı. Etkin pişmanlık ifadesi veren Köseoğlu ihalelerdeki yöntemi tek tek anlattı. Köseoğlu Kültür AŞ'deki ihalelerin belirlenen 5-6 firmaya verildiğini söyledi. O firmaların hak ediş ödemelerinin de öne çekildiğini ifade etti. Bu nedenle Deniz Dörtyol'un kendisine baskı yaptığını ve aralarının bozuk olduğunu belirtti.
2: 5 firmayı organize edip ihale düzenleyen Deniz Dörtyol. Deniz Dörtyol benden pek haz etmez. Çünkü kendisiyle 2024'te tanıştım. Kendisi 5-6 firmanın kendisinin takip edeceğini söyledi. İşlemlerin ayrıcalıklı olması için bir baskıda bulundu. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Ödemeler yapılırsa kendisi de ödemesini alacaktı. Ödemesini hızlı bir şekilde almanın peşine düşmüştü. O yüzden benden pek haz etmez.
1: Köseoğlu etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi.
2: 10 yıldır Kültür AŞ'deyim. Hak ediş ödemeleri yapılırken pek çok birimi ziyaret ettim. İddianamedeki bir takım usulsüzlüklere rahatsız oldum. 2021'de gelen mülkiye müfettişine raporlar sunarak yardımcı oldum. Ayrıca soruşturmada da ifade vererek şahit olduğum, gördüğüm usulsüzlükleri paylaştım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Olayların sanığı değil, tanığı konumundayım.
1: İddianamede usulsüz şekilde firmalara verilen alt ihalelerden haksız menfaat elde edilerek İmamoğlu suç örgütü içerisinde kurulan Sistem isimli yapıyı finanse etmek için kullanılması nedeniyle 308 milyon 95 bin lira kamu zararının ortaya çıktığı kaydediliyor. Köseoğlu konuşurken salon buz kesti. Sanıklar, avukatlar, izleyiciler ve basın hakimle sanık arasındaki diyaloğu dinledi.
0: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ara mütalasını açıklayan duruşma savcısı delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olamayacağını belirtti. Ayrıca mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğuna da dikkat çekti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın 3. celsesinde sanık ve avukatların savunmaları tamamlandı. Duruşma savcısı ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Delil toplama sürecinin henüz tamamlanmaması ve mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olmayacağı şeklinde gerekçelendirdi. Savcılık ayrıca BTK, MIT ve TEM'den İBB'ye ait IP kayıtlarının, kullanıcı giriş loglarının, mail oturum bilgilerinin, VPN ve aktif direktör erişimlerinin, olası veri sızıntısı ve yetkisiz erişim kayıtlarının yeniden incelenmesini talep etti. İddianamedeki e-posta adreslerinin gerçek olup olmadığının ve adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadığının dahi araştırılması istendi. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar söz aldı. Ekrem İmamoğlu iddia makamını hedef aldı. Savcıları siyasi iktidara bağlı ofis gibi çalışmakla suçladı. Yabancı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan Hüseyin Gün tüm suçlamaları reddetti. Devlet adına çalıştım ifadelerini yineledi. İmamoğlu'nun avukatları ise iddianamenin temelsiz olduğunu savundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında üzerine atılı suçlar bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, henüz dinlenmeyen tanıkların mevcut olduğu, delil toplama işlemlerinin tamamlanmadığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tüm

0: tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını hükmedildi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Karar kapsamında MİT Başkanlığı'na yazı yazılacak, Hüseyin Gün'ün notlarından elde edilen bulgular sorulacak. BTK'ya müzekkere yazılarak IP adresi ve sunucular üzerinden rapor istenecek. İBB'ye ait log kayıtları talep edilecek. BTK'dan gelen rapor doğrultusunda MİT ve TEM'e müzekkere yazılarak BTK'dan temin edilen adreslerin maillerin gerçek olup olmadığı belirlenecek. İBB'ye bağlı sistemlere bağlantı sağlarım sağlanmadığının tespiti istenecek. Avukatların Tele 1 kanalında atanan kayyumu kaldırması talebi ise reddedildi.
1: Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılan belediye başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni gerçekleştirildi. Başkan Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim dedi ve önemli mesajlar verdi.
2: Hemşerilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir dönem adım attık.
3: Yeni dönemden bahsetti, AK Parti ile hizmete devam dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
3: CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni yapıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık mehter takımı eşliğinde Başkan Burcu Köksal'ı bekledi. Başkan Köksal kürsüye çıktı, söyleyeceklerini herkes dikkatle dinledi. Köksal da yeni bir döneme adım attık dedi.
2: Hemşerilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
3: Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın geleceği için sorumluluk almaktan kaçınmayacağını vurguladı.
2: Ve daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
3: Başkan Köksal Afyonkarahisar'a olan sevdasından da bahsetti.
2: Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
1: Şimdi meseleyi biraz farklı bir tarafıyla anlatmaya çalışalım. Fizikle siyaset arasında bir bağ kuralım. Nasıl yapalım bunu? Şimdi termodinamiğin ikinci yasası der ki, ısı her zaman yoğun olandan dingin olana doğru ilerler. Sistemdeki toplam kaos sürekli arttıkça daha düzenli olana doğru bir akma eğilimi gösterir. İşte yerel yönetimlerde CHP ve AK Parti arasında tam da bu yaşanıyor. Nasıl derseniz izleyelim.
4: İçeride bunları yapıp dışarıda küsüz diye sahtekarlık yapanlar milliyetçi oluyorlar.
5: Bu uzun listede son yerel seçimleri başka partiden kazanıp da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının isimleri var. Listenin sonunda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bulunuyor. Geçişlerin, genel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde hızlanması dikkat çekici. AK Parti, icranın, ideolojinin önüne geçtiği lokal sahada hala bir çekim merkezi.
2: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.
5: Listede en büyük alanı CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları kaplıyor. Sayıları 19'a yükseldi. Bu nedenle asıl irdelenmesi gereken konu da bu. CHP tel tel dökülüyor ama neden? Bunun cevabı Özgür Özel'in iç dizaynını 170 bin avro bedelle VIP seviyeye çıkardığı Mercedes'inde olabilir.
4: Aman abi aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
5: Uşak örneği belediye başkanlarının sorumlu oldukları seçmenden önce CHP'li yönetici elitleri memnun etmek zorunda olduklarını göstermesi açısından önemli. Peki ya bunu reddederlerse? Yani belediye kaynaklarını CHP'li muktedirlerle bölüşmezlerse? İşte o zaman başlarına Burcu Köksal'ın,

0: Özlem Çelşioğlu'nun başına gelenler gelir. Hakaret, tehdit, şantaj, mobbing ve hiçe sayılma.
1: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
0: CHP'de Özgür Özel dönemi, kurultay tartışmaları, iç çekişmeler ve şeffaflık vaadinin aksine yaşanan yolsuzluk iddialarıyla gölgelendi. Belediye başkanları, genel merkezin belediyelere müdahalesini, kaynak aktarımındaki sorunları ve mobbingi gerekçe göstererek parti ile bağını koparıyor.
2: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Bu durumun CHP seçmeninde bir hayal kırıklığı yarattığı açık. Parti tabanında kazandık ama tutamadık algısı hakim. Bu da geleceğe yönelik motivasyonu zedeliyor. Kararsız seçmende CHP'nin güvenilmez ve kaotik olduğu algısı güçleniyor. AK Parti'ye geçişler sistemle uzlaşmanın rasyonelliğini meşrulaştırıyor. Termodinamiğin ikinci yasası der ki, ısı her zaman yoğun olandan dingin olana doğru ilerler. Sistemdeki toplam kaos arttıkça daha düzenli olana doğru akış eğilimi gösterir. İşte yerel yönetimlerde CHP ve AK Parti arasında tam da bu yaşanıyor.
3: CHP kurultayı ile ilgili soruşturmada gündem yaratacak yeni ifadeler çıktı ortaya. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, para trafiğinden delege pazarlıklarına kadar önemli itiraflarda bulundu. Yalım'ın en önemli itirafları arasında teslim edilen paranın Özgür Özel'in aracına konulduğunu öne sürmesi oldu.
4: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ikinci kez ifade verdi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede kurultay süreciyle ilgili yeni iddialar gündeme getirildi. Yalım, CHP'nin 2023 kurultayı öncesinde birçok ilde delegelerle temas kurduğunu söyledi. Kendisinin de yüzlerce delegeyle telefon görüşmesi yaptığını anlattı. İfadeye göre bazı delegeler çocuklarını CHP'li belediyelerde işe alması halinde Özgür Özel'i destekleyeceklerini anlattı. Yalım delegelerin özgeçmişlerini kendisine mesaj yoluyla gönderdiğini söyledi. Yalım kurultay öncesi ve sonrasında CHP'li belediyelerde işe alınan kişilerin kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin apaçık görüleceğini sözlerine ekledi. Yalım, Özgür Özel lehine toplam 115 delege imzasını Selin Sayek Böke'ye verdiğini iddia etti. Taleplerin ise Seçim Koordinasyon Merkezi'ne iletildiğini söyledi.
5: Kurucu partisidir.
4: En dikkat çeken itirafı ise para teslimatı ile ilgili verdiği ayrıntılar oldu. Önce 200 bin lirayı poşet içinde bıraktığını, ardından yeni para talebi geldiğini öne sürdü. Demirhan Gözaçan tarafından alınarak Özgür Özel'in aracına konulduğunu sözlerine ekledi. Hatta bu sözlerini para transferine ilişkin atılan mesajların telefon incelemesinde ortaya çıkacağının altını çizdi. Yalım ifadesinde Veli Ağbaba ile ilgili yıllar önce yaşanan otel olayına da değindi. Bu bölümde soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Kurultay sürecine ilişkin iddialar CHP içinde yankı uyandırırken soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.
3: Entegre Panterobüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanılarak sahada gücünü gösterdi. 40 kilometre menzil ve dakikada 6 atış kapasitesiyle Panter obüsü Türk savunma sanayinin gücünü ortaya koydu bir kez daha.
6: T-155 TTA Entegre Panter obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı. Obüs atışları sahada gücünü gösterdi. Yerli ve milli sistem dikkatleri üzerine çekti. ...155 milimetre çapındaki obüs 40 kilometre menzile ulaştı. Dakikada 6 atış kapasitesiyle ateş gücünü ortaya koydu. 8.1 metrelik namlu yapısıyla sahada üstünlük sağladı.
7: 2026 yılında envantere giren T-155 Panther obüsü Efes 2026 tatbikatında ilk kez ateşlenecek.
8: Hazır! Atış!
6: Obüsün en önemli özelliği ise atış yaptıktan sonra hemen mevzi değiştirmesi ve 2 dakikada atışa hazır hale gelmesi. 80 kilometrelik hızla 600 kilometrelik menzile sahip. Hareket halindeyken bile operasyonel kabiliyet sergiliyor. 5 kişilik mürettebatla göreve hazır hale geliyor. Panter obüsü 27 adet mühimmat kapasitesiyle kesintisiz ateş gücü sağladı. Asfalt üretimi obüse BMC, Aselsan ve MK'ye destek verdi. Türk savunma sanayinin ortak gücü Efes 2026 tatbikatına damga vurdu.
3: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
15: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
16: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
15: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
17: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'de. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Düz geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Dünya henüz hantavirüs paniğini atlatamamışken Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı dev bir yolcu gemisinde bu kez norovirüs alarmı verildi. Fransa'ya demirleyen lüks kruvaziyerde bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine 1700'den fazla yolcu karantina altına alındı. Detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında İran Körfez ülkelerine hedef almıştı. Suudi Arabistan'a da füze ve İHA saldırıları düzenlenmişti. İddialara göre Riyad o saldırılara karşılık verdi. Mart ayı sonunda İran topraklarına doğrudan hava saldırıları düzenledi. Aynı iddialar Birleşik Arap Emirlikleri için de gündeme gelmişti. O iddiaların detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump neredeyse her gün ya eylemleri ya söylemleriyle olay oluyor. Bu kez de bir görsel paylaştı. O görsel 100 dolarlık bir banknot ama o banknota kendi fotoğrafını koymuş. Üstelik banknotta yazanlar da en az fotoğraf kadar dikkat çekici. Ekrana taşıyacağız. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlara dair çok çarpıcı kareleri de ekrana getireceğiz. Galatasaray futbol takımının önemli isimlerinden Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Hem o anlar hem saldırı öncesine ilişkin görüntüler.

Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Mersin'de Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Yakıt tankının patlaması sonucu tank üzerinde bulunan bir işçi yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve TOMA araçları sevk edildi. Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Dünya henüz hantavirüs paniğini atlatamamışken Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı dev bir yolcu gemisinde bu kez norovirüs alarmı var. Fransa'ya demirleyen lüks kruvaziyerde bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine 1700'den fazla yolcu karantinaya alındı. Dev kruvaziyer Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkmıştı. Gemide 3000'den fazla yolcu ve 1000'in üzerinde mürettebat bulunuyor. Mide ve bağırsakları hedef alan son derece bulaşıcı norovirüs şüphesi nedeniyle gemide bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 kişi de norovirüs belirtileri gösterdi. Yaşanan ölümcül vakanın ardından yetkililer acil durum protokolünü devreye soktu. 1700'den fazla kişi anında karantinaya alındı. Gemi Bordo kentine demirledi. Uzmanlar virüsün kirlenmiş yiyecekler, ortak kullanım alanları ve yüzeylerden hızla yayıldığına dikkati çekiyor. Hastalarda şiddetli kusma, ishal ve ağır susuzluk görülüyor. Yoğun kusma şiddetiyle kaburga kırıkları bile yaşanabiliyor. Gemi yetkilileri kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldığını duyurdu. Atlas Okyanusu'ndaki yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakaları ise hala dünyanın gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha uyardı. Vakalar artabilir ama şu anda bir küresel salgın riski görünmüyor. Gemideki yolculardan 3'ü hayatını kaybetmişti. Gemi Kanarya Adası'na yanaşmış, diğer yolcular tahliye edilmişti. Bu yolcular ülkelerinde karantina altında tutuluyor. Şimdiye kadar en az 9 vaka tespit edildi. Virüsün kuluçka süresi uzun olduğu için yeni vakalar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda küresel salgın riski bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü yine de ülkelerin tedbiri elden bırakmamalarını ve hazırlıklı olmalarını istiyor. Bu kapsamda uluslararası önlemler ve ülkeler arasında koordinasyon artırılıyor. Bir yandan da vakaların kaynağına yönelik araştırmalar sürüyor. İlk hastanın Arjantin'de kuş gözlemi sırasında virüsü kaptığı tahmin ediliyordu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri şimdi de ülkenin güneyine inecek ölen Hollandalı çiftin gemiye binmeden önce temasta bulundukları yerlerde incelemeler yapacaklar.

0: Orta Doğu'daki savaşın perde arkasına ilişkin dikkati çeken yeni iddialar var. Öyle ki Suudi Arabistan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarının ardından ilk kez doğrudan İran topraklarına hedef aldı. Daha önce kamuoyuna yansımayan gizli operasyonların Mart ayı sonunda gerçekleştirildiği öne sürüldü. İşte bölgedeki savaşın görünmeyen cephesi.
1: ABD-İsrail-İran savaşında İran, Körfez ülkelerini hedef almıştı. Suudi Arabistan'a da füze ve İHA saldırıları düzenlemişti. İddialara göre Riyad o saldırılara karşılık verdi. Mart ayı sonunda İran topraklarına doğrudan hava saldırıları düzenledi. Krizin fitili 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla ateşlendi. Hürmüz Boğazı'nı kapatan Tahran yönetimi füzeleri ve İHA'larıyla Körfez ülkelerini, havalimanlarını ve dev

0: petrol tesislerini hedef almaya başladı. Riyad yönetimi ABD'nin askeri korumasının yetersiz kaldığını gördü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin izinden giderek misilleme düğmesine bastı ve Suudi Hava Kuvvetleri doğrudan İran'ı hedef aldı. Karşılıklı saldırıların ardındansa devreye diplomasi girdi. İddiaya göre Suudi yetkililer saldırının hemen ardından İran'a daha büyük misilleme uyarısında bulundu. Kontrolsüz bir savaşın ağır faturasını gören iki ülke 7 Nisan'daki ABD ateşkesinden hemen önce el sıkışarak gerilimi gayri resmi olarak düşürdü. Bu gizli uzlaşının faturası sahaya da yansıdı. Mart sonunda Suudi topraklarına haftada 105'i bulan İHA ve füze saldırıları Nisan başında 25'e kadar düştü. Riyad ve Tahran'dansa iddialara yönelik açıklama gelmedi. ABD'li Wall Street Journal'da emirliklerin İran'a saldırılar düzenlediğini iddia etmişti. Lavant Adası'ndaki bir rafineriyi Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurduğunu öne sürmüştü. İsrail savaş sırasında emirliklere demir kubbede vermişti. Wall Street Journal'ın bir diğer iddiası ise Mossad direktörü David Barnea'nın İran'a saldırılar sırasında emirlikleri en az iki kez ziyaret etmesi oldu. Barnea'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni koordinasyon amacıyla ziyaret ettiği öne sürüldü.
1: Hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri İran'ın askeri kapasitesinin tükendiğini iddia etmişti. Büyük bir başarı elde edildiğini savunan Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar da başarılı olmadığı ortaya çıktı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre İran'ın mühimmatı yerli yerinde duruyor.
0: İddia edilen kadar başarı elde edilemedi. Aslında mühimmatları tükenmedi. ABD basını gizli bir istihbarat raporuna dayanarak İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerinde olduğunu savundu. Söz konusu rapora dayalı haberi New York Times gazetesi yayınladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ı kullanılabilir durumda. Öte yandan ABD ordusu birçok kritik mühimmat stoğunu zaten tüketmiş halde. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor dedi. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar paylaşımını yaptı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü.
1: İsrail ateşkesi tanımayarak her gün Lübnan'a saldırılar düzenliyor. Yine birçok noktayı vurdu. Başkent Beyrut yakınları da hedef alındı. İsrail ordusu başkent Beyrut'un güneyindeki sahil yolunda seyir halindeki araçları İHA ile vurdu. İsrail'e ait İHA'lar Ciye otoyolunda yaklaşık bir saat arayla iki araca saldırı düzenledi. Araçlar alev aldı. Birkaç saat içinde farklı bölgelerde 5 aracı daha vurdular. 7 saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisi çocuk. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri de vurdu. En az 3 farklı nokta hedef alındı. Aynı bölgelere dün düzenlenen hava saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail zindanlarından dünyaya sızan, kan donduran vahşet detayları bu kez Amerikan basınında New York Times'ta manşet oldu. Ünlü gazeteci Nicholas Kristof, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı sistematik tecavüz, cinsel şiddet ve akıl almaz işkenceleri kurbanların kendi ağzından tüm çıplaklığıyla yazdı. Okunması bile mide bulandıran o insanlık dışı muameleleri dünyaya duyuran Kristof, kendi ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne de isyan etti. Amerika Birleşik Devletleri de bu suça ortak dedi.
0: Soykırımcı İsrail Gazze'yi mezarlığa çevirdi. Batı Şeria'da işgali derinleştiriyor. Filistinlilere her türlü zulmü yapıyor. İsrail'in şiddet sarmalı hapishane duvarlarının ardında sistematik bir işkence çarkına dönüştü. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı cinsel şiddeti kurbanların ifadeleriyle belgeledi. Haberi ünlü gazeteci Nicholas Kristof kaleme aldı. Şu an cezaevlerinde çoğu hiçbir resmi suçlama olmadan esir tutulan yaklaşık 9 bin Filistinli var. Ve Kızıl Haç'ın bu kişilerle görüşmesi yasak. New York

Times'e konuşan 14 mağdurdan biri olan gazeteci Sami Asayi, istihbaratın muhbirlik teklifini reddettiği için çırılçıplak soyularak copla cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Bir başka Gazze'li gazeteci ise gözleri

0: Haberin yazarı Christoph, Washington yönetimine açıkça isyan etti. İsrail güvenlik sistemini finanse eden ABD de bu suça ortak dedi. İsrail'in bu vahşeti durdurması için Amerikan silah sevkiyatlarının derhal askıya alınması ve acil diplomatik baskı kurulması çağrısında bulundu.
1: Viera'nın ev sahibi olduğu 70. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finali yapıldı. Birçok ülke yarışmaya İsrail'in varlığı sebebiyle katılmadı. Seyircilerse İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun diye bağırdı. İsrail ise oy kampanyalarıyla yarışmayı manipüle ediyor.
0: Yarışma protestoların gölgesinde başladı. Soykırımı durdurun sloganları şarkıyı bastırdı. İsrail'in katılımıyla 70 yılın en büyük krizi yaşanan Eurovision'da İsrail sahnede protesto edildi. İsrailli şarkıcı Noam Betan seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salondaki izleyicilerin bağırışları canlı yayına da yansıdı. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. İsrail 35 ülkenin katıldığı yarışmada kural da dinlemedi. Yarı finale geçen İsrail sonuçları manipüle ediyor. ABD basını İsrail'in oy kampanyası yürüttüğünü ortaya koydu. İsrail yarışma kapsamında yürüttüğü oy kampanyalarıyla sonucu etkileme girişimlerine yıllar önce başladı. Eurovision'da kendileri için 10 kez oy verin çağrısıyla reklam yaptı. Araştırmada İsrail'in Eurovision için yapılan reklam kampanyalarına en az 1 milyon dolar harcadığı belirtildi. Reklam kampanyalarının yarışma sonucunu etkilediğine işaret edildi. 5 ülke ise İsrail'in bulunduğu yarışmaya katılmama kararı almıştı. İspanya, İrlanda ve Slovenya'da yarışma yayınlanmadı. Belçika'da Gazze'ye destek içerikli alternatif konser düzenlendi. İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasındaki varlığı protesto edildi.
1: Tabii aralarında fikir ve zikir ilişkisi var mıdır bilinmez ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine sansasyonel bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Trump kendi fotoğrafının olduğu bir dolar görseli yayınladı.
0: Paranın ön yüzünde Trump'ın portresi bulunuyor. Arka yüzü ise tamamen değiştirilmiş. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 100 doları kendi fotoğrafıyla revize edilmiş şekilde kamuoyuna sundu. Paranın üst kısmında normalde Federal Reserve notu yazıyor. Ancak Trump bunun yerine Federal Zafer notu yazmayı tercih etti. Bu notla Fed'in hakimiyetinin bittiği fikri vurgulanıyor. Trump'ın ciddi bir fotoğrafının yer aldığı ön yüzeyde paranın seri numarasındaysa 45. ve 47. başkanlık dönemlerini simgeleyen Trump 45-47 yazıyor. Paranın arka yüzünde ise bağımsızlık binasının resmi var. Bu yüzde dikkati çeken ilk şey ise Tanrı Donald Trump'ı korusun yazısı. Trump'ın tamamen merkeze koyulduğu para görseli sosyal medyada mizahi yorumlandı. Bazı kullanıcılarsa Trump'ın dolarını narsizmle ilişkilendirdi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşinden yediği o meşhur tokadın altından kıskançlık krizi çıktığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl Vietnam ziyaretinde uçağın kapısında yaşanan ve Elize Sarayı'nın sadece şakalaşıyorlardı diyerek geçiştirdiği olayın perde arkasını Fransız basını yazdı. İddiaya göre o tokadın asıl sebebi Macron'un ünlü bir sinema oyuncusuna gizlice attığı çok güzelsin mesajlarıydı.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inmek üzereyken eşi Brigitte Macron'dan tokat yemişti. Macron şakalaşıyorduk demişti. Ancak iddialara göre tokadın nedeni şakalaşma değil, çok ciddi bir çift kavgasıydı. Le Figaro gazetesi ve yazar Florian Tardif'in ortaya attığı iddiaya göre Brigitte Macron eşinin telefonunda İran asıllı Fransız oyuncu Gülşifte Ferahani ile olan mesajlaşmalarını yakaladı. Cumhurbaşkanı Macron ünlü oyuncuya aylarca platonik mesajlar attı. "Sizi çok güzel buluyorum" yazdığı öne sürüldü. Uçaktaki bu gerginlik kapılar açıldığında kameraların önünde adeta bir öfke patlamasına dönüştü. Elize Sarayı olayı örtbas etmeye çalışmıştı. Macron da bunun yalnızca bir yakınlık ve şakalaşma anı olduğunu söylemişti. Ancak olay sık sık uluslararası

0: arası arenada da dillendiriliyor. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay bir konuşmasında Macron'un yediği tokatla alay etmişti.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştum. Karısı ona son derece kötü davranıyor.
0: Macron ise Trump'ın bu sözlerine devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmayan zariflikten uzak açıklamalar diyerek tepki göstermişti.

0: Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Mülkiye Baş Müfettişi'nin tevdi raporu, bilirkişi raporu ve KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Belediye iştiraki ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük tespit edilmiş, iddialar üzerine ekipler harekete geçmişti. Savcılık koordinesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı, ekipler ikinci dalga operasyon düzenledi. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük yapan kişiler tespit edildi. ANSET'e yönelik ihalede usulsüzlük iddiası üzerine daha önce de operasyon yapılmış ve 35 kişi gözaltına alınmıştı. 15 şüpheli ise tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyondaysa 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 24'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı, bir kişi ise şirket sahibi. Tüm işlemler Mülkiye Müfettişi'nin hazırladığı rapor ve KOM ekiplerinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda yürütüldü. İhale onay makamları ve komisyon üyelerinin faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
0: İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sular durulmuyor. İstasyondaki çalışmalar nedeniyle Nurtepe istasyonunda yolcular İETT otobüslerine yönlendirilmeye devam ediyor. Ancak ilginç olan şu ki hattın ne zaman normale döneceği konusunda İBB'den haftalardır bir açıklama gelmedi.
2: Basıyor. 19. günün sonunda hala farklı bir açıklama yok.
3: İşine, okuluna gitmek isteyen binlerce İstanbullu her gün aynı kaosla uyanıyor. Sorun haftalardır çözülmüyor. İstanbullu mağdur olmaya devam ediyor.
2: Bakın bu hat toplamda 35 dakika sürmesi gereken hat. Yani Mahmut Bey'den biren bir vatandaş Yıldız'a 35 dakikada varması gerekiyor. Pratik olarak, teknik olarak. Ama bu hattı, bu aktarmayı kullanan vatandaş özellikle pik saatlerde şu aktarma alanıyla beraber yaklaşık 1,5-2 saatini yollarda harcamak zorunda kalıyor.
4: M7 metro hattı aslında birçok insanın işine ve okuluna gitmek için kullandığı hatlardan biriydi ve ulaşım için kilit güzergahlardan bir tanesi. Çünkü Mecidiyeköy'e varmanın ve İstanbul'un kalbine ulaşmanın en önemli hatlarından biri. Ancak yapılan çalışmalar hala devam ettiği ve yeni bir açıklama da yapılmadığı için mahalleli özellikle de ne yapacağını şaşırmış durumda. Ulaşım konusunda işe ve okula gitmekte güçlük çekiyorlar. Haliyle de Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama bekliyorlar.
2: 19 gün oldu. Bu 19 gün içerisinde aşağıda varsaydığınız veya söylediğiniz, vatandaşa ayrıntılarını belirtmediğiniz arıza nedir? Metro mesela farklı iddialar var. Yani sadece su baskınıyla kalan bir durumun olmadığını, raylar arasındaki bağlantının sağlandığı klepelerin koptuğunu, bakımsızlıktan, ihmalden kaynaklı bir durum olduğu iddia ediliyor.
3: Bu çilenin nedeni ise M7 hattındaki Mecidiyeköy Çağlayan durakları arasındaki tünelde yeraltı suyunun akması. Ulaşım metro yerine İETT otobüsleriyle sürüyor.
2: Arızayı soruyoruz. Vatandaşın mağduriyetinin ne zaman ve ne şekilde giderileceğini soruyoruz. Ne deseler beğenirsiniz? M7 hattı zaten AK Parti döneminde yapılmıştı dediler.
3: Nurtepe sakinleri için ulaşım artık bir lüks haline geldi. Alternatif güzergahlar tıklım tıklım. Otobüs duraklarında kuyruk metrelerce uzuyor. Üstelik en büyük tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sessizliğine. İstasyonun neden kapalı olduğu, içeride ne tür bir çalışma yapıldığı veya en önemlisi kapıların ne zaman yeniden açılacağı tam bir muamma.
2: Ama siz 7 senedir biz yaptık, biz yaptık, billboardlarda, reklamlarda, her yerde algı yapacaksınız. Ona da eyvallah dedik. Ama kalkıp bir arıza olunca, aa bu AK Parti döneminde yapılmış. Böyle trajikomik işlerle İstanbul'u oyalamasınlar lütfen. Bu hattın ne zaman açılacağını vatandaşa açık bir şekilde söyle.

0: yapsınlar.
1: Şehiriçi trafiği rahatlatması gereken metro hattı Nurtepe durağında adeta bir düğüme dönüştü.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden olduğu dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı, onlarca kişi mahsur kaldı. Göle dönen yollarda araçlar sürüklendi, bölgede cam pazarı kuruldu, 12 kişi hastanelik oldu. İşte sel felaketinden çarpıcı görüntüler.
3: Sağnak dakikalar içinde sele neden oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sürüklendi. Onlarca kişi ölümle burun buruna geldi.
4: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
3: Akşam saatleriydi. Samsun Havza ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı felç etti. 10 dakikada felakete dönüştü. Bölgedeki dereler taşınca sele neden oldu. Özellikle 4 mahalleyi vurdu. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi.
5: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
3: Bölgede can pazarı kuruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanlar çareyi araçlarının üzerine çıkmakta buldu. Hayata tutunmaya çalıştı. Ekipler seferber oldu. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Bazı noktalarda zemin katlarının tavanına kadar yükseldi. Eşyalar sokağa döküldü ve sel önüne kattığı her şeyi sürükledi.
4: Hava. Herhalde o beyazın üstüne çıktı reisi o.
6: Evde nerede ya?
7: Böyle bir şey yok. Aniden yakalandık. Hiç haberimiz yok. Dükkan içinde kaldık. Rehin kaldık. Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar.
3: Mahsur kalanlar kurtarıldıktan sonra çalışmalar başladı. Şans eseri bir can kaybı olmadı. Hafif yaralanan 12 kişi hastanelik oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı bölgede incelemelerde bulundu.
8: Bir havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. İş yerlerine gelen zararlar var. Araçların zarar gördüğünü tespit ettik şimdi.
3: Can kaybı yoktu. Ancak büyük çapta hasar vardı. Bölge halkı geceyi ayakta geçirdi. Sokakta sabahlayanlar oldu ve Havza ilçesinde okullar tatil edildi. Eğitime bir gün ara verildi. Bölgedeki hasarın boyutuysa gün ağardığında daha net anlaşıldı. Sürüklenen araç ve eşyalar kullanılamaz haldeydi. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.
2: Sadece Samsun Havza'da değil, Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Haburşayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Vatandaşlar geceyi korku içinde geçirdi. Bartın'da ise fırtına etkili oldu. 5 katlı binanın çatısı araçların üzerine düştü. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
9: Dere taştı, köy evleri boşaltıldı. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle debisi hızla yükselen Haburçayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Çevredeki alanları su altında bıraktı. Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşanırken dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Cami hoparlörlerinden sık sık uyarı anonsları yapıldı. Vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları istendi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler dere çevresine yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Bartın'da da şiddetli fırtına etkili oldu. 5 katlı bir binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu. Çatıdan düşen parçalar bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu.

0: ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
1: Önce hayranıyla fotoğraf çektirdi ancak o karede dikkati çeken başka biri daha vardı. Görüntünün arka kısmındaki koyu yeşil üstlü kişi dakikalar sonra Lucas Torreira'ya yumrukla saldırdı. Saldırgan Galatasaraylı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımlarını takip ederek bulunduğu yere gitti. Saldırı sonrası yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı. O şüpheli kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.
2: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın bir taraftarıyla çekildiği fotoğraf saldırı öncesinin en dikkat çeken karelerinden biri oldu. Fotoğrafın arka planında görünen kişinin dakikalar sonra ünlü futbolcuya saldıran kişi olduğu belirlendi. Saldırgan, Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı anlık paylaşımları takip ederek Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezine geldi. Şüphelinin daha önce Torreira'ya yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. Olay alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde yaşandı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Saldırgan, Lucas Torreira'ya aniden yumruk attı. Saldırıdan saniyeler sonra çekilen görüntülerde yerde saldırgan araya girmeye çalışan birkaç kadın birkaç metre ötede Lucas Torreira görünüyor. Saldırganın ise hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yansıyor kameraya. Kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli bindiği ticari takside güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Hastanede kontrol edilen futbolcunun sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık oluştuğu belirlendi. Yıldız futbolcu ifadesinde bu kişiyi daha önce hiç görmedim. Bir anda gelip bana yumruk attı. Ben herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Olay sonrası ağlamaya başladı dedi. Öte yandan saldırgan hakkında Torreira'nın kız arkadaşına yönelik daha önce verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Polisin soruşturması sürüyor.
1: Defalarca uyardık, defalarca benzer haberleri verdik. Bakın İstanbul Ümraniye'de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine giden 28 yaşındaki Gamze Yıldız, uygulanan serum tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili hem savcılık hem İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Uzmanlarsa alerji oranı yüksek ilaçların kapsamlı hastanelerde kullanılması konusunda vatandaşı uyarıyor.
3: Çok alerji riski yüksek ilaçlar bunlar ve hani acil serviste normalde kullanım alanı yok diyebileceğimiz kadar az.
4: Grip oldu, tıp merkezine gitti. Uygulanan serum tedavisi hayattan kopardı. Gözler tekrar ölümcül risk taşıyan sarı serum ve atom seruma döndü.
3: Sarı serumun içinde aslında B vitamini var. O rengini, seruma rengini veren madde, o B vitamini içinde bulunan madde. Yani normalde böyle bir gripal bir durumda ya da işte bir üst solunum yolu enfeksiyonunda verilmesi gereken bir ilaç değil kesinlikle.
4: Gamze Yıldız, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle özel bir tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine serum tedavisi uygulandı. Serum sonrasında fenalaşan Yıldız hayatını kaybetti.
5: Seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Benim diyor ilaçlara karşı alerjim var. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
6: Gencecik bir kız hiçbir rahatsızlığı olmadan ertesi gün daha iyi hissedeyim diye basit bir soğuk algınlığından buraya geliyor ve hiçbir zaman ertesi günü olmadı o çocuğun.
4: Genç kadının ölümü uygulanan ilaç ve serum tedavisinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlarsa ev ortamı ve donanımlı olmayan tıp merkezlerinde uygulanan sarı serum ve atom serumu tedavisi hakkında vatandaşları uyarıyor.
3: Ancak bu ilaçların evde ya da işte çok donanımlı olmayan merkezlerde yapılması durumunda hızlı gelişen alerjide müdahale edilememesi ve bu da hastanın ölümüne kadar sebep olabilecek durumlara yol açabilmekte.
4: Üstelik uzmanlara göre sarı serumun tedavi edici bir özelliği bulunmuyor. Vatandaşların doğal yollardan C vitamini alması serum tedavisine göre daha faydalı.
3: Bunun tedavi edici bir özelliği olmadığı, hani kendisi bir mandalin, portakal, C vitamininin doğal yollardan almasının çok daha etkili olacağını anlatıyoruz.

0: İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan kavga büyüdü, ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri tarafları ayırmakta zorlanırken müdahalede biber gazı kullanıldı. Çıkan harbede de 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
1: İstanbul'da sebze meyve halinde gece saatlerinde kavga çıktı. 12 polis yaralandı, güvenlik güçleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen tartışma aniden kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Ekipler kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis arada kaldı. Kavgayı ayırmak isteyen 12 güvenlik görevlisi yaralandı. Buna rağmen yapılan uyarılar işe yaramadı ve dağılmayan gruba polis bu kez biber gazıyla müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan iki komiser çıkan arbede sırasında yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'da sosyal medyada vatandaşları korkutmaya çalışan sanal çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
2: Sosyal medya hesaplarında silahlı fotoğraf paylaştılar. Vatandaşları korkutmaya çalıştılar ama Türk polisinden kaçamadılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gelen ihbarlar üzerine sosyal medya çetelerine yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Çok geçmeden dijital mecralarda silah görseli paylaşan, rastgele ateş açtıkları videoları dolaşıma sokan şüpheliler belirlendi. Zanlıların IP adreslerinden ikametgahlarına ulaşan asayiş şube ekipleri harekete geçti. Adresler bir bir basıldı. Ankara Altındağ'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü de eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı. Yapılan operasyonlar kapsamında 8 şüpheli kaçakçılıktan, 24 şüpheli dolandırıcılıktan emniyete götürüldü.
3: Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadelesine devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. 24 şüphelinin ekonomik olarak zor durumda bulunan kişileri tespit edip onların üzerine paravan firma kurduğu belirlendi ve bunun üzerine sahte fatura düzenlendiği ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece Başsavcılığı şüphelilerin HTS kayıtlarından kimliklerini tespit etti ve adreslerini de yakaladı. Şüpheliler İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli olmak üzere 7 ilde gözaltına alındı. Bir başka operasyon da Gazi Osman Paşa'daydı. Savcılık, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü. İngiltere tarafından belirlenen riskli yolcular listesini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgesi kullanan ve İngiltere'ye girmeye çalışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, hava yolundan aldığı destekle 9 ayrı olaya karışmış yabancı uyruklu kişilerin, İsrail pasaportuna benzeyen sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıklarını belirledi. Çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bu yıl kaçan boğa haberi biraz erken geldi. İstanbul Avcılar D100 Karayolu firar eden boğanın kaçış anlarına sahne oldu. Trafikte seyir halindeki araçların arasında koşmaya başlayan boğayı durdurmak kolay olmadı.
1: Çok uzun yoldan geldi. İstanbul'da getirildiği çadırdan kaçtığı trafiği birbirine kattı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar İstanbul'da belirlenen adreslere getirilmeye başlandı. Kars'tan yola çıkıp Avcılar'a getirilen kurbanlık satıcının elinden kaçtı, soluğu D100 karayolunda aldı.

0: Yanından geçen araçlara aldırmadan soluksuzca koşmaya devam etti. Sürücüler şaşkındı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Firari boğa yakalandı ve sahibine teslim edildi.
1: Gastronomi kenti Diyarbakır mutfağına yepyeni bir lezzet daha ekledi. Sadece bir hafta önce üretimine başlanmasına rağmen günlük tüketimi 300 porsiyona yaklaştı. Çömlekte piştiği için hem uzun süre sıcak kalıyor hem kıtır kıtır yapısıyla damakları şenlendiriyor.
0: Tandırda pişiyor, tadı damak çatlatıyor.
2: Diyarbakır'da da ilk kez üretime başlanan tandırda börek kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
0: Tandırda börek peynirli, patatesli, kıymalı, köz patlıcanlı ve biberli çeşitleriyle hazırlanıyor.
3: Şöyle bir bakabilirsek.
2: Her iki tarafı kıtır kıtır.
3: Her iki tarafı da hem kıtır hem iç oranı diğer böreklerimize göre, diğer böreklere göre daha yoğun kıvam tadı veriyor insanlara. Aslında
0: böreğin çömlekte pişirilmesi uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor.
3: Soğuması geç oluyor. 300 derecede piştiği için hem çömleklerimiz sıcak tutuyor, sıcak tutmasına yardımcı oluyor hem de devamlı böyle kıtırımsı kalıyor.
0: Böreğe ilgi oldukça fazla. Öyle ki günlük tüketimi 300 porsiyona yaklaştı.
2: Hafif yapısı, bol malzemesi ve kıtır lezzetiyle dikkat çeken börek çömlekte pişirdiği için de uzun süre sıcak kalıyor.
1: Düzce'de yaşayan Down sendromlu Oğuz Kağan'ın hayali polis üniforması giymekti. Polislik mesleğine özel bir ilgisi olan Kağan için emniyet harekete geçti ve hayalini gerçekleştirdi. Oğuz Kağan, trafik ekipleriyle birlikte denetime çıktı.
4: Efsane güzel.
0: Üniformayı giydi, polis aracına bindi, trafik denetimi yaptı. Düzce'de yaşayan Down sendromlu Oğuz Kağan Sarıbaş, polislik mesleğine özel ilgi duyuyordu. Ve bunu her fırsatta dile getiriyordu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Oğuz Kağan'ın hayalini gerçekleştirdi.
5: Gel sarı, gel şöyle. Beğendin mi?
0: Polis aracıyla yola çıkan Oğuz Kağan heyecanlıydı. Elinde siren kumandası vardı. Kural ihlali yapanları da uyarmayı ihmal etmedi. Polis aracında geçen samimi yanların ardından Oğuz Kağan'a çiçek hediye edildi.
6: Oğuz belli ki polisleri çok seviyor. Sivil birinin yanımızda olmasını görmek güzel bir şey tabii.
1: Bu haberle de biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 Özel başlayacak. İbrahim Güneş ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Burcu Hanım'ın CHP'ye, özür diliyorum, AK Parti'ye katılmasının söylentileri hafta sonu çıktı. Pazartesi günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilip partiden attılar falan. Burcu Göksal, tamam mı? Evet. 37 gün boyunca atamadıkları bir isim var. O da dün ifade verdi. Kimden bahsediyorum?
1: Ek ifade verdi.
0: Şimdi 37 gün diren. Biz hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Özkan Yalım'ın savunmasını da alacağız falan. Şimdi aynı gün ihraç ettiler. Görüntülerdeki belediye başkanı Sayın Burcu Köksal'ı. En azından o istifa etti. Etti ama harekete geçildi. 37 gün boyunca CHP'de hukukçu milletvekilleri dosyalarla beraber cezaevine gittiler. Özkan Yalım'ı dinlediler, savunmasını aldılar.
1: O şey için teknik olarak ihraç edilmekten, teknik olarak tamam mı?
0: Teknik olarak.
1: Şaban Sevinç.
0: Evet, bu iş 37 gün sürdü ama baktılar ki
1: olmuyor.
0: Özkan Yalım'ı parti üyeliğinden attılar. Buna da en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı üzüldü. Zira Özkan Yalım çok çalışkan bir arkadaş. Çok sevdiğimiz bir yol arkadaşımız. Tek derdi uşağa hizmet etmek olan.
1: Atmadan önce söylemişti onu ya.
0: Operasyonun olduğu gün söyledi. Buna en çok Asukaya yani ismindeki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı üzülmüştür. Ama Özkan Yalım'ı attılar. Özkan Yalım da dedi ki ben bir ek ifade verebilir miyim dedi.
1: Peki var mı ifadesine ilgili kaynaklarımız? Kaynaklarımızı söylemek zorunda değiliz.
0: Ya tamam. Şu efendim şu. Özetle şu. 200 bin TL'yi Özel'in evinin duvarına koydum. Bak.
1: Ben yazdım bunu koydum biliyorum.
0: Evet. Yanımda başkan yardımcım da vardı.
1: Evet.
0: HTS kayıtlarından çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi.
1: Ha daha fazla koy demiş.
0: Özgür Özel.
1: Ulan adama denir mi böyle şey? Özkan Yalım'a.
0: Özkan daha fazla yarın koy. Sağlam bir paket olarak.
1: Para çok var onunla.
0: Denizli'de benim mavi valizim. Bak. Uşak bunu, battaniyesini geçtik. Baklava kutusunu bunu, geçtik.
1: Bunu, ben yazıyı kaleme alayım ben bunu.
0: Bak.
1: Usullerini diyorsun.
0: O Finike'de bir Finike dövizden evet. Çıkarken Gökhan Böceğin bir turuncu valizi vardı.
1: Baklava,
0: bir de
1: turuncu valiz.
0: Mavi valiz çıktı şimdi ortaya.
1: Mavi valiz.
0: Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı diyor.
1: Battaniye, kule.
0: Demirhan göz açana verdim. 1 milyonu Özgür Özel'in aracıyla geldi diyor. Demirhan göz açan dediği kişi de dün gözaltına alındı.
1: Gözaltına alındı.
0: Şu hani şu kurultay meselesi var ya, mutlak butlan milletin delegenin iradesi falan. Çok basit olarak şunu söylüyor. 1200 tane delegesi var diyor CHP'nin. Bu delegelerin çocuklarına 2 ay öncesi ya da 2 ay sonrası CHP'li belediyelerin SGK dökümlerine bir bakılırsa mesele ortaya çıkar diyor Özkan Yalım. O da bir CHP'li, eski CHP'li.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. Ya bu bir kabiliyet deyince bazen insan şey gibi anlıyor. Hani taltif ediyormuş gibi pozisyona düşüyorsun. Hani pozisyonu taltif ediyorsun adama. İltifat ediyorsun zaten. Ama acayip bir beceri biliyor musun? Yani şöyle bir şey. Yemin abi ediyorum öyle. Kolay kolay bulamazsın böyle bir şey. Bu adamlar bak. Biraz önce hani ben Sayın Erdoğan dediğine işte dedim ya hani kapasite arttırımından bahsetti dedim. O okumuş adam bu kadar söyleyebiliyor. Değil mi? Daha fazla anlatamıyor. Kapasiteden bahsediyor. Yani politik üretimde kapasite böyle arttırılmaz diyor. Kibarca anlatmaya çalışıyor. Adam politika yapmıyor bir. Bırak kapasiteyi. Her ne alt yiyorsa arttırmasın. Bak biraz da, sakın.
0: Oha bak, seviye zaten zirve nokta diyorsun
1: hocam,
0: yani.
1: Hocam bak Sayın Cumhurbaşkanı lütfen. Yani akıl vermeyin bunlara.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz.

0: Biz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: İbrahim Güneş'le 24 Özel küresel gündemin pusulası olmaya devam ediyor. Belçika'dan Türkiye'ye 428 kişilik ekonomik çıkarma. Kraliçe Matilde İstanbul'da. Trump İran'ın cevabını beğenmedi. Savaş tamam mı devam mı? Dünya değişiyor. Almanya Türkiye'nin Yıldırım Han ve Tayfun füzelerine talip olabilir. Küresel fırtına büyürken Türkiye'de CHP sorunu büyüyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Şafak gazetesi yazarı iletişimci Ali Saydam, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'ın katılımıyla İbrahim Güneş'le 24 Özel'di. 24 Özel bu akşam 20'de, 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Tüm sene çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
12: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
14: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
15: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanabilirsiniz.

0: Yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: 24 Özel'e hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birçok konu başlığımız var. Özellikle Türkiye gündeminden ve dünya gündeminden yansıyan başlıkları sizlerle konuşacağız. Konuklarımızı tanıtayım, ardından da sohbetimize geçelim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Ziyer, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim İbrahim.
0: Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yeliz Albayrak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Birazdan da iletişimci yazar Ali Saydam bizlerle birlikte olacak efendim. Onu da İstanbul trafiğinden kurtarabilsek yayına alacağız birazdan. Diyelim ve hadi başlayalım.
3: Yalan söylediklerini biliyoruz.
4: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
3: Yalan söylediklerini biliyorlar.
5: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
6: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
7: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
3: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
0: Şimdi efendim, yaşı benim gibi 50'ye yakın olanlar hatırlarlar. Nasıl tarif edeyim? Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı böyle. Hani işte oraya SGK başlangıcıyla girenler dizi bittiğinde emekli olmuşlardı. Böyle bir durum söz konusuydu. O yüzden de hani klibi izlerken benim aklıma o geldi ve biraz konuşalım istiyorum. Sayın Zehir, şimdi gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler ve

0: Baktığınızda artık CHP'de sürekli olarak yalanlanan bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu yalanlamalar da yine CHP'lilerden geliyor. Mesela az önceki klipte izlediniz. Muhittin Böcek neyi itiraf edebilir ki diye söylüyor Sayın Özgür Özel. Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek, sonra gelini Böcek ailesi komple itirafçı oluyorlar. Ya bu baltayı taşa vura vura CHP nereye gidiyor? Biraz böyle komaya girme halinde mi? Siz nasıl okuyorsunuz Özgür Özel'in bu liderlik karnesini?
1: Şimdi tabii Özgür Özel açısından çok zor bir durum. Ne diyorsa tersi çıkıyor. Belki öyle, ona dedikleri belki de öyle. Ama sonra adam savunmak zorunda kalıyor. Tam savunuyor. Sonra bakıyorsun sabah iş gün faka basmış. Şimdi birincisi diyelim Muhittin Böcek olay. Oğlan gelin itirafçı. Nereden çıkıyor? Oğlanın ilk eşi, yani oğlunun ilk eşi, boşanma davasıyla başlayan bir çorap sökü gibi bu sistem ortaya çıktı. Bir sürü yolsuzluklar ve etik olmayan birçok işler, ahlaki olmayan birçok işler. Medyada yazılanları burada söylemeye terbiyemiz izin vermiyor, zakatimiz izin vermiyor. Böyle bir durum. Ve sonuçta ne söyleyecek diyor Muhittin Böcek. İşte bugün,
0: mesela medyada söylenenlere ben küçük bir ipucu verip Cem Yılmaz'ın stand-up diyor ki hani biz marjinaldik. Durum biraz o mimaride.
1: Evet, aynen böyle. Şimdi Muhittin Böcek'in söylerlerinden sonra 25 kişi tutuklama kararıyla alındı. Gözaltına alındı. Bunlar devam ediyor. Ne kaç tam alındı bilmiyorum ama 25 kişi hakkında soruşturma ve gözaltı kararı verildi. Şimdi daha bu başlangıç. Tabii Muhittin Böcek epey zamandır direniyordu. Ama bu direnme neticesinde, yani itirafçı olmak istemiyordu. Gerçekleri söylemek istiyordu. Kapatıyordu.
0: Hatta ama şöyle bir şey hatırlatayım. Ben cezaevinden Elias'a bir mektup gönderdi. Dedi ki bir kuruş verdiysem şerefsizim dedi. Benim itiraf edecek hiçbir şeyim yok dedi. Fakat 30 gün sonra bir baktık ki durum öyle değilmiş. Yani hani orada da bir karışıklık var. Mesela baktığımızda ya Böcekler Özgür Özel'e bir kumpas kuruyorlar şu anda. Ya da hani gerçekten ortaya çıkmak gibi huyu var diyorlar ya. Mesela yavaş yavaş önümüze geliyor yani.
1: Tabii çıkacak şimdi. Tabii Özgür Özel'e kumpas falan kurdukları yok. Realite ortaya çıkıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. İfşa oluyor. Sadece Muhittin Böcekli olsa iyi. Yani Uşak Belediye Başkanı durumları.
0: Özkan Yalım.
1: Anlat bitmez yani. Beyaz dizi romanlarında bile bunu yaşayamazsın yani. Okuyamazsın yani. Bu kadar vahim durumlarla karşı karşıya. Oradan devam ediyor. Ta İstanbul'a kadar geliyor. Yani memleketi bir CHP ile ilgili başlatılan soruşturmalarla birlikte, yani Pandora'nın kutusu açılınca bütün çirkin işler hepsi meydana çıktı. Ve bu gördüğümüz şey şu: CHP'de çok ciddi bir şekilde temel değerlerinden tamamen kopmuş, kurucu değerlerle hiçbir ilişkisi kalmamış ve toplumun temel değer yargılarının karşısında bir yönetim uygulayan ama dışarıya karşı da etik, ahlaklı, dürüst insanlar deyip söylemini oluşturan bir CHP ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu itibariyle ne Özgür Özel savunabilir? Tabii bunun savunulacak taraf olmadığı gibi işte ne diyor? Veli Abba diyor ki ben tanımam, bilmem filan. Sonra ne oldu?
0: Gökhan Böcek diyor ki biz telefonla görüştük. Bana diyor ki 900 bin euro az. Sen bunu 1 milyon avroya tamamla. Parayı genel merkeze getir. Gelini diyor ki beraber gittik diyor. Diye. 6. katta diyor teslim ettik falan diyor.
1: Sonra bir
0: parayı ben saymadım ama diyor ya öyle diyorsa öyledir benim diyor hani.
1: Evet. Hiç tanımam bilmem yok dediği şeyin tam tersi durum ortaya çıktı. Herkes biliyor zaten, nasıl tanımasın? Yani CHP'nin en popüler belediye başkanlarından biri nasıl bilmez CHP adına? Ya BSM partinin sözcüsü, genel başkan yardımcısı, ileri önde gelen milletvekili bilmez mi? Yani böyle...
0: Ya bunlar... Burada da mesela Veli Ağbaba kendisine bir kumpas kurulduğunu düşünüyor herhalde ama mesela enteresan bir karakter. Baktığımızda işte mecliste hatırlarsınız bir böyle poşete sarılı bir 250 bin evet. dolar kayıptı. Seyit Torun'un odasında temizlik yaparken bulmuştu görevliler. Paranın sahibi ortaya çıkmadı. Aradılar. Sonra Veli Ağbaba'nın parası çıktı bir şekilde onu.
2: Öyle elden bu kadar paranın poşetle taşınıyor olması.
0: O da enteresan. Bir de bir insan 250 bin avrosunu unutabilir bir yerde ya. Yani bu 250 bin avroyu unutabilir. Mesela ben 200 lira 300 lira falan unutabilirim. Onu da işte cebimde 100 bin lira falan olursa unuturum. Yani hani Yani öyle bir rakam olmalı ki hani 200-300 lira 1000 lirayı unuttuğu
2: demek
0: zaman.
2: Demek ki o rakamlar bizim unutacağımız rakamlara tekabül ediyor onlar için.
0: Evet yani biz en fazla 200-300 lira unutabiliriz.
1: Biz maaşlı çalışan insanlar olduğumuz için farklı bir şey. Onların

0: O da maaş alıyor ama milletvekili maaşında başka bir maaş oluyor. Çünkü 250 bin dolar maaş almak iyi paradır. Yani maaş alamıyor. Şimdi tabii burada görünen şey şu. Özgür Özel'in kurmuş olduğu bir ekip toplumu cambaza bak cambaza diyerek belediyeleri seçimi kazandılar. Evet doğru, kazandıkları kesin bir şeydi. Ama kazanan insanlara baktığımızda ne etik var, ne ahlak var, ne millete hizmet etme
1: dertleri
0: var. Ve bunun neticesinde ne oluyor? Artık CHP'deki belediye başkanların birçoğu CHP'yi terk ediyor. Savunulacak bir durum yok. Ondan sonra belediye başkanlarına gece arıyorsun, eşiyle tehdit ediyorsun, hakaret ediyorsun. Yani aşağılıyorsun.
1: Evet. Ama mesela bu Veli Ababa enteresan bir profil. Mesela Kamer Genç'in mezar başında rakı içerken onu görüyoruz. Antalya'da millet teleferikte canıyla uğraşırken yat teknede partisinde onu görüyoruz teknede falan. Böyle bunlar da videolarını çekiyor falan, hani böyle enteresan bir yapısı var. Şunun için söylüyorum, bu Veli Ababa falan Özgür'ün en sağında solunda en yakın isimlerden biri ya. Hani lider ve onun adamları meselesi, başkanın adamları gibi, hani o ekibi kurmazsanız yapı da zaten böyle biraz sallantılı olur yani.
0: Çorap sökü gibi gelecek yani. Özgür Özel'in kurmuş olduğu ekip seçim kazanmakta başarılı ama seçim sonrası süreci yönetmekte o kadar başarısız ve sade Veli Ağabey belediye şey değil, belediye başkanı değil ama belediye başkanları arasından baktığın zaman daha bunlar buzdağının üstü gözüküyor. Yani buzdağının altındakiler daha çıkmaya yavaş yavaş başladı. Soruşturmalar yavaş yavaş ortaya çıktı. Buzdağının altı çok büyük, vahim bir durumla karşı karşıya ve bu konuda çok büyük başarısız olduğu kanaatindeyim. Çünkü daha birinci seçimde duvara tosladılar.
1: Peki Sayın Albayrak'la devam edin müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da il başkanları, genişletilmiş il başkanları toplantısında bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Onu bir izlettireceğim. Oradan birkaç sorum olacak. Cumhurbaşkanı özellikle diyor ki ya şu meyhane jargonunu bir bırakın. Bir de diyor hani bu söylem diliniz artık çok eskide kaldı. Yani eski Türkiye'de bu tür hani tırnak içinde suç bastırma tarzı söylemlerin belki bir karşılığı vardı ama artık millet bunları kabul etmiyor diye söylüyor. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan açıklamalarını.
2: Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
1: Evet, şimdi Sayın Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biraz nezaket diline dönün ve hani bu üslubu değiştirin diyor. Sizin bu anlamda değerlendirmeleriniz ne yönde? Hani CHP'de bir değişim bekliyor musunuz? Şimdi şöyle bir süreç oldu CHP'de. Hatırlarsınız bir helalleşme süreci oldu. Sonra işte normalleşme süreci oldu. Sonra hesaplaşma oldu. Sonra tehditleşme oldu. Böyle tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bu evrilme sirkülasyonu normal mi? Hani genetik kodlarına mı dönüyor CHP? Özgür Özel az önce üstadı sordum, size göre nasıl bir sınav veriyor bu krizleri yönetme konusunda? Birazdan duayen üstada da soracağım. Özellikle algıları evet, yönetme meselesinde konusunda biraz sanki sınıfta kalıyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü Arda Sörvey'in en son yaptığı bir değerlendirme vardı.

artık anketlerde de hani Silivri meselesinde falan ya tamam bunlar bu işi yapmışlar havası vatandaşın kafasına sinmiş gibi. Siz nasıl okuyorsunuz? Önce şuna başlayalım. Meyhane jargonuyla olmaz diyor Erdoğan. Ne demek?

0: araştırma, sizin de sual ettiğiniz gibi nereye gittiğini anlamaya
1: doğru bir şekilde. Yani evet. Eski dizi vardı Üstad Bilir. Ben de çocukluğumdan hatırlarım ama Üstad da bilir. Bir yalan rüzgarı vardı böyle. Bir, o zaman çok efsaneydi de onu da söyleyeyim yani. Hani böyle mesela oraya benim işte hatırladığım kadarıyla böyle 20'li yaşlarında jön olarak giren emekliliğini alıp çıktı o diziden. Öyle bir diziydi ya. Hiç bitmiyordu evet, yalanlar.
0: Evet. Yani bir şekilde hani aklı selimle değerlendirmeye, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bize ne oluyor, nereye gidiyor diye, ama bir taraftan da kullanılan dil ve sizin az önce söylediğiniz gibi kriz yönetimi meselesi çok kritik bir mesele. Şimdi ortada bir kriz varsa, ki hocam daha iyi tanımlar kriz yönetimini, ara ara da dile getirir. Bir kere hani bunu tanımlamak, nasıl tepki vereceksin, bununla alakalı bir aksiyon almak, ama bunun da bir planının yapılması, iletişimin doğru kurgulanması, nasıl anlatılacak, nasıl tepki verilecek, içerideki süreçler nasıl gidecek, bunların hepsini yine açık şeffaf bir şekilde, eğer bir hata varsa, soruşturulması gereken bir durum varsa, bunun nasıl anlatılacağı ve nasıl aslında bir taraftan da çözüleceğiyle alakalı bir yol alınması gerekiyor. Evet, bir kriz oluştuysa buna verilen ilk tepki de çok önemli. Kendi içinizde bunu nasıl aslında çözeceğiniz kısmı çok önemli. Evet, ama bir de bunu halka anlatmak kısmı da hakikaten çok kıymetli. Onun için buradaki seçilen kelimeler, buradaki durumu anlatma çabası, bunlar aslında çok kıymetli yerler siyasal söylem için. Seçilen kelimeler burada bakın hakaretvari olmaktan ziyade daha yapıcı, ya da sorunun ne olduğunu bakın anlamadan çok fazla birilerine garanti olmak, garanti vermek, kefil olmak, ya da soruşturmak durulmadan peşinden bunları konuşuyor olmak, daha sonra hocamın dediği gibi durumu çok daha karmaşık yerlere götürebiliyor. Ortada gerçekler ortaya çıktıkça, söylenenlerin çok daha ters bir yönde olduğu ortaya çıkınca, işte az önce bahsettiğiniz destek kaybı ya da işte o itibar kaybı ya da krizin yönetilememesi durumunu ortaya çıkartıyor. Bu da tabii ki o doğru dilin kullanılması çok büyük bir, işte tabii ki partiyi yöneten seçmen kitlesi olan, Türkiye'nin kurucu partisi dediğimiz partiyi yöneten, daha doğrusu bütün partileri yönetenlerin, bütün toplum önünde olanların söylediklerini çok dikkatli seçmesi gerekiyor. Açıkçası hakaret ya da işte incitici ifadeler ya da daha sonradan tekrar kullanılabilecek, manipüle edebilecek, her yerde karşınıza çıkabilecek ifadeler, bakın bunlar. O krizi nasıl yönettiğiniz, insanlar dönüp ya da bütün seçmen kitleniz dönüp tekrar mutlaka buradan okuyacaktır. Ya da hangi duruma nasıl tepki verildiğini yine dönüp buralardan insanlar okuyup değerlendirecektir. Onun için tabii ki varsa bir hata, belki bunun araştırılacağı, bu araştırma bittikten sonra belki net bir açıklama yapılacağı ve bu süreçte de belki yine şeffaf olunacağı, yine suçlamadan, kırmadan, dökmeden bu iş nasıl bilgiye dayalı belki halledilebilir. Bununla alakalı bir iletişim ve söylemin şansı belki olabilir. Ama gördüğümüz şu anda bunların çok daha tersi söylemler. Onun için açıkçası mesele kurucu kodlarına mı gidiyor, nereye gidiyor kısmı biraz beni aşan bir konu. Çok da fazla tahmin edemiyorum ama evet. Bundan da rahatsız olan kendi içlerinde de CHP içinde de bütün seçmen grubunda da çok kişi olduğunda bir fiil sürekli duyuyoruz. Hani.
1: Peki. Sayın Ali Saydam aramıza katıldı. Hoş geldin Üstad.
2: Hoş bulduk, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, İstanbul trafiğimiz artık alıştık normal kentte. Bu artık bizim rutinimiz haline geldi.
2: Gayet iyi geliyordu mu bir yerde böyle bir sıkışıklık
1: kitlendi. Çok sürpriz olmuyor. Şimdi Üstad, özellikle bu Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediyesi'nden ayrılıp, daha doğrusu CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmesi Özgür Özel'i çok sinirlendirmiş gibi görünüyor. Meclisten bir konuşmasından bir kuple izlettireceğim.
2: Lütfen.
1: Ondan sonra soracağım, hani Özgür Özel nereye koşuyor bu sinir harbiyle diyeyim artık. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
1: Şimdi aslında değişim diye CHP'de hani İmamoğlu Özel ikilisi geldi. Kılıçdaroğlu'nu devirdiler o işte şaibeli kurultayda. Sonra dediler ki işte bir normalleşme istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel bir araya geldiler. Karşılıklı ziyaretler oldu. Bugün artık yeniden böyle hani işte helalleşmeden, normalleşmeden hesaplaşmaya döndü CHP. Ne oluyor? Yani bir haleti ruhiyede bir bozulma mı var? Özgür Özel'in bu kadar öfkeli olmasının sebebi ne? Bir sıkışmışlık hali mi? Bir de hani iletişim dili açısından da baktığınızda bu tarz bir iletişimin vatandaşta, seçmende bir karşılığı var mı sizce? Yoksa sadece CHP'li o

0: kemik kitleye mi oynamaya çalışıyor Sayın Özel? Nereye koşuyor CHP?
1: Ya şimdi bu sorunuzun yanıtı aslında ölçümlemelerle çok net ortaya konuyor. Yani hani bence diye böyle bir laf var. Bence diye başlayan cümleler bir fikir görüşü değil, insanın ruh halini dile getirir diyor. Yani o yüzden bence diye başlamamak gerekiyor. Yani burada ölçümlemelere baktığınız zaman aslında 25 sene mi oldu? Ne kadar oldu AK Parti iktidarı?
0: Tabii. Yani 2002'den bu yana sayarsak 24
1: sene bitiyor değil mi? İşte önümüzdeki sene de
0: evet.
1: 25'e girecekler. Yani 25 senedir bir parti iktidarda ve oylarında şu anda gene ölçümlemeler gösteriyor ki başa başlar. Hatta 3 puan, 4 puan AK Parti önde.
0: Yani en son şimdi, size şeyi söyleyebilirim. Arda Survey'in Nisan ayı barometresi AK Parti %34,4, CHP 30,3 görünüyor. CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyenlerin oranı %56'ya yükselmiş. CHP mitinglerinin artık anlamı yok, hani ruhunu korumuyor diyenler de 52,5. Hükümeti başarısız bulanlar 56,7 ama muhalefeti başarısız bulanlar 69,2. Yani CHP evet, muhalefetteyken evet, şey hükümetten değil. Daha çok yıpranmış görünüyor rakamlara
1: göre. Aynen. Şimdi bu ben yani tekrar ifade edeyim. Bence diye başlayan bir cümle değil sizin kurduğunuz. Yani matematik, halkın nabzını tutmak gibi bir şey bu. Yani bakıyorsunuz kabul etmedi seçmen Özgür Özel'in bu agresif davranış dilini, yani iletişim dili olarak hala ısrar ettiği bu iletişim dilinde anlayıştan, sevgiden yoksun ve böyle çok kopuk yani bir dil, insanların ikna etmekten insana çok uzak olduğu matematik olarak ortaya koymuş. Hadi yalan söylüyor verdiğiniz örnek araştırma diyelim. Öteki araştırmalara bakıyorsunuz. Yine en az 2 puan, 3 puan fark var AK Parti önde. Şimdi 25 senedir, 24 senedir iktidar olan bir partinin yıpranmış olması lazım değil mi? Yıpranır ya. Yani ve de partiyi sorsanız böyle, Cumhurbaşkanı'nı sorsanız daha yüksek.
0: Tabii.
1: Yani Cumhurbaşkanı'nı şahsi olarak sorsanız 60'ların orada yani.
0: Yani 54 civarında şu anda 54'de, ben onu söyleyebilirim.
1: 54'de geçiyor yani. Yandaş ları kastetmiyorum yani AK Parti'ye yakın olanları söylemiyorum. AK Parti'nin karşısında olan, muhalif olan araştırma şirketlerinde bile 60'a yakın oyu var Cumhurbaşkanı.
0: Temel problem ilk düğmenin yanlış iliklenmesi miydi?
1: Şimdi bakın bu dünya değişiyor mu değişmiyor mu?
0: Değişiyor.
1: Temel mesele bu.
2: Değişti bile.
0: Hem de nasıl hızlı değişiyor?
1: Değişiyor. Şimdi bakıyorsunuz muhalefetin de değişmesi lazım yani. Muhalefet değişmiyor ya. Yıllardır aynı. Baksanıza şu üsluba, şeyin üslubuna bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevap verirken verdiği üsluba bakın. Yani bu olacak iş değil yani. Bu sadece yani Cumhurbaşkanı şahsında karşılaştırmayalım yani. Dışişleri Bakanı'na bakın. Dışişleri Bakanı'nın ülke içindeki puanına bakın. Efendim uluslararası ilişkilerdeki algısına bakın. Efendim. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bundan 20 sene, 15 sene önceki algısına bakın. Şu anki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın algısına bakın. Yani Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına getirilmiş olan İbrahim Kalın Bey'in beğeni skalasına bakın yani. Saz çalan, beste yapan, şarkı söyleyen
0: filozof.
1: Evet yani fikri.
0: Felsefeci.
1: Şimdi bakın halk nezdindeki bu şeyle nasıl mücadele edecek bu agresivitiyle, bu saldırgan tutumuyla Özgür Özel. Yani netice Türkiye'de iyi bir muhalefetin olmayışı Türkiye'nin tekamülü için iyi bir şey değil. Yani keşke çok daha güçlü, çok daha halk nezdinde yüksek oranlarda itibar ve şey sağlayan yani Cumhurbaşkanı'na yakın bir itibar noktasına gelebilecek bir muhalefet olsa Türkiye'de, bu AK Parti'nin biraz daha kendisine çekidüzen vermesine ve de bölgesel şeylerde başarılı olmasına neden olur ilişkilerde. Yani burada baksanıza bu şimdi az buz bir şey değil ya, bu hanımefendinin siyasi iletişim boyutunda sözleri, Demin siz

0: De verdiniz yani. Yenir yutulur gibi değil yani. Siz buna engel ol, yani hot shot'la da olmuyor bu iş yani. Kızcağızı korkutmakla yani ve de tehdit etmekle.
1: Bir de söylemler de çelişkili. Gün geliyor işte diyor ki devri sabıka olmayacak. Bizim iktidarımızda artık bunların üzerinden geçeceğiz. Hani bırakacağız geride. Sonra bir bakıyorsun diyor ki hayır işte biz geleceğimiz zaman şöyle yapacağız böyle yapacağız.
2: Çünkü tepki alıyor bir yerden sonra kendi seçmen bravo kitlesinden. Bravo. Tepkiyi tekrardan söylediğinde konsolide etmek istiyor.
0: Yani aynen dediği gibi bu neden oluyor? Peki hanımefendinin hocamın söylediği neden oluyor? O da duruşunu pragmatik bir şekilde belirliyor. Teorik ve de sağlam bir inanç sistemine dayalı bir şekilde değil. Gayet pragmatik yani. Orada şimdi reaktif.
1: Ama o da rüzgara göre yön verince
0: reaktif olmuyor.
1: Evet. O biraz zorlanıyordur.
0: Bu şimdi, Türkiye demokrasisi için iyi bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için çok üzücü. Benim babam CHP'liydi yani. Öyle söyleyeyim. Yani ben CHP'den uzaklaşalı 20'den fazla sene oldu ama benim babam bayağı Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuyordu. Yani benim kuşağım bundan 60 sene 50 sene önce CHP'nin dışında bir alternatifi yoktu falan. Ama şu anda baksanıza genç kuşaklara yani ve de çok üzücü yani 31'i alıyor, 32'i alıyor, 34'i alıyor, 31'i alıyor. Gerisi 64. Onun gerisi ne oluyor peki? Hiç soruyor muyuz yani? Türkiye'de siyasi iletişim boyutunda manzara hiç iç açıcı değil yani. Üzücü olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşması da ben uzun zamandır çok ciddiye almıyordu bunları. Pek böyle bir tavır sergilemiyordu. Son konuşması çok dramatik geldi bana yani. Ya işte umudu kalmamış ya
1: şey. Cumhurbaşkanı'na da muhalefet lazım yani hani seçmek evet için de ona da bir muhalefet lazım yani.
0: Eyvallah yani hakikaten tek başına adamcağız yani.
1: Peki.
0: Şimdi enteresan Türkiye'deki durum.
1: Peki gazeteci Levent Gültekin'in bir yorumu var. Onu bir izlettireceğim. Çünkü o da diyor ki yani hani CHP Genel Başkanı Özgür Özel için yani özellikle gece yarısı attığı mesajlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Artık hani o saatlerde acaba telefonu elinden bırakmalı mı diye zaman zaman değerlendirme oluyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Özgür Bey ortalama bir lise öğrencisi düzeyinde tepkileriyle bir yere varamayacağını ve ayrılan, istifa eden, başka partiye geçen belediye başkanlarıyla mesajlaşmanın bir genel başkana yakışmayacak çok ayıp bir şey olduğunu, en az dördüncü olay bu. Ardahan Göle Belediye Başkanı'nda adamın karısıyla mesajlaşıyor. Senin kocan erkek değil. Bu ne ayıp bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Ya arkadaş sen bir ilçe belediye başkanının karısıyla niye mesajlaşıyorsun yani?
1: Şimdi bir yandan da şöyle düşünüyorum yani Ardahan Göle Belediyesi'ndeki başkanla Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum diyen CHP Genel Başkanı mı? Hani şey yapmak için söylemiyorum bunu hani küçümsemek için söylemiyorum ama o mu yani denge o mudur? Ne bileyim ilçe başkanı vardır, il başkanı vardır, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı vardır. Yani niye bütün bu işler Özgür Özel'in üzerine kalmış? Bir de şöyle yani eşine ulaşamıyorum senin kocan erkek değil diye hanımefendiye mesaj atmak falan biraz... Yani Levent Gültekin bilmiyorum haklı mı biraz böyle lise öğrencisi ergen tribi gibi bir şey değil mi? Ya yani böyle bir hani meseleyi ben hep şuradan okuyorum. CHP'de olan CHP'de kalsa önemli değil ama memleketi yönetmeye talip ya bu kadrolar. Ben biraz o endişeyle bu konuları gündeme taşıyorum. Yani siz hani tüm bu yaşadıklarımıza baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
2: Sayın Güneş sadece talip olmak da yetmez. Sonuç olarak bir hedef kitleniz var, bir seçmen kitleniz var. Bu seçmen kitlenizden aldığınız bir oy oranı var. Onların temsiliyeti var. Doğal olarak siz onları bu şekilde mi temsil ediyorsunuz daha iktidara gelmeden? Bu bir. İkincisi Sayın Özel'in hatırlarsanız Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a da yönelik küfürlü mesajları vardı. Evet. Çünkü artık baktığınızda kurumsal bir yıpranmışlığın haricinde bir de psikolojik büyük bir yıpranmışlık var burada. Ve çünkü genel başkan olmak böyle bir şey. Eğer alt takımda herhangi bir problem oluyorsa vitrinsizsinizdir. Size o parmaklar, o oklar gösterilir ama Sayın Özel bunu yönetemedi. Eğer siz ilkeli bir duruş sergileyemezseniz, kendi kurum kültürünüzü, parti kültürünüzü ilkeli bir şekilde adaylardan oluşturamazsanız, bu adaylar arasında para trafiği söz konusuysa, bu adaylar içerisinde kirli ilişki ağları söz konusuysa ve her ne kadar siz göreve geldikten sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni köklerine döndüreceğiz deseniz de bu döndürme işlemini o kirli ağlarla gerçekleştirdiyseniz işte bugün o sistem öyle bir çarka dönüşür ki ve bir şekilde size de zarar verecek noktaya gelir. Ne demek istiyorum? Özkan Yalım'ın konuştuğumuz kaset durumları, videoları, şantaj videoları. Belki bunu Özgür Özel'e şantaj niyetine ya da merkez yönetimine şantaj yapabilecek şekilde elinde tutuyor yönünde iddialar var. Baktığınızda Atatürk'ün partisi diye söylüyoruz her yerde de Atatürk'ün partisi de bu değil. Bu kurum kültüründe, bu ilke anlayışında değildi. Ama ne zamanki işte o para trafiği, işte az okuyorsunuz ifadeleri, diyor ki... Siyasetin finansmanı kapsamında işte bizim genel merkezimizin paraya ihtiyacı olabilir. Sayın Özel'in belediyelerden böyle bir destek çağrısında bulunduğunu ve işte aynı şekilde Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından 1 milyon euro istenildiğini, bunun finanse edildiğini, bunların yaptırıldığını ve bununla birlikte sadece para trafiği değil, işte az önce bahsetmiş olduğum, ola ki başıma bir iş gelirse elimde kendimi kurtaracak veya benle beraber yanacak olsun mantığında. Yani bu parti yönetmek değil, burada tamamen çıkar odaklı.
1: Yani aslında bir dava etrafında değil de bir çıkar ekseninde evet, buluşmuş insanlar ilke, kitlesi.
2: İlke odaklı bir Cumhuriyet Halk Partisi göremiyorsunuz. Burada Atatürk'ün ilkelerini koruyacak şekilde o eski anlayışa sahip bir yapının artık kalmadığını maalesef görebiliyorsunuz. İşte az önce daha açılışta izledik ya Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar ama utanmadan hala bunu yapmaya devam ediyorlar. O kadar nokta atışı bir tespit ki baktığınızda bu davalar kiminle başladı Sayın Güneş? Kendi içerisindeki birbirlerinin çekilmezlik tabii süreçleriyle kendilerini şikayet etme, kurultayla işte içeriden kendi kesinlikle kendilerine çıkan bir davadan bahsediyoruz. Yok işte
1: yani bizim... Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde sırtımda hançerlerle evet yürümek zorunda kaldım sözü evet durumunu aslında o gün ilanıydı sanki.
2: Şimdi baktığınızda o süre zarfından bu yana birçok belediyelerdeki ortaya çıkan irtikap, yolsuzluk gibi iddialar, süren davalar, soruşturmalar. Ama bu sadece hep şunu da söyledik, tanık ifadeleriyle değil, başta HTS kayıtları, MASAK raporları, yani verilerle. Az önce siz mesela anket sonuçlarını paylaşıyorsunuz, veriler üzerinde bir değerlendirme yapıyorsunuz. Ya yani mahkeme veri olmadan, elinde kanıt olmadan birisinin beyanını salt hareket edip yani onu dikkate alıp bir şekilde yargıya gider mi? Baktığınızda bunu halka açıklayamıyorsunuz ama. Öte yandan...
1: Mesela somut bir şey söyleyeyim size. Madem veriler şimdi... Şu an İmamoğlu Su Örgütü davasında yargılama başkanlarından bir tanesi hafriyat alanına döküm işi. Deniyor ki işte bizim işte bakanlıktan iznimiz var hafriyat dökümüyle ilgili. Doğru. Fakat şu hafriyat alanı şöyle çizeyim. Şurası bakanlığın izin verdiği yer. Hafriyat burada. Buradan bir yandan yol açılmış. Kamyonlar buraları dolduruyor. Her kamyondan para alınıyor. Milyarlarca lira paranın nerede olduğu bilinmiyor. Şimdi sadece diyor ki ya tamam burası diyor bakanlığı izin vermiş, belediye buraya dök demiş ama siz yandan yol açmışsınız. Bu da uydu fotoğrafları, bu da kamyonlar, bu da dökülen moloz. Bu molozun parası birinin cebine gitti. Gül İbrahimoğlu firari, bu gelsin bu para kimde söylesin diyor mesela.
2: Şimdi
1: bu somut bir şey. Ya bu somut bir şey yani bunu hani bunu inkar edemezsiniz. Şimdi çıkıp orada efendim işte.
4: Parayı kasaya kosular tamam diyeceğiz.
1: Tabii.
4: Deriz hani... yani.
1: Hani o zaman diyeceksin ki ya tamam para belediyenin kaynaklarına girmiş ama hani bunlar biraz sınırı aşmışlar, sağa solda dökmüşler, o da bir çevre kirliliği vesaire, o ayrı bir değerlendirme ama.
4: Ceza kesersin.
1: Evet ama şey ortada yani, bu somut bir şey. Şimdi bunu çıkıp işte manşete şey diye taşıdığınızda aslında bakanlıktan izinle araziyi yargılıyorlar dediğinizde siz sadece şu kadarı göstermiş evet oluyorsunuz ki hani bu da bir algı yöntemidir aslında.
5: Daha vahimi var yani, hiçbir kanıt yok deniyor yani bu şeylerdeki.
1: İmamoğlu dün dedi ki ben dosyayı, iddianameyi okumadım. Okuma ihtiyacı da duymuyorum zaten dedi. Bunların hiçbirisi...
2: Duruşmalarda zaten biz hiçbir şekilde bir cevap verebilirlik, hesap verebilirlik, hakimlerin
1: sorusu olacağını göremiyoruz. Bizim Oğuz Polat bile ki linç ediyorlar. bir tek ya bu mahalleden diyeyim artık, Oğuz Polat bile takip ediyor 24 adına. Karşı tarafta da 40 tane CHP medyasından kişi var. Sürekli taciz ediyorlar. Oğuz dedi ki ya valla ben yani yalan bir şey söylüyorsam savcılık burada, gidin hakkında suç duyurusunda bulunun diyor. Ama diyor ben diyor sizin diyor hepinizin diyor aynı WhatsApp grubundan diyor mesajları alıp manşete taşıdığınızı biliyorum. Bunu da ispatlayabilirim diyor. Buyurun Hodri Meydan diyor. Suç duyurusunda da bulunmuyorlar. Yani şimdi mesela Oğuz'un itibariyle oynamaya çalışıyorlar. Diyor ki yani çok net gidin diyor. Suç diyor. Savcılık burada. Ben eğer diyor burada hile hurda yalan habercilik yapıyorsam, duruşmada olan dışında bir şey aktarıyorsam buyurun savcılığa gidin diyor. Ne şikayet ediyorlar gidip suç duyurusunda bulunuyorlar. Ama sürekli işte itibar erozyonu oluşturmaya çalışıyorlar.
5: Yani siyasi iletişim açısından hasbelkader bu konuya bir lokma kafa patlatmış bir abiniz olarak söyleyeyim yani siyasi iletişim boyutunda yapılmaması gereken 9 hareket say deseniz bana 9'u da var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olacak iş mi yani? Mesela

0: şeyin hiçbir kanıt yok diyor mesela. Oysa
1: tabii mahkeme işte, tahkikat yapmadan, kanıt olmadan, delil olmadan.
0: Hayır, ortada işte bu şeyden mi yarar. En son duruma bakın ya, bu itiraf.
2: Uşak mı?
0: Evet, Uşak.
2: Uşak.
0: Oraya bakın, ondan sonra şeye bakın.
2: Bir de orada da kötü mesela. Bakın. Şimdi Murat Emir çıkıyor. Meclis kürsüsünden diyor ki bu aracın diyor tüm müştemilatı diyor bizim tarafımızdan, genel merkez tarafından yapılmıştır diyor. Özkan Yalın diyor ki yo, al bu da faturası diyor. Ben bunu diyor Uşaklar ödettim diyor. Şimdi 170 bin avro çok küçük bir para diye düşünenler olabilir ama mesela benim hayatımda çok çok büyük bir para, onu söyleyeyim yani. Hani 170 bin avro onların hayatında küçük olabilir ama bizim gibi insanların hayatında çok büyük para. Bu da Uşakların parası yani. Hani bir de daha kötüsü ne? Şimdi Özgür Özel diyor ki
3: 170 bin avro olsa helal olsun.
2: Ya o en küçüğü o.
3: Benim kulağım tüy.
2: En küçüğü o. Ama şöyle diyor ki mesela Özgür Özel diyor ki ya diyor Özkan Yalım'ın diyor 300 tane diyor, şimdi ismini veremeyeceğim, marka oluyor, tırı var diyor. Ya 300 tırınız var. Ya bir zahmet de genel başkanın arabasını da cebinizden yaptırın ya, bu kadar zenginseniz madem. Hani Uşaklı'nın parasına niye çöküyorsunuz? Ben üstad yanlış mı düşünüyorum bu konuları bilmiyorum ki. Yani bu kadar hani.
3: Yani şimdi ben helal olsun derken yani bir kuruş bende Beytul maldan sürülen para mümkün değil. Kabul edilemez ama 170 olsa millet hiç konuşmaya bir değil. Ama bunlar devenin tüyü. Şimdi biz seçimlerde ne gösterdik? Devamlı gösterdik ama milleti maalesef kandırdılar. Kuleler, para kuleleri gösterdik değil mi? Bütün şeyler. Biz göstermedik. Onlar kendi çektiler. Yayın yaptılar.
2: CHP'li avukat koyduk. Para istemiş. Ben senden bunları sızdırırım demiş. Vermemişler para. O da gitmiş sızdırmış yani.
1: İşte işin kötü tarafı. Bahsettiğim bu. Yani özür dilerim hocam. Tamam. Yani sadece hemen bana zarar geldiğinde karşı tarafa da yıpratacak bir şekilde koz toplayıp açık aramak tamamen ilkesizlikten gelen bir durum zaten. Bahsetmek istediğim az önce doğruydu.
3: Yani ilkesizlik topluma öyle bir vuku bulmuş ki. Yani kuleleri gösteriyorsun. Yani bunun paranda rüşvet olduğu ortada. Milletin parası olduğu ortada. Ve millet gidip yine bunlara oy verdi. Böyle bir göz boyama nasıl yaptı, inanılmaz bir şey.
2: Valla yani. Ben de o konuda biraz anlamakta zorlanıyorum. Evet. Bir de şöyle mesela CHP medyasında da bu konular işlenirken çok enteresan. Hani biliyorsunuz zaten bizim meslekte, gazetekte itibar banka gibidir yani. Tabii güveni canım. Bir kaybettiğiniz zaman bitti. Her şey biter yani. Yani herkes itibarını çok rahat verir. Bozuk para gibi harcayabilir. İsmini vermeyeyim. Bir gazete çıkmış diyor ki ya partilere bağış yapılabilir. 1 milyon avroya götürmüşse diyor. O dönem parası 32 milyon lira. Google'a yazsanız şöyle parti üstü 371 bin lira maksimum verebileceğiniz bağış. Hani bağış yaptınız, makbuz nerede? O sorunun cevabı. Ama bunu böyle çıkıp ekranlardan savunuyorlar. Üzücü. Enteresan bir şekilde.
0: Şimdi şöyle bir kavram vardır iletişimde gene. Güç kirlenmesi diye. Tercüme maalesef bizim kendi geleneklerimizin içinden gelen bir kavram değil. Power Polish'ın tercümesi. Güç kirli. Aynen. Bunu dibine kadar yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani öbür taraftan esas yıpranması gereken yer iktidar partisi.
2: Doğru.
0: Yani güç kirlenmesine uğraması gereken yer hiç iktidar partisi. Hayır. Oysa burası yani bu yok yani şeyin o iki tane belediye başkanının başına gelen bir tane işte ahlak meselesinde inanılmaz bir sükut söz konusu. Oradan bir kanal açılıyor, yara, bere içindeler. Bir de bütün ifadelere bakıyorsunuz yani.
3: Öbürü de eşimden özür diliyorum diyor.
1: Ya her tarafta sadece bir şaibe var.
3: Bolu Belediyesi de ne diyor? Eşimden özür diliyorum.
1: Hayır, bu mesela iktidar partisinin başına gelmesi gereken şey. Ya. Kızcağıza yani, mesajlar atıp kızcağız yani şüpheli bir şekilde.
0: Bu şaibeler şeyin belediye başkanlarının başına gelmiş olan CHP'li ve de diğerlerinin aslında iktidar partisinin başına gelmesi lazım. Bakanlarla ilgili çeşitli şaibeler çıkması lazım. Güç kirlenmesi böyle bir şey. Hayır, oradan çıkmıyor, öbür taraftan çıkıyor. Olacak iş değil ya. Yani Cumhuriyet tarihinde siyasi iletişim boyutunda böyle bir felaket yaşandığını ben bir kısmına Cumhuriyet tarihinin tanık olmuş bir abiniz olarak görmedim, duymadım yani. Olacak iş değil.
1: Çünkü kendi içerisindeki o güç mücadelesinin bir sonucunu bravo görüyoruz Sayın Saydam.
0: Orada, estağfurullah. %100 haklısınız.
1: Evet, orada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra.
2: Mesela şu an konuşulan konulardan birisi şu. Kılıçdaroğlu'nun yakın isimleri partide dış kapının dış mandalı muamelesi gördü. Sürekli evet, mobbinge uğradı. Mesela Burcu Köksal hanımefendi bu yüzden bıraktığını söylüyor.
1: Tamam, hatırlayın, hatta bir mektup yazdılar Sayın Özel, dediler ki biz artık bu kirli

0: Kaybelerden dolayı çok kötü hissediyoruz. Artık açıklansın, hesap verilebilirliği güçlendirelim. Sayın Özel tekrardan onlara bir tepki gösterdi. Bakıyorsunuz işte Kılıçdaroğlu yine bir video çekmişti o zaman, artık hani parti temizlensin, daha temiz bir şekilde açıklamalar yapılsın. Ama siyaset, şimdi siyaset dediğimiz kavram karşılıklı olarak farklı grupların ülkeyi yönetmek üzerine kurulu, hedeflediği o alan, bir alandan bahsediyoruz. O tek taraflı bir alan değil. Birden farklı tarafların olması gereken bir alanda siyaset üretemeyecek. Sadece kendi problem alanlarıyla ilgilenen ve bunlarla başa çıkmaya çalışırken her geçen gün daha büyük problem alanlarının da ortaya çıktığı bir zaman dilimindeyiz. İşte böyle oldukça maalesef bence daha çok daha kritik hususlarla karşı karşıya geleceğiz gibi görünüyor.
1: Peki, Burcu Köksal'ın bir tepkisi vardı. Rodet takıldıktan sonra AK Parti'de CHP Genel Başkanı bir anlamda mesajla diyebileceğimiz bir tepkiydi. Onu bir izlettireyim. Devam edelim. Sayın Zehir'e sorayım bunu da. Kocanı boşa gel tartışması vardı çünkü biliyorsunuz. Bir izleyelim.
2: Hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
1: Şimdi Sayın Zehir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işte Köksal'a kocanı boşa diye bir söylemi vardı. Ondan sonra Köksal dedi ki benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. İşte bu kocanı boşa da bana yazdıkları söylediklerin arasında en hafifiydi diye söylüyor. Daha ağır ifadeler var anladığım kadarıyla. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Topuklu Efe dedikleri de Çerçioğlu'da geçeceği zaman AK Parti'ye işte bu hırsızlıktan korkuyor, işte yolsuzluktan korkuyor, o yüzden geçmeye çalışıyor diye bir tezvirat dolaşıma sokuldu. Fakat o zaman şimdi AK Parti'ye geçtiği zaman hemen elinizdeki dosyaları götürüp savcılığa vermeniz gerekmiyor mu? Bu kadar zaman oldu. Hani Özlem Çerçioğlu aslında şöyle yolsuzluklar yapmıştı, bunu örtmek için AK Parti'ye gitti demesi gerekmiyor mu? Hadi bunu demedin, öbür taraftan kaldığı zaman da bunun üstünü örtmüş olmuyor musun? Yani hani şeyi söylemeye çalışıyorum. Nereden baksan tutarsızlık derler ya, bu politika politika mı gerçekten?
3: Ya şimdi CHP'den ayrılanlara çamur atmaya çalışıyor. Ama yapmış oldu. Çamur atma işi Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım'a attılar. Özlem Hanım'la ilgili herhangi bir mahkeme bir dosya sunmadılar gördüğünüz gibi. Eşiyle ilgili de sunmadı dosya. İşte yine Burcu Hanım'ın baktığımız zaman Burcu Hanım'a eşini boşa da gel. Bizim bir Karadeniz türküsü var. Vur kocanı diye başlıyor. Benim alacaksın diye ilgili de. Böyle, bu ağızdan geliyor yani bu. Yani Özgür Özel'in bu iletişim dili, yani stratejik iletişim dili. Tabii Özgür Özel siyaseten yetişmiş biri değil. Yani sokak kavgası, sokak ağzı ile gelen bir siyasetçi aslında göre. Yani siyasette belli bir makamlar, hele böyle genel başkan makamlarına doğal yollarda gelenler belli eğitimlerden geçerek, zaman içinde hazmederek gelirler. Onun için Özgür Özel bunlar tabii almış olduğu eğitim de eczacılık. Yani iletişim, yönetim falan değil. Onun için stratejik iletişim dilini hiç bilmiyor.
1: Ama öğrenmeni yaşıyor. Üstad burada. Yani CHP demezsiniz herhalde. Çağırsa gidersiniz, bir briefing verirsiniz.
4: Herhalde. Tabii ya, milli bir mesele ya. CHP, MHP değil. CHP'nin bu halde olması Türkiye demokrasisi için büyük felaket. Ya bunu niye görmüyoruz bilmiyorum. Yani biz bir karşısında olan bir şeyin argümentasyon getirebilmesi kabiliyeti kalmamış vaziyette. Çok üzücü. Affedersiniz biz araya girdik. 16 tane belediye başkanı geçmiş ya, evet, AK Parti. Doğru. 16. Yani bunu 15 yaşında çocuğa sorsan, rakip partiden 16 belediye başkanı bu tarafa geçiyor desen hop ne oluyor der ya.
3: Yani burada bir şey var dedi.
4: Burada bir şey var.
3: Yani Özgür Bey stratejik iletişim dilinden son derece yoksul olduğu gibi edep ve ahlak sınırlarını aşan, aile mahremiyetine dokunan bir ifadeler kullanıyor. Ve Burcu Hanım da bunlar en basiti olarak diyor yani. Daha bunları demek edebi varmamış söylemeye, yani bunlar kavgada söylenmez laflar derler ya. Bunun daha beterleri var. Yani onun için bu son derece ben yakışsız buluyorum. Türk siyasetine yakışmadığını, CHP gibi bir partinin genel başkanına yakışmadığını söylüyorum. Nezaket dilinden son derece uzak bir ifade. Tabii buradaki durumu aslında çözmek gerekiyor. Yani CHP Afyon gibi bir belediyeyi kaybetti. Yanında Dinar'ı kaybetti. Afyon'un en büyük ilçesi de AK Parti'ye geçti.
1: Meclisteki üyeleri kaybetti.
3: Meclis üyelerini kaybetti ve çoğunluğu kaybetti. Ve bunların altında bu üyeler niye gittiler? İşte CHP içerisinde oluşan süreçlerin sonucunda kaybetti. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği için kavga eden insanlardı. Ama öyle bir parti yönetiminde başıboşluk, yanlışlık, savunulacak durum var ki ayakta durması, iktidar olması için mücadele ettiğin, kavga verdiğin, gecenin gündüze kalktığın partine lanet olsun diyerek ayrılıyorsun, gidiyorsun. Böyle bir hale geçiyor.
1: Çok zor bir karar aslında.
3: Çok bir zor bir karar.
1: Ya ben biraz şeye benzettim. Yıllarca emek verdiğiniz evliliği bir anda bitirmek gibi aslında.
3: Ve geçerken de yanlış bir şey de, yani diyelim CHP'den ayrı da CHP'nin yanında bulunan partiler, yani ideolojisi aynı olan partilerle yana da geçmiyor. Gerçi Burcu Hanım'ın seçimde aday olduğu zaman da duruşta ulusalcı...
1: O zaman da İmamoğlu'yla bir kavga ettiler. Onu İmamoğlu kavga kendine başka parti bul falan demişti.
3: Evet, o zaman da kavga etmişti ama Burcu Hanım'ın bir duruşu var. Ulusalcı bir duruşu var. Yerel duruşu var. Yani toplumun örf adet geleneklerine de uyan bir duruşu vardı. Zaten Afyon Belediyesi'nin şey yaparken aday olduğunda da halk nezdindeki itibarı bir tipik bir CHP'li itibarı değildi. Yani daha çok duruşuyla AK Parti, MHP bu cenahtan da ciddi oy aldı. Zaten bir önceki seçim oylarına bakarsanız buradan da o duruşuyla aile geleneği ve duruşuyla aldığı bir oy var. Bak eşi ne yapıyor? Hayvancılık yapıyor adam. Yani topluma bir değer üretiyor ve en şey, hani Sayın Cumhurbaşkanımız laf vardı. Kılıçdaroğlu'na sana iki tane koyun versem gidemezsin. Bak eşi bunları yapıyor yani. Hayvancılık yapıyor.
1: Peki bir video özettireceğim. Evet. Bu artık bu birinci blok bitiyor çünkü. Sancaktepe'de Osmanlı ve işte Selçuklu motifler olan bir saatin yıkımı tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar. Bu gazeteciler. Peki bunu da verelim de ondan sonra geçelim. Bu da Sözcü TV'deki Özgür Özel'in konuk olduğu program. Ekrem Açıkel isimli moderatör. Gazetecilik nasıl yapılırı tırnak içinde ya da işte büyük ünlemle anlatıyor. Bir izleyelim.
5: 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama, 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı, görelim bakalım ne olacak diye el artırmış. İkinci faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Köksal.
1: Şimdi yani geçmişte de işte bizi cami avlusuna bıraktığınız, öyle hissediyoruz diyen gazeteciler vardı. Hani üstad, gazetelerin artık şeyi mi değişti iyicene? Hani böyle içeriği mi değişti? Yani tamam, biz de burada baktığınız zaman hani tırnak içinde söylüyorum, yandaş medya diye haftalıkları yerde yayıncılık yapıyoruz ama ben bugüne kadar hiçbir konuğuma böyle hani böyle yürümedim ya. Yani yürümedim yani. Hani 30 yıldır bu işi yapıyorum.
4: Eyvallah. Ama yani sen eski kuşak etkilerin altında kalmışsın. Erdemler meselesi, mesleki erdem konusu Türkiye'de uzun zamandır bir kenara bırakılmış vaziyette. Çünkü yani artık söylediğin sözün doğru olup olmadığı değil mesele tartışılan, etkili olup olmadığı tartışılıyor. Bu iyi bir yol değil. Ama burada işte halk buna cevap veriyor ya. Bakın çok...
1: Evet.
4: Ben orada size işte AK Parti'yi de uyarmak...
1: Orada da işte birazdan geleceğim.
4: AK Parti'nin uyarılması gereken bir gerçeğin daha altını çizmek istiyorum. Müsaade buyurursanız. Cumhurbaşkanımızın bütün araştırmalarda aldığı puan, AK Parti'nin aldığı puanın...
1: Çok üstünde.
4: Doğru. Bunu AK Partililerin kendilerine sormaları gerekir.
1: %100 haklısınız.
4: Burada problem var bence.
1: Peki, kısacık bir mola rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Özellikle zihinsel işgal ve dekolonizasyon başlıklı konular çok ilginizi çekecektir diye ümit ediyorum. Ben merakla neler söyleyecek konuklarımızı bekliyorum. Lütfen bizimle kalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı

0: şu anda İstanbul'a getir diyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorum.
2: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar usuz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan dua ile biten sofralara. Köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
5: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. ya Ahmet abimi. Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
12: Nice bayramlara eriş evladım.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: 24 Özel devam ediyor efendim. CHP'deki çıkmaz sokak siyasetini biraz konuşmuştuk. Biraz başlığı değiştireceğim. Aslına bakarsanız hepsi de birbiriyle ilintili diye düşünüyorum. Çünkü yerli ve milli siyaset ülkenin en kritik başlıklarından birisi. Ama onun için de düşünce biçiminin özellikle hem milli değerlerden beslenmesi hem de biraz yerli ve milli olmasında fayda var gibi değerlendiriyorum. Konuklarıma da soracağım. Meseleyi de nereye getireceğim? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hafta içinde bir konuşma yaptı. Dedi ki müfredatımızdaki bazı kavramları değiştiriyoruz dedi. Bizim de aslında çok uzun zamandır hani en azından benim kendi adıma gittiğim konferanslarda anlattığım bir konu vardı. Zihinsel işgalle mücadele. O yüzden de buraya biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu birçok konuda aslında kökeniyle ilgili bize ipuçları verecek diye düşünüyorum. Müsaadenizle önce bir Sayın Bakan'ın açıklamasını izlettireyim. Ondan sonra iletişim deyince Sayın Saydam'la başlayacağım elbette.
1: Tarih kitaplarımızda Haçlı Seferler diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey. Yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık. Orta Asya kavramı. O da yanlış. Doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan. Lozan imzalandığında Ege Denizi yok. Neredeydi Ege Denizi? Niye Lozan'da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın da biraz isteğiyle literatüre giren bir kavram. Şimdi bunlar çok masum şeyler gibi gözüküyor ama bizim millet olma bilincimizi, devletimize, milletimize sıkı sıkıya bağlı olma şuurumuzu doğrudan etkileyen şeyler.
0: Şimdi Sayın Saydam, Bakan Bey diyor ki mesela Haçlı Seferleri yazar bizim tarih kitaplarında diyor. Biz onu diyor, değiştiriyoruz diyor. Haçlı Saldırıları diye yazacağız diyor. Çünkü diyor orada doğrudan biz hedef olduk diyor. Ondan sonra işte Orta Asya diyor batıcı bir bakış açısı var. Orası Türkistan coğrafyası diyor. Bugün işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti Kazakistan'a. Türkistan'da da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı olacak. Birazdan da geleceğiz. Mesela diyor ki işte coğrafi keşifler diye söylüyorlar diyor. Aslında diyor
2: sömürge.
0: Sömürgedir diyor. Yani mesela işte özellikle siyasetimizin zihnimize soktuğu bir kod var işte. Yahudi yerleşimciler. bakan filan diyor ki ya bunlar hırsız diyor ya artık adını koyalım
3: i̇şgalci,
0: bu
3: artık doğrudan diyor. İşgalci.
0: Şimdi bunu biraz konuşalım istiyorum müsaadenizle. Şimdi bununla nasıl mücadele edilmeli? Bir yandan da hani dijital bir tahakküm altındayız. Tamam müfredattan bunların temizlenmesi güzel ama bu neden yapılıyor?

0: İnsanları düşünce biçimini şekillendirmek, bazı kavramların içini değiştirmek ya da bazı kavramları onların istediği bakış açısıyla zihnimize ekmek neyin stratejisi? Biraz bize anlatsana bu zihinsel işgalle mücadeleyi.
1: Estağfurullah. Bunu çok güzel bir şekilde anlattılar. Son 2 gün, 3 gün dekolonizasyon
0: Ondan da var. Bir ses aldım hanımefendiden.
1: Forumu yapıldı Türkiye'de.
0: Çok böyle gölgede kaldı diye biraz endişelendim ama o konu önemliydi.
1: Tam olarak yani siz bu konuyu gündeme getirmeniz, Milli Eğitim Bakanımız gündeme getirmesi de çok eski değil yani. O yüzden dekolonizasyon forumu da bence çok önemli bir adım. Enstitü Sosyal'in liderliğinde yapıldı ve müthiş bir açılış konuşması. Şiddetle tavsiye ederim o konuşmayı dinlemenizi. Esra Albayrak açılış konuşmasında çok nefis bir örnek verdi. Bu sizin demin saydığınız örneklere eklenebilir. O da benim ilk okuduğum roman neydi biliyor musunuz İbrahim Bey?
0: Robinson Crusoe.
1: Evet. İlk bir akrabam hediye etmişti. Öğretmen olan kendisi. Robinson Crusoe'yu okuduk. Okudum ben. Şeyi yıllar sonra Hayvin Yaksan'la tanıştım. Yıllar sonra. Hayvin Yaksan da bir adaya gider işte. O adada hiçbir şey yoktur böyle. Robinson Crusoe gittiği zaman Cuma'yı bulur. Köle edinir kendisine falan. Şimdi bu özellikle emperyalizmin tekamül ettiği, geliştiği dönemde emperyalizm sadece ekonomik ve şey anlamda, askeri anlamda bir müdahaleyle girmiyor. Kültürel anlamda da yaptırımları ve yönlendirmeleriyle geliyor. O yüzden İlkokuldan itibaren bizim öğrendiğimiz çok güzel örnekler verdiniz. Tamamen bu emperyal düşüncenin, sömürgeci anlayışın yaygınlaştırılması için uygulanan stratejilerin ürünüdür. Kolay olmayacak öyle söyleyeyim. Yani
0: mesela ben hep düşünürüm icat çıkarma sözünü bizim kafamıza kim ekti acaba diye.
1: Vallahi babam da derdi bana ya.
0: Bize de babamlar oğlum icat çıkarma ya falan derdi.
1: Oysa icat çıkarmak lazım değil mi? Yani bu feodal yapının ve de emperyal düşüncenin özellikle bence Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya koyduğu bir kültürel emperyal yaklaşım biçimi ve sömürgeciliğin sonucunda dilimize pelesenk olmuş, yerleşmiş artık yani keşif. Ne keşfi ya?
2: Yani katliamlar.
1: Ne keşfi yani Afrika'da yapılanlar öyle hani keşif deyince yani böyle pozitif bir şey yani diye algılıyoruz değil mi?
0: Yeni bir canlı türü bulduk falan gibi böyle.
1: Eyvallah yani yok öyle bir şey yani.
0: Bir gezegen bulduk.
1: Hayır böyle hala başlığı coğrafi keşifler ya. Coğrafi keşif bir şey yok ortada oysa. Gidiyor maden arıyor, gidiyor orada köle ticaretine bilmem. O bu yani. Bunun en modern tarzı da Amerikan emperyalizminin bütün dünyaya kendisini dikte ettiği ve de yönlendirdiği demokrasi başlığı altında uyguladığı stratejilerin sonucu. Yani
0: Hollywood efektiyle kafamızı ektikleri
1: biraz bence
3: Amerikan rüyasıyla.
1: Tek kelimeyle helal olsun diyorum ben şeye.
4: Yani sayı saydım hatırlasanıza Gazze Savaşı'nın ilk yani katliamın ilk başladığı zaman diliminde bile uluslararası basın şu kadar kız çocuğu öldü yazıyordu. Evet. Sanki kendi başına
0: ama orada iç yazışma
4: gönderiyorlar
0: diye. Öldürüldü ifadesi
4: Öldürüldü ifadesi asla kullanılmıyor.
1: Çok doğru.
2: Şimdi İbrahim Bey, bu kültürel emperyalizm bizim içimize öyle bir sızmış ki sadece bu kitaplarda değil. Tabii bu kitaplar Robinson Crusoe örneği verdi. Birçok kitabımız yani çocuklarımızın beynine yerleştirilen kitaplarla hafızamızı zaten işgal etmişlerdi. Yani Robinson Crusoe okutuyorsun çocuklara ama diyelim Bostan ve Gülistan'ı okutmuyorsun mesela. Kendi kültür değerlerini. Osmanlı medreselerinde ilk bunlar okudu. Bostan ve Gülistan okutulurdu. Bunların yerine batılları koyduk. Özellikle Aslan Ali Yücel ile devam gelişen bu eski Yunan edebiyatı ve şeyinin mitolojisinin değerlerini tamamen milli eğitim içine soktular. İşte bu tarih kitapları işte biliyorsunuz bizim ilk tarih kitaplarını yazanlar Emin Oktay'lar falan zaten Türk orijinli olmadıkları için bu tarihi yazarken batılı gözüyle ne yap? Haçlı Seferi yazacaksın. Ne yazacaksın? Bazı şeyleri görmeyecek. Mesela Kutbul Amare. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Kutbul Amare diye bir zaferimiz yok yani. Millet bilmiyor yani. Evet. Hep bilen kim biliyor? Savaşa gidenler biliyor. Halil Kutbaşı'yı hiç kimse duymuyor. Ne iş yapmış falan.

0: koca İngiliz ordusunu teslim almış. Bütün Irak ordusunu. Bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle...
1: Ve kasalarca şeyle... altın teklif ettikleri evet. halde rüşvet olarak. Evet.
0: İşte bir Kutbu Amer eseri yazıldı. İşte Mehmet Niyazi'nin Yazılamamış Destanları'nda Ötügen yayınlandı. İlk defa çıktı falan böyle gündemimize geldi. Yasaklanmıştı kanla. Yani İngilizler yenilemez yani. Türk İngiliz yenememiz. Yani. Esir alamaz.
1: Ki mesela bir dipnot söyleyeyim. İngiliz işgali sırasında İstanbul'daki İngiliz karakollarının duvarında Kutbu Amer'i unutma diye yazı var. Yani ya, yazı adamlar var o yani. Kadar dertlenmişler o meseleyi içlerine oturmuş. Yani.
0: Ya da diyelim ne oluyor? İşte Maraş'ı biz ki Maraş işgali var. Kime karşı savaş? Fransızlara. Biz evet. Fransızlar yenemeyiz. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde Fransızları yenerek gönderdik. Fransızlar oynayarak gitmediler. Ama Türkler yenemez. Bu da olmaz. Hiç mesela tarih kitaplarının hiçbirinde, okul kitaplarında bunlar hiç okutulmadı. Yani biz evet Güneydoğu Anadolu'yu kurtardığımızda Fransızlardan. Doğu Anadolu'yu kurtardıkta sadece Ermeniler, Ruslardan kurtarmadı. Bunlar yok. İşte biz ne olur? Kurtuluş Savaşı, Bağımsız Savaşı veririz. Yunan'ı yeneriz. Yani daha büyük adam yenemeyiz. İstanbul işgali kim yapmıştı?
1: Onlar da işimizi
0: İşgal kuvvetleri kimdi? İngilizler değil mi? İngilizler ve Fransızlarla beraber gelmeden buraya. Onları yenemeyiz. Onlar söylenemez. Abi bu Savaşı ne diyor? Geldikleri gibi giderler diyor. Kime diyordu? İngiliz ordularına, donanmasına diyor. Yani bizim hafızamızda bunlar tamamen bir emperyalist bir siyaset gibi yerleştirilmişti. Çok şükür ki işte zamanla AK Parti iktidarında birçok şeyi açtık. Bu milletin çok önemli bir şey. İşte Sayın Bakanımızı da Profesör Doktor hocamızı da tebrik ederiz. Yani bunları artık kitapların içine yerleştirilmesi lazım. Yani bizim önce zihinsel işgalden zihinsel özgürlüğe kavramamız Doğru. lazım. Türk çocuğu büyük olduğunu hissetmesi lazım. Ama bunu hissettirmemiz için kavramlar bizi hissettirir. Ve bu kavramlar uzun yıllar görememiştik. Bu gelişme de güzel bir şey. Milli eğitim daha darınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Müsaadenizle o zaman Sayın Esra Albayrak'ın konuşmasına da bir kupla izlettireyim. Kendisi de bu konuyla ilgili olarak dikkat çeken mesajlar var. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurul başkanı Doktor Esra Albayrak. Kendisi Dekolonizasyon Esra diye arkadaşlar sesi. Evet peki buldunuz. Onu bir izleyelim. Size soracağım. Buradaki yorumlar ve değerlendirmelere dair.
2: Çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri. Burada Batı'ya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon Batı'ya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir. Şunu net görmeliyiz ki cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz.
1: Teknokolonyal rejim çocukların hafızasına, işte hayallerine sızmaya çalışan. Ne demek bu ifadeler? Ne
3: Şimdi
1: anlatıyor?
3: Baktığınızda...
1: Şimdi biraz böyle şöyle bir sıkıntı da var. Mesela biraz da bizim bu akademik dilden hani daha anlaşılır hale getirmemiz de gerekiyor ekranda bunları. Çünkü tüm topluma hitap etmeye çalıştığımız
3: için. Dizilerden, oyunlardan, çocukların kolaylıkla erişebileceği o iletişim çağındaki teknolojik ürünlerden, aletlerden. Yani sürekli algı yaratmaya çalışılması, sürekli aile yapısının bozulmaya çalışıldığı bazı sahneler, diziler, o işte platformlar, bazı platformlardan bahsediyorum. Veya oyunlarla hatırlayın, işte geçtiğimiz haftalarda konuştuk, okul saldırısını konuşurken bunun nereden türeyebileceğini konuştuğumuzda oyunlardan gelebilecek talimatlar, o mavi balina gibi bazı oyunlar vardı. İşte burada bu açıklamalar o kadar kıymetli ki Sayın Güneş, baktığınızda Batı dediğimiz hep medeniyetle yıllardan beri eşleştirilmiş, bu kelimeyle ilişkilendirilmiş bir süreç olarak karşımıza çıksa da Batı'nın ne kadar medeniyetten uzaklaştığını ya da medeniyet çatısı altında nasıl kirli işlerle uğraştığını da görebiliyoruz. İşte Epstein dosyalarını onca zaman konuştuk. Ya da sürekli olarak bu tarz ahlaki yozlaşmışlığı çocukların zihnine entegre edebilecek, gençlerimizin zihnine entegre edebilecek, birçok platformlarda onların zihnini aşılayabilecek süreçlerde karşılarına çıkarabileceklerini gördük. O yüzden işte hani Batı kendilerini efendilik kapsamında ele geçirdikleri o sürecin son bulması yönünde de bir çağrıda bulunuyoruz sayın, diyor Sayın Albayrak. Çok anlamlı. Çünkü o Batı'nın sadece ben bilirim, aydınlanma çağıyla gelen o bilim, akıl, rasyonalizm bende, işte ben üretiyorum dan çıkıp artık küresel sistemde çok daha büyük gerçekliklerin yaşandığı bir zaman diliminde, evet bilimin değerli olduğu kadar inançların birlik olmanın da ne kadar önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. İşte İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Trump yönetiminin hep hayal ettiği şey neydi? Rejime bir şekilde saldırı düzenledikten sonra halkla ayaklanmayla beraber çok kısa sürede yıkılabilecek bir düzen olabileceğine inandılar. Hızlı reaksiyonla kısa sürede rejimin yıkılabileceğine inandılar ama hep şu

0: aslında tam olarak burada karşımıza çıkıyor.
1: Peki, şimdi Selçuk Bayraktar'dan da bir ses izlettireceğim. Sayın Albayrak, size soracağım onu da. O da şu tekno-feodalist beyliklerle mücadeleden bahsediyor. Ve bu süreçle ilgili olarak düşünce biçimine yönelik bir eleştirisi de var. Bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım.
2: Yakın zamanda bazı devletlerin terör eylemlerinde de gördük ki tedarik zincirine sızdırılan bombalarla cebimizdeki telefonlar, akıllı saatler, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli gençler, dev teknoloji tekelleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Ancak biz biliyoruz ki o örümcek ağına hapsedilmek istenen insanlık bir veri kaynağından çok daha fazlasıdır. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız.
1: Şimdi burada en başından bu yana anlatmaya çalıştım, aslında şöyle bir şey var. Yani siyasette de hani değerlerinizin olması, bir davanızın olması, çıkar odaklı değil, hani insan odaklı bir mücadele içinde olmanız, savaşta bile bunu mümkün olabileceğini söylüyor Selçuk Bayraktar. Tabii. Ve diyor ki hani bu karşı mahalle diyeyim artık, hani Batı cephesinin dayattığı dünyayla bizim kuracağımız dünya arasında böyle bir fark var diyor. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısında adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunun merkeze alan kendi yol haritamızı koymak zorundayız diye söylüyor. Tüm bu eleştirileri nasıl okursunuz? Türkiye nasıl bir yol ilerlemeli bu anlamda? Hani zihinsel işgalle mücadele, teknolojideki bu büyük değişim,
0: oradan
1: dönüşümde...
0: Oradan başlamak lazım zaten. Evet. Doğru. Şimdi bizim ikinci turda en başından hep beraber sayın hocalarımın da söylediği yerin belki de en başından başlayıp toparlamak lazım. Çünkü hepsi birbiriyle çok alakalı kelimeler. Michel Foucault der ki bilgi güçtür. Ve bilgi her zaman kim güçlüyse, kimin elinde güç varsa yeniden üretilir. Yani bu zamandaki bizim bildiğimiz değerler ya da dayatılan, üretilen değerler silsilesi ya da doğru diye adlandırılanlar ya da işte o konseptlerin, kavramların içinin doldurulmuş hali, bize sunulan hali, şu anda gücü elinde bulunduranlar tarafından kurgulanmış gerçek diye bize anlatılan şeylerdir diyor. Yani bu 100 sene önce başka bir şey vardı. Güç kimin elindeyse buna göre üretildi. 500 sene önce başka bir şey vardı. Ama şu an içinde bulunduğumuz o işte hani Edward Said'in Orientalizm diye birçok kişinin de belki aşina olduğu bir fikir vardır. Batı gözünden doğuyu işte yorumlamak.
1: Bakımak.
0: Evet. Onların algısındaki doğu nedir bu? Sürekli işte beyaz ırkın, beyaz insanın üstünlüğü. Dünyanın batısında kalan işte o Afrika'yı, Asya'yı, Orta Asya'yı, Pasifik'i, bu tarafları aslında iteleyen, kendilerini o işte teorinin ortasında, merkezde görüp geri kalanı çevre görüp bütün sistemi kendilerinin kurduğunu iddia eden taraf, o kendilerinin aslında çok daha yetenekli, çok daha zeki ve çok daha değerli olduğunu düşünen taraf ve sürekli bizim işte o sermayenin işte merkezi olan, biliyorsunuz birçok işte Amsterdam'da, Londra'da, Amerika'ya taşınan hep para sahibi, güç sahibi olan, yöneten taraf, bilgiyi üreten taraf ve bilgiyi dünyanın geri kalanına, bunlar sizin doğrunuz ve değerleriniz, siz de böylesiniz diye karşı tarafında değerini kendisi biçen taraf, bakın Batı dediğimiz taraf aslında sürekli bir işte yönetilemez, siz yönetemezsiniz kendinizi, biz sizi yöneteceğiz. Siz demokrasi bilmezsiniz, biz size anlatacağız. Siz barış bilmezsiniz. Aynen öyle. Amerika'nın hocamı dediği gibi yıllardır kullandığı, Hollywood'la işte kafamıza vura vura anlatmaya çalıştığı işte o Batı değerleri, İşte münasır kendilerini çerçeveledikleri yerden bahsediyorum. Geri kalana, dünyanın geri kalanına kabul ettirdikleri bir sistem içerisinde biz yıllarca böyle zaten hani anlatıldığı,

0: görüldü. Ama şimdi burada bir hata var. Bu meselelerin tanımlanması, çerçevelenmesi, içinin doldurulması, buralarda bir yanlışlık var diye yavaş yavaş işte Türkiye'nin uyandığı bir yerdeyiz. Çünkü kendisini bütün sistemin merkezinde ve bütün çevredekileri de değersiz, sadece üretim gücü ve sömürü gücü olarak gören bir sistem vardı. Yıllarca dünya üzerinde böyleydi ve bütün insanların, geri kalan bütün insanların hayatlarını kaybetmesi, iş güçlerinin sömürülmesi, kaynaklarının çalınması, bunları kendine hak gören bir sistem içerisinde. Bakın yıllarca dünya işte o hegemon güç kavramı, koloni kavramı bunun üzerinde gitti ve değerler, bütün bilgi bunun üzerine üretildi. Birçok tarihi bilgi de şu anda Sayın Milli Eğitim Bakanı da söylediği gibi buna göre tasarlandı. Doğru. Yani bizim değerimizi biçen bir batı var. Ve biz buna inandırılmak üzere, sadece biz demiyorum, dünyanın geri kalanı, batının gözündeki geri kalanı.
1: Şöyle bir örnek vereyim mesela, işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da soruyorlar, ülken için savaşır mısın diye. %20'lerde. Dehşet değil mi? Yani Türkiye'de 82.
0: Çünkü o hani yani o Türkiye'ye bir işgal girişimi olsa
1: ben cepheye giderim diye 82.
2: Motorların yani, üzerinden zorla çocukları evet, savaşa götürmek için.
1: Ukrayna'da da.
2: Evet.
0: Yakasından paçasından evet, topluyorlar. Çünkü o bağlar değişmiş artık.
1: Niğde'den dönüyoruz İstanbul'a. Bu meseleleri konuşuyoruz. Dedi ki ya çocukları işte hemen Niğde'ye göndeririz babamların yanına falan. Sen dedim biz de cephede sayıyoruz dedi. Ya direkt yani 56 yaşında ya bizden sefer görevlerimi düştü dedim. Yani biz latife olsun diye. Ya dedi biz dedi yani öyle bir şey Allah korusun. Hani işte bunu biraz herhalde yıpratmaya çalışıyor. Bunu mu i̇şte altını o, oymaya çalışıyorlar?
0: Bir tarafın hamaset dediği o sizin anlattığınız kısım aslında bu toplumun gerçeği ve değerleri. Şimdi her toplumun kendine ait değerleri, işte inanç sistemi, bir bütünü vardır. Hani psikolojisinde koyarsınız her şeyini, toplumun komple kültürünün içinde koyarsınız. Dil de bunun çok büyük bir parçası. Kullandığınız kelimeler, kendinizi nereye konumlandırdığınız, sizin söylediğiniz gibi icat çıkartma kısmı bize nereden geldi? Bunların çoğu aslında hani çerçevelenmiş, içi doldurulmuş ısmarlama terimler, birçoğu da aslında. Ama tabii şimdi Türkiye'nin durduğu yer, az önceki bahsettiğimiz işte dekolonizasyondan tutun, dekolonizasyondan tutun, üretimde tekrar yerli ve milli kısmına geçiyor olmamız. Bunların hepsi aslında aynı serinin bakın devamı. Sizin kendinizi gördüğünüz ve konumlandığınız yer ve sizin yıllarca konumlanmanızı istedikleri yerle artık burada büyük bir ayrışma var.
1: Bir örnek
0: var
1: vereyim mesela. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a diyorlar ki, bu SİHA'yı ilk götürdüğünden hatırlarsınız o video 2005 yılında dünyada biz buna bir numara olabiliriz diye sunum yapmaya çalışıyor. Bir destek atın diye. Para da istemiyor. Sadece önümüzü açın diye. Diyorlar ki ya sen bak bu işleri anlıyorsun, bize tercümanlık yap. Bunlar almış yürümüş zaten Amerika'sı. İsrail'i almış yürümüş. Sen tercümanlık yap diyorlar. Ve bunu diyenler belki de kötü niyetli söylemiyor yani. Hani. Ama kafasındaki ufuk
0: işte
1: o kadar. Diyor ki
0: çaresizlik o yani.
1: Öğrenilmiş çaresizlik. Yani. Zihinsel işgal meselesi.
0: Kesinlikle öyle. İşte sizi birileri tanımlıyor. Gücü elinde bulunduran. Diyor ki sen busun. Bunun bu çerçevenin dışına çıkamazsın. Bu kadarsın sen. Ben senin kaynaklarını alırım. İş gücünü alırım. Sefasını ben sürerim. Sosyal refah devleti ben kurarım. Ben üstün olurum. Sen de işte dünyanın sisteminin ceremesini sen çekersin. Bunun parasını sen ödersin. Batı tarafı da sefasını sürer gibi bir sistem var ama şimdi geldiğimiz yerde artık tamamen tabii o küresel sistem değişti. Hani bütün hani küresel sistemden yorumlarsanız altında bir sürü şey eklersiniz. Yani birçok işte doğunun yükseliyor olması, Çin'in o hesap edilemeyen yükselişi belki konuşuruz ama o biraz batı da kısmı, o hegemonya, o kavramlar kısmı, bunların artık yavaş yavaş çatırdadığını, gerçeğin ne olduğunu gördükleri insanların, kendi değerlerini, kendi üretim kapasitelerini, kendi kendine yetiyor olmayı ve kendine biçtikleri değeri yeniden tanımladıkları bir dönemdeyiz biz ve Türkiye şu anda onun tam ortasında ve çok iyi bir yerden gidiyor. Onun için bütün bu savunma sanayinden tutun, eğitimde yapılan, atılan bütün adımlar, bunların hepsi aslında çok kıymetli şeyler.
1: İşte Erdoğan'ın muhafazakar devrimciyim ben sözü de aslında herhalde buraya tekabül ediyor. Hem muhafazakar ben de devrim yapmaya çalışmak zor
0: dünya,
1: bir misyon gibi görünüyor.
0: Dünya değişiyor artık. Bakın dünya çok başka bir yere gidiyor ve bunu da herkes kendine düşen payı hesap edip ona göre ilerlemesi gerekiyor. Tabii biz de aynı şekilde bir yeniden konumlanmamız gerekiyor. Peki. Bir sirkelenip kendine gelmenin şu anda tam zamanı aslında.
2: Küçük bir izninizle ekleme yapayım ben de. Buyurun lütfen.
3: Rica ederim efendim.
2: Sayın Selçuk Bayraktar'ın da söylediği gibi şimdi o kadar farklı bir dünyaya evrildik ki dışarıdan o yapay zeka ve otonom sistemlerle beraber mesela Lübnan örneğini aslında konuşmadan tabii direkt olarak çıkartabiliyorsunuz. Dışarıdan çağrı cihazların eş zamanlı olarak patlatılması, bugün kullandığımız telefonlar verilerle beraber sürekli takip ediliyor olmamız, işte araçlarda bile bu çipli sistem, yapay zeka, hepsine baktığınızda artık çok

0: farklı bir teknolojik çağın içerisindeyiz ve bunun dışarıdan kontrolü bizi doğal olarak dijital bağımsızlığa da zorlayan bir noktaya getirmiş durumda.
1: İşte o teknofeodalizmden birazcık buradan böyle sıyrılıyorsunuz. Zaten artık hani ülkeler dünyayı kolonize etmiyor, şirketler ediyor. Evet. Ya da bu teknoloji şirketleri kontrol ediyor.
2: Trump'ın uçağındaki trilyon dolarlık adamlar ya da kadınlar. Tabii. Birazdan geleceğim o konuya da. Üstad, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçiler Günü buluşmasında bir mesaj verdi. Dikkatimi çeken orada bir ifade vardı. Pek öyle gündeme gelmedi. Arada kaynadı ama gıda milliyetçiliğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem konuşmayı bir izleyelim, bir hatırlayalım istiyorum. Hem de sizden birkaç değerlendirme rica edeceğim. Çünkü sonrasında bu gıda üzerinden çok tartışılıyor Türkiye'de mesele. Biraz onu konuşalım istiyorum ama önce bir izleyelim Erdoğan hangi mesajları vermiş.
3: Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir.
2: Peki. Sayın Zehir, tüm bu önlemlere rağmen de Nisan ayı enflasyonu 4,18 geldi. Ama şimdi arkadaşlar grafiği ekrana verir, birkaç bilgi daha vereyim, bir değerlendirme isteyeyim. Avrupa bölgesinde mesela üretici fiyat endeksi Mart'ta aylık %3,4 arttı. Yani Avrupa için şok edici bir rakam aslına bakarsanız. Mesela AB üyeler arasında üretici fiyat endeksi Mart'ta %6,9 Litvanya, %6,5 İspanya, %5,9 da İtalya. Şimdi burada bir sizden şöyle bir değerlendirme isteyeceğim. Hem bu gıda milliyetçiliği ne demek, hem ambarın anahtarını elinde tutmak ne demek, hem de bu enflasyon konusunda neler söylersiniz? Hani biraz bunları konuşalım istiyorum.
4: Evet. Şimdi birinci olarak baktığımız zaman tabii enflasyon vurgusu sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de kendini gösterdi. Tabii Amerika İran'a saldırınca İsrail ile beraber ben burada demiştim ki eğer bu savaş devam ederse petrolün varili 160 dolara kadar çıkar. Ve sonra daha uzun da devam eder. Bu da şunu verecek demiştim. Artık enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bu devam ederse dünya genelinde bir stagflasyona kadar gidebiliriz. Daha savaş başlamamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Aylık Avrupa enflasyonu Avrupa'nın yıllık enflasyon oranından yüksek şu anda.
2: Evet, korkunç.
4: 3.4.
2: Onlar için korkunç.
4: Amerika'nın yıllık enflasyonundan yüksek demek. Bu çünkü ana girdi maddesi bütün tedariğin petrol. Yani birinci ve. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar bütün ürünlerdeki fiyat artışlarını beraberinde götürdü. Eğer bu devam ederse özellikle şimdi bu bir türlü Trump İran'a saldırayım mı, saldırmayayım mı böyle Hürmüz'ü tuttun filan derken tabi burada kazançlı olan Amerika. Çünkü Hürmüz tutarak Avrupa ülkelerine de Çin'e de bir gözdağı veriyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Kendi doğal gaz ve gelişmiş olduğu, kullandığı petrolleri satıyor. Ama başka bir şey daha var. Bu bugün için rezervler her ay 100 milyon varil her gün azalıyor. Dünya pazarına çıkan ve bunun da yaklaşık 1 milyar varilden fazla dünyada arz edilen petrol azaldı.
2: Tabii Aramco CEO'su Emin ya da Amin Nasar'ın bir uyarısı var. Diyor ki eğer aksaklıklar Haziran ortasına kadar devam ederse bu küresel tarihin en büyük krizine dönüşecek diyor. Evet. Yani hatırlarsanız BM Genel Sekreteri Guterres'in bir açıklaması vardı. 3 senaryo paylaştı.

0: açtı. Kötü senaryo, daha kötü senaryo, en kötü senaryo. Kötü, yani. Yani hiçbir senaryo yok yani.
1: Kötü hani... günler geride kaldı, daha kötü günler.
0: Aynen öyle evet, durum evet. Yani.
2: Şimdi İbrahim Bey, şimdi bu baktı bu Mart ayı, Nisan ayı enflasyonu gelsin daha beterini göreceğiz. Mayıs ayında da yine aynı devam edecek gözüküyor. Bu bir an önce dursa ama dursa bile petrol rezervlerinin ülkelerin ihtiyacını karşılar seviyede atması için 4-5 ay minimum lazım. Bir de onun dışında şu anda birçok tesis yani İran'ın kontrolünden tesis. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da tesisler büyük şey aldılar. Tahrip oldular. Yani petrol üretim tesisleri.
0: Tabii onların işler hale getirilmesi de
2: işler var. İşler halde değil. Yani bunun etkisi çok kötü senaryolar görüyoruz ekonomik manada. Çok şükür ki biz ciddi tedbirlerimizi almış olmamızdan dolayı. Çünkü biz artık yoğurdu bile üfleyerek yiyoruz etrafımızda. Yani Türkiye enerji çeşitlenmesini yaptığından dolayı yani Kazakistan ya da şey Azerbaycan petrollerini almam. Azerbaycan yine doğal gazını, işte Kazak ve Türkmen doğal gazını, işte Ruslardan aldığımız Türk akımıyla burada çeşitlendirmelerimizi, kendi rafinerilerimizi, petrol aramalarımız, çıkardığımız doğalgazlar belli bir tedbir aldık. Eğer bu tedbirlerimiz olmasaydı şu anda perişandık. Yani bu durum...
0: Buradan hocam şunu da sorsam süre akıyor. Şimdi Emine Erdoğan hanımefendi bir video paylaştı, ekran veriyor arkadaşlar. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla...
2: Yanında COP20'de yapılmıştı. Şimdi COP31'e talip oldu. 2 sene bize ancak 2031 boştu aldık. Türkiye bu çok iyi bir gelişme. Yani bizimki bu tüm sıfır atık, tüm geri dönüşümleri yapmamız gerekiyor. Ve bunun için daha da bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani bu manada Emine Hanım'ın girişimini tebrik ediyorum. Peki. Siz demin sorun cevap vereyim şu şeyle ilgili. Gıda güveniyle ilgili.
0: Ha şey, gıda milliyetçiliği. Hatta,
2: gıda milliyetçiliği. Evet. Şimdi Türkiye...
0: Gıda da milliyetçiliği olur mu? Satıyorlar bunun sonuçta.
2: Ya, şimdi savaşlarla karşı karşıyayız. Ülkeler önce birinci sorun nedir? Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak. AK Parti iktidarı döneminde tarımı destekleme politikalarının temelinde Türkiye'deki gıda güvenini sağlamak esas alınmıştır. Hı hı. Ve bunu sağlarken de tarımsal teşvikler vermişlerdi. Şimdi bizim mesela bir başka yönümüz var. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısıyız.
0: Doğru.
2: İkinci ve üçüncü sırada ama da saman da makarna, ithal ediyoruz hatta. Makarna ve bisküvi ihracatçısı Türkiye. Biz bu Ukrayna-Rusya savaşı olmadan önce mesela 2021 yılında 4.7 milyar dolarlık biz Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihraç ediyorduk. Ve bunları kendi una, makarnaya ve bisküviye çek dünya satıyorduk. Ama kendi içerimize al bakayım bizim buğdayımız her zaman yetiyor. 19 milyarla 21 milyar ton yıllık buğday üretimimiz vardı. Bu yeterliydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı buna şey yapıyor.
3: Şeyi ihmal etme ama. Sebzede üçüncü, meyvede dördüncü dünyada yani.
2: Evet.
0: Üstad ama orada benim bir şerhim var. Şimdi hatta geçen Manav'da da konuştuk. Şimdi salatalık 35 lira, yanında domates 190 lira. Dedim ya Üstad bu hani sera ürünü bunlar. Kabul eyvallah da yani bu da sera, bu da sera. Üç aşağı beş yukarı baktınız hatta yani salatalık domates neredeyse yan yana ekilir seralarda. Bu uçurum ben kabul etmiyorum diye söyledim. Mesela nakli diyor işte ya yakıt fiyatı arttı. Patates de 30 lira, 25 lira. O da aynı Adana'dan kalkıyor geliyor, Nevşehir'den, Niğde'den kalkıyor geliyor. O da aynı kamyonları kullanıyor. Ya biraz böyle sanki fırsatı kolluyorlar bu işlerde gibi de geliyor bazen yani.
1: Doğru. Maalesef.
0: Ben, yani tabii. Bana doğru. Mantıklı gelmiyor. Şimdi ben bu söz zaman ya olur mu işte diye doğru. Cevap veriyorlar ama.
2: Doğru. Sorunuz tedarik zinciri sorunu. Yani şeyden domateste Türkiye'de çok büyük hamle yapılıyor. Yani fiyatlarla oynama çok yüksek. Evet doğru 130 lira 250 lira domatesle satılıyor. Atatürk
0: valla ben almıyorum var. Almayın diyorum yani.
2: Ama 50-60 liraya pazarda diyorum. Domates var.
0: Var ama yani.
2: İşte biz hangi cinsi
0: tercih ettiğimizde. O beğendiğimiz minnaklar var ya onlar biraz pahalı oluyor.
2: Evet. O da olabilir. Ama buradaki şey bizim özellikle bak 3. ve 4. sebze ve meyve üreticisi olmamıza rağmen dünyada. Çünkü topraklar zaten Türkiye genel itibariyle tarımda dünyada 11. sıranın ve altında bulunuyor. Birçok ülkede lider hale geldiğimiz ülkeyiz. İşte fındıkta dünyada birinciyiz mesela. Tarım ürünlerinin bir çoğunluğunda böyle şeyimiz peki. Var. Ama bu süreçte tedarik zincirini yönetememekten kaynaklanan sorunlarımız var. Hal yasalarını bir türlü uygulayamamaktan kaynaklanan sorunlar var. Bu da az önce diyor ki Cumhurbaşkanı...
0: Başka sorunlarımız da var. Mesela evet. Bak ben Niğdeliyim. Şimdi eğri oturup konuşalım. Şimdi geçen sene elmayı don vurdu. Yani

0: Evet, babam bahçede bir tane şifa niyetine yoktu neredeyse. Elma 150 liraya satmaya kalktılar. Şimdi bu sene de ben gittim mesela, çiçekler bir açmış maşallah, böyle pırıl pırıl, hani o hani sakura bahçeleri derler ya, onun böyle beyazı böyle o kadar güzel. Belli ki çok olacak yani. Bu sene de mesela şimdi elma 10 lira etmiyordu, kimse ağlamayacak. Yani fırsatını bulduğunda 150 liraya elma satmaya kalkan adamla, bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum, hani bir makul olması. Şimdi mesela kiraz 600 liraya koyuyor, diyor ki 600 lira kiraz. Ya hocam kiraz 600 lira değil, senin maliyetin de 600 lira değil. Sen bunu değil yani, fırsatı buldun, değil, evet, kirazı don vurdu diye 600 lira insanlara tırnakta kaktırmaya çalışıyorsun yani.
1: Maalesef.
0: Sonra da gidip ağlamayacaksın ama ondan sonra enflasyon böyle oldu öyle oldu falan diye, bilmiyorum ben. Hani bu konulara çok doluyum. Konu da çok dağılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
2: Bir dakika, dur. Cumhurbaşkanı gelmeden önce, konu dağılmadan önce çok önemli bir konu ya etrafında dolaşıyoruz. Özgüven meselesi. Şimdi bakın bu saha... Bu
0: saha 2026.
2: 2026.
0: Efsane iş oldu.
2: Efsane iş. Şimdi bakın, özgüven problemimiz var. Bizden bir halt olmaz. Biz hiçbir şey yapamayız. Adam yapmış. Batılı bunu halletmiş. Bu duygularla büyüdük, geliştik ya. Evet. Bunun temelinde bakın, kamu diplomasi adını koymuş Batılı. Diyor ki public diplomasi. Nedir public diplomasi? Senin aşağılık bir ülke olduğun ve Amerika'nın, aslında Avrupa'nın medeni batının, Hristiyan batının her bir şeyi halletmiş ve çok üstün olduğu algısının çeşitli araçlarda yayılması. Bakın ben size bir iki film ismi söyleyeceğim. Amerika'da kamu diplomasisi tarafından desteklenmiş filmler bunlar. Three Days of Condor, Kondor'un Üç Günü. Wag the Dog, efendim işte Spy Game, efendim Body of Lies, Argo, Zero Dark Thirty. Bunlar bayağı Oscar'larla donatılmış falan muazzam filmler. Yıkılıyor ortalık. Bunların içindeki teori ne? Ne algısı yaratılıyor bunlar? Bizim ne kadar geri ve zayıf bir ülkeler grubunda olduğumuz, bunların da ne kadar muazzam, biz bir şey yapamayız yani. Demin verdiniz ya örnek yani. Ya sen bu...
0: tercümanlık yap.
2: Sen tercümanlık yap. Şimdi bakın, bizde kamu diplomasisi, koordinatörlüğün kurulması, ilk koordinatör de, ilk müsteşar da şeydi, İbrahim Kalın Bey'di. İbrahim Kalın da haksızlık ediliyor. Abi İbrahim Kalın da profesör doktor oysa. Doğru, bayağı kariyer sahibi.
0: Gerçi ben hani onları, kariyerleri çok öyle önemsemiyorum.
2: Eyvallah yani. Bravo. Yani ama yani böyle bu İbrahim Kalın da 2010 ne kadar gecikmişiz yani kamu diplomasi.
0: Üstad kavga etmekten onlara vakit gelmedi ki.
2: Eyvallah bravo. Yani. Şimdi hani... o kamu diplomasisini Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir genel müdürlük olarak yönetiyoruz falan. Şimdi bakın bu Türkiye... Ben de hasbelkader işte Almanca falanca işte İslam Erkeklesi'nden bildiğimiz için Spiegel dergisini takip ediyorum. Spiegel dergisi Almanca dilini, hakikaten Alman siyasetinin zirvesidir. Bu dergide regional power diye bahsederdi. Regional güç, bölgesel güç diye Türkiye'den. Geçenlerde ilk defa devasa bir makale yayınlandı ve şu kavramı kullandılar. Über regional, yani bölgeler üstü. Türkiye için.
0: Acaba şunun etkisi olabilir mi? Saha İstanbul'a bu sene 50'den fazla Alman firması katılacak.
2: Tebrik ediyorum.
3: Çünkü
2: bravo üstadım.
3: Artık satın almak istiyorlar.
2: Efendim büyük. Şimdi bu bir bütün. Bakın.
4: Savunma sanayi fuarı oldum.
2: Sebzede üçüncü yok, meyvede dördüncü yok. Beyefendinin saydığı bir sürü verdiği bilgi var. Bunları topla, sahayı getir. Bizim savunma sanayine yaptığımız yatırımları koy üstüne. Hürjet'i koy. Kaan'ı koy, onu koy, bunu koy.
0: TOG'u koy üstad.
2: TOG'u koy.
0: Zil evet. Çalıp oynuyorlardı TOG iflas ediyor evet, diye. Şimdi evet. İlk çeyrekte kar açıkladı. Unuttuğumuz... 1.3 milyar lira. Ses yok. Ya inanamıyorum ben ya. Mesela yani TOG batacak, bitti, mahvoldu diye haberler, yorumlar vesaire. Tesla'ya baktık 10 sene. Marka vermemek lazım. Örnek olarak veriyorum sayın tüketkilleri. 10 sene zarar etmiş adam. Ondan sonra ilk karını elde edebilmiş.
2: Tabii, tabii.
0: Biz böyle TOG'u boğmak için elimizden geleni yaptık.
2: Eyvallah ama pozitiflerden biraz gidelim daha. Bizim bölgede, güney bölgelerimizde özellikle Türk dizilerinin inanılmaz bir hakimiyeti var. Yani bizim kendi tezlerimizi yayabilme kapasitemizi orada görüyoruz mesela. Türkiye ilk defa işte bu dekolonizasyon meselesi de bu bağlamda son derece önemli. Altyapıda hakikaten problemi çözmüş gibiyiz ama üst yapıda hala problem var. Ya keşif diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz. Yani orada... Çok kıymetlisin bu yaptığınız program bu akşam. Yani şu konuları tartışıyorsunuz ya. Bence çok kıymetli.
0: Yeliz Hocam. Yüksek yerden izni aldık. Teşekkür ediyorum. Sizin takdiri çok kıymetli. Peki Erdoğan Danıştay'da yaptığı bir konuşma vardı. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığım kadarıyla hani artık Türkiye'nin geldiği bir noktada, bu noktada sivil, özgürlükçü bir anayasa konusunda çok böyle hem hayalleri var hem de bu konuyla ilgili çok böyle kafa yoruyor, zihin yoruyor, istekli de yine dile getirdi. Gündemde kalmasına da özen gösteriyor. Biz de onu birazcık konuşalım istedim. Bir izleyelim arkadaşlar.
1: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
0: Bu bölümü kapatacağım ama en başından bu yana anlatmaya çalıştığım ana çerçeveyi söyleyeyim. Yani tam bağımsız Türkiye mücadelesine biz nasıl katkı sunabiliriz? Hani siyasal, ekonomik, zihinsel, işte adalet, hukuki zeminde bunları aslında anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabildik ama sizlerin yorumlarıyla konuyu açtığıma inanıyorum. En azından bir kubrede olsa bu anayasa meselesini, Erdoğan niye bu kadar istiyor bu anayasayı?
3: Şimdi baktığınızda darbe geçmişi olan bir süreci her zaman ifade ediyoruz ama artık o sivil anayasa dediğimiz tamamen karar mekanizması çerçevesinde oluşturulacak bir anayasanın ihtiyacı olduğu kadar, bir de bana kalırsa burada anayasaya uygunluk da çok çok önemli. Yani o maddelere gerçekten tam anlamıyla adaletin tesis edebilmesi için, halkın güveninin tazelenmesi, adalete olan bakış açının her zaman tesis edilebilmesi maksadıyla var olan maddelere de uygunluk gösterilmesi çok çok önemli. Zaten başından beri hep şu tartışmalar vardı. Anayasanın değiştirmeye çalışılarak ilk dört maddesi mi değiştirilmeye çalışıyor? Bunun da zaten önüne kesin ve kati olarak geçildi ve gerekli açıklamalar yapıldı. Ben açıkçası sayın...
0: Yani 25 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli bir ajandası var. Ülkeyi şeriatı getirecek diye bir kafa var ülkede.
3: Yani her seçimde
0: tekrar geliyor. Ya bir kendisi özgüvenli olun, bizim de anayasa metnimiz bu diye koyun, vatandaş kararını
3: ben
0: versin.
3: Özellikle
0: çok
3: burada
0: masadan kaçmayın.
3: Gerçekten Sayın Gürlü'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne zaman işte sosyal medya haberciliği diyoruz ya, sosyal medyaya bir şey düşse hemen hızlı bir şekilde TT olup yayıldığında hemen Sayın Gürlü'nün hızlı bir reaksiyon aldığı, önüne geçtiği, açıklama yaptığı ve bir daha yaşanmaması adına halkın tekrardan herhangi bir güvenini zedeleyecek bir aynı benzeri olayla karşı karşıya gelmemek adına sürekli olarak önüne geçebilmek için önlemler aldığına şahit oluyorum. Dolayısıyla burada adaletin değiştirilecek olması veya revize edilecek olması maddelerin başka, bir de buna gerçekten önlem alıp uygulamak, bunu yürürlüğe sokmak ve gerçekten şimdi birçok davalarda maalesef halkın adaletin tesisi yönünde bir takım güvensizliğiyle, söylemleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Evet. Çünkü hukukun maddeleri içerisinde bazen açık olabilecek kavramlar olabiliyor. Biz netice itibariyle hukukçu değiliz. Her bir maddenin veya örnek teşkil edecek emsal kararlar yolunda verilen kararların her bir olayın münferit olduğunda göz önünde bulundurarak kararlar veriliyor. Tabii o başka bir konu ama netice itibariyle eğer adaletin ya da anayasanın veya bu maddelerin revize edilmesi gerekiyor ise bunu aynı şekilde uyum sağlamak ve gerçekten yargı nezdinde de o adaletin tesisinde bunun önünü açabilecek her türlü hususun gerçekleşmesi bana kalırsa burada çok önemli.
0: Peki. 2 dakikam kalmış. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Kısa da olsa bu anayasa ile ilgili. Çünkü dış bloğa geçersem yarım kalacak. En azından bununla tamamlayalım. Erdoğan özellikle anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattığı bir çerçeve olmaktan çıkarmalıyız diyor. Ne demek istiyor?
4: Şimdi 82 anayasası. 80 biliyorsunuz darbesinden sonra orada bir hani bir aciliyet, bir zaten telaş durumu biliyorsunuz. Hızla bir tadil edilme ve yeniden yapılanma ve askeri tabii ki vesayetin oluşturduğu bir anayasadan bahsediyoruz. Tabii ki üzerinde tadilatlar yapıldı. Tabii ki değişiklikler, yenilemeler, güncellemeler yapıldı. yapıldı ama halen temel hak ve özgürlükler ve demokratik haklar meselesinde ve başka birçok yerel idarelerden mahalli idarelere kadar değişmesi gereken bakın bazı birçok teknik ayrıntı var. Tadil edilmesi gereken konular var ama ilk zaten anayasanın değişmez hükümleriyle zaten kimse buralarda hiçbir şey söylemiyor. Buralar zaten dokunulmaz. Bu ayrı bir şey ama şu andaki tabii ki Türkiye'nin yeni durduğu yerdeki biliyorsunuz yani şimdi bundan 50 sene önce mesela işte elektronik sistemlerle alakalı, korumayla alakalı, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı bir şeyler yoktu. Ama ihtiyaca binaen yenilenmek ve tadil edilmesi gerekiyor ve bu ihtiyaca binaen de bu düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. Onun için o işte 80-82 döneminden kalan o zamanki askeri vesayetin de bir şekilde hala izlerinin görülebildiği bir anayasadan ziyade oturup uzmanların da, halkın da fikirlerini beyan edip yeniden hani kolektif bilgiyle tadil edilmesi gereken yerler tekrar ele alınsın ve güncellensin deniyor. Onun için tabii ki önümüzde tabii çok uzun bir süre, çok zorlu bir süreç var. Türkiye'nin önünde çok fazla tabii çekişme, çatışma global düzlemde görüyorsunuz. Bir taraftan burada bizim hala içeride belki yolunda gitmeyen, belki düzeltilmesi gereken birçok konuya da çözüm getirebilecek değişikliklerin de yapılması gerekiyor.
0: Ya mesela onun ben kendi adıma hala şunu bilmiyorum, böldüm ama Türkiye'de hala inanç özgürlüğü tam olarak teminat altında mı emin değilim yani.
4: Yani işte o birçok tanımın, birçok şeyin demokratik hakkın, özgürlüğün, evet, bireysel hak ve özgürlüklerin çok daha geniş kapsamda garanti altına alınması gerekiyor.
0: Mesela yarın bir miktar değiştiğinde ya da değişirse tekrar eski günlere dönmeyeceğimizin bir garantisi
4: evet,
0: var mı?
4: Evet, sizin endişeleriniz yani, gibi birçok konu işte dediğim gibi üzerinde konuşulması, tartışılması, bu işin uzmanları tarafından ve halk tarafından yeniden bir konsensusla belki oluşturulması gerekiyor. Onun için özellikle sürekli buna dikkat çekiliyor.
0: Ya mesela şöyle bir şey söyleyeyim Üstad. Teknofest kuşağından bir arkadaşım var benim. Yani Teknofest başladığında standta öğrenciydi. Yaptığı işlerle uluslararası Amerika'dan bir firmadan 50 milyon dolarlık bir şirketi komple buraya getir, sana da vatandaşlık vereceğiz diye bir teklif aldı. Ama firmayı bayağı büyüttü, ilerletti öyle söyleyeyim. Hadi bir ucu daha vereyim. Hani şu bize Kanada'da kamera vermiyorlardı ya. O işi yapan arkadaş. Ya, ondan Kanada, sonra.
2: Buyurun.
0: Fakat şöyle diyor bana. Ya İbrahim diyor. Yani hani düşünüyorum bir yandan işte dedem burada, babamın mezarı burada, ben burada büyüdüm, bu toprağın ekmeğini yedim. Diğer yandan düşünüyorum ya acaba Erdoğan giderse biz bu işleri yapmaya devam edebilir miyiz? Hani bunlar bizim elimizde kalır mı, bu kadar emek boşa tabii gider mi? Bunlar akamete uğratılır mı? Tekrardan biz bir kuşatmayla karşı karşıya kalır mıyız? Kafamda deli sorular var diye söylüyor. Hani herhalde biraz da bu işte Erdoğan bu işte ya bak birçok şey anayasal güvence altına alalım insanların kafasındaki... Bilmiyorum. Ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum. Hani ne dersin tam bitti süre ama.
2: Tarih geriye doğru çalışmıyor.
0: Akmaz mı? Akmaz. İnşallah akmaz. Ben vallahi Nuri Demirhan.
2: Akmaz
0: yani
2: akmaz.
0: Nuri Demirhan, Vecih Hürkuş'u falan başına girenleri.
2: Gecikme olabilir ama geriye akmaz yani.
0: Yani, yani hep söylüyorum. Mühendis Vardar Beyefendi vardı. Allah rahmet eylesin. YouTube'da izleyenler, izlemek isteyenler varsa baksınlar. Ağlayarak diyor ki biz devrim otomobillerini gece gündüz çalıştık yaptık. Bittikten sonra bize vatan hainisiniz, devletin parasını çarçur ettiniz dediler. De ağlayarak anlatıyor. Devrim yani o yüzden arasında memlekette bu işleri gerçekten kollamak, yapmak, mücadele etmek zor. Bir mola verelim, devam edeceğiz. Bu sefer tam da konuklarımın sevdiği yerden dış gündemden gideceğiz.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Türkiye'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
9: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi.
5: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi

başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha...

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
6: Nice bayramlara eriş evladım.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: De böyle Otobit'te.
0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı.

0: 24 Özel devam ediyor efendim. Sayın Murat Çiçek'in yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kendisi Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle beraber birlikte. Biz de bu bölümde Kazakistan'da neler oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden yansıyanlar ve yansıyacak olanlar neler? Onları konuşalım istiyoruz. Sayın Zehir, şimdi alternatif enerji güzergahları konuşuluyor. Orta koridorun geliştirilmesi konuşuluyor. Daha önce koridorlar konferansında kulağımda kalmış Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in de dahil olmasını istiyoruz gibi mesaj vermişti. Ankara Astana hattında neler yaşanıyor? Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi olacak. Bize bir ufuk turu yaptırsanız böyle, evet. Türkistan coğrafyasında kalbimizin, gönlümüzün çarptığı coğrafyada neler oluyor?
1: Evet. Şimdi Kazakistan'da çok yeni gelişmeler oldu biliyorsunuz. Kazakistan önce bir yeni anayasa kabul etti. Yeni yönetim sistemi ortaya koydu. Yeni parlamenter yapı ortaya koydu. Ve bundan sonraki ilk toplantısı Türkiye'nin Kazakistan'a ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için bu son derece stratejik ve önemli. Çünkü Kazakistan devleti Sovyet rejimi sonrasındaki gerçekten yeniden yapılanmasını yaptığı bir döneme de karşı karşıya. Bundan sonraki oturmuş kurumsal yapılarla devlet ilişkileri gelişecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretiyle bu yapının da Türkiye muhatap olacak. Yani bundan sonra işlerin bu sürece görecek. Bu son derece önemli. Çünkü Türk dünyası devletlerinin Sovyet rejiminden kurtulduğu birinci aşamada çok fazla planlanarak bir devlet geçişi yapmadılar. Olan durumlar, koşullara göre yaptılar. Ve bu koşullar Kazakistan'da son aşamaya geldi ve gıpta edilecek bir anayasa, ki bizim de çok ihtiyacımız olan bir anayasa, kurumsal yapısı oturmuş sistem olacağı için son derece önemli. Şimdi ikinci baktığımız zaman tabii Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti son derece önemli. Çünkü Kazakistan Türk Cumhuriyetleri'nin içindeki gayri saf milli hasılası en büyük olan ülke. Ve çok zengin doğalgaz ve petrol kaynakları olan bir ülke. Onun dışında kıymetli madenlere sahip olan bir ülke Kazakistan.
0: Batı cephesi için de kıymetli mi?
1: Yani Batı Avrupa, ABD. Tabii Avrupa ülkeleri için de çok kıymetli. Çünkü Avrupa ülkeleri Kazakistan petrolle doğal gazını almak istiyorlar özellikle. Bir de Kazakistan aynı zamanda Ukrayna ve Rusya'dan sonraki en büyük tağ ambarlarından biri. Bu bizim için hani gıda milliyetçiliği diyoruz ya, o da son derece ihtiyacımız olursa oradan çıkıyor. Zaten biz oradan ciddi bir manada almaya başladık. Şimdi Kazakistan'da bu ziyaretle birlikte Türk Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan'dan sonra en iyi ilişkilerimiz olan devlet Sovyet sonrası Kazakistan. Sovyetler Birliği. Bu da son derece önemli. Bir de biliyorsun Kazak doğal gazlarının Artov'dan, yani Hazar'ın kuzeyinden Hazar'ın Bakü'ye ve oradan da bizim Bakü Ceyhan boru hattı gibi o boru hat üzerine ya da ek boru hatlar üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılması söz konusu. Burada Türkiye'nin enerji merkezi olma stratejisinin bir parçası olarak yapılandırıyoruz. Bu da son derece önemli. Bir de orta koridor kapsamında Çin'den başlayacak olan orta koridorun Kazakistan coğrafyasından Azerbaycan geçerek Azerbaycan ve Türkiye ve Batı'ya da uzanmasını istiyoruz.
0: Tam orada şöyle bir soru sorsam, Paşinyan'dan bir açıklama var. Nikol Paşinyan'dan diyor ki Batı'da Türkiye'de 90 milyon Türk, doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk, güneyimizde İran'da 35 milyon Türk var. Kaç kişiyiz biz ülkede? 3 milyon Ermeni. Fantezi dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz. Paşinyan bu mesajı vermişken Ermenistan Dışişleri Bakan Sözcüsü Ani Badalyan da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ve ticaret yollarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir mesaj paylaştı. Hani şimdi orta koridor falan deriz ya, bu anlamda da bir ilerleme var mı? Bir ara çünkü bu Trump koridoru diyor artık kendisi ama Zengezur koridoru ile ilgili de böyle bir sancılı bir süreç vardı.
2: Bir küçük parantez daha açalım ve de Kazakistan'ın en büyük şirketlerinden 3. sırada yani olan bir Türk şirketi biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de faal bir şirket. Rams.
0: Aa evet.
2: Rams tabii. Kazakistan'da bayağı çok kuvvetli bir çok şirket. Bilmiyorum. Enteresan yani.
1: Şimdi tabii Ermenistan şimdiye kadar Türkistan'la Türkiye arasındaki en önemli problem olarak ortaya çıkarıldı. Zaten bu coğrafya Türkiye-Türkistan sınırları çizilirken Ermenistan oraya yerleştirildi. Hatta yerleştirirken öyle bir yerleştirme yaptı ki Türk Cumhuriyetleri aramızda toprak bağlantısı

0: olmaması için de yapılar konuldu. İşte bu Zengezur dediğimiz bölge dediğimiz aslında orası Türk coğrafyasının en önemli şeyidir. Gökçeali falan yani. Nüfusu da bu şeye kadar, nüfusun çoğunluğu da Türktü bu Sovyetler yıkılana kadar. Ondan sonra 500 bine yakın Türk bu Ermenistan'ın kuzeyinden şeye gönderildi. Azerbaycan'a gönderildi ya da Nahçıvan'a doğru gitti. Zorla göç etti.
1: 500 bin.
0: Tabii. Çok ciddi bir nüfus. Hatta Elçi Bey'in damadı bile oraldı mesela, Akil Samet Beyli. O da oraldı yani. Ona böyle bir durum. Şimdi ne oldu? Paşinyan aslında baktığımız zaman, biz burada Paşinyan'ın hakkında çok konuştuk daha önce savaş dönemi, ama şimdi geldiğimiz noktada bu Ermenistan'da aklı başında bir yöneticiyle karşı karşıya ya da aklı başına geldi. Şimdi gerçek durumu görüyor.
2: Karabağ'dan sonra aklı başına geldi. Evet, yani. 44 günde zaten olunca.
0: İşte bu şeyin iti kovalar gibi kovalar diyordu ya İlham Aliyev Bey. Bu sonunda bu hale geldi. Akıllandılar. Bu gerçeği gördüler. Çünkü ben stratejist bir insan. Yani bilim olarak stratejistim yani. Stratejik yönetim profesörüyüm. Baktım bak, Ermenistan'dan bir devlet olarak kendi kendine yetme şansı yok. Böyle bir coğrafya değil. O zaman çünkü bu kurulan suni bir devlet. Çünkü zaten tarihte de Ermeni nüfus oraya toplanarak geldi. Yoksa Ermeni çoğunluk olan bir nüfus değil. Başkentlerinde bile bundan 150 sene önce Türk nüfusu %70, Ermeni nüfusu %30'du. Şimdi bura ne oldu? Etraf tamamen Türk. Onun için bu Türklerle işbirliği yapmadan, Türklerin desteğini almadan Ermenistan'da nüfus barındırması bile söz konusu değil. Çünkü Ermenistan'ın baktığımız zaman 2 milyona yakın Ermeni nüfus Rusya ve diğer Sovyet Cumhuriyetleri içerisinde yaşıyor. Amerika'dakini saymıyoruz. Güney Amerika'da saymıyoruz. Fransa'nı saymıyoruz. Çünkü bura bakamıyor. Onun için gidiyor nüfus. Onun için Paşinyan aklın baktı ki bu ya Ermenistan yok olacak çünkü nüfusu bakamıyoruz. Ya da biz etrafta anlaşacağız. Ya Türkler kim? Türkler sana Tebai Sadık'a demiş. İşte Abdülhamit'in kabinesinden son kabine kadar Ermeni paşaların, bakanların var.
2: Doğru.
0: Senin. Yani biz bunlara Ermeni'yi ayırt etmedik.
2: İşte, zaten Paşinyan da söyledi aslında onu. Dedi ki yani Rusların gazına gelerek yaptıklarımızın bedelini ödettiler bize dedi. Artık hala dedi bu kafayla gitmeyelim dedi.
0: Evet, bu doğru bir şey ve bu peki. Koridorun açılması, Zengezur koridorunun açılmasını da büyük şey yaparak hızlandıracak. Paşinyan tabii Trump koridoru diyerek bu Ermeni diasporasının baskısını azaltmayı sağladı. Çünkü Trump bu koridoru istiyor. Çünkü aynı zamanda bu koridor içinden pay sahibi olacak Trump. Peki. Yani Amerika. Evet, bunu söyleyebiliriz.
2: Peki, şimdi şöyle devam edelim Sayın Yeşilkuş. Belçika-Türkiye yakınlaşması mı var sorusunu soracağım. Kraliçe Matilde'nin ziyareti vardı. Fakat hem Kraliçe hem de heyeti savunma sanayine yakın ilgi gösterdi. Baykar'da bir konferans sunumu vardı. Selçuk Bayraktar kendisine bir sunum yaptı. O sunumu videosunu verin arkadaşlar lütfen ekrana. Sonrasında Belçika Savunma Bakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki yani 3 yıl önce gördüklerimle bugün gördüklerim arasında diyor akıl almaz bir fark var diyor Türkiye'de. Hani 3 yılda bunları nasıl başardıkları biz
1: şaşırıyor,
2: hani,
1: değil
2: şaşırıyor
1: mi?
2: Anlayamıyoruz diyor. Şöyle ifadesi hani geçen hafta gördüklerim gerçekten çok etkileyici diyor. 3 yıl öncesine kıyasla Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansı yetenekleri, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyona doğru bir değişim yapmalıyız diyor. Bu ziyaret sonrası. Bir de diyor ki dünyada savaş yöntemleri değişti. Türkiye ve Ukrayna örnek alınmalı. Bu işi en iyi onlar hani kavradı ve çözüyorlar. Türk savunma sanayi bizden çok önde diyor. Bu yüzden size yetişmek için çabalamalıyız vesaire vesaire. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye bakışında nispeten de olsa bir değişim olmaya başladı. Yani Güney kanadında İspanya ve İtalya'yı evet biraz böyle hani saflarımıza çektik, biraz böyle ilişkiler güzeldi ama Brüksel cephesi, bilmiyorum AB'nin beynini attığı yer ya da işte kalbinin attığı yer diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle.
2: Nasıl okursunuz bu açıklamayı? Hani Belçika Savunma Bakanı diyor ki yani hani siz ne yaptınız diyor. 3 yıl diyor önce geldim diyor. Baktım diyor. Mesela muhtemelen dolanan mühimmatları gördü o sahada. Hani böyle 200 km atıyorsun gidiyor kendi kafasına göre. Onları gördü. Sorumu şöyle güncellemeye çalışayım. Yani Avrupa ordusu için Türkiye bir şans kapısı aralıyor mu? Erdoğan'la çünkü hani hem stratejik şaşılığı bırakın diye söylemişti hem de bir ideolojik körlükten çıkın diye söylemişti. Daha önce biraz tepki göstermiş Avrupa Birliği'ne. Kısa da olsa bunun üzerine bir değerlendirme almak isterim.
1: Şimdi baktığınızda artık küresel sistemde o kadar farklı çatışma ve belirsizlik söz konusu ki özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri sadece refah olmanın bir kar el getirmediğini, sadece ekonomik olarak iyi olmanın onların sürdürülebilirliğine olumlu oranda katkı sağlamayacağını, işin güvenlik kısmının da yeni dünya düzeninde çok çok önemli olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş oldular. Özellikle Rusya'nın daha fazla yayılmacı ya da Avrupa sınırlarını ihlal edecek şekilde yayılmacı bir politika izleme riski Avrupa'yı korkutan en önemli meselelerden birisi oldu. Ve bir de Trump'ın ikinci başkanlığı, özellikle NATO ile Avrupa arasındaki o çatışma ve ihtilaf konuları, buna benzer olarak işte geçtiğimiz günlerde Almanya'dan askerlerini geri çekmesin Trump'ın veya baktığınızda NATO'nun destek olarak daha fazla para sunması yönündeki o kavgalar ve resleşmeleri göz önünde bulundurduğunuzda geriye doğal olarak Avrupa ülkelerinde ve NATO ülkelerinde şu soru ortaya çıktı. Biz kiminle yola devam edeceğiz? Çünkü bizim bunu üretmemiz zaman alacak. Bizim şu anda bu savaş ortamında, bu istikrarsızlık ortamında başa çıkabilmek ve silah üretebilmek, füze üretebilmek, drone üretebilmek veya bunlara cevap verebilirliğimizi sağlamak çok uzun süresi var. Bunları üretebilmenin belirli bir zaman süreci var. Evet, maliyet açısından belki bir problem yok ama bunu üretebilmenin de bir zamanı var. Doğal olarak şuna baklar. Üretmek mi bu aşamada daha iyi bir yol, yoksa gerçekten güvenlik anlamında belirli bir yol kat etmiş ve gerçekten de iyi bir örnek, rol model olacak şekilde ilerlemiş bir ülke ve güvenilir bir ülkeyle mi yola çıkmak daha mantıklı? Doğal olarak Avrupa bunun ikilemiyle son 3 yıldır karşı karşıya kalmış oldu. Ve baktığımızda şimdi az önce belki laf arasında söyledim ama tam dikkat edilmedi. Almanya özelinde buraya ekstra örnek vereceğim. Öyle bir Brüksel'e geleceğim. Çünkü normal şartlar altında Almanya ve Türkiye arasında 150 yıldır işte Osmanlı'dan gelen bir antlaşma var ama bu İşbirliği denilse de daha çok Almanya'nın Osmanlı'ya ve Türkiye'ye silah savunma kapasitesinde destek verdiği bir anlaşmaydı. Doğru. Ama artık Almanya diyor ki biz Türkiye'den alacağız. Biz Türkiye'den drone sistemlerini almak istiyoruz. Biz Türkiye'den belki Yıldırım Han'ı alabiliriz. Bunu üretmek çok daha zorlu, çok daha zaman alacak bir husus. Şimdi Belçika'ya baktığınızda sadece silah alanında değil, aynı zamanda lojistik, işbirliği, biyoteknoloji, sağlık, her sektörde özellikle 60'tan fazla bildiğim kadarıyla alanda işbirliğine açık sözleşmelerin imzalanacağı ve Ankara'da da devam eden görüşmelerde daha fazlasının yapılacağı, daha fazla görüşmelerin devam ettiği bir ziyaretten bahsediyoruz burada. Şimdi önümüzde...
2: Yani AB kapısını savunma açacak diyebilir miyiz?
1: Türkiye burada... AB'nin önünde savunma mekanizmasını yaratabilecek çok güçlü bir ülke. Ama şunun da altını çizmek gerek. Bütün Avrupa ülkeleri aynı mı düşünüyor? Hayır. İşte baktığınızda
2: Fransa öyle düşünmüyor mesela.
1: Evet, o çünkü zaten nükleeriyle beraber kendisini Avrupa'nın hamisi olarak ilan etmeye çalışan, bütün Avrupa'yı koruyabilirim mottosuyla aslında ilerlemeye çalışan bir anlayış içerisinde. Ama şunu da altını çizelim. Eğer bir mimari, bir şemsiyenin altına sığınmak istiyorlarsa bu tek taraflı değil. Türkiye'ye karşı eski Türkiye olmadıklarını bilerek yol ilerlemeleri gerekir.
2: Tam orada işte.
1: Peki de anlıyorum Sayın Güneş. O yüzden hızlıca
2: tutarlanıyorum. Tam orada şunu söyleyeceğim. Oradan örnek vereceğim. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika'ya çıkarma yaptı. Biraz orada özellikle Sahel bölgesinde prestij kaybetmişlerdi. Bakın nasıl bir itirafta bulunuyor.
3: Sırf Fransız olduğumuz için her şeyin bize açık olduğunu düşündük. Ama artık o dönem bitti. Çinliler geldi, Türkler geldi, Amerikalılar geldi. Daha pek çok aktör ve birçok Afrikalı da biz sizden daha rekabetçiyiz dedi.
2: Fransız kibrinin sonu mu?
0: Bu yani dengesiz bir adam zaten belli o.
2: Küçük Napolyon diye eleştiriyorlar.
1: Geçen gelmişti Yunanistan'da yani, yapmış olduğu açıklamalarda keza.
0: Yani saçma sapan bir, yani Fransa'ya hiç yakışmayan bir lider yani ki Fransız.
2: O iki dönemdir seçiyorlar.
0: Evet seçiyorlar, bu Fransız halkı hak ediyor demek ki bunu ama. Yani
2: dünyayı deliler yönetiyor diyorlar.
0: Valla yani yoksa... Yani,

0: Gelecek Bakanlığı Dünya Tapu Kados'ta kongresi yaptı. Şu anda 58 ülkenin Kados'ta bilgilerinin temel kayıtları Türkiye'de. Onun için biz böyle bir kongre yaptık. İdris Gülüce Bey başkanlığı. Afrika'dan gelen bütün ülkelerin liderleri ki 30'un üzerinde ülke lideri ve yöneticisi geldi. Ya başbakan ya Dışişleri Bakanı ya da devlet başkanı Hüseyin'e geldi, katıldı kongreye. Konuşma. Hepsi Fransızca konuşuyor.
1: Tabii.
2: Ya.
0: Şimdi biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika açılımıyla biz Afrika'da en çok elçiliği olan devlet pozisyonuna geldik.
1: Doğru.
0: Avrupa'nın Afrika ile ticaretimiz...
3: Şu an 48 ya da 50 civarında olması lazım.
2: Bunu bile bilmiyorum ben ya. Hakikaten yani bu benim cahilliğim, kabul ediyorum da yani.
0: Estağfurullah. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Afrika'da çok seviliyor. Ben Cape Town'da 2012'de kongre yaptım. Uluslararası Strategic Management Konferansı'nı. Stellenbosch Üniversitesi ile. Orada bir cuma namazına gittik. Şimdiki Çalışma Bakan Lütfü Akp Hoca ile beraber. Beyaz adam camiye geldi dedi insanlar. Çünkü beyazlar hepsi katliamcı. Bize o cami etrafımızı sardılar. Sonra bizim Türk olduğumuzu öğrendiler. Öğrendikten sonra imamın yanına getirdiler bizi. O cuma namazını kıldıran. Adamlar bize ikramlarda bulundular. Kardeşleri gibi sarıldılar. Türk olduğumuz önünde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Cumhurbaşkanı Abdullah Bey'di ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o da Van Minute olayından tam sonra bir hürmetle dua ediyordu imam. Yani adam hiç Türkiye'yi görmemiş.
3: O hürmete dair bir görüntü de izlettireyim o zaman. Cezayir-Türkiye ilişkileri üzerinden Sayın Albayrak sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Özellikle Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına gitmesi, böyle bir kardeşle kucaklaşma gibi görüntüler vardı. Tebbun'dan da Türkiye'yle çok iştahlı böyle hani ekonomik işbirliği anlamında mesajlar paylaşıldı. Bir onu yorumlamanızı rica edeceğim. Nasıl okuyorsunuz diye. Bir de Fransa yayın yapan Afrika Haber Platformu Tebbun'un Türkiye ziyaretiyle ilgili diyor ki ekonomik ilişkiler eyvallah ama bunun dışında Türkiye'nin ve Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Sahel ve Sudan'daki olumsuz etkisinden de endişe duyduğu yönünde bir değerlendirmesi var. Yani BAE'nin bu bölgelerde kan dökülmesine sebep olan güçlere verdiği destekten de bir endişeleri olduğu söyleniyor. Siz nasıl okudunuz Tebbun'un Türkiye ziyaretini?
4: Şimdi açıkçası Cezayir ve bütün kıta özelinden de belki az önceki konunun çerçevesinden de bakmak lazım. Söylediğiniz gibi önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni belki bir kenara ekleyip sonra da devam edebiliriz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda yeni aldığı bir konumlanma var. Ve o konumlanma da gittikçe netleşiyor ve o konumlanmada daha çok işte İsrail'in, işte Yunanistan'ın, o pakta biraz daha dahil olan güçlerin, ABD'nin Körfez ülkelerinden ayrılan, hatta biliyorsunuz OPEC'ten de ayrılacağını açıkladı. Kendisini farklı bir yere konumlandırdı ve sonuçlarını da ileride tabii ki kendisinin de tecrübe edeceği başka bir sürece geçti. Ama buraya gelene kadar bu kıtada uzun süredir farklı farklı güçlere silah verdiği, destek verdiği, çatışmaları körüklediği, İsrail'in kendi çıkarlarını destekleyecek şekilde pozisyon aldığını biz zaten biliyoruz. Şimdi bunu ayrı bir yere koyalım ama buralardaki konumlanmalar, buralardaki işbirlikleri, buralardaki ülkelerin hangi ülkelerle birlikte yol yürüyeceklerini zaten tercihlerinin yapıldığı bir dönemden de geçiyoruz. İşte burası bizim için çok önemli. O müttefiklikler, güç merkezleri, yeni güç kutupları ki hatırlarsanız artık hani Türkiye için artık yeni bir güç kutubu hani şey değil. Sayın Ali Bey'in söylediği gibi hani bölgeler üstü artık bir yere konumlandığı bir dönemdeyiz. Ve o işte konumlanmalar kim kiminle birlikte olacak kısmını sürekli biz yeniden her hafta zaten konuşuyoruz programlarda da. Türkiye ile birlikte olacak olan ya da Afrika ülkeleri ya da bu kıtadaki ülkelerin o sömürgeci zihniyetten uzaklaşarak kendi güvenliklerini, kendi iyiliklerini önceleyecek yeni konumlanmaların içerisinde olmalarına olmaları için bir ihtiyaç bakın hasıl oldu. Şimdi Batı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı Afrika'ya tamamen bir kaynak ve sömürü gözüyle bakar ve Oradaki insanların da Macron'un da o konuşmasında söylediği gibi Fransızca konuşuyor olmaları aslında oraya medeniyet götürdükleri için tabii ki değil. Biz şimdi hani Ruanda'daki katliamı biliyoruz neler oldu. Ya Hollanda'sından bilmem neyine kadar yüz ölçümü toplasanız hani kaç kilometre edecek ülkelerin oraları nasıl sömürdüğünü biz tarih boyunca zaten seyrettik. Yani nasıl katliamlara yol açtıklarını.

0: İçeride nasıl ayrılıkçı güçleri sürekli birbirlerine düşürdüklerini, sen şusun sen bucusun diye
1: Cezayir'de
0: sürekli
1: katliam.
0: Tabii darbelere sürekli bakın ön ayak olduklarını, hiçbir işte başa gelenin doğru düzgün tutunamadığı junta rejimlerini sürekli desteklediklerini, kaynak ayırdıklarını, bir şekilde bu ülkeler istikrarlı olmasın ve ilerlemesin diye de ve o ülkelere o hani sömürgeci mantığıyla bağlı kalsınlar diye de yıllarca bunun üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Ama bu ülkeler sömürü mantığıyla Afrika'ya gitti ve tabii ki Körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle anlaşmalar hep maddi çıkarlar üzerinden oldu. Ama Türkiye'nin orada bulunmasının sebebi tamamen bakın işbirliği.
2: Tam bu noktada bir bilgi paylaşacağım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bugün paylaştı. Diyor ki bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahale olduğu askeri unsurların Somali muhalefetini baskı altına almak ve belirli bir siyasi aktöre destek vermek amacıyla kullandığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Biz kimin ayağına basıyoruz? Yani Somali'de işte ne
0: bileyim. İsrail'in ayağına basıyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına basıyorsunuz. Ve bu ülkeler sürekli yılların aynı hafızasını tekrarlasın isteyen güçlerin ayağına basıyorsunuz. İşte Macron'un rahatsız olduğu o Türkiye'nin karşısındayız dediği taraf zaten Bifil bakın kendisinin de en son açıkça dile getirdiği biz artık o kadar buralarda güçlü değiliz. Yani biz yeterince artık sömüremiyoruz. Biz artık sömürdük ama artık sömürmek istemeyen bu ülkelerin hayrı için çalışmak isteyen, buradakilere insan gibi davranan, onlara kendi güvenliklerini ve kendi refah seviyelerini yükseltecek derecede el uzatan.
2: Mesela Musi Kusti diyor ki, yani biz diyor mesela Türkler gelene kadar diyor, işte Fransızlar gelir diyor, bir stat yapılacak diyor. Stadı zaten bizi çalıştırmazlar siz hani bu işleri yapamazsınız diye.
0: Tabii.
2: 10 yıl diyor sallarlardı. Ya bunlar da stadı ne yapacak bakış açısı. Hem paramızı alırlardı hem de işi yapmazlardı. Türkler diyor geliyor diyor. Gel diyor sen de usta diyor öğreteyim diyor. Bir yılda diyor tak yapıyorlar bitiriyorlar diyor. Bizim öğrenciler böyle şok oluyorlar diyor. Aa bir dakika ya bir yılda da bitiyormuş bu işler filan
1: diye. İşi öğreterek işbirliği yapmak. Evet. Sömürgeden uzak aksine işbirliği içerisinde ilerlemek. Türkiye'nin yaptığı işte Afrika'daki yaptığı eylem bu.
0: Çünkü Türkiye farkında bakın oradaki iş gücü, oradaki kaynak paylaşımı, oradaki işbirlikleri, Afrika'daki yaşayan insanların nasıl hayrına yeniden üretilir, nasıl yeniden düzenlenir ve Türkiye burada o bütün kıtayı sömürgeci zihniyetinden kurtararak kendi kendilerine yetebilecek hale nasıl işte güvenliklerini sağlayabilirler, nasıl politikalarını belirleyebilirler. Burada bir yol haritası bakın çiziyor. Hani kimi destekliyorlar diye sorarsanız, Türkiye kimi destekliyor diye sorarsanız, burada hakikaten istikrarlı, kendi kendisine yeten devlet yapılarını zaten Türkiye destekliyor. Başka bir yoksa oralardan tabii, tabii, bir nemalananım gibi bir zaten kafası yok.
2: Aynen. Libya'da mesela.
0: Kesinlikle öyle.
2: Libya'da da Fransa'nın ayağına bastık biraz galiba. Evet. Macron hep mutsuz.
0: Tabii. Macron çok mutsuz Türkiye'den. Avrupa Birliği'ne de en çok karşımıza duran biliyorsunuz zaten. Macron, hani evet. Fransa az önceki konumuzda da. Çünkü Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse çoğunluk Fransızlardan değil nüfus olarak biraz da bize geçeceği için pek hoşnut değiller.
2: Parlamentoda da kalabalık olacağız diye.
3: Şimdi İbrahim Bey, tabii bu Somali'de Somaliland bölgesi var. Mahmut Mendet'in girişinde. Burayı nasıl Türkiye'de hani bir ara PKK'yla devlet oluşturmaya kalktığı sürede aynı şekilde İsrail ve Batı birlikte Somali'yi bölerek bu şeyin gidişini, Kızıldeniz'in girişini kontrol etmek için burayı yumuşak karın olarak işlediler. Türkiye tabii Somali devletine destek vererek hem devletin yapılanmasına hem de askeri yapılanmaya orada çok ciddi bir stratejik işbirliği yaptı. Biliyorsun bunlar bizim
2: hocam bir de şeyden
3: Habeşistan
2: de
3: eyalet, Osmanlı'nın ya, Habeşistan bölgesi.
2: Biz, doğru. Biz şimdi Somali'ye bir uzay limanı yapmaya çalışıyoruz ya yani şu işte 5-6 bin kilometrelik füzeleri deneyecek bir okyanus lazım bize. O da biraz herhalde rahatsız ediyor. Peki.
3: Çok büyük.
2: Şimdi Sayın Albayrak kızacak ama.
0: Estağfurullah.
2: Sayın Yeşilkuş'a devam edin müsaadenizle. Diyeceksin çünkü Çin meselesini en çok okumak istiyordu ama sırada biraz böyle kaydı.
0: Olsun
2: ama
0: karşılıklı da konuşuruz.
2: Olsun, evet. Şimdi Trump gitti ama Xi Jinping karşılamaya gelmedi havalimanına. Bilmiyorum bir anlamı var mı ama. Trump'ın uçağı böyle bayağı kalabalık. Evet. Trilyonerler kulübü, bütün işte bu dünya yöneten şirketlerin patronları, işte yapay zekacılar, bilişimciler, petrolcüler, tahılcılar vesaire orada. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Birçok başlık var ama hep bugüne kadar şu konuşuluyordu işte. Çin'in savaş ekonomisi de büyüyor, kapasitesi de büyüyor. Trump'ın da içeri ve bir Çin-ABD savaşı olacak. Bu konuşuluyordu. Yanlışsa düzeltin lütfen.
1: Başkanlık döneminde de bir ticari savaşından bahsediyor.
2: Evet ama şimdi bugün geldiğimiz yerde diyorlar ki ya da en azından deniyor ki Trump tüccar kafalı Xi Jinping'e ya tamam gel bölüşelim iki yerden. Siz de yeterince palazlandınız. Siz de büyüdünüz hani ne istiyor?

0: Niye getirdi? Niye götürdü? Bir de Nisan'da yapacaktı bu ziyaretimizi. Bir ay erteledi. Bir sıkıntı oldu Orta Doğu Savaşı'ndan sonra. Ne evet. oluyor şu anda?
1: Şimdi 8,5 sene sonra ilk görüşmeden bahsediyoruz. Önceki başkanlık döneminde de tekrardan böyle G20 zirvelerinde bir görüşmüşlükleri vardı ama bu ticari savaşlarına pek engel olan zirveler değildi. Karşılıklı olarak yine gümrük tarifleri o zaman da artırılıyordu. Peki şimdi neden bu görüşmeyi konuşuyoruz? Hatta savaştan önce de yine görüşme sizin de söylediğiniz gibi iddiaları vardı. Fakat savaş neticesiyle biraz ertelemişti Trump. Peki ne bagaj Çantada neler var, çantada neler var? İki tarafında aslında çantası çok dolu. Çünkü Trump başlı başına zaten İran'daki yapmış olduğu fiyasko ile beraber Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesini, şimdi biraz daha başa gelelim. Özellikle bu Venezuela olayını da hatırlayın. Biz hep şunu konuştuk. Yapılması planlanan hedef ne? İşte Panama kanalını konuştuk, Grönland'ı konuştuk. Bir yandan nadir toprak elementlerini konuştuk. Çin'i hep bir çevrelemek, çerçevelemekten bahsettik. ABD'nin yaptığı özellikle o stratejik raporlarında şunu söyler. Der ki Çin'in %90 nadir toprak elementleri var. Doğal olarak bu nadir toprak elementlerinin üretilmesi için de karbon üretimine yani petrole ihtiyaç var. Peki bunu nereden kısarsınız? İşte Venezuela'dan kısarsınız. Çin'in müttefik olarak dışarıdan gölge tankerlerle işlettiği ülkeleri kısıtlayarak bunu yaparsınız. Bunu engellerseniz o da üretimini kısıtlamak durumunda kalacak. Tamam, Venezuela oldu. Geriye ne kaldı? Yine en büyük ortaklarından birisi İran. Şimdi her ne kadar biz İran'la Çin arasında bir ekonomik işbirliğini konuşuyoruz, güvenlik anlamında bir pakt olmadığını söylüyoruz ama Hürmüz'den geçen o petrol sevkiyatında ne kadar Çin'le İran arasında keskin olduğunu da biliyoruz. Trump dedi ki hızlı bir reaksiyon alırsam Venezuela'da kestiğimi aynı şekilde İran'daki akışı da durdurarak gerçekleştiririm. Olmadı. İşte ne yaptı? Hürmüz'e bir abluka uyguladım. Ve bu ablukayla beraber her ne kadar Çin'in elinde sevkiyat açısından depoladığı petrol, karbon, enerji olsa dahi sonuç olarak akış kesildi ve kesintiye uğradı. Bir taraftan bu İran'ın da başta psikolojik üstünlük olarak kullandığı Hürmüz Boğazı'nın elinden o kozun alınması doğal olarak İran'ı da rahatsız etti. Ve ateşkes maddelerin daha doğrusu taleplerini önce Hürmüz'ü bir çözelim ondan sonra uranyumu konuşalım ondan sonra nükleere geri dönelim mi? Dönüşmeye başladı. Peki ne konuşuluyor? Şimdi dediğiniz gibi birçok Trump tüccar kafasına sahip bir insan ve yanında birçok iş insanıyla beraber oraya bir ziyaret gerçekleştirdi ve genel izlenim baktığınızda tamamen ekonomik odaklıymış gibi görünüyor. Yani işte karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomik olarak işte hem Çin'in yükselişi, Soğuk Savaş'tan sonra ABD'nin tek süper güç olduktan sonra o çok kutuplu dünya düzenine evrildiğimizde Çin'in kabullenişiyle beraber bu ekonomiyi karşılıklı ne kadar ilerletebiliriz? Ötesinde peki gerçekten burada konuşulacak meseleler sadece ekonomi mi? Mesela Tayvan meselesi konuşulmayacak mı? Mesela hatırlayın Maduro alınmadan önce bir gün önce Çinli heyet ziyaret etmişti ve sonra Maduro alındıktan sonra çok sessiz sus pus oldular. Peki burada İran'a artık destek verme ama sen de Tayvan konusunda ben de sana ses çıkarmayayım pazarlığı olacak mı? Oo. Hemen bir
0: olur mu?
1: 20 dakika önce aa, yeni bir
2: söylemeyecekler bana. Ama olur.
1: Yeni bir haber geldi. İşte yine ABD'li basın kuruluşları şöyle bir haber geçtiler. Ayrıntılarını henüz paylaşmadılar. Çin İran'a özellikle gizli silah satışı yapmaya hazırlandığına yönelik bir haber geçildi. Hmm. Şimdi biz hep şunu konuştuk. Bu savaş neticesinde İran'a füze anlamında değil ama başta teknoloji anlamında ve uydu anlamında Çin'in büyük bir desteği var. Hmm.
0: Yani önce arsalara düşen füzeler artık evet, noktası düşmeye başladı evet, çünkü sonra.
1: Dedik ki İran'da Hürmüz'ü kapattı ama güzergah belli Çin'e giden. Bir yandan kısa menzilli füzeleri konuştuk. Çin konuda 12 gün savaşlarından beri İran'la Çin arasında bunun görüşüldüğü ve hızlı sevkiyatın yapıldığı iddiaları da vardı. Ve Trump da çoğu zaman şunu söyledi. Çin ve Rusya destek veriyor. Bence istihbarat desteğini de vermesinler artık yeter ki. Bir söylemsel olarak vardı ama bu kadar istihbari olarak araştıran ABD, Çin ile İran arasındaki ne alışveriş olduğunu bilmeyecek biliyor düzeyde mi? Tabii ki biliyor. Evet. O yüzden burada işte temel mesele her ne kadar güvenlik son arka plandaymış gibi biz bunu ne kadar duyarız, nasıl duyarız, nasıl basın ısrar bilmiyorum ama acaba Tayvan ve İran konusunda büyük pazarlık olacak mı? Ben de Yeliz Hocam'a bunu
0: ben bakayım. Ben fiyatlarından anlarız diye düşünüyorum ama şimdi Yeliz Hocam'a gelmeden önce Trump'ın gitmeden önce kısa bir değerlendirmesi oldu uçağa binerken onu bir izlettireyim. Çünkü İran konusunda yardım isteyeceğim diyor.
3: Arkadaşım falan demiş.
4: Siz ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediniz. Başkan Xi ateşkesi yeniden hayata döndürecek kişi mi?
5: Ne olacağını göreceğiz. Çin'de harika bir toplantı yapacağız. Mükemmel bir adam. Benim dostum. Çok iyi bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çin'le çok iş yapıyoruz. Çin'le çok iyi gidiyoruz. Onlar da bizimle iyi gidiyor. İlişkiler çok iyi.
4: Peki sizce İranlıları ikna edebilecek kapasiteye sahip mi?
5: Bize yardımcı olmak için ne yapabiliyorsa.
0: Evet, yani diyaloglar bunlar.
1: Son bir eklemek istediğim kısa bir şey daha var Sayın Güneş. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Bir de Çin üzerinde şöyle bir algı var. Siz dediniz ya Trump'ı karşılamadı diye. Çin'in ayağına gitti. Çin onu davet etmedi. Trump ayağıma geldi. Bakış açısı ve üstünlüğünü de şu anda yapıyorlar medyada. Onu evet, da ekleyelim.
0: Teksas'taki toplantıda ben onu görmüştüm. Ticaret Bakanı, ABD Ticaret Bakanı'na şöyle dikelip böyle eski Çin yok o üslubunuzu bir değiştirin dediği gün. Eyvah dedim bayağı şey değişmiş Çin cephesinde.
6: İşte ABD enteresan çok geç kaldı da. Onu anlamakta.
0: Onlar da bir şok olmuşlar zaten toplantıda ama.
6: Ama yani bu kadar öngörüsüzlük mümkün olabilir mi? Bu kadar kongrelerde raporlar yayınlanıyor. Çin bizi bu kadar sene sonra geçecek en büyük aslında rakibimiz. Hani biz biliyoruz ki hani Rusya değil mi terminolojik olarak? Ama hani ticari olarak artık bir numaralı rakibi kesinlikle Çin. Ve oradaki
0: 600 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi var.
6: Var. Şimdi de bakın 1 milyon dolarlık bir yatırımla yola çıktı Trump. Yanındaki o topladığı sermaye sahibi o şirketleri tebaasını avanesinin yanında taşımasının sebebi bir taraftan hani bize aktarılan ilk kısmı hani İran konusu ilk adımda belki konuşulacak mesele değilmiş ama biz ilk önce Çin ve ABD arasında bir yatırım işlerimizi toparlayalım. Nadir elementlerden bir bahsedelim.
0: Trilyon dolar. Trilyon mu?
6: Tabii 1 milyon, milyon dolar
7: para değil yani.
0: İşte, trilyon,
6: o zaman
0: trilyon
6: olabilir.
0: Tamam.
6: Ticari kısımda ilk önce aramızdaki işte bu vergi meselesini çözelim. İşte altın rezerviydi, nadir toprak elementiydi. 2020'de evet aralarında bir ticari anlaşma vardı ama Çin'in taahhüt ettiği kadar ABD'den alım yapmadığıyla alakalı bir hayal kırıklığı da var. Şimdi yine bu konuların konuşulacağından bahsediliyor ama bu genel çerçeve. Bir kere kesinlikle hani finansal tarafı evet çok önemli çünkü bir taraftan sermayeyi ABD'nin içinde tutma çabası da var mı? Kesinlikle var o hani kaynak paylaşımı konusu bir sürü alt başlıkları var ama hocamın bıraktığı İran meselesine gelince şimdi iki tarafın da elinde farklı kozlar var. Bunların birincisi ABD'nin elinde bir kere o Tayvan ve Japonya meselesi var. Yeni bir silah satışı konusu gündemde. Çin bundan oldukça rahatsız. Kendisini tabii ki oldukça sıkışmış hissediyor. Evet. Diğer taraftan da
3: Tayvan
6: İran'da.
3: Tayvan ciddi bir silah alımı mı var Amerika'da?
6: ABD silah satımını onayladı gibi şu anda bir gündem var. Tahakkücelerini
0: göndereceklerdi.
6: Evet.
3: Tayvan'a mı?
6: Tayvan'a yani Çin'e karşı
0: ben
6: bir karşıda bir destekleme.
0: Şimdi bunları şimdi anlatırken hanımefendi bir yandan da şöyle diyorum. Ya filler gene tepişiyor, gene çimenler, evet, İran, Tayvan evet, onlar altlarda evet, ezilecekler. Ya.
6: İşte bu bakın bu ülkeler ne hale geldi? Hegemon güçlerin bu güç savaşında bir aktör, bir aparat olarak bakın kullanılır hale geldi. Biz aylardır bunu konuşuyoruz. İşte büyük güçlerin kendi aralarında belli noktalarda yine rakipler ama bir çatışma bakın yok aralarında. Bir gerçekten bir savaş halinde değiller. Başka meseleler üzerinden hesaplaşmaya ve güç paylaşımına gitmeye
0: çalışıyorlar. Mesela şöyle bir şey aklıma geliyor. Biliyorum ama Trump'ın işte ya Ukrayna'da 12 trilyon dolarlık kıymetli mineraller var. Onları biz alalım. Rusya'da Donbas tarafını alsın. Daha haritada evet, böyle ne yapalım yani falan dedi.
6: Trump silah satıyor. Trump'ın umrunda mı? Çok mu bitirmek istiyor bu savaşı? Bakın kimleri yanında taşıyor? Teknoloji devleri, sanayi üreticileri, teknolojinin yanında bir de savunma sanayi ile alakalı üretim yapan şirketler. Hepsini bunların yanında taşıyor. Bir taraftan da işte Çin'in çok rahatsız olduğu iki konu var. Biri Japonya'nın şu anda o işte ABD'nin yıllarca ona biçtiği o güvenli alandan çıkıp ben de kendi alanımı inşa etmek istiyorum. Hatta Türk devletleriyle biliyorsunuz görüşmeleri oldu. Kendisi daha özerk politikalar üretmeye çalışıyor savunma noktasında da. Çin bundan çok rahatsız. Tayvan meselesi zaten yıllardır biliyorsunuz en başından beri Çin'in başlıca rahatsızlıklarından.
0: Peki Çin Tayvan meselesinde çipleri taşıma gibi bir formül olur mu? Yani şimdi şöyle Trump geçen bir konuşmada diyordu ki ya biz büyük bir hata yaptık. Bu çip işini Tayvanlılara ucuz diye götürdük. Adamlar bizi bile geçti ve geri alamıyoruz.
6: Her hani konuda aynı hata yaptılar. Çin meselesinde de öyle. İş gücü var. Hadi bir şekilde bir yere kadar yapsınlar diye Çin'e bıraktılar. Ondan sonra Çin bu teknolojilerin hepsini kullandı. İş gücünün üzerine teknolojiyi ekledi. Yapay zekayı ekledi. ABD'yi 5 sınıf geride bıraktı. Bakın bütün hani hep deriz ya tersine mühendisi gibi. Ne görüyorsan Çin alıyor. Aynısını çok düşük maliyetlerle üretiyor. İşte İran'daki mesele gibi birçok durumun kaderini etkileyecek hamleler bunlar. İşte koridorlar, enerji koridorlarından konuşuyoruz. Ve bu ülkeler birçok noktada bakın rakipler. Hürmüz'de rakipler. İşte petrol enerji konularında rakipler. Çin'in yatırım yaptığı alanlarda bütün limanları Çin neden satın alıyor? Neden işletmelerini satın alıyor? Neden ABD'nin sürekli hak iddia ettiği yerlerde karşısında Çin var? Bunlar ABD için çok büyük sorun. Ama bu iktidar bunları çözecek kapasiteye sahip mi? İran ve Çinli olan tabii ki rekabet savaşında. O çok şüpheli bir mesele. İşte burada tam hocamı yine bıraktığı yerden ne isteyebilirler karşılıklı olarak? Ticari anlaşmalar yaparlar ama ne kadar uyuluyor bunu bilmiyorum. Söylem olarak buradan çok başarılı işler Trump için tabii ki çıkabilir. Buradan da bir başarı inşa etmesi gerekiyor. Ama İran'ın geri adım atmasını, Çin'den belki yardım etmemesini ya da belli noktalarda İran'ı belki geri çekmesini ya da bir şekilde masaya getirmesini. Bakın benim bu noktada çok sıkışmış noktalarım var. Önümde de bir ara seçim var. Burada bir şey ortaya koyamıyorum. Ben
0: yani
6: işte
0: Pekin'den
6: Tayvan
0: bir zafer biletiyle mi dönmek istiyor Trump?
6: Ben Tayvan ve Japonya'yı birazcık şey yapayım. Kendim işte regüle edeyim. Seni rahatlatacak şekilde. Sen de İran'ı benim istediğim noktaya çek gibi karşılıklı bir pazarlık bence dönme ihtimali
0: peki ama sahipti. İsrail denklemin neresinde o zaman burada?
6: İsrail burada denklemin neresinde? Hakikaten İsrail şu anda bütün o dengeleri bozan, sadece kendi kafasındaki güç sistemini entegre etmeye çalışan, bütün çevresindeki ülkelere tehdit haline gelmiş ve ABD'nin çıkarlarıyla, Trump'ın kafasındaki çıkarlarla %100 oturan bir noktada zaten değiller. Bakın değiller ve buradaki krizin devamına yatırım yapan bir ülke İsrail. Çünkü bundan nemalanıyor. Çünkü kafasında çok başka planlar da var. Kongreden sürekli bütçe almak, para almak, daha fazla yere gidip işte işgal etmek, yerleşimci adı altında işgalcileri götürüp oraya. Trump iktidardayken ama bakın yürütme erki bu kadar güçlü bir iktidar varken bunu devam ettirmek isteyen bir İsrail'de şu anda Netanyahu'nun hükümeti var. Çünkü dururlarsa biliyorlar ki başlarına gelecek bir şey var. Yani evet, iktidardan düşse Netanyahu'nun başına gelecekleri bildikleri için burayı hep sıcak tutmak zorunda kalıyor. Ama ABD'nin önünde çok farklı takvimler var. Çok fazla değişken var. İşte Türkiye'den bahsederken o küresel güneyin yükselişi, BRICS ülkeleri kendi para birimleriyle ticaret yapıyor olmaları, işte kaynakların yine paylaşılıyor olması, bu ülkelerin biz de varız diyor oluşu, hep birlikte artık o işte ABD rüyası, hegemonyası ne oldu bitti mi? Hürmüz açık yeri yeri kapatıp tekrar açmaya çalışıyorsunuz, savaşına giriştiniz. Artık eskisi kadar demek ki hani o sahada söylemlerinizi gerçekleştiremiyorsunuz yorumlarının yapılışı, işte hepsi çok büyük bir böyle bir değişmeye gittiğimizi gösteriyor aslında.
0: Peki. Vallahi çok iyi çalışmışsınız. Değersizlik tebrik ediyorum. Üstad, şimdi şöyle bir soru soracağım. Trump bir yandan da bu Çin'e gitmeden önce dedik ya bize dedi işte sürekli bu Kürtler çok iyi savaş, çok iyi savaşçı. İran'da rejimle devirecekler filan dediler.
1: Silahlarımızı çaldılar.
0: Biz de silahları gönderdik. Çaldılar demedi. Üstüne oturdular. Hani biraz kibar.
1: Aldılar vermiyor.
0: Evet diyor. Şimdi bu aslında İsrail'e de bir mesaj mı? Hani benim öyle bir çıkmada soktunuz ki sizin yüzünüzden diye. Siz nasıl okuyorsunuz? Hani şimdi tamam Çin ve ABD'nin planları var ama Tahran'ın ve Tel Aviv'in de planları olması lazım. Yani çimenler de ezilmeye razı mı bilmiyorum.
3: Doğru. Şöyle bu sorunuzu yanıtlamak için Amerika'ya bir bakalım.
0: Amerika'da, 39 trilyon dolar borcu var.
3: Evet. Bir. İki. Amerika'daki Yahudilerin diyelim. Hı-hı. Yani İsraillerin demeyelim. Yahudilerin ekonomi, sanat, efendim çeşitli sektörlerdeki dominansını, gücünü bir gözümüzün önüne getirelim. Yani onları dikkate almadan Amerika herhangi bir adım atamaz yani şeyde. Orta Doğu'da.
0: Yani make great America, make great Israel diye çeviriyorlar şu dönemde.
3: Kesinlikle. Çünkü bunu bir türlü bizim hafızamız almıyor yani Yahudi, yani ne gücü olacak lan? Müthiş bir güç var. Şeyde Amerika'da yani Amerika.
0: Bir de öyle bir sistem kurmuşlar ki üstad. Çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyorlar.
3: Eyvallah.
0: Yani mesela senatörler diyor ki ben size 100 milyon dolar diyor, destek vereceğim diyor seçilmen için ama benim için çalışacaksın diyor. Senatörler geliyor 30 milyar dolar bütçe onaylıyor yardım İsrail'e. O 1 milyar dolarını tekrar Amerika'ya gönderiyor İsrail. Bunları diyor al senatörlere harca. Çok acayip bir sistem.
3: Kesinlikle yani bunu yani Amerika'nın İsrail politikasını anlamak için Yahudilerin ve İsrail'in Amerika içindeki gücünün yani sadece ekonomi değil ya müthiş bir medya üzerinde bir gücü var. Hem elektronik medya, hem dijital medya, hem analog medya üzerinde inanılmaz.
0: 60 bin kişi direkt bize çalışıyor dijital medyada.
3: Eyvallah.
0: 60 bin kişi.
3: bu bir an yani bu Amerika'nın o öyle bağımsız bağımsız böyle kafasına göre takılamaz yani.
0: Zaten kafasına göre takıldı, kulağına kurşundan küpe taktırıyorlar.
3: Eyvallah. Eyvallah. Öbür taraftan bu şeye bakacak olursak yani Çin'in durumuna bakacak olursak ben biraz Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesindeki şeyine benzetiyorum.
0: Yükseliş dönemi.
3: Evet. Yani
0: Çin'i mi?
3: Evet, evet. Çin'i benzetiyorum. Çünkü inanılmaz bir
0: İvmelenme var.
3: Hasbelkader Mao Zedong döneminde, bak onu en iyi telaffuz edenlerden biriyimdir Türkiye'de. Herkes Çetong Meçong der. Çinlilerden duymuştum. Çünkü Mao Zedong beyefendinin adı. Onun
0: Sun Tzu'da da çok telaffuz hatası yapıyoruz. Sun Tzu galiba diye okunuyor.
7: Sun Tzu.
0: Sun Tzu diye mi? Ama biliyorum Sun Tzu diye herkesin dili yerleşmiş artık.
3: Eyvallah. Yani Mao'nun Çin'i ile bu Çin'in arasında çok büyük fark var. O Çin değil yani. Evet. Çin Halk Cumhuriyeti. Ne halk var ne cumhuriyet var. Hiçbir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani.
0: Kapitalizmin tüm nimetlerini alıp.
3: Eyvallah. Bravo. Şimdi bu burada bu Çin'in ihtiyacı var yani. Ekonomik ekspansiyona genişlemeye ihtiyacı var. Almanya'nın da öyleydi yani. Yani Polonya'yı gözüne kestirmesinin nedeni Polonya değil ki Rusya'ydı. Yani esas şeyin Almanya'nın hedefi şey değil yani Fransa'yı, Mıransa'yı ne yapacaksın yani? Orada esas kaynakların hepsi Rusya'da. Şimdi Çin'in de Tayvan Mayvan bahane esas Japonya tabii ki yani. Hmm. Ve de oradaki Güney Doğu vesaire. Yani şimdi burada bunu çok iyi kullanmak lazım. Türkiye çok başarılı yine bu konuda. Orta koridor diye bir şey Türkiye biliyorsunuz. Hatta efendiler benden çok daha iyi biliyorlardır bu orta koridor meselesini. Yani orta koridor gibi politik bir şey var, stratejik yaklaşım biçimi var. Bu mesela haritada çok basit gösteriyorlar ama bayağı komplike bir şey o. Yani öyle basit bir şey değil yani. O yüzdendir ki bu Türkiye açısından baktığım zaman ben Çin'i, Türkiye-Çin'le ilişkilerini çok ciddi ve düzgün yönetiyor. Yani bizim bir sürü çelişkimiz vardı biliyorsunuz bu. Orada oradaki Türkler
0: Doğu Türkistan
3: meselesinde bir takım problemlerimiz var. Nerede onlar? Değil mi? Duyuyor musunuz?
7: Gündeme yani? Getirmiyoruz.
3: Getirmiyoruz. Değil mi? Niye getirmiyoruz sizce?
0: Bakın, ulusal çıkarlarımız.
3: Eyvallah. Peki. Şimdi bu nedenle bunu bir bütünsellik içinde baktığımız zaman Trump'ın Çin seyahatini böyle çok basit bir şey olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Yani bayağı komplike bir şey yani. Çok boyutlu bir şey yani. Benim dostumdur falan yapıyor böyle abuk subuk.
0: Çok iyi adam.
3: Çok iyi adam. Ben çok severim kendisini. Benim dostumdur falan.
0: Peki o zaman şimdi bir dünyayı paylaşma anlaşması eyvallah. Mı olacak?
3: Eyvallah. Eyvallah.
0: Yani Rusya falan artık İngiltere, Fransa, eyvallah. Almanya onlar başka eyvallah. Bir dünyada mı kaldı? Evet, çünkü Trump'tan önce de hani Avrupa'da liderler, hanımefendiler daha yakın takip etmiştir ama kapılarını açtırdı. Merz gitti işte. Starmer gitti. Orada pozlar verdiler. Eyvallah. Herkes Xi Jinping'e bir böyle tırnak diyor. Yanladı falan evet, böyle ama. Evet,
3: bravo. Çok doğru teşhis. Burada fakat şeyi falan Fransa fasulye. Yani orada bu güçler evet. Yani Rusya'nın kendi iç çelişkileri var. Acayip. Yani onu bir türlü konuşamıyoruz. Gene bize irşad ederlerse evet. Çok seviniriz hanımefendiler. Yani Rusya'nın kendi iç çelişkileri. Çin'de böyle bir şey yok. Çin'de siz duyuyor musunuz? İşte
7: yani Çin tabii çok kapalı bu konuda.
3: Ya, şimdi
7: çok kapalı olduğu
3: giremezsin
7: için yoksa.
3: Yani.
7: General ayaklanmaları daha 3-4 ay önce oldu Çin'de yani.
3: Evet. Yani ayrıntı Çin, biliyor muyuz?
7: Ayrıntı vermiyor dışarı.
3: Tabii canım.
7: Kelle götürüyor.
3: Tabii hiç.
7: Evet, hiç şey yap. Şimdi ben birkaç cümle eklemek isterim tabii.
0: Çin, süren bitti bu arada.
7: Bitti mi süremiz?
0: Buyurun, tamam, o zaman bir dakika. Saniye.
7: Yani bir tarafta 32 milyar dolarlık gayri saf milli hasılayla Amerika Birleşik Devletleri, bir de tarafta 21 trilyon dolarlık gayri saf milli hasılayla Çin söz konusu. Ama bu arada 2017'den beri Amerika %2,5 büyürken ortalama Çin 5,48 büyümüş. Yani Çin'in büyüme hızı 2 katı Amerika'nın. Bunu gösteriyor. Ve halen dünyada baktığın zaman gelişmiş çip tasarımında, havacılık sanayinde ve yazılımda Amerika dünya liderliğini kurtarıyor. Ama Çin'de elektrikli araçların bataryalarının %70 pazara hakim. %90 da enerji panelleri pazar üretimini yapıyor.
0: Avrupa'da Şu an tırnaklarını yiyor. Peki. Bakın 24 Özel'de veda vakti geldi. Birbirinden kıymetli konuklarımla 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir efendim. Hoşçakalın.

0: Değer verenlerle yürüyeceğim diyor.
1: Evet, aileye yani kavramına.
0: O lafa bayıldım
1: çünkü
0: ya.
1: Çünkü onun söylediği saatlerde kürsüde olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ben hala bak hafta sonu Yılmaz Özdil'i kovduktan sonra Sözcü Televizyonu'nun kapıları Özgür Özel'e sonuna kadar açıldı biliyorsun. Çünkü Yılmaz Özdil'i onlar sadece içki sağlığa zararlıdır. Rakının litresinin 140 lira olma vaadinde bir zeminde tabii buluşmuşlardı. Onun dışında bayağı kavgalılardı. Hafta sonu Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda o adını bile şu an gazetecimsi biri vardı ya, yüreğinizden kopup gelen çağlayan nehirler gibi nefes açık elin söylediği
0: soluksuz,
1: o soluksuz nefessiz dinledik ama buna da gerek
0: Tanrı
1: yok ama şuna da tabii size soruya bile gerek yok ama falan dediği yayınında Burcu Köksal'a şu, ben hani orada bir yayın canlı yayın kazası gibi düşünmüştüm. Boşak hocanı ya. Boşak hocanı, biz senin ailen oluruz dedim demişti. Bir canlı yayın kazası. Boşak hocanı ne demek abi? Abi Boşak hocanı ne demek? Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında aynısını söyledi. Aynısını. Biz dedi Burcu Köksal'a kocanı boşa dedik dedi. Çok abi ne zannediyorlar bunlar? Yani aşağı yukarı ben işte şeyden Özkan Yalım'dan şundan bundan evlilik kavramıyla ilgili kafadaki oturan şeyi anlayabiliyorum ama öyle o söyleyecek sen kocanı boşayacaksın. O abi bak bunlar çok
0: hocam bir şey söyleyeyim.
1: Riskli şeyler bunlar. Doğru. Bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Bunlar bizim adetlerimizde olmayan şeyler. Evet. Bunlar bizim inancımızda olmayan şeyler.
0: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Arka arkaya sıraladın. Elhak doğru. Bizim deyip durdun. Bizim kültürümüzde, bizim adetimizde, bizim ahlakımızda, bizim inancımızda, bizim namus anlayışımızda, bizim şerefimizde, bizim namusumuzda bunlar çok kötü şeylerdir. Paçozluk da iğrenç, aşağılık şeylerdir. Diyemezsin bir kadına kocanı boşa. Diyemezsin sen karını boşa. Sen haddine mi insanın ailesini kimine
1: yapacaksın? Şunu söyleyeyim.
0: Ama bizim diyorsun bak bizim. Bizim diyorsun hocam. Uymuyor CHP'ye. Uymuyor. Dur. Eğer diyorsa ki bir parti benim içerideki yargılama, benim adalete ben güvenmiyorum. Benim adaletimin Allah cezasını versin. İngiliz sen bir tanesin. Please. Gel donanmanı gönder Silivri'ye, benim adamı çıkart. Beni terk etme sevgilim diyen bir adamın bizim olur mu ya? Olmaz abi, bak. Sevgilim olmaz.
1: Tamam, ben
0: bak,
1: orada...
0: bir daha söyleyeyim. Utanmadan, sıkılmadan yaptığı şeyi koy bakalım bizle alakası var mı? Evet. Bir, abi mezarın başında kafayı çeken kim vardır abi?
1: Doğru, o da bizim kültürümüzde olmayan bir şey.
0: Seccadeyi tanımayıp tepeze çıkan kimdir abi?
1: Abi çok haklısın. Elbette ki boşanmak bir müessesedir. İnancımızda da tabii olan canım, bir müessesedir.
0: Evlenmek haktır, boşanmak
1: aynen,
0: da haktır.
1: Aynen öyle.
0: Başka bir şey
1: çok
0: bu canım.
1: Çok tercih edilen bir tabii durum değildir sadece. Fakat birinin...
0: Talak-ı yani, selase hocam, bir... talak-ı selase. Boş ol, boş ol, boş ol. Dedi mi boşanır.
1: Tamam.
0: Sen istersen om om ananda murtide. Benimki bir, bana göre böyle.
1: Bir kişinin... şu ya da bu sebeple bir amaç uğruna, bir siyasi motivasyon uğruna bir insanın evliliğine ve boşanmasına müdahale ettiğini ben yakın zamanda gördüm. Kataloglardan...
0: FETÖ'cüler değil mi?
1: Kataloglardan eş seçtirip hatta onların çocuk yapmasına dahi karar veren bir zihniyet gördüm. Sen çocuk yap, sen tutuklanacaksın, hamileyken cezaevine sokmazlar seni, bilmem ne falan diyen bir zihniyeti bu ülke FETÖ terör örgütünde gördü. Şimdi ana muhalefet partisi liderinin şu ya da bu şekilde parti rozetini taşıyan bir hanımefendiye, o kocanı boşa, bununla evlen, bunu da böyle yap, şunu da böyle yap diyor olmasının kültürümüzde bir yeri yok. Yoksa kimse... Kiminle evlenmek istiyorsa evlenir, kiminden boşanmak hocam, istiyorsa yani boşanır çok... yani. Burcu Hanım, aile kavramının önemini bilenlerle bir aradayım demek cümle suretiyle aslında
0: helal olsun.
1: Uzun uzun altına makale yazabileceğin flaşta bir cümleyi sarf etti.
2: Yalan söylediklerini biliyoruz.
3: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
2: Yalan söylediklerini biliyorlar.
4: Ben Gökhan Böcek'i

0: Sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
3: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
12: Satış sonrasında tüm arkadaşlar...

arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kop. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da geldi görüntüler. Böyle karşıladılar ve birazdan detaylandıracağız hem de. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın çok yoğun bir programı var. Bakacağız neler olacak. Yarın o yoğun programında ikili görüşmeler. Hepsinin detaylarını paylaşacağım birazdan. Dünyanın takip ettiği ziyaret. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyaretine başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Ziyaret öncesinde bakın böyle karşılandı. Ziyaret öncesindeki açıklamaları da gündem olmuştu ABD Başkanı Donald Trump'ın. Neler olacak? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini hem Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuklarımla konuşacağım bültenimin içerisinde. Ve ABD-İran savaşında o düğüm bir türlü çözülemiyor. Bir türlü müzakereye başlanamıyor. Müzakere için ABD'ye 5 ön şart sundu. İran kabul edilecek mi?

Orta Doğu'daki gelişmelere de bakacağız. İmamoğlu suç örgütü davası görülmeye devam ediliyor. Bugün yine bir celse vardı, görüldü. 24 ekibi de orada bir yandan takip etmeye devam ediyor. Etkin pişmanlık ifadesi veren Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu sanık kürsüsüne çıktı. İtirafçı olmuştu daha öncesinde. Konuştu ve oradaki sanıkların hepsi susmuş onu dinledi. Neler yaşandı bugün İmamoğlu suç örgütü davasında onu da paylaşacağız. Ayrıntılarla moderatör gece başlıyor.

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da detayları paylaşacağız. Az önce söylediğim gibi pek çok ikili görüşmesi olacak Kazakistan'la. Kazakistan'da o görüşmelerin detaylarını paylaşmadan önce sürpriz vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da. Bakın nasıl karşıladılar, bir izleyelim.
1: Erdoğan'a da ata yurdumuza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Efsane Dombra Müziği biliyorsunuz daha önceki seçim sürecinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı herkesin diline pelezenk olmuş bir müzikti. Böyle bir sürprize karşıladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Biz de girişte onu bir görelim, ona bir değinelim dedik. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Yarın dediğimiz gibi çok yoğun bir program olacak. Peki masada neler var, neler konuşulacak? Onu da haberimizde izleyelim.
1: Astana'da tanıdık tınılar yankılandı. Kazak çocuklar Dombra şarkısını seslendirerek unutulmaz bir sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçağı havalimanına inişi sırasında savaş jetleri eşlik etti. Erdoğan'ı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Askeri törende Türk ve Kazak bayrakları helikopterlerle de havadan taşındı. İkili tören kıtasının geçişini birlikte izledi. Cumhurbaşkanının resmi temasları ise yarın başlayacak. Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'nda törenle karşılanacak. Sonrasında iki lider baş başa görüşmeye geçecek.
2: Erdoğan ada, Atatürk'ümüze hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına da başkanlık edecek. Ayrıca iki ülke arasında bir dizi mutabakat imzalanacak. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış törenine de iştirak edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde önemli duraklarından biri de yapay zeka merkezi olacak. Kazak lider Erdoğan için devlet resepsiyonu da verecek. Kazakistan Cuma günü de Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak. Toplantı Türkistan şehrinde düzenlenecek. Erdoğan da Astana'dan Türkistan'a giderek zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Astana'da hem Türkistan'daki hitaplarında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca pek çok ikili görüşme de yapacak.
0: Ziyaretten pek çok notlar, pek çok detayda çıkacak yarın. Ona hiç şüphe yok. İki ülke Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Özellikle Kazakistan bölgede diğer ülkelerle ticaret açısından da, coğrafi olarak da meseleye baktığımızda konumu da çok önemli Kazakistan'ın. Ve Türkiye'nin elbette son dönemde uzun bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk devletleri ile ilişkileri hakikaten belli bir seviyeye geldi. Bunlar üzerinden konuşacağız, meseleyi değerlendireceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizlerle. Özgenur Hanım, hoş geldiniz.
4: Merhaba Erkan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kazakistan ziyareti, Kazakistan çok önemli bir, coğrafi olarak da az önce söylediğim gibi çok önemli bir noktada bulunuyor. Özellikle Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği ikili ilişkiler çok mühim. İşte bir yandan da meseleye belki Çin üzerinden, kuşak yol meselesi üzerinden dahi bakabiliriz. Ziyaretin zamanı, zamanlaması üzerinden de konuşalım isterseniz. Ne ifade eder? Yeni anlaşmalar, yeni adımlar iki ülke arasında atılabilir mi? Ne dersiniz?
4: Erkan Bey, tabii bu güzel görüntü, sıcak görüntüleri şimdi izleyince gülümsüyoruz ama şunu hatırlamak lazım. Türkiye ile Kazakistan ilişkileri sadece bugünün ilişkisi değil. Türkiye, Kazakistan'ı bağımsızlığını ilan ettikten sonra tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. Bu hafıza Orta Asya'da unutulmuyor aslında. Yani diplomasi sadece bugünün çıkarlarıyla yürümüyor, hafızada da yürüyor. O yüzden bugün oluşan yakınlığın altında o geçmişten gelen bir güven zemini de var. Bunu da hatırlatmak isterim. Tabii sadece bu iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme değil. Çünkü artık dünya eski dünya değil. Eskiden devletler arasındaki ilişkiler, sınırlar, askeri güçler klasik diplomasi üzerinden ilerliyordu ama şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi artık fazla dinamikler var. Enerji yolları, ticaret koridorlarını yöneten ve işte bu ağları kuran, lojistik ağları kuran, etki alanı oluşturan ülkeler öne çıkıyor. Türkiye'nin Kazakistan ziyareti de tam olarak böyle bir dönemin içinde gerçekleşiyor aslında. Ben şunu çok önemli görüyorum Erkan Bey. Aslında Türkiye'nin yıllar boyunca hep Batı'nın doğudaki sınırı gibi anlatıldı Türkiye. Yani NATO'nun doğu kapısı Avrupa'nın güvenlik hattı gibi. Ama artık Türkiye kendisini başka yerde konumlandırıyor. Diyoruz ki biz, ben sadece bir sınır ülkesi değilim, ben merkez ülkeyim. İşte Astana ziyareti de bunun çok güçlü örneklerinden biri. Bakın, tarih boyunca Türkistan coğrafyası sıradan bir bölge olmadı. İpek yolu neden bu kadar önemliydi? Çünkü ticaret yapılmıyordu orada sadece. Kültürler taşınıyordu, bilgi taşınıyordu, dinler, fikirler tartışılıyordu. Yani bugün konuştuğumuz orta koridor aslında modern dünyanın yeni İpek yolu gibi. Sadece bir enerji taşımıyor artık. Güç taşıyor, etki taşıyor ve diplomatik ağırlık taşıyor. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı bugün bütün dünyaya şunu gösterdi son yıllarda. Dünyanın enerji ve ticaret dengeleri değişebilir bir gecede. Bu ziyaret sadece bir kardeşlik ziyareti değil. Tabii ki bir ticaret ve bu anlaşma ziyareti aynı zamanda. Avrupa yıllarca enerji güvenliğini garanti gördü ama savaşla birlikte doğal gazın ne kadar stratejik olduğunu yeniden anladı. Çin'den Avrupa'ya uzanan kuzey hattı riskli hale geldi. İşte tam burada Türkiye ve Kazakistan gibi ülkeler bir anda çok daha kritik hale geldi. Çünkü artık herkes alternatif yollar arıyor. Düşünün, Çin'den çıkan bir ürün Kazakistan'a geliyor, Hazar'ı geçiyor, Azerbaycan'a ulaşıyor, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Bu sadece bir lojistik mesele değil Erkan Bey. Bu yeni dünyanın jeopolitik haritası ve Türkiye bu haritanın ortasında duruyor zaten. Tabii Kazakistan coğrafya olarak da çok önemli, rolü de çok önemli. Çünkü Kazakistan sadece büyük bir ülke değil, enerji kaynakları, madenleri, transit gücü Orta Asya'nın en stratejik aktörlerinden biri. Ama Türkiye ile birleştiğinde ortaya başka bir denklem çıkıyor. Çünkü Kazakistan kaynak gücü sağlıyor, Türkiye geçiş ve dağıtım gücü sağlıyor. Biri üretim hattının merkezi, diğeri dünyanın bağlantı noktası. Dolayısıyla bu birliktelik çok önemli mesajlar veriyor bize.
0: Şu biri üretimi sağlıyor, biri dağıtımı sağlıyor. Tespitiniz hakikaten çok iyi. Yani önümüzdeki süreç içerisinde bahsettiğiniz o diplomasi, işte enerjinin dağıtımı, dünyada şekillenen yeni merkezi güçler. Artık her şey, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yani belirli projeksiyonlar yapılıyor, işte belirli analizler yapılıyor. 2030-2035'ten sonra işte Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde iyice etkisinin kaybolacağı, meselenin, gücün, üretimin Asya'ya doğru kayacağı. İşte meseleye buradan da baktığımızda Türkiye'nin herhalde konumlanması çok çok önemli gözüküyor.
4: Elbette çok haklısınız. İyi bir konuya işaret ettiniz. Tabii tarih boyunca da baktığımız zaman büyük devletler askeri güçle büyümedi ki sadece. Osmanlı'yı örneğin güçlü yapan şey ordusu değildi, ticaret yollarını yönetmesiydi, limanlar.

0: planlarıydı, İpek Yolu üzerindeki hareketliliğiydi. Aslında Türkiye son yıllarda tam da bunu yapmaya çalışıyor. Bakın, dikkati şuraya çekmek istiyorum. Bakü, Tiflis, Kars hattı mesela, TANAP, Türk Akım, liman yatırımları, savunma sanayi açılımları, bunların hepsi birbirinden bağımsız değil. Astana ziyareti de bu zincirin bir halkası. Savunma sanayi kısmı da çok dikkat çekici. Çünkü dünya artık güvenlik konusunda tek merkeze bağlı kalmak istemiyor. Özellikle Orta Asya ülkeleri uzun yıllar boyunca Sovyet sistemlerinin etkisinde kaldığı için, yani şimdi alternatif arıyorlar. Türkiye burada ilginç bir yerde duruyor. Çünkü hem NATO üyesi hem de kendi savunma teknolojisini geliştiren bir ülke. Dolayısıyla Kazakistan'ın Türkiye ile savunma alanında da yakınlaşması aslında çok büyük bir mesaj. Bu şu demek, bu görüşmelerde onlar da çıkacaktır muhtemelen. Bölge ülkeleri artık çok kutuplu bir güvenlik anlayışına yöneliyor. Yani sadece bir güce bağlı olmak istemiyorlar. Tabii ben burada en önemli konulardan birinin de bu kültürel diplomasi olduğunu düşünüyorum. Ekonomiler bozulur, anlaşmalar yapılır, bozulur, siyasi dengeler değişir. Ama kültürel bağlar çok daha uzun ömürlüdür. Türkiye ve Kazakistan arasında uzun ömürlü bir tarihi hafıza var. Tabii burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Türkiye bu süreçte denge politikası da yürütüyor. Çünkü Orta Asya çok hassas bir coğrafya. Rusya'nın etkisi var, Çin'in ekonomik gücü var, Batı'nın ilgisi var. Türkiye burada hiçbir zaman agresif olmadı. Dengeleyici ve bağlantı kuran bir aktör olarak hareket ettiğini görüyoruz. Ve aslında diplomasi doğru yerde doğru ilişkiyi kurmak demek ya zaten. Türkiye de aslında tam olarak onu yapıyor. Ne Rusya ile tamamen kopuyoruz, bağlarımız kuvvetli, ne Batı'dan uzaklaşıyoruz. Orta Asya'yı asla hiçbir zaman ihmal etmedik. Çok katmanlı bir dış politikayla.
1: Bu saydığınız üç aktörün Rusya, Türkiye, Çin, bu üç aktörün de ortak paydada buluşabileceği bir coğrafya mıdır Kazakistan?
0: Tarihe baktığımız zaman Erkan Bey, Türkistan coğrafyası içerisinde çok fazla paylaşılmaya çalışılmış. Yani Rusya, Çin, İngiltere paylaşılamayan bir coğrafya haline gelmiş. Bugünün dünyasına baktığımızda üç ülke birbirine tamamen yakın da değil, tamamen rakip de değil. Aslında aynı anda hem işbirliği yapan hem de birbirini dengeleyen, hem de birbirinden aslında çekinen aktörler bunlar. Yani yeni dünya düzeninin en karmaşık tarafı da burada başlıyor zaten. İşte Türkiye NATO üyesi ama klasik bir NATO ülkesi gibi davranmıyoruz biz. Bakın, alternatif yollar arıyoruz Türkistan'da. Biz Batı'ya karşı da çünkü kendi pozisyonumuzu koruyabiliyoruz. S-400 meselesinden enerji projelerine kadar bunu gördük. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir kanal. Ukrayna Savaşı'nda da bunu gördük. Enerji tarafında da bu ilişki çok önemli.

0: Çünkü Rusya tarihsel olarak Orta Asya'yı kendi yakın çevresi olarak zaten gördü. Şimdi Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üzerinde bölgede daha görünür hale gelmesi, Rusya'nın daha temkinli hale gelmesini sağlayacaktır. Çin tarafından baktığımızda bambaşka bir denklem var. Çin için Türkiye çok kritik coğrafi bir merkez. Çünkü Çin'in Kuşak Yol projesinin Avrupa'ya açılan yollardan biri Türkiye üzerinden geçiyor ve Çin şunu biliyor. Türkiye olmadan Avrupa'ya uzanan alternatif koridorların tam verimli çalışması kolay değil. Aslında Kazakistan burada devreye giriyor. Çin'den çıkan ticaret Kazakistan'a geldiği için, işte Hazar'ı geçtiği için, Türkiye'ye ulaştığı için. Dolayısıyla bu görüşmeler sadece Türk dünyası için değil, Çin açısından da stratejik, ama Çin Türkiye'ye sadece lojistik gözle bakmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin İslam dünyası ve Türk dünyası üzerindeki etkisini de yakın gözlüklerle
1: Evet.
0: izliyor. Çünkü Çin özellikle Sincan Uygur meselesiyle nedeniyle Türk dünyasındaki kamuoyu hassasiyetlerini yakından takip ediyor. Bu nedenle Ankara ile ilişkilerde dikkatli davranıyor diyebiliriz.
1: Kazakistan'dan sonraki durak Türkmenistan. Son olarak ona değinelim. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapılacak. TDT önemli bir teşkilat. Türkiye ve Kazakistan kurucu üyelerinden. Şimdi orada devletler bir araya gelecek, konuşulacak meseleler var. Şimdi her sene gündeme gelen gözlemci üye olarak katılması var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz toplantı içerisinde. Bir yandan da şunu biliyoruz, yakın coğrafyamızda işte Doğu Akdeniz'de ve farklı noktalarda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in ortak hareket ettiği bölgeye bir ateş çemberi içerisine almaya çalıştığı girişimleri de yakinen takip ediyoruz, siz de biliyorsunuz. Muhakkak bunlar da gündeme gelecek, değil mi?
0: Muhakkak. Şimdi Türkistan'da gerçekleşecek zirvede sadece liderlerin bir araya gelmesi değil tabii. Türk dünyasının artık kültürel birlik söyleminden ekonomik ve jeopolitik entegrasyona geçme arayışının göstergesi bu, işaret ettiğiniz gibi. Ve burada Türkmenistan'ın konumu çok önemli halde. Çünkü Türkmenistan sıradan bir ülke değil. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerinden biri. Bugün bizler Avrupa enerji krizini konuşurken Türkmenistan'ın adı aslında satır aralarında da geçiyor. Çünkü dünya artık enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Rus gazına bağımlılık azalırken işte alternatif kaynaklar da öne çıkıyor. İşte burada Hazar hattı ve Türkmenistan doğalgazı da kritik hale geliyor. Tabii ki Türkmenistan sadece bizim için kardeş bir ülke değil, aynı zamanda enerji denkleminde stratejik ortak. Biz Türkiye olarak uzun süredir Orta Asya enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden dünyaya açılmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye şunu biliyor, enerjiye sahip olmak kadar enerji geçişini yönetmek de bir güç. Tarihte de böyleydi zaten. Dolayısıyla burada Türkiye yine dengeleyici bir rol oynamaya çalışıyor. Türk dünyası işbirliği işte karşı tarafa karşı bir blok değil, bölgesel entegrasyon hakkıdır. Bu Türk dünyası zirvesi de o bölgesel entegrasyon hakkını koruyan bir yapı olarak ortaya çıkıyor zaten. Bu çok ince bir diplomatiktir. Çünkü Türkiye bir yandan Türk dünyası entegrasyonunu büyütürken diğer yandan Rusya ve Çin'de doğrudan restleşmiyor. Dolayısıyla buradaki zirvelerin sembolik tarafını da çok önemli bulurum. Çünkü Türkistan yalnızca bir şehir değil, Türk dünyasının hafızası,
1: Evet.
0: Ahmet Yesevi'nin merkezi. Yani burada verilen mesaj sadece ekonomi değil, son zamanlarda bütün küresel krizlere karşı aslında bir ortak gelecek üretme, ortak geçmişten ortak gelecek üretme ve alternatif yollarla bir birlik oluşturma mesajı. Enerji ağlarıyla, ticaret koridorlarıyla, lojistik bağlantılarla bir güç oluşturma stratejisi.
1: Türkiye coğrafi bir zorunluluk değil mi? Ve bu
0: Kesinlikle öyle.
1: bahsettiğimiz coğrafyadaki bütün aktörler bunun farkına vardı.
0: Kesinlikle. Türkiye zaten yıllardır bu konuda her aktörün aslında gözlem altında tuttuğu bir coğrafya, dört tarafıyla. Burada dış politikasını anlamak için en kritik kavramlardan birini söylediniz aslında: coğrafi zorunluluk. Çünkü bazı ülkeler idealleriyle hareket eder ama bazı ülkeler coğrafyalarının onları ittiği gerçeklerle yaşar. Bu topraklarda yaşayıp dünyada izole kalamazsınız. Çünkü bulunduğumuz yer buna izin vermez. Haritayı açıp sadece Türkiye'nin bulunduğu noktaya bakın. Gerçekten bir yanında Avrupa, bir yanında Orta Doğu, yakında Rusya, aşağısında enerji havzaları, doğusunda Kafkasya ve

0: Orta Asya. Yani dünyanın kriz alanlarının, ticaret yollarının, enerji geçişlerinin tam da ortasındayız. Böyle bir coğrafya. Ben sadece kendi içime kapanayım zaten diyemez. Dolayısıyla tarih boyunca da böyleydi. Dolayısıyla Kazakistan, Türkmenistan, Türkistan, Orta Koridor gibi başlıkların bu kadar önem kazanmasının sebebi de Erkan Bey bu coğrafi zorunluluk. Türkiye artık zaten biliyoruz. Şunu daha da iyi görüyoruz. Bütün devletler bunu iyi görüyor. Eğer Avrasya yeniden şekilleniyorsa Türkiye bunun dışında zaten coğrafi olarak
1: kalamaz.
0: dışında kalamaz.
1: Evet. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgen Reyhan Güler. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da yarın yoğun bir gündem olacak. Görüşmeler ve açıklamalar da bekliyoruz. Özgen Reyhan Güler'le konuştuk. Devam ediyoruz.

0: İBB'ye bağlı Kültür AŞ'deki ihalelerde 308 milyonluk vurgun yapıldığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlık ifadesi veren Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu sanık kürsüsündeydi bugün. Etkin pişmanlık ifadelerimin arkasındayım dedi. Kültür AŞ'de organizasyon yapılarak belli firmalara ihale verildiğini ve hak ediş ödemelerinin öne çekildiğini söyledi.
1: İtirafçı konuştu, salon yine buz kesti. Şovun yerini bu kez tedirgin bir psikolojik durum aldı. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu yargılananlar Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu kürsüye çıktı. Etkin pişmanlık ifadesi veren Köseoğlu ihalelerdeki yöntemi tek tek anlattı. Köseoğlu Kültür AŞ'deki ihalelerin belirlenen 5-6 firmaya verildiğini söyledi. O firmaların hak ediş ödemelerinin de öne çekildiğini ifade etti. Bu nedenle Deniz Dörtyol'un kendisine baskı yaptığını ve aralarının bozuk olduğunu belirtti.
2: 5 firmayı organize edip ihale düzenleyen Deniz Dörtyol. Deniz Dörtyol benden pek haz etmez. Çünkü kendisiyle 2024'te tanıştım. Kendisi 5-6 firmanın kendisinin takip edeceğini söyledi. İşlemlerin ayrıcalıklı olması için bir baskıda bulundu. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Ödemeler yapılırsa kendisi de ödemesini alacaktı. Ödemesini hızlı bir şekilde almanın peşine düşmüştü. O yüzden benden pek haz etmez.
1: Köseoğlu etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi.
2: 10 yıldır Kültür AŞ'deyim. Hak ediş ödemeleri yapılırken pek çok birimi ziyaret ettim. İddianamedeki bir takım usulsüzlüklere rahatsız oldum. 2021'de gelen mülkiye müfettişine raporlar sunarak yardımcı oldum. Ayrıca soruşturmada da ifade vererek şahit olduğum, gördüğüm usulsüzlükleri paylaştım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Olayların sanığı değil, tanığı konumundayım.
1: İddianamede usulsüz şekilde firmalara verilen alt ihalelerden haksız menfaat elde edilerek İmamoğlu suç örgütü içerisinde kurulan Sistem isimli yapıyı finanse etmek için kullanılması nedeniyle 308 milyon 95 bin lira kamu zararının ortaya çıktığı kaydediliyor. Köseoğlu konuşurken salon buz kesti. Sanıklar, avukatlar, izleyiciler ve basın hakimle sanık arasındaki diyaloğu dinledi.
0: Bir diğer dava. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını, ayrıca mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olamayacağını belirtti. Ayrıca mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğuna da dikkat çekti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

0: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmanın 3. celsesinde sanık ve avukatların savunmaları tamamlandı. Duruşma savcısı ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Delil toplama sürecinin henüz tamamlanmaması ve mevcut durumda adli kontrol kararının yeterli olmayacağı şeklinde gerekçelendirdi. Savcılık ayrıca BTK, MIT ve TEM'den İBB'ye ait IP kayıtlarının, kullanıcı giriş loglarının, mail oturum bilgilerinin, VPN ve Active Directory erişimlerinin, olası veri sızıntısı ve yetkisiz erişim kayıtlarının yeniden incelenmesini talep etti. İddianamedeki e-posta adreslerinin gerçek olup olmadığının ve adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadığının dahi araştırılması istendi. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar söz aldı. Ekrem İmamoğlu iddia makamını hedef aldı. Savcıları siyasi iktidara bağlı ofis gibi çalışmakla suçladı. Yabancı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan Hüseyin Gün tüm suçlamaları reddetti. Devlet adına çalıştım ifadelerini yineledi. İmamoğlu'nun avukatları ise iddianamenin temelsiz olduğunu savundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında üzerine atılı suçlar bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, henüz dinlenmeyen tanıkların mevcut olduğu, delil toplama işlemlerinin tamamlanmadığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Karar kapsamında MİT Başkanlığı'na yazı yazılacak, Hüseyin Gün'ün notlarından elde edilen bulgular sorulacak. BTK'ya müzekkere yazılarak IP adresi ve sunucular üzerinden rapor istenecek. İBB'ye ait log kayıtları talep edilecek. BTK'dan gelen rapor doğrultusunda MİT ve TEM'e müzekkere yazılarak BTK'dan temin edilen adreslerin, maillerin gerçek olup olmadığı belirlenecek. İBB'ye bağlı sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespiti istenecek. Avukatların Tele 1 kanalında atanan kayyumu kaldırması talebi ise reddedildi.
1: CHP kurultayı ile ilgili soruşturmada gündem yaratacak yeni ifadeler ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, para trafiğinden delege pazarlıklarına kadar çok önemli itiraflarda bulundu. Yalın'ın en önemli itirafı arasında teslim edilen paranın Özgür Özel'in aracına konulduğunu öne sürmesi oldu.
2: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ikinci kez ifade verdi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede kurultay süreciyle ilgili yeni iddialar gündeme getirildi. Yalım, CHP'nin 2023 kurultayı öncesinde birçok ilde delegelerle temas kurduğunu söyledi. Kendisinin de yüzlerce delegeyle telefon görüşmesi yaptığını anlattı. İfadeye göre bazı delegeler çocuklarını CHP'li belediyelerde işe alması halinde Özgür Özel'i destekleyeceklerini anlattı. Yalım delegelerin özgeçmişlerini kendisine mesaj yoluyla gönderdiğini söyledi. Yalım kurultay öncesi ve sonrasında CHP'li belediyelerde işe alınan kişilerin kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin apaçık görüleceğini sözlerine ekledi. Yalım, Özgür Özel lehine toplam 115 delege imzasını Selin Sayek Böke'ye verdiğini iddia etti. Taleplerin ise Seçim Koordinasyon Merkezi'ne iletildiğini söyledi.
3: Kurucu partisidir.
2: En dikkat çeken itirafı ise para teslimatı ile ilgili verdiği ayrıntılar oldu. Önce 200 bin lirayı poşet içinde bıraktığını, ardından yeni para talebi geldiğini öne sürdü. Demirhan Gözaçan tarafından alınarak Özgür Özel'in aracına konulduğunu sözlerine ekledi. Hatta bu sözlerini para transferine ilişkin atılan mesajların telefon incelemesinde ortaya çıkacağının altını çizdi. Yalım ifadesinde Veli Ağbaba ile ilgili yıllar önce yaşanan otel olayına da değindi. Bu bölümde soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer aldı. Kurultay sürecine ilişkin iddialar CHP içinde yankı uyandırırken soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.
1: İstanbul Sancaktepe'de CHP'li belediyenin yıktığı tarihi anıt büyük tartışma başlattı. Üzerinde Selçuklu Kartalı, Osmanlı Tuğrası ve Ay Yıldız bulunan ilçenin simge yapısının iş makineleriyle yıkılması tepki çekerken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşındı. Yaşananlar milli hafızaya yönelik saygısızlık olarak değerlendirildi.
4: Sancaktepe Belediyesi olmayacak bir işe daha imza attı. Yıllardır Sancaktepe Meydanı'nda trafik akışının ortasında yer alan Sancaktepe Anıtı'nı maalesef yerle bir etti.
5: Bu görüntüler Sancaktepe'den. Yıllardır ilçenin simgesi olarak gösterilen anıt, CHP'li belediyenin talimatıyla iş makineleri tarafından yerle bir edildi. Tepkiler çığ gibi büyüdü.
6: Geçmişimizde büyük bir kin var insanlarda. Oradaki siyasi çürümüşlükte. Yani bu kini bir an önce bu anlayışı yok etmemiz lazım.
7: Burası yıllarca Sancaktepe'nin

0: simge noktalarından biri olarak biliniyordu. İşte tam olarak bulunduğumuz noktada Selçuklu Kartalı, Osmanlı Tuğrası ve Ay Yıldız'ın bulunduğu bir anıt yükseliyordu. Ama artık geriye sadece burada gördüğünüz gibi bir kuyu kaldı. Çünkü buradaki anıt CHP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından yıkıldı.
1: Yıkıma en sert tepki AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem'den geldi. Yıkılan yapının yalnızca bir anıt değil, milletin tarihini ve medeniyet değerlerini taşıyan bir simge olduğunu söyledi.
2: Buradan Sancaktepe Belediye Başkanı ve yönetimine sormak lazım. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, geçmişinize hiçbir saygınız yok. Selçuklu'da biziz, Osmanlı'da biziz, Cumhuriyet'te biziz. Selçuklu'nun çift başlı kartalının anlamını bilmez misiniz? Osmanlı Tuğrası 630 yıl tüm dünyaya hükmetmiş, Cihan İmparatorluğu'nun bir mülküdür. Buna hiçbir saygınız yok. Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin simgesi olan Ay Yıldız'a hiçbir saygımız yok. Ve Ay Yıldız anıtın üzerindeyken maalesef bir kepçe dozer darbesiyle Ay Yıldız'da kara toprağın üzerine serdiler.
1: AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı da yıkıma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada CHP'li belediyenin tarihi ve milli değerlere karşı duyarsız davrandığı ifade edildi.
3: Sancaktepe'nin merkezindeki bir anıtın yıkarken izin alınması gerekir. Buranın bir kimliği, dokusu var. Dolayısıyla buna büyük bir saygısızlık yapılmış. Yıkım aşamasında Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bayrağımızın simgesi olan bir anıtı bu şekilde hunharca bir kaçak yapı yıkar gibi nezaketsizce ve saygısızca yıkımlarını kabul etmiyoruz. Bu daha önceki yapmış oldukları yanlışların da bir devamı.
1: Yıkım görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlardan da tepki gecikmedi.
4: Yani ilk geldikleri günden beri belediyenin üstündeki yine Selçuklu mimarisinin işaretlerini kaldırdılar. Sancaktepe'ye kattıkları hiçbir şey olmadığı gibi bozdukları binlerce şey var.
1: Ayrıca belediye binası çevresindeki kültürel ve tarihi değerleri temsil eden sembollerin reklam afişleriyle kapatıldığı da iddia edildi.
2: Bir tarafta Allah'ın ismi duvarda mühür olarak kalsın dedik. Bir tarafta da köklerimizi bizlere sürekli hatırlatacak, çocuklarımızı hatırlatacak Selçuklu'nun 8 köşeli yıldızı kalsın dedik. Ama maalesef her ikisine de tahammüller olmadı. Bez parçaları da Sancaktepe Belediyesi'nde de yine tarihimize, kültürümüze, inancımıza tahammülsüzlükten bir daha gösterdiler. Esefle karşılıyorum. Sancaktepe halkının duyarlılığına, vicdanına sesleniyorum.
5: Vatandaşlarımız da bundan çok rahatsız. Yani Selçuklu yıldızına da aynı kini kustular. Hemen hemen konuştuğumuz bütün arkadaşlarımız, çevrelerimiz bunlardan rahatsız yani. İlk seçimde inşallah göndereceğiz bunları.
4: Selçuklu, Osmanlı bunlar dünyaya hükmetmiş şeyler. Artı en önemlisi Ay Yıldızlı sancağımız var üstünde. O varken bunu yıkıyorsun.
6: İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattında sular durulmuyor. İstasyondaki çalışmalar nedeniyle Nurtepe istasyonunda yolcular İETT otobüslerine yönlendirilmeye devam ediliyor. Ancak ilginç olan şu ki hattın ne zaman normale döneceği konusunda İBB'den haftalardır bir açıklama yok.
7: Metro mu bozuyor?
8: 19. günün sonunda hala farklı bir açıklama yok.
9: İşine, okuluna gitmek isteyen binlerce İstanbullu her gün aynı kaosla uyanıyor. Sorun haftalardır çözülmüyor. İstanbullu mağdur olmaya devam ediyor.
8: Bakın bu hat toplamda 35 dakika sürmesi gereken hat. Yani Mahmut Bey'den biren bir vatandaş Yıldız'a 35 dakikada varması gerekiyor. Pratik olarak, teknik olarak. Ama bu hattı, bu aktarmayı kullanan vatandaş özellikle pik saatlerde şu aktarma alanıyla beraber yaklaşık 1,5-2 saatini yollarda harcamak zorunda kalıyor.
10: M7 metro hattı aslında birçok insanın işine ve okuluna gitmek için kullandığı hatlardan biriydi ve ulaşım için kilit güzergahlardan bir tanesi. Çünkü Mecidiyeköy'e varmanın ve İstanbul'un kalbine ulaşmanın en önemli hatlarından biri. Ancak yapılan çalışmalar hala devam ettiği ve yeni bir açıklama da yapılmadığı için mahalleli özellikle de ne yapacağını şaşırmış durumda. Ulaşım konusunda işe ve okula gitmekte güçlük çekiyorlar. Haliyle de Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama bekliyorlar.
8: 19 gün oldu. Bu 19 gün içerisinde

0: aşağıda varsaydığınız veya söylediğiniz vatandaşa ayrıntılarını belirtmediğiniz arıza nedir? Metro mesela farklı iddialar var. Yani sadece su baskınıyla kalan bir durumun olmadığını, raylar arasındaki bağlantının sağlandığı klepelerin koptuğunu, bakımsızlıktan, ihmalden kaynaklı bir durum olduğu iddia ediliyor.
1: Bu çilenin nedeni ise M7 hattındaki Mecidiyeköy Çağlayan durakları arasındaki tünelde yeraltı suyunun akması. Ulaşım metro yerine İETT otobüsleriyle sürüyor.
0: Arızayı soruyoruz. Vatandaşın mağduriyetinin ne zaman ve ne şekilde giderileceğini soruyoruz. Ne deseler beğenirsiniz? M7 hattı zaten AK Parti döneminde yapılmıştı dediler.
1: Nurtepe sakinleri için ulaşım artık bir lüks haline geldi. Alternatif güzergahlar tıklım tıklım. Otobüs duraklarında kuyruk metrelerce uzuyor. Üstelik en büyük tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sessizliğine. İstasyonun neden kapalı olduğu, içeride ne tür bir çalışma yapıldığı veya en önemlisi kapıların ne zaman yeniden açılacağı tam bir muamma.
0: Ama siz 7 senedir biz yaptık, biz yaptık, billboardlarda, reklamlarda, her yerde algı yapacaksınız. Ona da eyvallah dedik. Ama kalkıp bir arıza olunca, aa bu AK Parti döneminde yapılmış. Böyle trajikomik işlerle İstanbul'u oyalamasınlar lütfen. Bu hattın ne zaman açılacağını vatandaşa açık bir şekilde söylesinler.
1: Şehir içi trafiği rahatlatması gereken metro hattı Nurtepe durağında adeta bir düğüme dönüştü.
2: Entegre Panter obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanılarak sahada gücünü gösterdi. 40 kilometre menzil ve dakikada 6 atış kapasitesiyle Panter obüsü Türk savunma sanayinin gücünü ortaya koydu.
3: T-155 TTA Entegre Panter obüsü 2026 Efes tatbikatında ilk kez kullanıldı. Obüs atışları sahada gücünü gösterdi. Yerli ve milli sistem dikkatleri üzerine çekti. ...155 mm çapındaki obüs 40 km menzile ulaştı. Dakikada 6 atış kapasitesiyle ateş gücünü ortaya koydu. 8.1 metrelik namlu yapısıyla sahada üstünlük sağladı.
4: 2026 yılında envantere giren T-155 Panter obüsü Efes 2026 tatbikatında ilk kez ateşlenecek.
5: Atın! Atın!
3: Obüsün en önemli özelliği ise atış yaptıktan sonra hemen mevzi değiştirmesi ve 2 dakikada atışı hazır hale gelmesi. 80 kilometrelik hızla 600 kilometrelik menzile sahip. Hareket halindeyken bile operasyonel kabiliyet sergiliyor. Beş kişilik mürettebatla göreve hazır hale geliyor. Panter obüsü 27 adet mühimmat kapasitesiyle kesintisiz ateş gücü sağladı. Asfalt üretimi obüse BMC, Aselsan ve MK'ye destek verdi. Türk savunma sanayinin ortak gücü Efes 2026 tatbikatına damga vurdu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlanacağını bildirdi.
3: Demir yolları bayram yolculuklarına hazır. Kurban Bayramı'nda 18.000'den fazla kapasite artışı sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin arttırıldığını açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için demir yollarında 18.644 kişilik kapasite artışı yapıldı. Kapasite artışı kapsamında Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs'la 30-31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenlenecek. Ek sefer saatleri Ankara'dan saat 11.15, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edecek şekilde belirlendi. Yapılacak 8 ek seferle toplam 3.864 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 260 vagon ilave ile 14.800 ek koltuk seyahatleri açılacak.
2: Uluslararası Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilcinin İstanbul'da buluşacağını belirtti.
6: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
3: Seferberlik dünyaya yayıldı, İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oldu. 160'tan fazla ülke İstanbul'da bir araya gelecek.
6: 160'tan fazla ülkeden temsilci, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na dair dijital medya hesabından paylaştı.

0: Paylaşımda bulundu. Sıfır Atık Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun hayırlar getirmesini temenni etti. Forumun 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini hatırlattı.
1: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
0: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da buluşacak. Erdoğan, zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum dedi.
2: Toplumun temel taşını oluşturan aileler için yeni adımlar atılıyor. Güçlü aile, güvenli toplum misyonuyla hareket eden Çeyiz Vakfı'nın açılış lansmanı gerçekleştirildi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.
3: Bu yolculuğu gençlerimiz için zorlu bir yoldur.
4: Toplumun temeli ailedir diyerek kolları sıvadılar. Genç çiftler için destek seferberliği başlattılar.
5: Çeyiz Vakfı lansmanını gerçekleştirdi. Yeni evlenecekler 18-35 yaş arasında olan çiftler Çeyiz Vakfı'na başvurarak evlilik desteklerini alabilirler.
4: Çeyiz Vakfı toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek, genç çiftlere evlilik yolculuklarında destek olmak amacıyla kuruldu. Vakıf düzenlediği lansman programıyla vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.
3: Güçlü aile, güvenli toplum.
4: Program İstanbul'da gerçekleştirildi. Ailenin toplumsal yapıdaki stratejik önemi, genç nesillere yönelik destek mekanizmaları ve vakfın hazırlamış olduğu çalışmalar paylaşıldı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş da katıldı.
6: Müsaadenizle fotoğraf çekiyoruz. Hanımefendi, müsaadenizle.
4: Vakıf, gençlere yalnızca evlilik sürecinde değil, aile kurumunun sürdürülebilirliğinde de destek olmayı hedefliyor. Ayrıca genç çiftlere çeyiz desteği, faizsiz kredi ve aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor.
7: Çeyiz Vakfı'nı gençlerimizin aile kurmasına, aynı zamanda aile kurup aile kalabilmesi için kurulmuş bir vakıftır.
4: Karasakız hedeflerinin nüfusun gençleşmesi için çaba göstermek olduğunu belirtti.
7: Türkiye'de nüfusun gençleşmesi için, ailelerin sağlam ve dinamik olması için elimizden geleni maddi ve manevi olarak yapmaya çalışıyoruz.
4: Nikah kararı alan ve evlilik hazırlığında olan genç çiftler, vakfın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ise desteklerden yararlanabilecek gençlere ilişkin detayları paylaştı.
8: Evlilik sürecine giren gençlerimiz 18-35 yaş arasında ve ilk evliliklerini yapacak olan gençlerimiz bize web sitemiz üzerinden başvurabilirler. Eğer ihtiyaç sahibi ise gençlerimiz bizden aynı çeyiz yardımı alabilirler. Geliri var ama birikimi yoksa bunlar da Karze Hasen faizsiz düğün desteğinden faydalanabilirler.
4: Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aile yapısının güçlendirilmesine yönelik devlet desteklerine dikkat çekti.
9: Evlilik yolculuğunda gençlerimize destek sunmak adına pek çok adımlar attık. Aile eğitimleri programını yürüttük. Evlenmek isteyen gençlerimize sıfır faizli bir kredi sunduk. 2 yıl ödemesiz 4 yıllık bir kredi desteği. Aile ve Gençlik Fonumuzla bugüne kadar 205 bin gencimize bu destekten istifade etmesini sağladık. Ve bugün de gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü Çeyiz Vakfı'da üstüne düşen sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlenmek isteyen gençlerimize de destek olmaya devam ediyor.
4: Programa katılan Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş da aile kurumunun korunmasının toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.
10: Hakikaten bir ihtiyaçtı. Çok güzel bir yerden başlıyor arkadaşlarımız. Tebrik ettim kendilerini. Bütün vakıflar, bakanlığımız, hükümetimiz neresinden tutabilirlerse bir kar. Ailenin mutlaka düzgün bir şekilde sürdürülmesi, onların aile olmasına yardım edilmesi lazım. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir noktadan başladılar. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Eskişehir'i festival rotasına dahil etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güçlü kültür, sanat altyapısı ve genç nüfusuyla öne çıkan Eskişehir 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacak dedi.
11: Türkiye Kültür Yolu Festivali şimdi Eskişehir'de. 16-24 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
12: 2026'da 26 şehirde festival rüzgarı esecek. Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak.

0: Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Eskişehir'i festival rotasına dahil etti ve 4. durağı olarak belirledi.
0: Sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar ve geleneksel sanatlar sizleri bekliyor.
1: Festival konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
0: Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir'de gerçekleştirilecek festivalin önemine dikkati çekti. Bakan Ersoy, Eskişehir'i de Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ederek şehrin sahip olduğu kültürel birikimi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Bu süreçte Eskişehir'in kültür, sanat ve gastronomi alanındaki görünürlüğünü daha da arttırmayı amaçlıyoruz dedi.
0: Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın.
1: Festival kapsamında ünlü sanatçılar Eskişehir'de sahne alacak. Eskişehir'in gastronomi rotası festivalle keşfedilecek.
0: Festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak.
2: Türk basketbolunun gelişimi için önemli bir adım atıldı. Ülker'le Türkiye Basketbol Federasyonu arasında imzalanan yeni işbirliğiyle hem milli takımlara hem genç sporcuların yetiştiği altyapıya destek sağlanacak. 3 yıllık anlaşma kapsamında Ülker, Basketbol Gençler Ligi'nin de sponsoru oldu.
1: Türk basketbolunun geleceği için güçlerini birleştirdiler. Milli takımlardan altyapıya uzanan dev bir işbirliğine imza attılar. Türkiye'nin köklü markalarından Ülker'le Türkiye Basketbol Federasyonu arasında Türk basketbolunun geleceğine yönelik kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Ülker 3 yıl boyunca kadın ve erkek basketbol milli takımlarının resmi sponsoru oldu.
3: Ben bir de aile fotoğrafı olsun, kalabalıklar.
1: İstanbul'daki Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, milli basketbolcular ve genç sporcular katıldı.
3: Bir de aile fotoğrafı olsun, kalabalıklaşsın biraz daha.
1: Anlaşma kapsamında Basketbol Gençler Ligi artık Ülker Basketbol Gençler Ligi ismiyle oynanacak. Ayrıca gelişim merkezindeki 3 ayrı altyapı salonu da Ülker markalarının isimlerini taşıyacak. Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı yapılan işbirliğinin yalnızca sponsorluk olmadığını söyledi. Türk basketbolunun geleceğine yatırım yaptıklarını vurguladı.
4: Bu işbirliği sıradan bir işbirliği değil. Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi.
1: Kölükfakı basketbolun gençler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ülker Spor döneminden bu yana basketbolun kendileri için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise işbirliğinin önemine dikkati çekti.
5: Genç sporcularımızın rekabet etmeleri, gelişmeleri, kendilerini göstermeleri açısından çok önemli bir platformdur. Bu nedenle Ülker'in Basketbol Gençler Ligi'nin 3 yıllık isim sponsoru olması bizim için son derece kıymetlidir.
1: Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin genç sporcular için önemli bir gelişim platformu olduğunu belirtti. Ülker'in lige isim sponsoru olmasının büyük değer taşıdığını ifade etti. Yeni işbirliğiyle birlikte Türk basketbolunun altyapısına verilen desteğin artırılması, genç yeteneklerin gelişim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Moderatör Gece'nin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Tılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun.

0: Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
10: Püskücüne bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Türkcell gücünde 5G.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Dünyanın beklediği ziyaret başladı. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e vardı. Trump bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. 2017'den bu yana ilk kez bir ABD başkanı Çin'i ziyaret ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Pekin'e vardı. Kalabalık bir ekip tarafından karşılandı. Devlet Başkanı Xi Jinping ile bugün bir araya gelecek. En sıcak başlıklardan biri son dönemde tırmanan ABD-İran gerilimi. Trump'ın ziyareti daha önce savaş gerekçesiyle ertelenmişti. Bu süre içinde İran meselesini belirli bir noktaya getirmeyi planladı. Ancak bölgedeki belirsizlikler devam ediyor. Gerilimin ekonomik faturası ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler iki lideri de çözüm arayışına iten unsurlar olarak öne çıkıyor. Enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar nedeniyle Pekin yönetimi de bölgedeki istikrarsızlıktan rahatsız. Ziyaretten önce en az 6 İran tankerinin Hürmüz'den geçtiği bilgisi geldi. Deniz ablukası uygulayan ABD'nin İran tankerlerine müsaade etmesi dikkati çekti. Görüşmenin ana konularından biri de Tayvan meselesi olacak. Xi'nin Trump'tan Tayvan'a desteğini azaltmasını talep edeceği öngörülüyor. Trump, Tayvan'a silah satış paketlerinde kısıtlamaya gitme sinyalleri vermişti. Bu görüşme öncesi önemli bir diplomatik jest olarak değerlendiriliyor. Karşılığında Trump'ın İran konusunda destek beklemesi muhtemel. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri zirvenin ekonomi ayağını oluşturacak. Zirveden çıkacak sonuçların sadece iki ülke ilişkilerini değil, küresel güvenlik ve ekonomi politikalarında uzun vadede etkilemesi bekleniyor. Trump'a Çin ziyaretinde teknoloji, finans, havacılık ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri eşlik ediyor. Trump'ın Çin ziyaretini konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer bizlerle. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erkan Bey, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Fatih Bey, Trump neden Çin'de?
1: Trump neden Çin'de? Gayet güzel ve yerinde bir soru. Aslında Trump neden bugün Çin'de sorusu daha doğru bir soru. Çünkü biliyoruz ki Nisan ayında planlanan, işte Mart'ın sonu, Nisan başı gibi planlanan ziyaret İran savaşı sebebiyle ertelenmişti. Ama bugün gerçekleşecek olan, ki artık saatinde geçtiğini varsayarsak, bu ziyaret Donald Trump'ın 2025 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönüşünden sonraki ilk Çin ziyareti ve yine bir de bölgedeki jeopolitik gerilimler, ki İran savaşı, bu gerilime denk gelmesiyle bence dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi ve dünya basını konuya oldukça ilgili. İşte kimisi işte İran meselesinin ana konu olduğunu, kimisi Çin'le ticaret rekabetinin ve yeni işbirliğinin ana konu olduğunu yazarken, tabii ki biz şunu biliyoruz, ana mesele zaten 2025 Aralık ayında yayınlanan Amerikan strateji belgesinde Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'e odaklanacağını söylemişti. Bu odaklanmanın ana sebebi de aslında Çin'in ekonomik büyümesi ve dünyadaki Amerikan ekonomik hegemonyasını sarsması, siyasi etkisini sarsması, kültürel etkisini sarsması. Ki biz neyi gördük? Trump göreve gelir gelmez aslında ticaret savaşlarını gördük. İşte gümrük vergilerini gördük Çin'e dair duyurulan, ki 2025'te artık işte Busan ticaret ateşkesi dediğimiz, işte o gümrük vergisi savaşlarının sona erdiği, işte yıl yıl uzatılması beklenen bir ateşkes süresi, ki bu bir savaşın değil, bir ticari savaşın ateşkesi, ki bunun da işte süresi dolmak üzere, ki masadaki ilk başlıklardan bir tanesi işte bu anlaşmanın uzatılması olacak. Yine işte Trump'ın Çin'i bir ideolojik rakipten ziyade ticari bir ortak rakip olarak görmesi, yani Trump aslında Çin'in işte diplomatik olaraktan dünyada

0: ürettiği etki gücüyle ilgilenmekten çok Çin'in dünya ekonomisindeki konumu ve Amerikan ekonomisini geriletmesiyle ilgileniyor ki aslında gümrük tarifeleri bununla alakalı ama Trump'ın işte Çin'in Afrika'daki yatırımları, liman satın almaları gibi konularla ilgili biz henüz bir açıklama yaptığını duymadık ki işte bildiğimiz üzere hem Yunanistan'da Pire Limanı hem de İsrail'de Hayfa Limanı'nda çok ciddi yatırımları var. Çin'in ve dünyanın dört bir yanına yayılmış olan madencilik, petrol çıkarma gibi işleri de yürüttüğünü biliyoruz. Yani Çin sadece üreten ve ürettiğini satan bir ülke olmanın daha da ötesinde ki burada ana başlık işte bu ticaret ateşkesinin uzatılması dedik ama bence yan başlık ama ana başlığa dönüşebilecek önemli başlıkta İran meselesi. Çünkü Amerika ve İsrail'in
1: İran
0: İran'a
1: meselesine
0: açtığı
1: geçmeden Fatih Fuat Tuncer, burada bir soru sormak
0: buyurun.
1: istiyorum. Şu,
0: Tabii ki.
1: şimdi ekonomik rekabet, işte Çin'in önümüzdeki süreçte ABD'yi tamamen geride bırakacağı pek çok analizde bu yazılıyor. 2030-2035 projeksiyon içerisinde. Şimdi burada nasıl ortak paydada buluşacaklar mesela? Trump ne diyecek? Afrika'dan liman satın alma mı? Ekonomini bu kadar geliştirme mi? Savunma sanayine bu kadar yatırım yapma mı diyecek mesela? Nasıl bu iki ülke bir yandan kendi birbirlerini rakip olarak görürken bir yandan da böyle görüşüp belli bir paydada buluşup ortak hareket edebilecek? Çünkü birbirlerinin net şu an dünyada iki rakip, süper güç. Ben daha güçlüyüm, sen daha güçsün. Net iki rakipten bahsediyoruz.
0: Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri Çin denkleminde yorumlarsam farklı yorumlamak gerekir ama Trump ve Xi Jinping denkleminde yorumlarsak farklı yorumlamak. Çünkü Trump'ın meselelere bakışı Erkan Bey Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel dünyaya bakış açısından oldukça farklı.
1: Evet.
0: İşte Trump ne isteyebilir? Beraber çalışmak isteyebilir, beraber kazanmak isteyebilir ki bu noktada işte Çin'e yani İran meselesine girmeden en basitinden işte Hürmüz Boğazı'ndaki petrolün yerine Venezuela petrolü ve işte Amerikan LNG'si üzerinden bir satış yapma planı var ki medyada işte bunlar yazılıyor. Yine bunun dışında tarım ürünleri, soya fasulyesi gibi ürünlerin işte Çin'e satışı ve hatta birçok kaynak işte Boeing satışı yaparak dönebileceğini yazıyor Trump'ın. Şimdi Trump'ın bakış açısından İşte Çin'e yapılacak bir satış, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne girecek olan işte bir satış bedeli Trump açısından zafer. Ama bizim alışa geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri sizin de altını çizdiğiniz o 2030'un, 2035'in Çin'inin ne kadar gölgesinde kalacak? Bugün Çin dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne inşa ettiği sistemi işte Bretton Woods sisteminin ki birçok revize geçirdi sistemi ciddi sarsılması demek. Aslında Amerika Devleti'nin korktuklarıyla Trump'ın korktukları birbirinden farklı. Bir de şu var, Çin bu meseleye nasıl cevap verecek? Çin de şunu biliyor. Biz
1: Tam şunu soracaktım.
0: Çin'deki
1: Xi Jinping Trump'ın bu zaferi zaferle dönmesine müsaade eder mi? Çin'den.
0: Bence geçici bir zafer çünkü ortada bir savaş yok. Kaybeden olmayacaksa işte Trump'ın bu şaşalığı karşılanmasının üstüne işte Çin Trump'ın görev süresi bitene kadar bir şekilde bu durumu devam ettirmek isteyecektir. Çünkü işte o Busan anlaşması dediğimiz anlaşmaya gelene kadar her iki ülkenin de ticareti ciddi anlamda yıprandı ve Çin ticarette sürprizlerle uğraşmak istemiyor. Çünkü şu var, biz işte bir sonraki seçimi büyük ihtimal demokratlar kazanır diyoruz ama Erkan Bey, Çin'deki bir sonraki seçim diye bir şey yok. Her zaman Çin Komünist Partisi var ve Çin'in uzun vadeli planları var. 2030'daki Çin'in nerede olacağını planlıyorlar. 2035'teki planları var ve bu 2030-2035 planlarında Çin için aslında Trump'ın teyisi yok ve Trump onlar için işte 1-2 yıl daha sabredilmesi gereken bir Amerikan başkanı ve memnun oldukları bir başkan. Neden memnun oldukları bir başkan? İşte İran karşısında istediğini alamayan bir Amerikan başkanı. İşte dünyadaki Amerikan imajının yıpranması ki bu da Çin'in bu rekabet

0: rekabet aynı zamanda ekonomik veya askeri bir rekabet de değil. Aynı zamanda kültürel bir rekabetten bahsediyoruz. Bu da Çin ürünlerinin işte dünyada yayılması, belki buradan marka ismi vermek uygun değildir ama
1: Evet.
0: işte Çinli cep telefonu üreticileri, Çinli otomobil üreticileri, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin işte 100 yıllık Amerikan markalarının önüne geçtiği görülüyor. Trump da aslında buna cevap olarak neredeyse bütün işte top seviye Amerikan firmalarının CEO'larını da yanında götürdü. Bu da aslında meseleye Trump'ın ticaret odaklı yaklaştığının bir göstergesi diyebilirim Erkan Bey.
1: İran üzerinden devam edelim. Az önce siz bir giriş yapmıştınız. Ziyaret öncesi en az 6 İran tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine ABD'nin müsaade ettiği ifade ediliyor. Dikkat çekici bir detay mesela bu. Bir yandan abluka devam ederken.
0: Muhtemelen bu tankerlerin herhalde giriş rotasının Çin olması ne size ne bana sürpriz olacaktır diye
1: Evet,
0: düşünüyorum Erkan
1: şüphesiz.
0: Bey. Hani Çin'e bir jest olarak bu daha önceden Çin'le işte uzlaşılmış bir mesele olabilir. Çin'in de İran'a işte ulaşarak tankerlerimizi çıkarın dediğini düşünebiliriz. Tabii İran meselesinden bahsederken ben az önce işte ticaret ana başlık, İran yan başlık dedik ama şu da var. Masadaki en kritik pazarlık kozlarından bir tanesi İran meselesi. Çünkü mevcut durumda Trump İran'ı ekonomik olarak tamamen kitlemek için en çok ihtiyaç duyduğu ülke Çin. Yoksa askeri olarak işgal edemeyeceğini ki işgalin maliyetini kaldıramayacağını bildiği için İran'ı ekonomik olarak çözülmesini istiyor ve İran'ı bunca yaptırım ve ambargoya rağmen ayakta tutan da aslında İran'ın Çin'le kurduğu ticari ilişki. İşte İran petrolünün gitmesi, Çin'in işte kabul etmese de hem askeri teçhizat hem de teknoloji transferini ve kritik ürünleri bir şekilde İran'a ulaştırması
1: Yani
0: meselesi.
1: bu
0: Bence
1: savaşta da biraz ayakta tutan Çin oluyor. Özellikle
0: tabii
1: verdiği
0: ki
1: istihbari destekle.
0: tabii bu işin bir de istihbaratı bu boyutu var. Tabii Erkan Bey şunu da unutmamak gerekiyor. Bir tarafta İran, diğer tarafta aslında Tayvan meselesi. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a karşılık Tayvan meselesinde belki bir yumuşama açıklaması, işte tek Çin politikasının zaten Amerikan devleti tarafından desteklendiği, Tayvan'la olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği noktasında açıklama yapabilir ki bütün medya analizlerini incelediğimiz zaman Trump'ın bu meseleye pragmatik yaklaşımının aslında Çin ile olan tüm meseleleri birbirine bağladığını gösteriyor. Birincisi İran petrolü ve enerji hattı dedik. Çünkü Çin İran petrolünün dünyadaki en büyük alıcısı ve Trump'ın masadaki bence en büyük talebi veyahut ricası İran'dan petrol alımını durdurun veya minimuma indirin. Karşılığında ne teklif edebilir? Çinli teknoloji devlerine uygulanan kısıtlamalar var biliyoruz özellikle çip meselesi konusu. Bu ki bütün kendi teknoloji CEO'larını işte Elon Musk'ından Zuckerberg'ine kadar yanında götürdüğünü düşünürsek Erkan Bey bu da aslında bize şunu gösteriyor. Biz de size bu konuda yardımcı oluruz
1: Çin bunu kabul eder mi?
0: veya Çin bence bir pazarlığa oturacaktır Erkan Bey ama bu pazarlık kalıcı ve net bir çözüm değil. Nasıl ki Busan işte ticari ateşkesi dediğimiz şey yıllık planlandıysa Çin de bunu yıllık bazda görüşmeye yaklaşacaktır ki işte bu ateşkesin yeniden güncellenmesi ki bu noktada Trump aslında İran üzerinden Çin'e ticaret alanında bir havuç sopa stratejisi uygulamaya çalışsa da şeyin de farkında. İran'ın herhangi bir devlet olarak Amerika'ya boyun eğmeyeceğini de nin de farkında ama şu da var. Çin'in de en büyük müşterilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ki işte en son bir sosyal medya platformu, işte video oynatan bir platformun Amerika ayağının satın alması meselesi çok tartışılmıştı. Çin müsaade etti o şirketin Amerika ayağının bir Amerikan şirketine satılmasına. Yani Çin bazı meselelerde çok sert duruşta sergilemiyor. Aslında uzlaşmacı ve bu uzlaşmanın temel sebebi tam olarak anlaşamasa da aslında Donald Trump'ın görev süresi

boyunca yeni krizlerle karşılaşmamak adına bir nevi durumu idare diyebiliriz. Aslında bir idareyi maslahat uyguluyor. Tabii bir diğer mesele Orta Doğu'daki durum. Yani Çin, hatırlarsak Suudi Arabistan ve İran meselesi.

0: bir yumuşak güç olarak da varlık göstermeye çalışıyor ve yine Trump bu diplomatik gücünü işte Çin'den İran'ın nükleere sahip olmaması noktasında yardım istemek veya İran'ın vekil güçleri noktasında İran'a bir baskı uygulamasını istemek gibi sunabilir. Ama bunları kabul etmesi için Çin'in işte sadece kendi cep telefonu firmalarına, otomobil firmalarına çip tedariğinin arttırılmasıyla Çin'in bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Mesele bir şekilde bence Tayvan konusunu da bağlanacak gibi görünüyor. Çünkü Çin İran'ı Amerika'ya karşı bir denge unsuru olarak gördüğü bir gerçek. Bu kartı da kolayca teslim etmeyecektir. Ancak bunun karşılığında Tayvan veya Güney Çin konusunda eğer Amerika Birleşik Devletleri bir takım tavizler vermeye hazırsa Çin'in İran konusunda bir baskı uygulayabileceği de konuşuluyor. Çünkü her ulus devlet aslında kendi çıkarları için mücadele ediyor. Eğer Tayvan konusu gündeme gelir ve bir çözüm önerilirse Erkan Bey, Çin'in birinci önceliği İran değil Tayvan olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, şüphesiz Çin'den o coğrafyadan bakınca Tayvan belki de bu saydıklarımız içerisinde Çin için ilk sıradaki başlık. ABD için belki değil ama Çin için öyle olacak.
0: Evet.
1: Yarınki basın toplantısını hakikaten çok merakla bekliyorum, merak ediyorum neler söyleyecekler. Trump ne söyleyecek mesela? Xi Jinping nasıl bir yanıt verecek? Onu da göreceğiz, detaylandıracağız, bakacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum Erkan Bey. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok sağ
0: sizlere.
1: olun. Şimdi bu ziyareti görüştük, konuştuk daha doğrusu. Gelelim tekrar İran'a. ABD, İran'ın askeri kapasitesinin tükendiğini iddia etmişti. Büyük bir başarı elde edildiğini savunan ABD'nin o kadar da başarılı olmadığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre İran'ın mühimmatı yerli yerinde duruyor.
2: İddia edilen kadar başarı elde edilemedi. Aslında mühimmatları tükenmedi. ABD basını gizli bir istihbarat raporuna dayanarak İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerinde olduğunu savundu. Söz konusu rapora dayalı haberi New York Times gazetesi yayınladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ı kullanılabilir durumda. Öte yandan ABD ordusu birçok kritik mühimmat stoğunu zaten tüketmiş halde. ABD Başkanı Donald Trump gazetenin haberine sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, yalan haber medyası İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor dedi. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar paylaşımını yaptı. İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını öne sürdü.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki rejim karşıtlarına gönderdikleri silahların Kürt gruplar tarafından yerine ulaştırılmadığını söylüyor. Ancak İsrail ve Amerikan basınına göre işin aslı çok farklı. Perde arkasında Türkiye'nin ağır baskısı ve Pentagon'un vetosu olduğu iddia ediliyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Kürtler üzerinden silah gönderildiğini söylemişti. Ancak silahların muhaliflere ulaşmadığını belirtiyor. Bu nedenle de İranlı Kürt silahlı muhalif grupları suçluyor. ABD ve İsrail basınına göre ise perde arkasında Türkiye var. Ankara'nın baskısı sonucu Trump'ın geri adım attığı öne sürüldü. İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor. Ama silahları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: ABD'li askeri yetkililer Kürtlere silah gönderilmediğini açıklamıştı. Gazeteciler Trump'a bu açıklamaları sordu. Trump ise o yetkililer yanılıyor demişti. Ancak İsrail ve ABD basınına göre durum tamamen farklı. Jerusalem Post gazetesine göre
2: İranlı silahlı Kürt muhalif grupların kullanılması planı bizzat Trump tarafından veto edildi. Haberde Pentagon'un bu plana en başından beri şiddetle karşı çıktığı ve Türkiye'nin Trump'a uyguladığı ağır baskının bu vetoda kilit rol oynadığı

0: oynadığı vurgulandı. Medyaya göre Trump, İran rejiminin ayakta kalmasının sorumluluğunu kendi üstünden atmaya çalışıyor. Peki Trump'ın bahsettiği o kayıp silahlar nerede? The Arab News'e göre Kuzey Irak üzerinden İran'a sokulması planlanan o silahlar aslında bir hayal ürünü olabilir. İranlı Kürt muhalifler silahları aldıkları iddialarını yalanlıyor. Güvenlik uzmanları ise bu silah kaosunun Tahran'ı içeriden çökertmek ve aklını karıştırmak için tasarlanmış bir psikolojik bilgi harbi olabileceğine dikkati çekiyor.
1: Thank you.
2: Thank you.
3: Orta Doğu'da süren savaş, dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri artırdı. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik hat, yalnızca enerji fiyatlarını değil, küresel ekonominin geleceğini de doğrudan etkiliyor.
4: Hürmüz Boğazı bildiğiniz gibi son zamanlarda dünyadaki jeoekonomik kırılmanın en önemli gündemlerinden bir tanesi.
5: Orta Doğu'daki gerilim sürüyor. Savaşın etkileri cephe hattıyla sınırlı kalmıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir aksama enerji fiyatlarını ve enflasyonu doğrudan etkiliyor.
4: Bu süreç baktığınız zaman küresel ekonominin yeniden şekillendiğine dair bize önemli ipuçları veriyor.
5: Orta Doğu'daki savaş dünya ekonomisinin en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sini ev sahipliği yapıyor. Körfez ülkelerden çıkan petrol ve doğalgazın önemli bir bölümü bu dar su yolundan dünya pazarlarına ulaştırılıyor.
4: Enerji akışının bu süreçlerden etkilenmesiyle beraber birçok ülkenin küresel pozisyonunu yeniden gözden geçirmesini gerekli kıldı.
5: Bölgede yaşanabilecek en küçük aksama enerji fiyatlarından enflasyona kadar küresel ekonominin birçok alanında zincirleme etki yaratıyor. Uzmanlara göre bugünkü risk yalnızca petrol fiyatlarının artması değil, enerji akışının fiziksel olarak kesintiye uğrama ihtimali.
4: Tüm dünyada ekonomilerin hatta şirketlerin dayanıklılığı konuşulmaya başladı. Hem ülke ekonomilerinde hem de şirketlerin girdi maliyetlerinde enerjinin ciddi şekilde etkisini görmeye başladık.
5: Tanker rotalarının değişmesi, sigorta maliyetlerinin yükselmesi, rafineri planlarının bozulması ve lojistik zincirlerde yaşanabilecek aksaklıklar enerji az güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Tahminlere göre bu süreçte küresel büyüme beklentileri aşağı çekilirken enflasyon baskısı yeniden güç kazanıyor.
4: Enerjiyle beraber, yani özellikle enerji fiyatlarının artışıyla beraber kısa vadede girdi maliyetlerinde önemli etkilerin olacağını söyleyebiliriz. Yeni enerji koridorları, hatta enerji deseninin de değişeceğine inanıyorum ben.
5: Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin geçici bir bölgesel gerilimden öte küresel ekonominin enerji güvenliği ve altyapı dayanıklılığı ekseninde yeniden şekillendiği yeni dönemin habercisi olduğuna dikkati çekiyor.
4: Enerji üretim sürecinin kesintiye uğraması, rafinerilerin, işte üretici firmaların, yine bu enerji kullanıcıların üretim sistemlerinin buradan etkilenmesi nedeniyle akış bozuluyor.

0: Mersin'de akaryakıt depolama tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Yangın gün boyu devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Mersin'de Kazanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Yakıt tankının patlaması sonucu tank üzerinde bulunan bir işçi yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve TOMA araçları sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Onlarca kişi mahsur kaldı. Göle dönen yollarda araçlar sürüklendi. Bölgede can pazarı kuruldu. 12 kişi hastanelik oldu. İşte sel felaketinden çarpıcı görüntüler.
1: Evet, evler gidiyor komple.
2: Sanak dakikalar içinde sele neden oldu.

0: Den oldu. Dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sürüklendi. Onlarca kişi ölümle burun buruna geldi.
1: Oo, hepsi oraya gidiyor vallahi.
0: Akşam saatleriydi. Samsun Havza ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı felç etti. 10 dakikada felakete dönüştü. Bölgedeki dereler taşınca sele neden oldu. Özellikle 4 mahalleyi vurdu. Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi.
2: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
0: Bölgede can pazarı kuruldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanlar çareyi araçlarının üzerine çıkmakta buldu. Hayata tutunmaya çalıştı. Ekipler seferber oldu. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Bazı noktalarda zemin katlarının tavanına kadar yükseldi. Eşyalar sokağa döküldü ve sel önüne kattığı her şeyi sürükledi.
1: Hava! Herhalde o beyazın üstüne çıktı reis o.
3: Evdelerde ya. Şuna bak.
4: Böyle bir şey yok. Aniden yakalandık. Hiç haberimiz yok. Dükkanın içinde kaldık. Rehin kaldık. Hiç haberimiz yok. Birdenbire bastı geldi. Kepçeler Allah razı olsun bizi kurtardılar.
0: Mahsur kalanlar kurtarıldıktan sonra çalışmalar başladı. Şans eseri bir can kaybı olmadı. Hafif yaralanan 12 kişi hastanelik oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı bölgede incelemelerde bulundu.
5: Bir havza merkezi içinden geçen derede taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde de tabii hızlı bir yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. İş yerlerine gelen zararlar var. Araçların zarar gördüğünü tespit ettik şimdi.
0: Can kaybı yoktu. Ancak büyük çapta hasar vardı. Bölge halkı geceyi ayakta geçirdi. Sokakta sabahlayanlar oldu ve Havza ilçesinde okullar tatil edildi. Eğitime bir gün ara verildi. Bölgedeki hasarın boyutuysa gün ağardığında daha net anlaşıldı. Sürüklenen araç ve eşyalar kullanılamaz haldeydi. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.
6: Önce hayranıyla fotoğraf çektirdi. Ancak o karede dikkati çeken başka biri daha vardı. Görüntünün arka kısmındaki koyu yeşil üstlü kişi dakikalar sonra Lucas Torreira'ya yumrukla saldırdı. Saldırgan Galatasaraylı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımlarını takip ederek bulunduğu yere geldi. Saldırı sonrası yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın bir taraftarıyla çekildiği fotoğraf saldırı öncesinin en dikkat çeken karelerinden biri oldu. Fotoğrafın arka planında görünen kişinin dakikalar sonra ünlü futbolcuya saldıran kişi olduğu belirlendi. Saldırgan, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı anlık paylaşımları takip ederek Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezine geldi. Şüphelinin daha önce Torreira'ya yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. Olay, alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde yaşandı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Saldırgan, Lucas Torreira'ya aniden yumruk attı. Saldırıdan saniyeler sonra çekilen görüntülerde yerde saldırgan, araya girmeye çalışan bir kadın, birkaç metre ötede Lucas Torreira görünüyor. Saldırganın ise hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yansıyor kameraya. Kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli, bindiği ticari takside güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Hastanede kontrol edilen futbolcunun sol kaşıyla göze arasında kızarıklık oluştuğu belirlendi. Yıldız futbolcu ifadesinde, "Bu kişiyi daha önce hiç görmedim. Bir anda gelip bana yumruk attı. Ben herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Olay sonrası ağlamaya başladı," dedi. Öte yandan saldırgan hakkında Torreira'nın kız arkadaşına yönelik daha önce verilmiş

0: etmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturmada ise sıcak bir gelişme yaşandı. Şüpheli, kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Atalay Demirci, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmada firari olarak aranan Demirci'nin kentte olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun adresi bu kez Kartal oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Türkiye genelinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik düğmeye basıldı. Emniyet, istihbarat birimleri ve savcılıkların koordinasyonunda 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun merkezinde ise örgüte finans sağladığı, geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheliler vardı. İçişleri Bakanlığı operasyonlarda 324 kişinin yakalandığını açıkladı.
2: Terör örgütü DAEŞ'a büyük bir operasyon düzenlendi. 47 ilde aynı anda harekete geçildi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Yapılan operasyonda toplam 324 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin bir bölümünün örgüte finans sağladığı, bazılarının ise geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyon kapsamında haklarında arama kaydı bulunan şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, milletimizin huzuru ve güvenliği için operasyonlarımız yılın 365 günü aralıksız sürüyor mesajı verildi. Yetkililer terör örgütlerine yönelik yeni operasyonların süreceğini belirtti.
1: Bursa'da eşini defalarca bıçaklayarak katletti. Ardından teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç cinayet geçtiğimiz yıl işlenmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: Çocuğunun gözü önünde eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Hayatını kaybetti. Çığlıklarıysa yürek yaktı. Korkunç cinayet Bursa'da işlenmişti. Yaşanan trajik olayda kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde ilk olarak katil zanlısı eş, Sevgi Yandık ve elinden tuttuğu çocuğuyla birlikte parka doğru yürüyor. Bir süre sonra çığlık sesleri yükseliyor. Katil zanlısının cinayeti işlerken öl öl diye bağırdığı anlar duyuluyor. O anlarda genç kadının feryatları yürek burkuyor. Görüntülerde daha sonra katil zanlısının eşini defalarca bıçakladıktan sonra çocuğunu da kucağına alıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çevredeki diğer vatandaşlarsa büyük bir şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Olay sonrası katil zanlısı eş karakola giderek teslim oldu. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet soruşturması kapsamında görülen dava, bir görgü tanığının gelmemesi üzerine 8 Temmuz'a ertelendi. Acılı aile, adalet için davanın görüleceği günü bekliyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan kavga büyüdü, ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri tarafları ayırmakta zorlanırken müdahalede biber gazı kullanıldı. Çıkan arbedede 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul'da sebze meyve halinde gece saatlerinde kavga çıktı. 12 polis yaralandı, güvenlik güçleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyen tartışma aniden kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Ekipler kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis arada kaldı. Kavgayı ayırmak isteyen 12 güvenlik görevlisi yaralandı. Buna rağmen yapılan uyarılar işe yaramadı ve dağılmayan gruba polis bu kez biber gazıyla müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan iki komiser çıkan arbede sırasında yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'un yollarından yine duman yükseliyor. Bir hafta içinde tam 3 İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Son olarak Sarıyer'de yaşanan yangın vatandaşlara yine korku dolu anlar yaşattı. Peki milyonlarca İstanbullunun her gün bindiği bu otobüsler neden yanıyor? Sorun bakımsızlık mı yoksa filo artık alarm mı veriyor?
3: Neredeyse hemen hemen her gün gördüğümüz otobüs yangınlarının artık kök sebep analizini inceleme vakti gelmiştir diye düşünüyoruz.
4: 7 günde 3 otobüs küle döndü. İETT otobüsleri alevlere teslim oldu. Gözler yine İBB'ye çevrildi.
3: Otobüs yangınları elektrik arızalarıyla olur. %30 civarındadır. Isınmaya bağlı lastiklerden, frenlerden olabilir. %30 civarı koyabiliriz. Ama gerçek bir şey vardır ki otobüs yangınlarının %54'ü motor bölümünden başlar ve yayılır.
4: Sadece 7 gün içinde 3 farklı noktada 3 farklı İETT otobüsü alevler içinde kaldı.
5: Tabii akıllara pek çok soru geliyor. Bu otobüsler neden yanıyor? Nedeni yapılmayan bakım mı yoksa otobüslerin filo yaşının yüksek olması mı?
3: İnsan ihmali olduğunu biliyoruz. Fakat elimdeki notlar bana diyor ki genellikle yetersiz bakım içeriklidir.
4: Sarıyer'deki son olayda da motor kısmından yükselen duman kısa sürede tüm otobüsü sardı. Uzmanlara göre bu yangınların arkasında tek bir sebep yok. Ancak en büyük etken bakımların doğru zamanda yapılmaması.
3: Yangın farkında olmadan aracın her yerini kaplar. Yolcular ve sürücü araçtan inemezler.
4: Haliyle her yanan otobüs bir kamu zararı anlamına geliyor.
3: Kamu zararı çok yüksek. Çünkü en basit otobüsün fiyatı bugün 20 milyon TL'den başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. 20 milyon TL yandı denince o kadar kolay olup bitmiyor her şey.
1: Gaziantep'te jandarma ekiplerinin otoyolda yaptığı drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan yüzlerce sürücü tespit edildi. Jandarma ekipleri 1346 araca cezai işlem uyguladı.
2: Yola çıktılar, trafik kurallarını hiçe saydılar. Emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan ve seyir halinde telefon kullanan jandarmanın denetiminden kaçamadı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarması timleri denetim yaptı. Drone havalandı, kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi. Bazı sürücüler drone'u fark edince emniyet kemerine sarıldı, telefonu elinden bırakmaya çalıştı. Ama denetim noktasına gelindiğinde cezayla karşılaştı. 40.298 araçla 15.637 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 1346 araca çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Denetimlerin ise aralıksız devam edeceği belirtildi.
1: İstanbul Avcılar'da D100 karayolu firar eden boğanın kaçış anlarına sahne oldu. Trafikte seyir halindeki araçların arasında koşmaya başlayan boğayı durdurmak kolay olmadı.
2: Çok uzun yoldan geldi. İstanbul'da getirildiği çadırdan kaçtı, trafiği birbirine kattı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar İstanbul'da belirlenen adreslere getirilmeye başlandı. Kars'tan yola çıkıp Avcılar'a getirilen kurbanlık satıcının elinden kaçtı, soluğu D100 karayolunda aldı. Yanından geçen araçları aldırmadan soluksuzca koşmaya devam etti. Sürücüler şaşkındı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Firari boğa yakalandı ve sahibine teslim edildi.
1: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temsili askerlik yapacak olan 35 özel birey için unutulmayacak bir uğurlama töreni düzenledi. Özel bireylerle konvoy yapıldı ve program alanında davul zurna eşliğinde halay çekildi. Gençlere asker kınası da yakıldı.

0: Kocaeli'de unutulmayacak bir gün yaşandı. 35 özel genç dualarla askere uğurlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Kocaeli vizyonu kapsamında şehre değer katan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel genç için unutulmayacak bir uğurlama töreni düzenlendi.
1: Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar diye o marşı hep birlikte eğitimlerimizde söyledik.
0: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve özel bireyler ilk olarak belediye hizmet binası önünde buluştu. Makam aracının direksiyonuna geçen Başkan Büyükakın ve gençler, Türk bayraklarıyla donatılan konvoyla birlikte kornalar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldi. Konvoy herkes tarafından alkışlarla karşılandı. Özel gençler şenlik alanındaki arkadaşlarıyla buluştu.
1: İşte bu evlatlarımız da her Türk'ün asker olduğunu gösterdiler.
2: Vatan sağ olsun, seyirce dönmez, vatan bölünmez.
0: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ikinci bölümünde kınalar yakıldı. Anneler, çakı gibi asker olacak çocuklarının ellerine dualar eşliğinde kınayı yakarken, törenin bu bölümü duygusal anlara sahne oldu.
1: Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum.
0: Kına yakma töreninin ardından Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Tuğamiral Selçuk Akar'ı en özel birliğe Ay Yıldızlı Bayrağı takdim etti. Tören sonunda Başkan Büyükakın davul zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti.
3: Düzce'de yaşayan Down sendromlu Oğuz Kağan'ın hayali polis üniforması giymekti. Polislik mesleğine özel bir ilgisi olan Kağan için emniyet harekete geçti ve hayalini gerçekleştirdi. Oğuz Kağan trafik ekipleriyle birlikte bir de denetime çıktı.
4: Efsane güzel.
5: Üniformayı giydi, polis aracına bindi, trafik denetimi yaptı. Düzce'de yaşayan Down sendromlu Oğuz Kağan Sarıbaş polislik mesleğine özel ilgi duyuyordu ve bunu her fırsatta dile getiriyordu. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Oğuz Kağan'ın hayalini gerçekleştirdi.
6: Beğendin mi?
5: Polis aracıyla yola çıkan Oğuz Kağan heyecanlıydı. Elinde siren kumandası vardı. Kural ihlali yapanları da uyarmayı ihmal etmedi. Polis aracında geçen samimi yanların ardından Oğuz Kağan'a çiçek hediye edildi.
7: Oğuz belli ki polisleri çok seviyor. Sivil birinin yanımızda olmasını görmek güzel bir şey tabii.
3: İstanbul Ümraniye'de grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine giden 28 yaşındaki Gamze Yıldız uygulanan serum tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili hem savcılık hem İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Uzmanlarsa alerji oranı yüksek ilaçların kapsamlı hastanelerde kullanılması konusunda vatandaşı uyarıyor.
8: Çok alerji riski yüksek ilaçlar bunlar ve hani acil serviste normalde kullanım alanı yok diyebileceğimiz kadar az.
9: Grip oldu, tıp merkezine gitti. Uygulanan serum tedavisi hayattan kopardı. Gözler tekrar ölümcül risk taşıyan sarı serum ve atom seruma döndü.
8: Sarı serumun içinde aslında B vitamini var. O rengini, seruma rengini veren madde, o B vitamini içinde bulunan madde. Yani normalde böyle bir gripal bir durumda ya da işte bir üst solunum yolu enfeksiyonunda verilmesi gereken bir ilaç değil kesinlikle.
9: Gamze Yıldız, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle özel bir tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine serum tedavisi uygulandı. Serum sonrasında fenalaşan Yıldız hayatını kaybetti.
10: Seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Benim diyor ilaçlara karşı alerjim var. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
11: Gencecik bir kız hiçbir rahatsızlığı olmadan ertesi gün daha iyi hissedeyim diye basit bir soğuk algınlığından buraya geliyor ve hiçbir zaman ertesi günü olmadı o çocuğun.
9: Genç kadının ölümü uygulanan ilaç ve serum tedavisinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlarsa ev ortamı ve donanımlı olmayan tıp merkezlerinde uygulanan sarı serum ve atom serumu tedavisi hakkında vatandaşları uyarıyor.
8: Ancak bu ilaçların evde ya da işte çok donanımlı olmayan merkezlerde yapılması durumunda hızlı gelişen alerjide müdahale edilememesi ve bu da hastanın ölümüne kadar sebep olabilecek durumlara yol açabilmekte.
9: Üstelik uzmanlara göre sarı serumun tedavi edici bir özelliği bulunmuyor. Vatandaşların doğal yollardan C vitamini alması serum tedavisine göre daha faydalı.
8: Bunun tedavi edici bir özelliği olmadığı, hani kendisi bir mandalin, portakal, C vitamininin doğal yollardan almasının çok daha etkili olacağını anlatıyoruz.
3: Konya Selçuklu'da teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan ve onların yeteneklerini sergileyecekleri Teknosel Teknoloji Festivali başladı. Festivale ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Gençler hem kıyasıya yarıştı hem doya doya eğlendi.
9: Teknosel 2026 kapılarını açtı. Konya Selçuklu'da teknoloji rüzgarı esti.
12: Teknosel festivalimizin üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Yine çok büyük bir coşku var.
9: Teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiren festival ilk günden büyük ilgi gördü.
12: İnşallah teknoloji festivalini pazar gününe kadar dolu dolu geçireceğiz.
9: Konya Selçuklu'da teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan ve onların yeteneklerini sergiledikleri festivalin Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnopark işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlendi.
12: Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geldikleri zaman burada robotlarını kendileri imal ediyorlar ve kendi yaptıkları robotlarla burada farklı kulvarlarda yarışmalara dahil oluyorlar.
9: Festivalin ilk aşaması olan robot yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 587 takım ve 1761 katılımcıyla gerçekleşiyor.
12: Çok sayıda okulumuz bu yarışmalara katıldı. 7 farklı kategoride robot yarışlarında mücadele ediyorlar. 3 gün boyunca bu yarışlar devam edecek.
3: İstanbul'un simge kubbeleri, tarihi yapıları ve asırlık mimarisi bu kez fotoğraf karelerinde hayat buldu. Yıldız Holding ev sahipliğinde açılan Gök Kubbe sergisi sanatseverleri İstanbul'un geçmişine uzanan görsel bir yolculuğa çıkardı.
0: Yüzyıllardır İstanbul'un silüetine damga vuran o kubbeler, medeniyetin izini taşıyan tarihi yapılar, fotoğraf karelerinde bambaşka bir hikayeye dönüştü. Yıldız Holding ev sahipliğinde açılan Gök Kubbe sergisi, sanatseverleri İstanbul'un tarihi hafızasında etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.
13: İstanbul'un kubbeleri, yüzyıllardır farklı medeniyetleri, düşünceden insanları, inançları, kültürleri aynı çatı formu altında, aynı kubbede topluyor ve ortak bir gökyüzü hayaliyle bir araya getiriyor. Bu anlamda da İstanbul elbette ki dünyanın en önemli metropol şehirlerinden bir tanesi ama şehrin alameti farikası kubbeleridir.
0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım yaklaşık 2 yıllık çalışmasının ürünü olan eserlerinde İstanbul'un mimarisini ışık, zaman ve mekan üzerinden yeniden yorumladı. Açılış programında konuşan Mehmet Tütüncü, kültür ve sanatı toplumla buluşturmayı önemsediklerini belirterek serginin İstanbul'un çok katmanlı hafızasına dikkat çektiğini söyledi.
14: Uluslararası kültür ve sanat çalışmalarına katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bugün de Yıldız Holding sergi salonunda eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Sayın Nevzat Yıldırım'ın yaklaşık 2 yıllık yoğun çalışmalarının ürünü olan bu özel seçkiye ev sahipliği yapıyoruz.
0: Sergide yer alan eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken sanatçı Nevzat Yıldırım da davetlilere fotoğrafları tek tek anlattı. Kubbelere yansıyan ışık oyunları, tarihi detaylar ve mimari formlar ziyaretçilerin ilgi odağıydı.
13: Zengin kültürel mirasının en önemli temsilcisi olan kubbe formlarını da üst üste çekim tekniğiyle anlatmaya çalıştım. Bu açıdan bu fotoğraflarda kendimizi buluyoruz aslında. Siyah beyaz olması teknik olarak renk bir düşünce, bir his verir insana. Ama siyah beyazda insan kendini arar, bulur ve başka bir dünyaya ulaşabilir. Fotoğrafın kendi diliyle.
0: İstanbul'un farklı dönemlerine ait izleri sanatla buluşturan Gök Kubbe sergisi 26 Temmuz'a kadar Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü sergi salonunda ziyaret edilebilecek.
3: Gastronomi kenti Diyarbakır mutfağına yepyeni bir lezzeti daha ekledi. Bir börekten bahsediyoruz, görüntülerde de var. Sadece bir hafta önce üretimine başlanmasına rağmen günlük tüketimi 300 porsiyona ulaştı.
5: Tandırda pişiyor, tadı damak çatlatıyor.
15: Diyarbakır'da da ilk kez üretime başlanan tandırda börek kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
5: Tandırda börek peynirli, patatesli, kıymalı, köz patlıcanlı ve biberli çeşitleriyle hazırlanıyor.
16: Şöyle bir bakabilirsek.
15: Her iki tarafı kıtır kıtır.
16: Her iki tarafı da hem kıtır hem iç oranı diğer böreklerimize göre, diğer böreklere göre daha yoğun kıvam tadı veriyor insanlara. Aslında
5: böreğin çömlekte pişirilmesi uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor.
16: Soğuması geç oluyor. 300 derecede piştiği için hem çömleklerimiz sıcak tutuyor, sıcak tutmasına yardımcı oluyor hem de devamlı böyle kıtırımsı kalıyor.
5: Böreğe ilgi oldukça fazla. Öyle ki günlük tüketimi 300 porsiyona yaklaştı.
15: Hafif yapısı, bol malzemesi ve kıtır lezzetiyle dikkat çeken börek çömlekte pişirdiği için de uzun süre sıcak kalıyor.
3: Gece gece biraz canımız çekmedi de değil. Bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür.

Çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün, besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Sadece telefona bakıyordum.
1: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
2: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
1: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
2: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
0: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
2: Ben o gün şanslıydım.
3: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Biraz önce tam Jimmy'den, yani şu hareketli kameradan buradan çıkıyordu ya böyle.
0: Evet.
1: Böyle ne yaptığıma baktım, ben bir şey yaptığım yok ya, şey gibi oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş var ya, hani ortada Kılıçdaroğlu oturuyor.
0: Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanım.
1: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım, yardımcılarım. Sen nasıl yardımcılarım? İyiyim sağ ol, sen nasıl Cumhurbaşkanım? Orta, tamam mı?
0: Orada... Ekrem İmamoğlu'nun önünde de tablet var.
1: Şeyde de
0: Mansur Yavaş böyle daha yapıyor. İptidai. Hayır, evet. Ekrem İmamoğlu öyle yapıyor.
1: Öyle mi? Öyle mi?
0: Tabii. Evet, Mansur Yavaş daha kağıt kalem usulü, evet. Daha kara düzen çalışıyor. Ekrem İmamoğlu...
1: Şey,
0: Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Harika biliyor musun? Yani belli ki o mizansen. Yani bir mesaj vereceksiniz. Gel tutmadı mesaj ama. Burada Ekrem İmamoğlu. Bu tarafta Mansur Yavaş. Ortada su şişesi neydi? Kılıçdaroğlu. ama yani şu çok komik değil miydi? Yani ben hala unuttum. Hakikaten komikti ama. Güzeldi yani. Dün bir tane bir klip izledim. Şöyle diyor. Kadına şiddete ne diyorsunuz diyor. Evet. Kadına şiddete karşıyız diyor. Hayatım diyor, bir dakika. Acaba pat diyor. Senin için uğraşıyoruz burada. Kadına şöyle bir indiriyor aşağı. Senin için burada uğraşıyoruz burada ya diyor. Yani şimdi bunu niye anlattım? Çok komik diye anlattım. Hala gülüyorum ona.
0: Bak arkadaşlar verdiler yine. Çok komik ya. Verin.
1: Ama evet.
0: Ama çok komikti
1: ona
0: ya.
1: Ona tablete bakıyor. Gerçekten. Şimdi mizansen olduğu belli. Neyin çalışıyormuş gibi bir şey çekeceksin. Hakikaten toplantı mı yapıyorsunuz?
0: Hatta bak beyaz gömlek. Neyi simgeler?
1: Tabii.
0: Temizliği. Kollar sıvalı. Neyi simgeler? Çalışkanlığı. Ya.
1: Burada ne oldu? Zortingen. Şöyle olsa partiyi bırakırım lan. Yani çünkü şeyi görünce özellikle Özgür Özel'den beri. Biliyorsun çok rahat kullanıyorum. Kes lan diyorum artık. Her şeye lan bunu diyorsun.
0: Dün de öyle gitti.
1: Tabii. Ona şunu görüyorum. Ulan yani insan da biraz şey olsa, gurur olsa, yeminle söylüyorum. Hı. Hadi onu gönderdiler. Acıyorum ona. Garip, en büyük dayağı o yedi. Ortadaki. Sayın Cumhurbaşkanı derken altına oymuşlar adamın.
0: Sırttan hançerlendim dedi. Daha
1: orada şöyle yapıyor. Bak İmamoğlu çalışıyor orada. Mizansende. Şöyle şu anda solumda biraz önce haşırt pavyona gittiniz mi lan? Parayı verin falan. Oradaki adam bak solun. Öteki de konserlere kaç lira para harcadık bakalım. Müslümanlar köpek öldürüyor. Bu da öyle kendi lan bir insanda izzet nefis olur. Bir gurur olur. Şu tiyatrodan bir ne alakası var? Hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye bir kötü filmler furyasından kalan bir şey vardır. Replik aklımızda. Ama hakikaten şu manzara adamı siyasetten ikrah ettirir. Yani. Yuh. Ama şundan çıkıyor. Allah şu dışarıda hala bir şey hesap veremiyor. Ankara'yı batırmaya bak meşgul. Biraz da tavşan şeyi gibi bulaşmıyor bir şeylere. Öteki taraf ağladı geçen hafta duruşmada. Hmm. Ondan sonra yaptığı ağ ortaya çıkıyor. Ötekini arıyoruz 20 tane mi 30 tane ne derler belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nu aramış, şikayet etmişler. Çok kötü durumdayız diye. Yani acınası bir durumda. Ya adam ne demişti hatırlıyor musun? 70 sene sonra ilk defa birinci, o da yani bak genel seçim değil hocam. Yerel seçim, unutmayın bunu. Birinci partiyiz. Aylar önce kaybettin gene, onu unutup köşeye koy. Çıktı dedi ya. Ya yıllar sonra birinci parti çıktık dedi. Abi bir yıl geçmeden bütün kepazelikler ortaya döküldü. İğrenç bir hale geldi. Abi tutan tuttuğunu orada burada bilmem ne nereden... Duvarın tepesinde poşetler, aşağıdan paralar, oteller bilmem neler. Bu kepazelik Türkiye Cumhuriyeti. Bak sen söyle. Samet bırak şeyi. Bu İmamoğlu falan küçük kaldı ya. Yani bayağı. Türkiye Cumhuriyeti tane en büyük yolsuzluk davasındaki baş sanıktır. Tamam bunu biliyoruz ama şöyle bir gerçek var. Daha da kötüymüş yani. Ya biz şükretmemiz, yani İstanbullu olarak çok utanmıştım. Sonra Allah'tan dedim yani başka illere de bu. Allah'tan derken. Yani bu bir tek burada değil yani. Bir tek bizim başımıza düşmedi bu. Yağmur her tarafta yağmış yani. Yağmur derken bereketten bahsetmiyorum.
0: Çok fena ama ya.
1: Hocam bak güneyinden kuzeyinden doğusundan batısına kadar ulan bir il İstanbul'da biraz komplekse kapıldık biz. Hani Beşiktaş diyorsun. Adamlar doymuyor. Adam çark koymuş. Ulan nasıl bir şey bu?
0: Bir belediye başkanı.
1: Bu çalıyor bırakıyor teki çalmaya
0: başlıyor. Belediye başkanı.
1: İnanılmaz bir şey yani ya.
0: Soruşturma geçiriyor. Yargılanıyor. O gidiyor. Yerine gelen yine aynı şekilde.
1: Cezayı alıyor. Lan diyorsun artık bunlar. burada en azından bu milenyum burada bir yolsuzluk olmaz. Yani çünkü bu yenmiş. O da aynı yerden yemiş herif.
0: Evet. Çok enteresan.
1: Yani asfalt, ispark

0: Aynı yerden, ha demek buradan yeniyor demiş herhalde. Ve İstanbul'da bu gitti, mahvoldu. Ve aklıma şu geliyor, yani dün gene konuşacağız da mevzu çok kalın da biliyoruz, bitmiyor mevzular. Fakat yani kaptan, ben şunu beklemiyordum. Yani biliyoruz, ben gençken de Kadıköy'den biliyorum hocam ben. Hep yerlerdi bunlar zaten. Hani 1 milyar, 3 milyar, adam akıllı. Beğenmedi 172 do
1: Evet,
0: beğenmeye.
1: parti sözcüsü. Öyle
0: Dedi ki
1: alelade bir adam değil.
0: yahu
1: Cumhuriyet
0: dedi
1: Halk Partisi'nin
0: neymiş o
1: kurumsal
0: dedi.
1: kimliğini temsil eden sözcü.
0: Neymiş o dedi, yani 170 bin euro artı KDV, bu ne lan dedi ya. Çerez lan bu dedi. Yani çerezi ben kovdum. Bu dedi bu kadar paralarla falan,
1: Küçük para dedi.
0: küçük para dedi. Ya sen belediye başkanını soracağım. Ben aklıma geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aylık maaşıyla bunu kapatabilir mi mesela bir belediye başkanı? Bunu bak, ayda 300 bin lira maaş alsa değil mi? Kaç? Aa, bilmiyorum, 250 bin
1: Şimdi
0: lira.
1: bak,
0: Bak ne oldu? Abi
1: şartlar.
0: yıllar sürer o arabayı döşeyemezsin.
1: Ya
0: Yıllar
1: sen
0: sürer.
1: belediye başkanı diyorsun İstanbul. Ben de sana diyorum ki o belediye başkanının danışmanı yıllık
0: O da
1: 5
0: doğru. O
1: milyon
0: da doğru. Doğru.
1: kiralı ultra lüks evde Ekrem abi yardım ediyordu bize demek suretiyle.
0: Doğru.
1: Yılda 5
0: Pardon, özür
1: milyon
0: dilerim. Doğru. O bir şey değil.
1: kirada
0: Doğru. Adam haklı ya. Yani hakikaten çerez.
1: küçük bir şey
0: 5
1: ya.
0: milyon dediğin nedir ki? Yani adam gitmiş Uşak Belediyesi'ne arabası döşettirmiş. Adam zaten döşemeyi
1: Ya
0: çok
1: abi
0: biliyor.
1: sen
0: Çok iyi biliyor
1: oho.
0: Uşak Belediye Başkanlığı da. O konuda uzman. Belli ki her şeyi döşüyor. Aynı zamanda duvara bile para koydum diyor adam. Ya inanılacak bir şey değil. Özkan Yalınmış, evet o. Duvara para koydum
1: Evet,
0: diyen.
1: Özkan
0: Ve bir de bunlar böyle maaire itiraf ediyor ve itiraf hepsi abi hepsi yalan mı
1: Dur
0: söylüyor
1: şimdi
0: diyor. Neyse.
1: ona gelelim. O
0: Neyse.
1: zaman bak şöyle yapalım. Madem oradan girdik, aslında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Astana programını, yani Kazakistan
0: Evet.
1: programından bahsedecektim. Dünyada yaşananlardan. Onları şimdilik şöyle hafif bir kenara
0: Halletsin
1: koyalım.
0: gelsin bakın.
1: Vaktimiz kalırsa
0: Tamam.
1: değineceğiz. Yani neler var içinde? Körfez ülkelerinin bizim savunma sanayiye olan ilgileri var. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti var ki çok mühim.
0: Tabii.
1: Öncü Keçeli, sevgili Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün sabah Ermenistan konusundaki yeni açılımla ilgili bir açıklaması var. O da
0: Öyle
1: önemli.
0: mi?
1: Ticari anlamda önemli bir adım atılıyor. Bunların hepsi önemli. Bunları bir şöyle
0: Okey,
1: kenarda
0: okey,
1: dursun.
0: okey.
1: Madem bu meseleden girdik,
0: Tamam.
1: o zaman bugün bütün gazetelerin
0: Tabii.
1: manşetine Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları düşmüş.
0: Evet.
1: Bütün gazeteler diyorlar ki pislik yalanla örtülmez. Ve
0: Örtülme.
1: fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yaptığı tam olarak bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini bir dinleyelim.
0: Tamam.
1: Oradan bir başlayalım bakalım.
0: Tamam.
1: Oradan
0: Oradan
1: çorap söküğü gibi
0: gideriz gibi. Tamam. Tamam.
1: arkası gelir. Buyurunuz efendim.
2: Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: Yapar mı?
0: Okumuş adam imatipli, kapasite yüksek Kasımpaşa'dır. Böyle ortadan kibar kibar anlatmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben katılmıyorum. Yani ben iki tane not aldım buraya. Bunu samimiyetle söylüyorum. Biraz ironi ama biraz samimiyet.
1: Tamam.
0: Ne biliyor musun abi?
1: Neye
0: Diyor ki
1: katılıyorsun?
0: böyle hani bu pislikleri böyle işte orada o almadı ben verdim o vermedi şu verdi o verdi falan. Pislikler yalanla

0: Bilmez diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Ya diyor bunu yaparak diyor. Bak burada cümleyi birebir aldım. Yanlış okumayayım diye. En doğru, en anlamlı siyaset analizi oydu. Hangi manada? Adam itiraf etti. O da cevap. Bak, bak. O benden önce itiraf etti. O dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi umut olamaz. Sebep? Yüzyıllık parti, Atatürk var falan. Çok mübarek falan değil. Çünkü dedi umut olamamasının sebebi siyaset üretemez. Sebep? Lan parti adı siyasi parti. Fırka, fıkra. Oradan geliyor değil mi? Fırkadan geliyor.
1: Fıkra gibi ama olsun.
0: Evet,
1: fırkadan geliyor.
0: Bu fırkalı fıkrası. dedi ki yani çünkü öyle bir mutfak yok. Yani siyaset üretim. Ben o kapasiteyi Sayın Erdoğan söyledi. Kapasitesini arttırabilecek diyor. Böyle arttıramaz. Adam ne diyor ki yani kibarca söylüyor bunu. Kapasitesini böyle arttıramazsınız. Çok güzel bir cümle yalnız. Bak çok hoşuma gitti. Siyasi kapasite. Abi bu kadar hepsi. Siyasi kapasite biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi abi? Neyi arttıracaksın? Havlu, peştemal, otel, pavyon, hoppidi hoppidi. Yani bunun nesini arttıracaksın hocam? Daha çok pavyon, daha çok otel, daha çok çadır, daha çok sevgili. Adam kapasiteyi böyle arttırıyor. Siyaset üretmek değil. Bakın ister ironik al, ister komedi al. Ne alırsan al. Ama bu gerçek. Bak Özgür Özel'e, bak siyasi şu an kadar söylemlerine, bak kürsüdeki hareketlerine. Benden daha komik. Ulan ben mizah yazıyorum. İşimi elinden alıyor herif ya. Kes lan. Yapmayın böyle şey. Adam resmen yazacağım. Ya ben yazamıyorum ya. İnsan mı yani? Bir şey söyleyeceğim. Şu kadar yazmak istiyorum. Olmuyor. Öyle olmuyor. Böyle olmuyor. Adam üretiyor. Ne üretiyor? Ya tehdit ediyor. Mesaj atıyor gece gece. Ulan işte senin anan bile üzülür de falan. Şimdi bu adamdan neyin kapasitesini yükselteceksin? Ya bu adam veriyor diyor ki oradan girer. Dalga geçiyor. Resmen bizimle var ya eğleni bu adam. Manisalı. Manisa Tarzan'ı gibi adam. Buraya diyor devlet diyor buraya parayı sokar diyor. Bak sevgili genel yönetmen bir daha tekrar. Buraya sokar buradan çıkartır diyor. Oğlum biz cep sen problem pantolon zaten. Delik delik yani cep delik delik. Biliyorsunuz yani bu pantolon bezi tehlikeli. Ya neyi çıkartır ne diyorsun sen ya? Hani Uşak halkının paraları Uşak Bey'in paraları bunu adam savunuyor ya. Ben ya ama diyor çok ısrar etti diyor. Ben demiyorum. 300 tırı var diyor. Ney? Dün hesapladım. 100 bin. Abi adam az yemişsiniz adamı ya. Yazık ya. Nasıl, az tırtıklamışsınız adamı. Az tırtıklamışsınız. Bir daha söylüyorum. Para mı lan bu 170 milyon? Adam haklı ya. 300 tır. 5 milyon lira hesap et. Servet değil mi? Oteller, yalım oteller. Ya Allah beni ilgilendirmiyor adamın parası, borcu bilmem ne. İlgilen, olabilir canım. Veren el, alan el meselesini biliyoruz. Bol bol açılın, şey yapın, pavyon açmayın yalnız. O adam gibi otel açın, yatırım yapın falan filan. Pavyon sağlığa zararlıdır çünkü. CHP için geçerlidir. CHP'nin sosyalleşme alanıdır. Bizi ilgilendirmez. O kendi alanında kalsınlar. Ama yani buradaki şey, dün çünkü duydum ben bu lafı. Bugün de iki karşıma çıktı. Siyasetlik kapasite arttırma deyince, lütfen Sayın Cumhurbaşkanı, artırılmaz deyince yanlış anlamasınlar.
1: Bunu kapasite açığı kapatılmaz
0: yani, kapasite
1: diyor.
0: Açığı diyor yani siyasi kapasite açığı kapatılmaz diyor. Bu açığı kapatamazsın yani açık var bir
1: ama,
0: tane.
1: Ama, işte,
0: ama hocam bir kapasite gibi olması lazım. Yani açık dediğimiz zaman bu adamların yani CHP'nin siyaset üretiyor olabilmesi lazım.
1: Anladım.
0: Adamın siyasette anladığı bir daha söylüyorum. Acısın diye söylüyorum. Altı çizerek söylüyorum. Bak iki defa çizdim. Otel, pavyon, pazarlık, para, rüşvet, irtikap, sevgili, taciz, tecavüz bu. Abi kapatmayın açık açık. Hiçbir şey yapmayın siz. Durun. Zaten bak aklı selim var hiçbir şey yapmaz. Ben CHP'nin yerinde olsam. Yani tövbe estağfurullah hafazan Allah. O kafada olsam şöyle dururum. Om derim. Bak om derim. Arkasından anan da murti biliyorsun.
1: Tamam.
0: Ve sarkar. İki tane.

0: Nimet ha, bak sen Nazım biliyor musun Nazım? Oğlum bırak Nazım, adam gitti, öldü gitti ya.
1: Sen şu villadan bahset diyorlar.
0: Bırak Nazım ya adam. Hey hey alo. Nerede senin o bilmem kaç milyon yaptığın tenis kortu? Hani eşinle oynadın o tenis oynadın falan. Nerede o kort? Ya o senin danışmanın nerede? Ağzını açmıyor. Danışman haber göndermiyor artık. Nedir o? Adam alo sen kayıyor musun? Ben kayıyorum. Sen kay, ben de burada kayıyorum. Öteki İsviçre'de yalnız. Danışman İsviçre'de.
1: Doğru.
0: Kaydı. Zaten burada bir otorite var. Ben olmasam da bu işler gider diyordun. Değil mi? Hatırlıyor musun bunları? Hep mazeretle ortaya koydum. Ve kitleye bunu, ben o geçen yaptığımda o esnaftaki adamda olduğu gibi. Kitleye bunu anlatıyorsun abi. Adam diyor ki ama diyor domates çok pahalandı. İşte hali görmüyor musunuz? Vatan bu hale geldi. Ya bu başka bir mesele. Bak sen diyor musun ki yani şunu mu demek istiyorsun? Burada sadece birbirlerine işte madik atmaya çalışan bir grup var. Hayat tarzları bu. Yaşamları bu. Sana böcek gibi bakmaya devam ediyorlar. Sana böcek gibi. CHP hala halka böcek gibi bakan bir partidir. Devam ediyorlar. Diyorsun ki bu kötü gidiyor burada işler. Olabilir. Evet, ekonomik zorluklar var mı? Vardır. Ama diyor ben bunu vermeyeyim. Bunları bir deneyeyim. Bundan daha iyi olabilir. Adamlar 75 yıldır iktidarda yoklar. Söyleyeyim. Az bir şey görünür oldular yerel seçimlerde. Az bir şey görünür oldular. Birinci parti oldu. Türkiye bu kadar soyulmadı. Söylüyorum bak. Sen diyorsun ki biz buna verelim. Emekli maaşımız düzelsin, öyle mi? Veya domatesin ucuzlasın, öyle mi? Bak, bu arada bir söyleyeyim mi? Yemin ediyorum çöp karıştırırsın.
1: Görüntüleri görüyor musun?
0: Ben? Yemin ediyorum çöp karıştırırsın. Bak CHP iktidarda olsun var ya. Çöp karıştırırsın. Çöp. Hepiniz alayınız. Köylüler çöp karıştırmaya başlarlar ya.
1: Bak böyle güvenlik
0: acımasızca yiyorlar.
1: Bak
0: çünkü.
1: Bantlama ha. Bak. Bak.
0: Budur ya.
1: Bak. Gel. Oo. Bak görüyorsun değil mi? Koruması efendim. Ekrem İmamoğlu'nun koruması. Bandı aldı. Ha. İşte abi, şimdi bu kadar meselenin bu kadar farklı yerlerden Hikmet Bey'in bahsettiği gibi yani mantar gibi çıkmasının sebebi keşke her koruma bu kadar dikkatli davransa. Evet. Keşke her ekip bu kadar itidalli olsa. Öyle değil mi ya? Yani otelde kamera bantlayan tabii ekip İstanbul Büyükşehir Belediye tabii Başkanlığı
0: neden
1: ekibi.
0: Hocam?
1: Cemır var. Çorba dökülünce üzerine çorba döküldüğünde rezil olma diye bantlıyorlar Hikmet abi. Bunu açıkladılar.
0: Başka, uluslararası bir forum olabilir. Herhangi bir uluslararası bir toplantı, farklı işte bir konferans sonunda ihtiyaç olabilir falan filan filan. Fakat normal şartlar bir belediye başkanı iç toplantılarını belediye başkanlığı varken neden otellerde orada burada yapar? Neden otellerde bantlanır? Gel böyle yürü yürü bak nedir o işte şey gibi hani geldik ya fotoğrafını. Yardımcı. Ben İBB değil mi?
1: Şey, o otel bantlama fotoğraf şey görüntüleri devam etsin
0: İBB
1: arkadaşlar.
0: İBB belediye başkanıyım. İşte bu da benim yardımcım şu. İşte bu da benim danışmanım Murat Ongun. Şu Abuzettin Düztümsek, bu ayran çiğnemez, bu da zıplamaz. Bunlar biz buradayız. Ne yapıyoruz? Önemli çalışma için otele gireceğiz ve odaya gireceğiz.
1: Ne abi ya gerçekten?
0: Oğlum yer mi yok? Nereye? Otel ne ya? Bir, iki, neden bantlarsın? Ya adam onu sordular. Sen diyorsun ki ben bu iktidarı göndereyim, ders vereyim. Evet, onun yerine Özgür Özel gelsin,
1: tamam,
0: ülke yönetsin.
1: Tamam.
0: Adama soruyorsun, diyorsun neden bantladınız? Diyor ki insanın hali, bir her hali vardır. Çorba içerken üzerine dökülmesin. Adam bunu dedi. Ve sen diyorsun ki bu adam bu Türkiye'yi daha yönetir. O zaman sen salaksın.
1: Özür bu arada hatırlatayım.
0: Daha yönetir diyorsan
1: tamam. Bu ara hatırlatayım.
0: Biz kontrol ettir kendini.
1: Hatırlatayım mı? Bu sabah savcı mütalasını verdi. Casusluk davasında.
0: Evet.
1: Tamam. Yani kişisel verilerin amacı dışında işlenmesi ve kullanılması suçundan yargılanan görüntülerin bir kısmında gördüğünüz bantlandığı esnada göremediğiniz ya, haliyle ya, Ekrem şey İmamoğlu ve birkaç kişi işte Necati Özkan işte,
0: ajan mı bunlar abi kime çalışıyorlar
1: abi bunu? Savcı ortaya bir iddia koyuyor, tamam, savcı yalan söylüyor, başka biri çıkıyor diyor ki biz çaldık, o da yalan söylüyor, başka biri diyor ki ben bu adama rüşvet verdim,
0: o da yalan söylüyor.
1: Kim doğru söylüyor? Özgür Özel. Kim doğru söylüyor? Hiçbir şey söylemediği halde Ekrem İmamoğlu söyleyecek inşallah.
0: Şimdi böcek, i̇nşallah. Muhittin Böcek yalan söylüyor. Oğlu yalan tabii, söylüyor, gelini yalan söylüyor.
1: Özkan Yalın
0: Özkan yalan söylüyor. Poşet yok, herkes yalan söylüyor.
1: Adem.
0: Bir araya gelmişler.
1: Adem, Sıvacı Adem yalan söylüyor. Soytekin yalan söylüyor. Ertan Yıldız yalan söylüyor. O

0: meşeye, gürgene takıldı. Ha. Hala Özgür Özel orada. Diyor evet. ki gizli tanıklarla iddianame düzenlemişsiniz diyor.
1: Geçti artık şöyle diyor. Diyor ki yani bir olayda bir burada bir zarar varsa diyor. Bir kamu zararı oluşmuşsa eğer ben bunu tazmin ederim diyor. Aa. Ederiz tabii ki diyor. Öteki diyor ki ya diyor beni bırakın. Beni bırakın diyor. Doğru diyor çaldık. Yani rüşvet verdim. Şimdi Tanju'nun da iddianamesi ortaya çıktı. Evet. Evet ben bunu tazmini beni bırakın diyor. Baklavadaki adam diyor ki baklavadaki adam baklava kutusunda. Aa
0: hani, akışa aldım onu da.
1: Denizlerin.
0: Bu ne? Çok şaşırdı.
1: Bu nasıl baklava? Yeşil baklava. Çok güzel. Fıstık kaplanmış her tarafı. Rakamlarla da ismim yazılmış buraya. Şaşır bakalım abi.
0: Bak, şaşırdı. Şaşırdı. Bak, aa, bak nasıl şaşırıyor. Bak sanki, sen bak sanki, nasıl şaşırıyor. Öyle, bak,
1: o kadar
0: bak,
1: güzel. Bak. Sanki bir CHP'li ilk defa rüşvet alıyor. Tamam. Yani o oynayamıyorsun.
0: Ya bir rüşvet değil. Teknik olarak rüşvet tamam, değil. Buna müdahale. Teknik olarak tamam. Teknik olarak bu bir bağış. Tamam. Tamam.
1: Adam ne demiş biliyor musun en sonunda? Duruşmada. Ya tamam. İstersen rüşvet de buna. Ben 11 aydır yatıyorum ben burada. Bırakın beni. Bunun kanunda karşılığı 3 yıl hapis. Doğru mu? Doğru. 2 yıl infaz gece gündüz çarp et böl eşittir 11 ay 8 gün çıkar. Ben burada bir yatıyorum. Haftaya bırakın beni. Bak böyle. Bununla gel bana. Tamam.
0: Hakikaten öyle demiş ama. Hakikaten öyle
1: evet,
0: demiş.
1: Bir espri yaptım zannediyorlar.
0: Ya,
1: evet.
0: Akışa aldım. Emin onu bir getirin. O baklavacıyı şimdi Hikmet abi bırak, değildi. Manavgat'ta
1: efendim. Salın demiş beni ya.
0: Manavgat'ta.
1: Arkadaşlar salın ya. Tamam 11 aysa eğer cezası. Ya pardon benim haddime değil de adam bir en azından bu mağduriyeti de bir yaşanmasın. Değil mi hocam?
0: Bak.
1: Bir
0: mağduriyet yaşanmasın. Şimdi sana ay. Hemen okuyorum.
1: Ya, bilmiyorum tekniğini tabii hukuk tekniğini. Hocam teknik olarak.
0: Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter. Bu makamında evet söz konusu beyefendi efendim.
1: Çok güzel açıyor. Bak zarar ve
0: makamında zarar baklava kutusu içerisindeki
1: Avrupa'dan gelen
0: avrolarla suçüstü yakalanan Deniz Zeyrek'in farkında mısınız? Fark ettiniz adam mi? İlk kez görmüş gibi bir tepki verdi. Dediği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 32 saatlik kumpas görüntüsü var benim belediye başkanlarıma başkan yardımcıma Manavgat'ta polis kumpas kurdu dediği meseleyle ilgili söz konusu kişi Mehmet Engin Tüter konuşmuş demiş ki video ve fotoğraf karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süre cezamı çektim, tahliyemi istiyorum demiş. Evet, çünkü, Hikmet abi de diyor ki, ya budur diyor yani bir en azından.
1: Çünkü avukatlarımız, ben bak bunu biliyoruz tabii de biz ahma her şey anlattır yani değil mi? Hı. Ama bizim izleyicimiz akıllı zaten biliyorlar. Ben sana şu detayı vereyim. Hı. Yani bilinmeyebilir. Avukatın verdiği fikirdir bu. Millet hep yanlış anlıyor. Etkin pişmanlık nedir diye anlamıyorlar bak. Teknik olarak
0: buradan Şaban teknik tabii. Olarak Şaban Sevinci hocam, selamlıyoruz bak, teknik olarak.
1: Neden etkin pişmanlık? Ne oluyordu? Hani içeride mi mal alışveriş değil. Onu anlamaları lazım. Şimdi avukattan bunu dinledik değil mi hep beraber? Hatta biz de sorduk. Diğer programlarımızda da konu oldu. Bizim Çubuklu abiler, ablalar, Çubuklular da anlattılar. Hatta Çubuklularla teknik olarak anlattılar maddeleri falan arasında. Şu yani sen Allah vermesin yatıyor bu adam içeride değil mi? Allah kimsenin başına böyle bir amin. Şey vermesin. Amin. Bir hata yapmış, rüşvet almış. Bak ne kadar kibarım, zarifim. Yatıyor adam. Adam diyor ki ya avukat da bir konu. Ya ne kadar diyor şu kadar tavan cezası bu, tabanı bu. Biz buradan giriyoruz mesela. Tamam. Kaç yıl işte savcı senden 3-5 yıl isteyecek şu kadar falan. Kaça bağlanacak şu? Bir yılın altındaysa zaten çıkacak. Fakat 11 ay oldu hala içeridesin. Demek ki şuradan tutturuyoruz. Avukatla konuşuyorsun. Diyor ki tamam diyor sen aşağı yukarı diyor bir sonraki duruşmada çıkarsın. Yani ne olursa olsun. Niye? Bu cezası bu. He. Bir sene yattın. İşte bu kadar infaz şu kadar gün eder. Toplamı çıkartma bölmesi bu. Bunu da bari ifade et de. Hani çok da ısrar etmeyelim artık yani. Ben ya iftira attılar. Nereden bileyim euroyu sokmuşlar buraya. Ben baklava bekliyordum. Bir açtım baklava gelmedi euro. Bunu mu yiyeceğim ben? Yani baklava yemeyeyim de euro mu yiyeyim? Ye tabii daha bir sürü baklava alırız.
0: O Almanya baklavası. O Euro.
1: Çok
0: o,
1: özel.
0: O,
1: Düsseldorf.
0: Düsseldorf.
1: Duisburg baklavası. Dünyada işi yoktur. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Euro yoksa baklavaya, baklava euroya. O yüzden söylüyor. Etkin pişmanlıkta bugün anlamadıkları şu var. Şimdi etkin pişmanlıkta eğer davanın

0: dönüşüyle ilgili olarak teknik olarak bir takım detaylar, bilgiler verdiğin zaman ve pişman olduğunu ortaya koyduğun zaman bunda bir ceza indirimi var. Adama diyor ki avukatı, sen diyor abi buradan 5 yılda çıkamazsın. Ne? 5 yıl diyor. Çünkü diyor şu üzerinde bunların diyor şu kadar ispat edilse bile sana verecekleri 8 yıldır şu kadar yattın eksi artı eşittir 4 ile 5 yıl. Yani bu hakikaten şakası bir adam, teknik bir mesele. Hukuk tekniği açısından. Ne yapman lazım? Abi eğer bunun için ortaya koyup da bu davanın suçluların bulunması noktasında davanın detaylarını, yani savcılar kanunun daha doğrusu bu davanın gerçeği ve adaleti tecelli etmesi istiyorsa,
1: gidişatına katkın olacaksa
0: eğer,
1: davanın seyrine katkı
0: dersin,
1: sağlayacaksa
0: tak, koyarsın, ortaya. Savcılar ki sana ben indirim veriyorum, sen çünkü olay ne var ne yoksa ortaya döktün, ispatladın, belgeleri de bana verdin, o yüzden ceza indirim veriyorum %30 oranında. Eğer 5 sen 3'e inecek, 3 ise 1'e inecek, belki de tahliye olacaksın. Neden? Çünkü hukukta teknik olarak söyleyeyim, tekniğinde bu yazıyor zaten.
1: Evet.
0: Yeter ki çöz diyor. Nasıl olacak, ondan sonra tazmin mi edersin? Bu cepte alıp da bu cebe mi koyarsın?
1: Ya
0: devlet der
1: ya.
0: Ki tamam. Nerede der? Kayıp. Mesela Özkan Yalın da aynı şekilde. Adamda 300 tır varmış. Ben bilmiyorum. Özgür video tanıyor. 300 tır çok iyi para eder.
1: Özkan Yalın'ın ifadesine geçelim mi burada? Ve
0: diyor ki adam mesela bunun sen 100 tırını ver
1: tamam,
0: devlete.
1: Tamam.
0: Yani bu tazmin et. Daha doğrusu o kamu diyorsun ya, kamu zararını tazmin edersen diyor ki devlet ben seni bırakayım o zaman. Daha doğrusu şu kadar yattın. Bu şeylik, yolsuzluk, bu irtikap, bu rüşvet parası. Bunun ederini yattın. Bunu da tazmin ettiğine söz verdin. İfadeni alıyorum. Davayı kolaylaştırdın. Artı bir de zararı tazmin ettiğin için sana bu kadar indirim veriyorum deyip kurtulmak için bir yol bu. Yoksa baskıyla maskıyla savcı geliyormuş değil. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi çok denedi. Artık gelemiyorlar. İlk baş hatırla. Avukatlarını şey gönderiyorlar. İçeride baskı yapıyorlardı. İçeride bunu itiraf ettiler.
1: Evet.
0: Tehdit ettiler.
1: Milletvekili
0: dışarıda
1: teklifi,
0: ailesi tehdit edenler var biliyor musun?
1: Milletvekilliği
0: dışarıda
1: teklifi yapıldı diyen mi istersin?
0: Yeter konuşma.
1: Ailem zor tehdit ediliyor tabii diyen mi istersin?
0: Tabii.
1: Bunların tamamını bir şekilde kamuoyu gördü. Biz de gördük. Şimdi madem Özkan Yalım dedin. Şimdi tercihi sen yap. Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasıyla mı devam etmek istersen?
0: Devam edelim, nasıl
1: Özkan Yalım'la mı? O zaman
0: bağlı
1: devam
0: onlar
1: edelim.
0: Çünkü. Kopamıyor abi.
1: Hepsi.
0: Çünkü Burcu Hanım'ın ayrılmasının sebebi işte bu. Bu pislikler.
1: Abi inanılmaz ya.
0: Çok bağlantılı bunlar
1: şeye,
0: çünkü.
1: Gelin o zaman Burcu Köksal'a.
0: Çok güzel ifade. Dün, aileye değer verenler
1: evet,
0: diyeceğim diyor.
1: Evet, aileye kavramına.
0: O lafa bayıldım
1: çünkü
0: ya.
1: Çünkü onun bravo söylediği helal saatlerde kürsüde olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ben hala bak hafta sonu Yılmaz Özdil'i kovduktan sonra Sözcü Televizyonu'nun kapıları Özgür Özel'e sonuna kadar açıldı biliyorsun. Çünkü Yılmaz Özdil'i onlar sadece içki sağlığa zararlıdır. Rakının litresinin 140 lira olma vaadinde bir zeminde
0: tabii
1: buluşmuşlardı. Onun dışında
0: şey
1: bayağı kavgalılardı. Hafta sonu Sözcü Televizyonu'na konuk olduğunda o adını bile şu an gazetecimsi biri vardı ya, yüreğinizden kopup gelen çağlayan nehirler
0: açık,
1: gibi
0: açık el,
1: nefes açık gel açık elin söylediği
0: soluksuz,
1: o soluksuz nefessiz dinledik ama buna da gerek
0: Tanrı
1: yok ama
0: inen,
1: şuna da tabii size soruya bile gerek yok ama falan dediği yayınında Burcu Köksal'a şu, ben hani orada bir yayın, canlı yayın kazası gibi düşünmüştüm. Boşak hocanı ya. Boşak hocanı, biz senin ailen oluruz dedim demişti. Bir canlı yayın kazası. Boşak hocanın ne demek abi? Abi Boşak hocanın ne demek? Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında aynısını söyledi. Aynısını. Biz dedi Burcu Köksal'a kocanı boşa dedik dedi.
0: Çok
1: abi ne zannediyorlar bunlar? Yani aşağı yukarı ben işte şeyden Özkan Yalım'dan şundan bundan evlilik kavramıyla ilgili kafadaki oturan şeyi anlayabiliyorum ama öyle o söyleyecek sen kocanı boşayacaksın. O abi bak bunlar çok
0: hocam bir şey söyleyeyim.
1: Riskli şeyler bunlar.
0: Doğru.
1: Bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Bunlar bizim adetlerimizde olmayan şeyler. Evet. Bunlar bizim inancımızda olmayan şeyler.
0: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Arka arkaya sıraladın. Elhak doğru. Bizim deyip durdun. Bizim kültürümüzde, bizim adetimizde, bizim ahlakımızda, bizim inancımızda, bizim namus anlayışımızda, bizim şerefimizde, bizim namusumuzda bunlar çok kötü şeylerdir. paçozluk da iğrenç, aşağılık şeylerdir. Diyemezsin bir kadına kocanı boşa. Diyemezsin sen karını boşa. Sen haddine mi insanın ailesinin kimine...
1: Şunu söyleyeyim.
0: Ama bizim diyorsun bak, bizim. Problem ne? Aidiyet meselesi ise eğer, Türkiye'yi profilini çiziyorsan eğer bana, her rengiyle, asla ayırmadan söylüyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Abazası, Gürcüsü, Laz'ı, Manav'ı, Pomağ'ı ve her detayıyla birlikte bizden bahsediyorsan, bu güzel aziz milletten bahsediyorsan kardeşim, bizim o bizim. Azınlık da bizim. O Ermeni de, o Rum'u da bizim. Abartmadan söylüyorum bunları. Millet sadıkamız da var bizim. Her şeyimiz bizim ya. Bizim tabii ama bizim diyorsun hocam. Uymuyor CHP'ye. Uymuyor. Evet. Eğer diyorsa ki bir parti benim içerideki yargılama, benim adalete ben güvenmiyorum. Benim adaletimin Allah cezasını versin. İngiliz sen bir tanesin. Please. Gel donanmanı gönder Silivri'ye. Benim adamı çıkart. Beni terk etme sevgilim diyen bir adamın bizim olur mu ya? Olmaz abi, bak. Sevgilim olmaz.
1: Tamam, ben
0: bak,
1: orada...
0: bir daha söyleyeyim. Utanmadan, sıkılmadan yaptığı şeyi koy bakalım bizle alakası var mı? Evet. Bir. Abi mezarın başında kafayı çeken kim vardır abi?
1: Doğru. O da bizim kültürümüzde olmayan bir şey.
0: Seccadeyi tanımayıp tepesine çıkan kimdir abi?
1: Abi çok haklısın.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok haklısın.
0: Allah muhafazan Allah. İnsanlar hata yaparlar. Ahlakından bu sorun onları tabii ki bunlar özel meseleler. Ama bir kişi bu çünkü kafama takıldı bu mevzu. Kapı çalınınca altında havluyla açabilecek kadar ne olabilir abi? Bizim değil o. Ben de kusura bakma. Yani ABD'li de değil. Yani şöyle bakar adam ya. Değil. Oraya buraya sevgili yapıp da başka yerlere gönderip de paralarını ödemek bende değil. Bu bizim değil bu. Böyle bir şey yok.
1: Doğru.
0: Hocam pavyonda delege pazarlığı yaptırıp bunu ben demiyorum. Adam kendi itiraf ediyor. Ben atmıyorum bir tarafımdan. Yap da ya sen özele oyu ver. Demiyorum iddianamede var. Ver, evet al sana $1,000. Abi az paraya. Hop şu kadar buna 1500. Ne? Ona $1,500 bana $1,000 mı? Benim başım kel mi? Mesela diyor adam değil mi? Bütün bunlar ortaya ayyuka çıkınca hocam bak kepazeliğe bakar mısın? Tartışılmış şeylere bakar mısın? Tanju Özcan. Tabi şap diyen adam. Şap. Allah en iddialı adam. Allah. Nasıl Allah cezasını verdi biliyor musun? Böyle kadın geldi. Çocuk istiyorum dedi. Ben nasıl yardımcı olacağım sana? Ha. Bunu anı diye anlattı dedim. Bolu hemşehrilerim. Yazıklar olsun size dedim ya. Hala da aynı yerdeyim. Yazıklar olsun ya. Yani evladın olsa verilmez bunu, oradan
1: evet,
0: buna.
1: Evet. Az önce geldiğimiz peki, bizime geliyorsun orada da. Bizim
0: fotoğraflar
1: kültürümüze.
0: Ne oldu peki? Bunu söyleyeceğim tabii. Bu adama söylenir. Buna söylenir.
1: Bu saatten
0: hak ediyor
1: sonra.
0: Bu adam.
1: Eşimden onun için mesajların tarafı olduğum tabii, için eşimden özür dilerim der.
0: Tabii.
1: Elini yıkar
0: ve
1: çıkar.
0: Ben neden? De çapkınlık yapmışım.
1: Neden? Çünkü karşısında
0: tabii,
1: tuvalet terliğine tabii, oy vermeye tabii, razı bir kitle var. Tabii. Ama sen bolurdu hemşerilerimize.
0: Tabii.
1: Siz onlardan değilsiniz diyorsun.
0: Tabii.
1: Doğru değil, da söylüyorsun.
0: Tanju Özcan bizden değil
1: doğru
0: kardeşim.
1: Doğru da söylüyorsun.
0: Her ne zıkkımın kökü. Bak şimdi, bir daha söylüyorum. Adamın hatası onu bağlar Allah'la arasında onu hesabı verir. Ama bir adam var ki diyorsa ki benim Bolu Belediyesi şebeke suyuna şap katayım da bari bunlar da böyle bilgisayarda bilmem ne izlemesin diyorsan diyemiyorum. Bunları espri konusu yapıyorsan ve hatta dünyanın en ahlaksız ifadesidir bu. Bana el kol sallamayın canım ben evli baktı adamım falan. Değil misin hocam el kol deyip sallamayı bırak. Sen neler sallamışsın oraya buraya doğru mu hocam?
1: Bravo ya, abi.
0: Şimdi özür diliyor musun?
1: Diyor.
0: CHP budur. O yüzden bana...
1: Harika. Harika. Şimdi seyircilerimizden muhtemelen takipçilerimizden bir zeltenler olacaktır. Ben kendi tahsiyemi kendim yapayım. Az önceki ifadelerimde söylemek istediğim şu. Elbette ki boşanmak bir müessesedir. İnancımızda da
0: tabii
1: olan
0: canım,
1: bir müessesedir.
0: Evlenmek haktır, boşanmak
1: aynen,
0: da haktır.
1: Aynen öyle.
0: Başka bir şey
1: çok
0: bu canım.
1: Tercih edilen bir tabii, durum değildir sadece. Yani bizim inancımıza, yani kültürümüze baktığımızda durum budur. Fakat birinin...
0: Talak-ı
1: yani,
0: selase hocam, talak-ı selase. Boş ol dedi mi boşanır.
1: Tamam.
0: Sen istersen om ananda murti de. Benimki
1: bir,
0: bana göre böyle.
1: Bir kişinin şu ya da bu sebeple bir amaç uğruna, bir siyasi motivasyon uğruna bir insanın evliliğine ve boşanmasına müdahale ettiğini ben yakın zamanda gördüm. Kataloglardan.
0: FETÖ'cüler değil mi?
1: Kataloglardan eş ya, seçtirip hatta... Onların çocuk yapmasına dahi karar veren bir zihniyet gördüm. sen çocuk yap, sen tutuklanacaksın, hamileyken cezaevine sokmazlar seni, bilmem ne falan diyen bir zihniyeti bu ülke FETÖ terör örgütünde gördü. Şimdi ana muhalefet partisi liderinin şu ya da bu şekilde parti rozetini taşıyan bir hanımefendiye, o kocanı boşa, bununla evlen, bunu da böyle yap, şunu da böyle yap diyor olmasının kültürümüzde bir yeri yok. Yoksa kimse kiminle evlenmek istiyorsa evlenir, kiminden boşanmak hocam, çok, istiyorsa yani boşanır çok, yani.
2: Hocam yani şöyle bir şey var. Tabii tartışmış şeyi bence evrensel manada baktığın zaman da bunun hani dedin ya biz diye ben özellikle sen tabii olayı çok ahlaki değerler üzerinden tartışıyorsun. Ki haklı bir şey çünkü nereden tartışacağım? Fizik tekniğine mi göre yapacağım? Teknik dedik ya kimyaya göre mi tartışacağım? Sodyum permanganatlı bilmem ne mi? Değil. Ahlaki değerlerle tartışacağım. Evlilik mi çünkü bu? Ve haklı olarak bunu söylüyorsun. Ama dünyada bunu zaten kabul edecek bir kafa yoktur. Sen karını boşa. Sen ne demek ki karını boşa, kocanı boşa? İşte bu ahlaksızlık bu. Yani bu teklif, yani çok özür dilerim yani yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir normal bir insana gelse ilk yapacağı kafayı koymaktır bir adama. Yani. Kafayı koyarsın değil mi? Evet. Yani bir kadın, o kadın olsa, kadın ona abdestini verir. Bir erkeğe de sen bu kadını boşa, adam kafayı koyar sana. Yani kafayı kullanır diyeyim hadi. Yani yanlış anlamayız. Evet. Şiddete karşıyız. Ama kafayı kullanırsın bir şekilde. Budur bizde. Bu abartılı değil. Sen bir insan namus. Yani bunu daha önce yaptı Cihabe. Yani bak burada hatırlatalım. Efendim bilmem ne bir adamın önüne yattı diye ifade kullandı bir kadın bakan için. Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar da ahlak anlayışı bu kadar zaten. Tezahürü de bu. Bunlar da derken bakın genel manada söylüyorum. Çok azıdır böyle kurtulur bunlardan. Kurtulanlar da şudur. Mesela vakti zamanında Ecevit, Baykal örnekleri verilir. Doğru mu?
1: Evet.
2: Ben hep bunlara karşı çıkarım. Neden karşı çıkarım? O tırnağıyla geldi, bu kazıdı bilmem ne falan. Genel manada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam tabiri doğru tabirdir. Dallandırıp bulandırmaya gerek yok. Cinsiyeti ve cibiliyeti budur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin serde böyle bir ahlaki anlayışı var. Serde var bu. Neden biliyor musun? Çünkü vakti zamanında ben örneğinle çok enteresan bir bağlantı kurarak hafızdan çıkmasın diye yapıyorum bunu sürekli. O albay mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum ama kitabında var. Albay doktor Yassıada'da merhum Adnan Menderes'in idamından önce ki CHP olduğu çok iyi bilinir o albayın. İdamından önce 2 saat öncesinde prostat muayenesi yapmasının kasıtlı olduğunu biliyoruz. O da bir Türk albayıydı. Sonra neticede. Şimdi zihniyette serde böyle bir şey var. Bak fotoğrafa bakar mısın? Ya da dediğim gibi o ipi de astığı ipi de ailesine gönderip değil mi? Bu iple senin kocanı astık, öldürdük, biz katiliz ama bu ipin parasını senden alacağız diye. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar oldu mu? Oldu. Hangi zihniyet? Yine Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Ahırları camileri ahıra çeviren de bunlardır. 28 Şubat'ın banisi de bunlardır. 80 darbesi arkasında bunlar vardır. Bak büyük oligarklarına TUSİAD, MÜSİAD falan filan ne yapmışlardır bunlar? Bu adamları iktidara getirmeye çalışmışlardır. Allah'tan bu millet izin vermemiştir. Geldiğimiz nokta bu. Diyorsun ki nedir bunlar? Yani akıl alıyor mu? Şu anda beni etkilemedin. Sen casusluk davasından bahsettin. Çok tehlikeli bir şey. Sevgili Ömer Özkök, çok tehlikeli bir şeyden bahsediyorsun.
1: Evet.
2: Ya bu ülke sattı mı? Satarlar ya. Satmışlıkları da vardır. Değil mi? Amerikan mandacılığını kabul edecek olan tipler de vardır. Gene aynıdır bu. Aynı kişilerdir bunlar. CHP'dir bu. Hep böyle olmuştu. Darbecidir, cuntacıdır, halk düşmanıdır. Bunlar yaşanmadı mı? Vallahi yaşandı ya. Ya bunu ben de biliyorum. Benim babam da biliyordu bunları. Bu eskiden olan şey bu. Geldiğiniz noktaya bakar mısınız? İlk defa diyor ya 50 sene sonra başarıyı anlatıyor ya şey Özgöz'e. 50 sene sonra en sonunda biz birinci parti olduk. İktidara bir sene sonra gidiyor. Hadi arkadaş görüşürüz. İktidara gidiyoruz. Dur bir dakika bir saniye. Casusluk davası konuşamadım bile. Her taraftan ya pavyon çıkıyor ya çadır çıkıyor ya sizin pis ilişkileriniz çıkıyor. Kim kime taktığı belli değil. Hurşit Güneş bir şey anlatmış ona benziyor. Ona takmış buna tak bir para takmış başka bir şey takmışlar. Taka taka gitmişler bunlar. Abi inanılacak gibi değil. Yani şaşırmıyoruz. Lan bir haber çıkıyor buradan. Yalova'da bilmem ne oldu. He tamam. Şey ya CHP yolsuzluk abi alalım mı habere? Bilmiyoruz. 3'e at sen onu. Değerli değil ki. Oğlum arada 170 bin, bir dakika 170 bin euro ile arabanın değeri oldu. 4,5 milyon iç döşemeye, yani VIP döşemeye harcanan para 7 milyon, 8 milyon. Olur, olur tabii canım olur. 7 milyon, buna mı taktınız ya? Bu mudur? Hani Tarkan, değil mi?
1: Yüce Altar'ın oğlu Tarkan.
2: Evet. Heh. Hocam bu telefonlar da geliyor
1: hiç
2: olabilir.
1: Susmuyor abi. Olur. Evet.
2: Tamam. Ama şöyle bir şey var. Bunu

0: Çok küçük bir meblağ. Yani siz bu sadece 170 bin eurocuk için mi? Bizim Manavgat'taki adam baklava da alıyor bunu ya. Lan gerzek diyor. Kendi arada kızıyorlar. Ya hıyar turşusu. Sen koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün koltuğunda oturan müthiş ve lider özelliği olan değil mi? Dünyadaki en büyük lider değil mi? Tırnakları kazıya kazıya sosyalizm, Marksizm doktrinine çok iyi içselleştirmiş, mezarda içebilen bir Kemalist olarak oturan koskoca Özgür Özel'in arabasını döşüyorsun. 170 bin euro az lan.
1: Evet.
0: 1 milyon 700 bin euro olsa tartışacağım seninle diyor. 15 milyon liraya aldığın 3 milyonun değeri onun 100 katına çıkıyor ya. Neyi tartışacağım ben burada? Nereden nereye attı? Şunu atladım. Sen gitmişsin Manavgat'ta. Abi bak, teknik olarak rüşvet olabilir. Kabul ettim. Ama çok fazla 11 ay ya. Yattım 11 aydan beri. Teknik olarak rüşvet sayılabilir. Ama bunun kanunda karşılığı var. Beni kandıramazsın. İyi
1: Evet.
0: yargı diyor.
1: Evet.
0: Niye? O yüzden adam 170 bin euro bilmem diyor. Bir de ne diyor biliyor musun? Mesela bunu söylediler biliyor musun? Hatta bir tanesi Cumhuriyet'te galiba yazmış. O dönemlerde milyon dolar istiyorsun. Muhittin Beceğin oğlu 6. kata parayı gönderiyor. O diyor ki öyle bir şey yok. Bana mı verdin? Bir tanesi aradan şunu söylüyor. Ya 200 bin TL para mıdır lan bunun yanında? Tamam da ola adam grup bir başkan bir olan vekil bilmem nesi. Adamın evinin bahçesi duvarı da poşette para bırakılır mı ya? Bir adam nasıl fantezisi olabilir ki bir adamın?
1: Abi bak
0: Hani arabasını topluca bırakırsın.
1: şimdi bak.
0: Veli Ağbaba'nın paraları vardı ya böyle unutulan.
1: Tamam.
0: Hani meclisteki odanın şey... Yok abi.
1: Şimdi bak. Burcu Hanım, tekrar ben Burcu Hanım'a döneceğim.
0: Hadi dönelim
1: Çünkü konuşacak çok şey var. Burcu
0: abi.
1: Hanım, aile kavramının önemini
0: Çok
1: bilenlerle
0: güzel.
1: bir
0: Çok
1: aradayım
0: güzel
1: demek
0: cümle.
1: suretiyle aslında
0: Helal olsun.
1: uzun uzun altına makale yazabileceğin flaşta bir cümleyi sarf etti. AK Parti rozetini taktı. Dinar Belediye Başkanı ile birlikte. Arkadaşlar şöyle bir toparlama yapmışlar. CHP'li 18 başkan bugüne kadar AK Parti'ye katılmış CHP'li.
0: Biraz
1: İşte
0: beklesek
1: Aydın
0: galiba
1: Büyükşehir Belediye Başkanı
0: Hocam
1: Özlem
0: 2027'de galiba gene %45'e
1: Özlem Hanım, Özlem
0: %35
1: Çelçioğlu da aynı.
0: AK
1: Şimdi bak.
0: Parti'ye geçecek.
1: Şimdi.
0: Az kaldı. Bekleyin olacak o da. Olur.
1: Burcu Hanım'ın CHP'ye özür diliyorum. AK Parti'ye katılmasının söylentileri hafta sonu çıktı. Pazartesi günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilip partiden attılar falan. Burcu Köksal, tamam.
0: Eski.
1: 37 gün boyunca atamadıkları bir isim var. O da dün ifade verdi.
0: Ek
1: Kimden
0: ifade,
1: bahsediyorum?
0: ek
1: Ek
0: ifade.
1: ifade verdi. Şimdi 37 gün diren. Biz hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Özkan Yalım'ın savunmasını da alacağız falan. Şimdi aynı gün ihraç ettiler. Görüntülerdeki belediye başkanı Sayın Burcu Köksal'ı. En azından o istifa etti. Etti ama harekete geçildi. 37 gün boyunca CHP'de hukukçu milletvekilleri dosyalarla beraber cezaevine gittiler. Özkan Yalım'ı dinlediler,
0: O şey için
1: savunmasını aldılar.
0: teknik olarak ihraç edilmekten teknik olarak tamam mı?
1: Teknik olarak
0: Şaban Sevinç
1: efendim, bu iş
0: teknik
1: 37 gün
0: olarak
1: sürdü ama baktılar ki
0: olmuyor.
1: olmuyor. Özkan Yalım'ı parti üyeliğinden attılar. Buna da en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı üzüldü. Zira Özkan Yalım
0: Yazık
1: çok
0: ya
1: çalışkan
0: vallahi.
1: bir arkadaş. Çok sevdiğimiz bir yol arkadaşımız. Tek derdi uşağa hizmet
0: Ama
1: etmek
0: atmadan
1: olan
0: önce söylemişti onu ya.
1: operasyonun olduğu gün söyledi.
0: Ha, atmadan
1: Buna
0: önce.
1: en çok
0: Önce sahiplendi
1: Asukaya
0: yani.
1: ismindeki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı üzülmüştür. Ama Özkan Yalım'ı attılar. Özkan Yalım da dedi ki ben bir ek ifade verebilir miyim dedi. Efendim bugün Özkan Yalım'ın ek ifadesi dün ifade verdi. 8,5 saat verdi galiba. Düzeltiyorum 5 saat. Silivri'de ifade verdi.
0: Eyvah eyvah. Hocam peki ne vermiş? Ne demiş
1: Silivri'de
0: peki?
1: mi? Yok
0: Herhalde
1: şeyde Çağlayan Adliyesi'nde
0: ha.
1: verdi.
0: Ay bir şey
1: Tutukluluğu
0: hocam.
1: Silivri'de.
0: Peki var mı ifadesiyle ilgili kaynaklarımızı söylemek zorunda değiliz.
1: Ya
0: Kanun.
1: şu efendim şu. Özetle şu. 200 bin
0: Detay vermiş mi?
1: TL'yi
0: Detay.
1: Özel'in evinin duvarına koydum. Bak.
0: Ben yazdım bunu koydum biliyorum. Evet.
1: Yanımda başkan yardımcım da vardı.
0: Evet.
1: HTS kayıtlarından çıkar. Sonra tekrar aradı. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla dedi.
0: Ha daha fazla koy demiş.
1: Özgür Özel.
0: Ulan adama denir mi böyle şey? Özgür Özkan Yılım'a.
1: Özkan yarın koyarsın. Sağlam bir paket olarak.
0: Para çok var onda.
1: Denizli'de benim mavi valizim. Bak. Uşak bunu, battaniyesini geçtik. Baklava kutusunu bunu, geçtik.
0: Bunu, ben yazıyı kaleme alayım ben bunu.
1: Bak.
0: Usullerini diyorsun.
1: O Finike'de bir Finike dövizden evet. Çıkarken Gökhan Böceğin bir turuncu valizi vardı.
0: Baklava,
1: bir de
0: turuncu valiz.
1: Mavi valiz çıktı şimdi ortaya.
0: Mavi valiz.
1: Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy diye mesaj attı diyor.
0: Battaniye, kule.
1: Demirhan göz açana verdim. 1 milyonu Özgür Özel'in aracıyla geldi diyor. Demirhan göz açan dediği kişi de dün gözaltına alındı. Dün gözaltına alındı.
0: Alındı.
1: Şu hani şu kurultay meselesi var ya, mutlak butlan milletin delegenin iradesi falan. Çok basit olarak şunu söylüyor. 1200 tane delegesi var diyor CHP'nin. Bu delegelerin çocuklarına 2 ay öncesi ya da 2 ay sonrası CHP'li belediyelerin SGK dökümlerine bir bakılırsa mesele ortaya çıkar diyor. Özkan Yalım, o da bir CHP'li, eski
0: fakat,
1: CHP'li.
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, ya bu bir kabiliyet deyince bazen insan şey gibi anlıyor. Hani taltif ediyormuş gibi pozisyona düşüyorsun. Hani pozisyonu taltif ediyorsun adama. İltifat ediyorsun zaten. Ama acayip bir beceri biliyor musun? Yani şöyle bir şey. Yemin abi ediyorum öyle. Kolay kolay bulamazsın böyle bir şey. Bu adamlar bak biraz önce hani ben Sayın Erdoğan dediğine işte dedim ya hani kapasite arttırımından bahsetti. Dedim o okumuş adam bu kadar söyleyebiliyor. Değil mi? Daha fazla anlatamıyor. Kapasiteden bahsediyor. Yani politik üretimde kapasite böyle arttırılmaz diyor. Kibarca anlatmaya çalışıyor. Adam politika yapmıyor bir. Bırak kapasiteyi. Her ne alt yiyorsa arttırmasın. Bak biraz da, sakın.
1: Olan bak, seviye zaten zirve nokta diyorsun
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam bak Sayın Cumhurbaşkanı lütfen. Yani akıl vermeyin bunlara. Yani arttırmayın bir şey. Mümkünse aynı politika devam edin. Nereye biliyor? Bak olaya bak. Arıyor. Ben bunu en son yazımda bunu yazmıştım zaten. Arıyor. Diyor ki tam oraya yaklaştım. Tam ifadesine göre. Hatta mahsur yok. WhatsApp'tan
1: tamam.
0: Konuşuyor. Alo yani o eve vardı mı vardı nerede? Diyor ki duvarın üstüne koy. Bir duvar var. Kendi özel mülkünün evinin duvarından bahsediyoruz. Tamam. Özgür Özel'in evinin duvarı.
1: Tamam.
0: Oraya koy diyor. Tamam mı? Şimdi aradan diyor kapattım diyor. Daha önceki vardım. Detayı veriyor işte kim vardı yanında nasıl oldu diye. Burada bir detay daha ortaya çıkıyor. Bak bende bu yoktu. Sonradan aklına geliyor. Ulan diyor biz manyak adamın 300 tane tırı var. Gerizekalı mısın sen? Tiyatro yapıyorum, evet. Şaka yapıyorum.
1: Evet.
0: Sen ahmak mısın yani? Neyi? 300 tane tırlı adam 200 bin lira ne lan? O şey para olsun 500 bin lira. Hemen şunu söyleyeyim. Hatta diyor tekrar aramış. Alo evet. Bıraktın mı? Bıraktım. Ne kadar verebilirsen o kadar ayarla. Yani kapasite arttırmına gidiyor.
1: Ama Sayın Cumhurbaşkanı bundan bahsetmedi ki.
0: Ya bilmiyorum.
1: Bu kapasite açığını kapatın derken bundan bahsetmedi.
0: Ya
1: o koskoca
0: Cumhurbaşkanı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Onun seviyesiyle bunların seviyesini hani kapasite falan konuşmak istemiyorum.
1: İyi,
0: yani bunlara tamam. Teeddüp ederim, haya ederim. Adam dünyayla uğraşıyor. Türkiye'nin geleceğini örmeye çalışıyor. Bir dünya linki oluşturmaya çalışıyor. Dünyayı bağlıyor. Türkmenistan'dan başlıyor, Amerika'ya gidiyor. Bütün dünyayı bağlıyor birbirine. Bu adam oradan duvarın tepesinden kaç lira koyayım? 200. Arttı sana diyor. Belki vardır diye diyor. Çanta aldım, çanta ver. Abi seviyeye bak ya. Yani çantayı almış da ona öyle bir şey yok. Ben beğenmemiştim. Zaten çakmaydı o.
1: O zaman
0: bak,
1: ne diyoruz?
0: Zaten çakmaydı diyor. Yani teknik olarak ben sana söyleyeyim.
1: O zaman bak bugün de kulağını çınlatmadan,
0: tövbe
1: anmadan sana. Geçmeyelim. Şu anda CHP rozeti taşıyan eski İyi Partili Adnan Bakar'a selam gönderelim.
0: Evet.
1: Allah bu memleketi bizden korumuş demiş ya. Hakikaten korumuş.
0: O kadar konuştuk ki oraya mevzuyu şeyine kor merkeze gelemedik.
1: Kapatacağım.
0: Burcu Köksal.
1: Evet.
0: Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Yani biz onu konuşacağız dedik ama etraftaki pislikler gelemedik oraya. Buradaki cümleyi ben çok önemsedim. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun. Hani aileye değer dedin ya sen.
1: Evet.
0: Aileye değer verenlerle. Yani ahlaktan bahsettim, bize ait dedim ya. Aile, o anlam değer dünyasına sahip olan bu millet, bu azı milletin değerleriyle ilgili bir şey söylüyor.
1: Bravo.
0: Ve görünenler o ki hakikaten iyi tahammül etmiş. Demek ki bu geçen 18 tane bir belediye başkanı.
1: Toplamda öyle.
0: Valla temiz olan, geçmişinde hiçbir şekilde olmayan, daha önceki şey vardı. Topuklu Efe'miz vardı biliyorsun.
1: Özlem Çerçioğlu.
0: Özlem Çerçioğlu vardı.
1: Aydın Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Aynı şekilde bu yürekli insanları ben tebrik ediyorum. Çünkü kolay işler değil bunlar.
1: Parça pinçik
0: yani,
1: ediyor.
0: Korkunç, Metal Partisi siyaset
1: korkunç,
0: yaptıktan sonra
1: azgın bir kitle var. Şey. Var ya kaşını kaldırsa tabii perişan ediyorlar. Bunun en büyük mağdurları da işte yine bu kitleyi büyütüp besleyen Yılmaz Özdiller değil tabii mi? Onlar değil mi abi? Ya
0: çünkü zor bir şeyden bahsediyoruz.
1: Parça pinçik yani, ediyorlar.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Hiç
0: tabii
1: şey değil.
0: Tebrik ediyorum. Tamam. Allah muvaffakiyetlerin devamını diliyorum. Allah muvaffak etsin diyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ama evet, teknik olarak sen şimdi
1: kapatıyorsun. Teknik olarak tamam, kapatmam lazım tamam, artık. Kapat, evet, günün manşetinin sonuna geldik teknik olarak. Gündemde öne çıkan başlıklarla yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 Özel'e hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birçok konu başlığımız var. Özellikle Türkiye gündeminden ve dünya gündeminden yansıyan başlıkları sizlerle konuşacağız. Konuklarımızı tanıtayım, ardından da sohbetimize geçelim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Ziya, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim İbrahim.
0: Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yeliz Albayrak, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Birazdan da iletişimci yazar Ali Saydam bizlerle birlikte olacak efendim. Onu da İstanbul trafiğinden kurtarabilsek yayına alacağız birazdan. Diyelim ve hadi başlayalım.
4: Yalan söylediklerini biliyoruz.
5: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
4: Yalan söylediklerini biliyorlar.
6: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
7: Şimdi bir aracı, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
5: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
4: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
0: Şimdi efendim, yaşı benim gibi 50'ye yakın olanlar hatırlarlar. Nasıl tarif edeyim? Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı böyle. Hani işte oraya SGK başlangıcıyla girenler dizi bittiğinde emekli olmuşlardı. Böyle bir durum söz konusuydu. O yüzden de hani klibi izlerken benim aklıma o geldi ve biraz konuşalım istiyorum. Sayın Zehir, şimdi gerçekten ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler ve baktığınızda artık CHP'de sürekli olarak yalanlanan bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu yalanlamalar da yine CHP'lilerden geliyor. Mesela az önceki klipte izlediniz. Muhittin Böcek neyi itiraf edebilir ki diye söylüyor Sayın Özgür Özel. Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek, sonra gelini Böcek ailesi komple itirafçı oluyorlar. Ya bu baltayı taşa vura vura CHP nereye gidiyor? Biraz böyle komaya girme halinde mi? Siz nasıl okuyorsunuz Özgür Özel'in bu liderlik karnesini?
8: Şimdi tabii Özgür Özel açısından çok zor bir durum. Ne diyorsa tersi çıkıyor. Belki öyle, ona dedikleri belki de öyle. Ama sonra adam savunmak zorunda kalıyor. Tam savunuyor. Sonra bakıyorsun sabah iş gün faka basmış. Şimdi birincisi diyelim Muhittin Böcek olay. Oğlan, gelin, itirafçı. Nereden çıkıyor? Oğlanın ilk eşi, yani oğlunun ilk eşi, boşanma davasıyla başlayan bir çorap sökü gibi bu sistem ortaya çıktı. Bir sürü yolsuzluklar ve

0: etik olmayan birçok işler, ahlaki olmayan birçok işler, medyada yazılanları burada söylemeye terbiyemiz izin vermiyor, nezaketimiz izin vermiyor. Böyle bir durum. Ve sonuçta ne söyleyecek diyor Muhittin Böcek. İşte bugün,
1: yani mesela medyada söylenenlere ben küçük bir ipucu verip Cem Yılmaz'a istedim, diyor ki hani biz marjinaldik. Durum biraz o mimaride.
0: Evet, aynen böyle. Şimdi Muhittin Böcek'in söylerlerinden sonra 25 kişi tutuklama kararıyla alındı. Gözaltına alındı. Bunlar devam ediyor. Ne kaç tam alındı bilmiyorum ama 25 kişi hakkında soruşturma ve gözaltı kararı verildi. Şimdi daha bu başlangıç. Tabii Muhittin Böcek epey zamandır direniyordu. Ama bu direnme neticesinde, yani itirafçı olmak istemiyordu. Gerçekleri söylemek istiyordu. Kapatıyordu.
1: Hatta ama şöyle bir şey hatırladım ben. Cezaevinden Elias'a bir mektup gönderdi. Dedi ki bir kuruş verdiysem şerefsizim dedi. Benim itiraf edecek hiçbir şeyim yok dedi. Fakat 30 gün sonra bir baktık ki durum öyle değilmiş. Yani hani orada da bir karışıklık var. Mesela baktığımızda ya Böcekler Özgür Özel'e bir kumpas kuruyorlar şu anda. Ya da hani gerçekten ortaya çıkmak gibi huyu var diyorlar ya. Mesela yavaş yavaş önümüze geliyor yani.
0: Tabii çıkacak şimdi. Tabii Özgür Özel'e kumpas falan kurdukları yok. Realite ortaya çıkıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. İfşa oluyor. Sadece Muhittin Böcekli olsa iyi. Yani Uşak Belediye Başkanı durumları.
1: Özkan Yalım.
0: Anlat bitmez yani. Beyaz dizi romanlarında bile bunu yaşayamazsın yani. Okuyamazsın yani. Bu kadar vahim durumlarla karşı karşıya. Oradan devam ediyor. Ta İstanbul'a kadar geliyor. Yani memleketi bir CHP ile ilgili başlatılan soruşturmalarla birlikte, yani Pandora'nın kutusu açılınca bütün çirkin işler hepsi meydana çıktı ve bu gördüğümüz şey şu: CHP'de çok ciddi bir şekilde temel değerlerinden tamamen kopmuş, kurucu değerlerle hiçbir ilişkisi kalmamış ve toplumun temel değer yargılarının karşısında bir yönetim uygulayan ama dışarıya karşı da etik, ahlaklı, dürüst insanlar deyip söylemini oluşturan bir CHP ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu itibariyle ne Özgür Özel savunabilir? Tabii bunun savunulacak taraf olmadığı gibi işte ne diyor? Veli Abba diyor ki ben tanımam bilmem filan. Sonra ne oldu?
1: Gökhan Böcek diyor ki biz telefonla görüştük. Bana dedi ki 900 bin euro az. Sen bunu 1 milyon avroya tamamla. Parayı genel merkeze getir. Tabii, gelini diyor ki beraber gittik diyor. Diye. 6. katta diyor teslim ettik falan diyor.
0: Sonra bir
1: parayı ben saymadım ama diyor ya öyle diyorsa öyledir benim diyor hani.
0: Evet. Hiç tanımam bilmem yok dediği şeyin tam tersi durum ortaya çıktı. Herkes biliyor zaten, nasıl tanımasın? Yani CHP'nin en popüler belediye başkanlarından biri nasıl bilmez CHP adına? Ya sen partinin sözcüsü, genel başkan yardımcısı, ileri önde gelen milletvekili bilmez mi? Yani böyle...
1: Ya bunlar... Burada da mesela Veli Ababa kendisine bir kumpas kurulduğunu düşünüyor herhalde ama mesela enteresan bir karakter. Baktığımızda işte mecliste hatırlarsınız bir böyle poşete sarılı bir 250 bin evet. dolar kayıptı. Seyit Torun'un odasında temizlik yaparken bulmuştu görevliler. Paranın sahibi ortaya çıkmadı. Aradılar. Sonra Veli Ababa'nın parası çıktı. Bir şekilde onu para... Yani şöyle yani...
2: Elden bu kadar paranın poşetle taşınıyor olması.
1: O da enteresan. Bir de bir insan 250 bin avrosunu unutabilir bir yerde ya. Yani bu, 250 bin avroyu unutabilir. Mesela ben sen 200 lira, 300 lira falan unutabilirim. Onu da işte cebimde 100 bin lira falan olursa unuturum. Yani hani... Yani öyle bir rakam olmalı ki hani 200 lira 1000 lirayı unuttuğu
2: zaman. Demek ki o rakamlar bizim unutacağımız rakamlara tekabül ediyor onlar için.
1: Evet yani biz en fazla 200-300 lira unutabiliriz.
0: Biz maaşlı çalışan insanlar olduğumuz için farklı bir şey. Onların, o da maaş alıyor ama milletvekili maaşında başka bir maaş oluyor. Çünkü 250 bin dolar maaş almak iyi paradır yani maaş alamıyor. Şimdi tabii burada görünen şey şu. Özgür Özel'in kurmuş olduğu bir ekip toplumu cambaza bak cambaza diyerek belediyeleri seçimi kazandılar. Evet doğru, kazandıkları kesin bir şeydi. Ama kazanan insanlara baktığımızda ne etik var, ne ahlak var, ne millete hizmet etme
1: dertleri var.
0: Ve bunun neticesinde ne oluyor? Artık CHP'deki belediye başkanların birçoğu CHP'yi terk ediyor. Savunulacak bir durum yok. Ondan sonra belediye başkanlarına gece arıyorsun, eşiyle tehdit ediyorsun, hakaret ediyorsun. Yani...
1: Evet. Ama mesela bu Veli Ababa enteresan bir profil. Mesela Kamer Genç'in mezar başında rakı içerken onu görüyoruz. Antalya'da millet teleferikte canıyla uğraşırken yat teknede partisinde onu görüyoruz teknede falan. Böyle bunlar da videolarını çekiyor falan, böyle enteresan bir yapısı var.

0: Şunun için söylüyorsun, bu Veli Ağbaba falan Özgöz'ün en sağında solunda en yakın isimlerden biri ya. Hani lider ve onun adamları meselesi, başkanın adamları gibi, hani o ekibi kurmazsanız yapı da zaten böyle biraz sallantılı olur yani.
1: Çorap söküğü gibi gelecek yani. Özgür Özel'in kurmuş olduğu ekip seçim kazanmakta başarılı ama seçim sonrası süreci yönetmekte o kadar başarısız ve sadece Veli Ağbaba belediye şey değil, belediye başkanı değil ama belediye başkanları arasından baktığın zaman daha bunlar buzdağının üstü gözüküyor. Yani buzdağının altındakiler daha çıkmaya yavaş yavaş başladı. Soruşturmalar yavaş yavaş ortaya çıktı. Buzdağının altı çok büyük, vahim bir durumla karşı karşıya. Ve bu konuda çok büyük başarısız olduğu kanaatindeyim. Çünkü daha birinci seçimde duvara tosladılar.
0: Peki, Sayın Albayrak'la devam edin müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da il başkanları, genişletilmiş il başkanları toplantısında bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Onu bir izlettireceğim. Oradan birkaç sorum olacak. Cumhurbaşkanı özellikle diyor ki ya şu meyhane jargonunu bir bırakın. Bir de diyor hani bu söylem diliniz artık çok eskide kaldı. Yani eski Türkiye'de bu tür hani suç bastırma tarzı söylemlerin belki bir karşılığı vardı ama artık millet bunları kabul etmiyor diye söylüyor. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın açıklamalarını.
2: Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
0: Evet, şimdi Sayın Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biraz nezaket diline dönün ve hani bu üslubu değiştirin diyor. Sizin bu anlamda değerlendirmeleriniz ne yönde? Hani CHP'de bir değişim bekliyor musunuz? Şimdi şöyle bir süreç oldu CHP'de. Hatırlarsınız bir helalleşme süreci oldu. Sonra işte normalleşme süreci oldu. Sonra hesaplaşma oldu. Sonra tehditleşme oldu. Böyle tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bu evrilme sirkülasyonu normal mi? Hani genetik kodlarına mı dönüyor CHP? Özgür Özel az önce üstadın sorduğum size göre nasıl bir sınav veriyor bu krizleri yönetme konusunda? Birazdan duayen üstada da soracağım. Özellikle algıları evet, yönetme meselesinde biraz sanki sınıfta kalıyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü Arda Survey'in en son yaptığı bir değerlendirme vardı. Artık anketlerde de hani Silivri meselesinde falan ya tamam bunlar bu işi yapmışlar havası. Vatandaşın kafasına sinmiş gibi. Siz nasıl okuyorsunuz? Önce şuna başlayalım. Meyhane jargonuyla olmaz bir Erdoğan. Ne demek istiyor?
3: Şimdi söylem tabii ki siyasette çok önemli. Siyasal söylem çok önemli. Bir parti yönetenin ya da toplumun önünde olanların zaten söylediklerine, kurdukları cümlelere, hatta cümleyi nereden alıp nereye getirdiklerine, bütün kelime seçimlerine kadar belki de çok öncesinden konuşulup dizayn edilmesi gereken şeyler. Çünkü karşınızda bir büyük bir kitle var. Sizi destekleyen var, desteklemeyen var. Oldukça karmaşık tabii hadiseler var. Şu anda sürekli uzun zamandır çözmeye çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız, sizin de sual ettiğiniz gibi nereye gittiğini anlamaya
0: doğru bir şekilde. Yani evet. Eski dizi vardı Üstad Bilic. Ben de çocukluğumdan hatırlarım ama Üstad da bilir. Bir yalan rüzgarı vardı böyle. Bir o zaman çok da efsaneydi de onu da söyleyeyim yani. Hani böyle mesela oraya benim işte hatırladığım kadarıyla böyle 20'li yaşlarına jön olarak giren emekliliğini alıp çıktı o diziden. Öyle bir diziydi ya. Hiç bitmiyordu, evet, yalanlar. Evet.

0: bir şekilde hani aklı selimle değerlendirmeye, anlamaya çalışıyoruz şimdi bize ne oluyor, nereye gidiyor diye, ama bir taraftan da kullanılan dil ve sizin az önce söylediğiniz gibi kriz yönetimi meselesi çok kritik bir mesele. Şimdi ortada bir kriz varsa, ki hocam daha iyi tanımlar kriz yönetimini, ara ara da dile getirir. Bir kere hani bunu tanımlamak, nasıl tepki vereceksin, bununla alakalı bir aksiyon almak, ama bunun da bir planının yapılması, iletişimin doğru kurgulanması, nasıl anlatılacak, nasıl tepki verilecek, içerideki süreçler nasıl gidecek, bunların hepsini yine açık, şeffaf bir şekilde, eğer bir hata varsa, soruşturulması gereken bir durum varsa, bunun nasıl anlatılacağı ve nasıl aslında bir taraftan da çözüleceğiyle alakalı bir yol alınması gerekiyor. Evet, bir kriz oluştuysa buna verilen ilk tepki de çok önemli. Kendi içinizde bunu nasıl aslında çözeceğiniz kısmı çok önemli. Evet, ama bir de bunu halka anlatmak kısmı da hakikaten çok kıymetli. Onun için buradaki seçilen kelimeler, buradaki durumu anlatma çabası, bunlar aslında çok kıymetli yerler siyasal söylem için. Seçilen kelimeler burada bakın hakaretvari olmaktan ziyade daha yapıcı, ya da sorunun ne olduğunu bakın anlamadan çok fazla birilerine garanti olmak, garanti vermek, kefil olmak, ya da soruşturulmadan peşinden bunları konuşuyor olmak, daha sonra hocamın dediği gibi durumu çok daha karmaşık yerlere götürebiliyor. Ortada gerçekler ortaya çıktıkça, söylenenlerin çok daha ters bir yönde olduğu ortaya çıkınca, işte az önce bahsettiğiniz destek kaybı ya da işte o itibar kaybı ya da krizin yönetilememesi durumunu ortaya çıkartıyor. Bu da tabii ki o doğru dilin kullanılması çok büyük bir, işte tabii ki partiyi yöneten, seçmen kitlesi olan, Türkiye'nin kurucu partisi dediğimiz partiyi yöneten, daha doğrusu bütün partileri yönetenlerin, bütün toplum önünde olanların söylediklerini çok dikkatli seçmesi gerekiyor. Açıkçası hakaret ya da işte incitici ifadeler ya da daha sonradan tekrar kullanılabilecek, manipüle edebilecek, her yerde karşınıza çıkabilecek ifadeler, bakın bunlar. O krizi nasıl yönettiğiniz, insanlar dönüp ya da bütün seçmen kitleniz dönüp tekrar mutlaka buradan okuyacaktır. Ya da hangi duruma nasıl tepki verildiğini yine dönüp dönüp buralardan insanlar okuyup değerlendirecektir. Onun için tabii ki varsa bir hata, belki bunun araştırılacağı, bu araştırma bittikten sonra belki net bir açıklama yapılacağı ve bu süreçte de belki yine şeffaf olunacağı, yine suçlamadan, kırmadan, dökmeden bu iş nasıl bilgiye dayalı belki halledilebilir, bununla alakalı bir iletişim ve söylemin şansı belki olabilir. Ama gördüğümüz şu anda bunların çok daha tersi söylemler. Onun için açıkçası mesele kurucu kodlarına mı gidiyor, nereye gidiyor kısmı biraz beni aşan bir konu. Çok da fazla tahmin edemiyorum ama evet. Bundan da rahatsız olan kendi içlerinde de CHP içinde de bütün seçmen grubunda da çok kişi olduğunda bir fiil sürekli duyuyoruz. Ama.
1: Peki, Sayın Ali Saydam aramıza katıldı. Hoş geldin Üstad.
2: Hoş bulduk, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, İstanbul trafiğimize artık alıştık, normal kentte bu artık bizim rutinimiz haline
2: iyi,
1: geldi.
2: Gayet iyi geliyordum ve bir yerde böyle bir sıkışıklık
1: kilitlendi.
2: Oldu.
1: Çok sürpriz olmuyor. Şimdi Üstad, özellikle bu Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediyesi'nden ayrılıp, daha doğrusu CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmesi Özgür Özel'i çok sinirlendirmiş gibi görünüyor. Meclisten bir konuşmasından bir kutlu izlettireceğim.
2: Lütfen.
1: Ondan sonra soracağım, hani Özgür Özel nereye koşuyor bu sinir harbiyle diyeyim artık. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
1: Şimdi aslında değişim diye CHP'de hani İmamoğlu Özel ikilisi geldi. Kılıçdaroğlu'nu devirdiler o işte şaibeli kurultayda. Sonra dediler ki işte bir normalleşme istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel bir araya geldiler. Karşılıklı ziyaretler oldu. Bugün artık yeniden böyle hani işte helalleşmeden, normalleşmeden hesaplaşmaya döndü CHP. Ne oluyor? Yani bir haleti ruhiyede bir bozulma mı var? Özgür Özel'in bu kadar öfkeli olmasının sebebi ne? Bir sıkışmışlık hali mi? Bir de hani iletişim dili açısından da baktığınızda bu tarz bir iletişimin vatandaşta, seçmende bir karşılığı var mı sizce? Yoksa sadece CHP'li o kemik kitleye mi oynamaya çalışıyor Sayın Özel? Nereye koşuyor CHP?
2: Ya şimdi bu sorunuzun yanıtı aslında ölçümlemelerle çok net ortaya konuyor. Yani hani bence diye böyle bir laf var. Bence diye başlayan cümleler bir fikir görüşü değil, insanın ruh halini dile getirir diyor. Yani o yüzden ben bence diye

0: başlamamak gerekiyor. Yani burada ölçümlemelere baktığınız zaman aslında 25 sene mi oldu? Ne kadar oldu AK Parti iktidarı?
1: Tabii. Yani 2002'den bu yana sayarsak
0: 24 sene bitiyor değil mi? İşte önümüzdeki sene de
1: evet.
0: 25'e girecekler. Yani 25 senedir bir parti iktidarda ve oylarında şu anda gene ölçümlemeler gösteriyor ki başa başlar. Hatta 3 puan, 4 puan AK Parti önde.
1: Yani en son şimdi, size şeyi söyleyebilirim. Arda Survey'in Nisan ayı barometresi AK Parti %34,4, CHP 30,3 görünüyor. CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyenlerin oranı %56'ya yükselmiş. CHP mitinglerinin artık anlamı yok, hani ruhunu korumuyor diyenler de 52,5. Hükümeti başarısı bulanlar 56,7 ama muhalefeti başarısı bulanlar 69,2. Yani CHP evet, muhalefetteyken evet, şey hükümetten değil. Daha çok yıpranmış görünüyor rakamları.
0: Aynen, aynen. Şimdi bu ben yani tekrar ifade edeyim. Bence diye başlayan bir cümle değil sizin kurduğunuz. Yani matematik, halkın nabzını tutmak gibi bir şey bu. Yani bakıyorsunuz kabul etmedi seçmen Özgür Özel'in bu agresif davranış dilini, yani iletişim dili olarak hala ısrar ettiği bu iletişim dilinde anlayıştan, sevgiden yoksun ve böyle çok kopuk yani bir dil, insanların ikna etmekten insana çok uzak olduğu matematik olarak ortaya koymuş. Hadi yalan söylüyor verdiğiniz örnek araştırma diyelim. Öteki araştırmalara bakıyorsunuz. Yine en az 2 puan, 3 puan fark var AK Parti önde. Şimdi 25 senedir, 24 senedir iktidar olan bir partinin yıpranmışlar olması lazım değil mi? Yıpranır ya. Yani ve de partiyi sorsanız böyle, Cumhurbaşkanı'nı sorsanız daha yüksek.
1: Tabii.
0: Yani Cumhurbaşkanı'nı şahsi olarak sorsanız 60'ların orada yani.
1: Yani 54 civarında şu anda 54'de, ben onu söyleyebilirim.
0: 54'de geçiyor yani. Yandaş ları kastetmiyorum yani AK Parti'ye yakın olanları söylemiyorum. AK Parti'nin karşısında olan, muhalif olan araştırma şirketlerinde bile 60'a yakın oyu var Cumhurbaşkanı.
1: Temel problem ilk düğmenin yanlış iliklenmesi miydi?
0: Şimdi bakın bu dünya değişiyor mu değişmiyor mu?
1: Değişiyor.
0: Temel mesele bu.
2: Değişti bile.
1: Hem de nasıl hızlı değişiyor?
0: Değişiyor. Şimdi bakıyorsunuz muhalefetin de değişmesi lazım yani. Muhalefet değişmiyor ya. Yıllardır aynı. Baksanıza şu üsluba, şeyin üslubuna bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevap verirken verdiği üsluba bakın. Yani bu olacak iş değil yani. Bu sadece yani Cumhurbaşkanı şahsında karşılaştırmayalım yani. Dışişleri Bakanı'na bakın. Dışişleri Bakanı'nın ülke içindeki puanına bakın. Efendim uluslararası ilişkilerdeki algısına bakın. Efendim. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bundan 20 sene, 15 sene önceki algısına bakın. Şu anki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın algısına bakın. Yani Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına getirilmiş olan İbrahim Kalın Bey'in beğeni skalasına bakın yani. Saz çalan, beste yapan, şarkı söyleyen
1: filozof.
0: Evet yani fikri.
1: Felsefeci.
0: Şimdi bakın halk nezdindeki bu şeyle nasıl mücadele edecek bu agresifliğiyle, bu saldırgan tutumuyla Özgür Özel. Yani netice Türkiye'de iyi bir muhalefetin olmayışı Türkiye'nin tekamülü için iyi bir şey değil. Yani keşke çok daha güçlü, çok daha halk nezdinde yüksek oranlarda itibar ve şey sağlayan yani Cumhurbaşkanı'na yakın bir itibar noktasına gelebilecek bir muhalefet olsa Türkiye'de, bu AK Parti'nin biraz daha kendisine çekidüzen vermesine ve de bölgesel şeylerde başarılı olmasına neden olur ilişkilerde. Yani burada baksanıza bu şimdi az buz bir şey değil ya, bu hanımefendinin siyasi iletişim boyutunda sözleri demin siz de verdiniz yani. Yenir yutulur gibi değil yani. Siz buna engel olamazsınız. Yani hot topla da olmuyor bu iş yani. Kızcağızı korkutmakla yani ve de tehdit etmekle.
1: Bir var. De söylemler de çelişkili. Gün geliyor işte diyor ki devri sabık olmayacak. Bizim iktidarımızda artık bunların üzerinden geçeceğiz. Hani bırakacağız geride. Sonra bir bakıyorsun diyor ki hayır işte bir

0: Biz geleceğimiz zaman şöyle yapacağız, böyle yapacağız.
1: Çünkü tepki alıyor bir yerden sonra kendi seçmen kitlesinden. Tepkiyi tekrardan söylediğini konsolide etmek istiyor.
2: Yani aynen dediği gibi bu neden oluyor? Peki hanımefendinin, hocamın söylediği neden oluyor? O da duruşunu pragmatik bir şekilde belirliyor. Teorik ve de sağlam bir inanç sistemine dayalı bir şekilde değil. Gayet pragmatik.

0: 20'den fazla sene oldu ama benim babam bayağı Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuyordu. Yani benim kuşağım bundan 60 sene 50 sene önce CHP'nin dışında bir alternatifi yoktu falan. Ama şu anda baksanıza genç kuşaklara yani ve de çok üzücü yani 30 bira alıyor, 32 bira alıyor, 34 bira alıyor, 30 bira alıyor, gerisi 64. Onun gerisi ne oluyor peki? Hiç soruyor muyuz yani? Türkiye'de siyasi iletişim boyutunda manzara hiç iç açıcı değil yani. Üzücü olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşması da ben uzun zamandır çok ciddiye almıyordu bunları. Pek böyle bir tavır sergilemiyordu. Son konuşması çok dramatik geldi bana yani. Ya işte umudu kalmamış ya
1: şey, Cumhurbaşkanı'na da muhalefet lazım yani hani seçime evet. Geçelim ona da bir muhalefet lazım yani.
0: Eyvallah yani hakikaten tek başına adamcağız yani.
1: Peki.
0: Şimdi, enteresan Türkiye'deki durum.
1: Peki gazeteci Levent Gültekin'in bir yorumu var, onu bir izlettireceğim. Çünkü o da diyor ki yani hani CHP Genel Başkanı Özgür Özel için yani özellikle gece yarısı attığı mesajlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Artık hani o saatlerde acaba telefonu elinden bırakmalı mı diye zaman zaman değerlendirmeler oluyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Özgür Bey ortalama bir lise öğrencisi düzeyinde tepkileriyle bir yere varamayacağını ve ayrılan istifa eden, başka partiye geçen belediye başkanlarıyla mesajlaşmanın bir genel başkana yakışmayacak çok ayıp bir şey olduğunu, en az dördüncü olay bu. Ardahan Göle Belediye Başkanı'nda adamın karısıyla mesajlaşıyor. Senin kocan erkek değil. Bu ne ayıp bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Ya arkadaş sen bir ilçe belediye başkanının karısıyla niye mesajlaşıyorsun yani?
1: Şimdi bir yandan da şöyle düşünüyorum yani Ardahan Göle Belediyesi'ndeki başkanla Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum diyen CHP Genel Başkanı mı? Hani şey yapmak için söylemiyorum bunu, hani küçümsemek söylemiyorum ama o mu yani, denge o mudur? Ne bileyim, ilçe başkanı vardır, il başkanı vardır, teşkilatlardan sorumlu genel başkanımız vardır. Yani niye bütün bu işler Özgür Özel'in üzerine kalmış? Bir de şöyle yani eşine ulaşamıyorum, senin kocan erkek değil diye hanımefendiye mesaj atmak falan biraz... Yani Levent Gültekin bilmiyorum haklı mı, biraz böyle lise öğrencisi ergen tribi gibi bir şey değil mi? Ya yani böyle bir hani meseleyi ben hep şuradan okuyorum. CHP'de olan CHP'de kalsa önemli değil ama memleketi yönetmeye talip ya bu kadrolar. Ben biraz o endişeyle bu konuları gündeme taşıyorum. Yani siz hani tüm bu yaşadıklarımıza baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
3: Sayın Güneş, sadece talip olmak da yetmez. Sonuç olarak bir hedef kitleniz var, bir seçmen kitleniz var. Bu seçmen kitlenizden aldığınız bir oy oranı var. Onların temsiliyeti var. Doğal olarak siz onları bu şekilde mi temsil ediyorsunuz daha iktidara gelmeden? Bu bir. İkincisi, Sayın Özel'in hatırlarsanız Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a da yönelik küfürlü mesajları vardı. Evet. Çünkü artık baktığınızda kurumsal bir yıpranmışlığın haricinde bir de psikolojik büyük bir yıpranmışlık var burada. Ve çünkü genel başkan olmak böyle bir şey. Eğer alt takımda herhangi bir problem oluyorsa vitrinsizsinizdir. Size o parmaklar, o oklar gösterilir ama Sayın Özel bunu yönetemedi. Eğer siz ilkeli bir duruş sergileyemezseniz, kendi kurum kültürünüzü, parti kültürünüzü ilkeli bir şekilde adaylardan oluşturamazsanız, bu adaylar arasında para trafiği söz konusuysa, bu adaylar içerisinde kirli ilişki ağları söz konusuysa ve her ne kadar siz göreve geldikten sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni köklerine döndüreceğiz deseniz de bu döndürme işlemini o kirli ağlarla gerçekleştirdiyseniz işte bugün o sistem öyle bir çarka dönüşür ki ve bir şekilde size de zarar verecek noktaya gelir. Ne demek istiyorum? Özkan Yalım'ın konuştuğumuz kaset durumları, videoları, şantaj videoları. Belki bunu Özgür Özel'e şantaj niyetine ya da merkez yönetimine şantaj yapabilecek şekilde elinde tutuyor önünde iddialar var. Baktığınızda Atatürk'ün partisi diye söylüyoruz her yerde de Atatürk'ün partisi de bu değil. Bu kurum kültüründe, bu ilke anlayışında değildi. Ama ne zamanki işte o para trafiği, işte az okuyorsunuz ifadeleri, diyor ki... Siyasetin finansmanı kapsamında işte bizim genel merkezimizin paraya ihtiyacı olabilir. Sayın Özel'in belediyelerden böyle bir destek çağrısında bulunduğunu ve işte aynı şekilde Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından 1 milyon euro istenildiğini, bunun finanse edildiğini, bunların yaptırıldığını ve bununla birlikte sadece para trafiği değil, işte az önce bahsetmiş olduğum Ola ki başıma bir iş gelirse elimde kendimi kurtaracak veya benle beraber yanacak olsun mantığında. Yani bu parti yönetmek değil, burada tamamen çıkar odaklı.
1: Yani tamam. Aslında bir dava etrafında değil de bir çıkar ekseninde evet, buluşmuş insanlar kitlesi.
3: İlke odaklı bir Cumhuriyet Halk Partisi göremiyorsunuz. Burada Atatürk'ün

0: ülkelerini koruyacak şekilde o eski anlayışa sahip bir yapının artık kalmadığını maalesef görebiliyorsunuz. İşte az önce daha açılışta izledik ya, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar ama utanmadan hala bunu yapmaya devam ediyorlar. O kadar nokta atışı bir tespit ki, baktığınızda bu davalar kiminle başladı Sayın Güneş? Kendi içerisindeki birbirlerinin çekilmezlik süreçleriyle, kendilerini şikayet etme, kurultayla, işte içeriden kendi kendilerine çıkan bir davadan bahsediyoruz. Yok işte
1: Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde sırtımda hançerler yürümek zorunda kaldım sözü durumunu aslında o gün ilanıydı sanki.
0: Şimdi baktığınızda o süre zarfından bu yana birçok belediyelerdeki ortaya çıkan irtikap, yolsuzluk gibi iddialar, süren davalar, soruşturmalar. Ama sadece hep şunu da söyledik, tanık ifadeleriyle değil, başta HTS kayıtları, MASAK raporları, yani verilerle. Az önce siz mesela anket sonuçlarını paylaşıyorsunuz, veriler üzerinde bir değerlendirme yapıyorsunuz. Ya yani mahkeme veri olmadan, elinde kanıt olmadan birisinin beyanını salt hareket edip, yani onu dikkate alıp bir şekilde yargıya gider mi? Baktığınızda bunu halka açıklayamıyorsunuz ama. Öte yandan
1: mesela somut bir şey söyleyeyim size, madem veriler şimdi. Şu an İmamoğlu Su Örgütü davasında yargılama başlıklarından bir tanesi hafriyat alanına dökülmüş. Deniyor ki işte bizim işte bakanlıktan iznimiz var hafriyat dökümüyle ilgili. Doğru. Fakat şu hafriyat alanı şöyle çizeyim. Şurası bakanlığın izin verdiği yer. Hafriyat burada. Buradan bir yandan yol açılmış. Kamyonlar buraları dolduruyor. Her kamyondan para alınıyor. Milyarlarca lira paranın nerede olduğu bilinmiyor. Şimdi sadece diyor ki ya tamam, burası diyor bakanlık izin vermiş, belediye buraya dök demiş ama siz yandan yol açmışsınız. Bu da uydu fotoğrafları, bu da kamyonlar, bu da dökülen moloz. Bu molozun parası birinin cebine gitti. Gül İbrahimoğlu firari, bu gelsin bu para kimde söylesin diyor mesela.
0: Şimdi
1: bu somut bir şey. Ya bu somut bir şey, yani bunu hani bunu inkar edemezsiniz. Şimdi çıkıp orada efendim işte
2: parayı kasaya kosular tamam diyeceğiz.
1: Tabii.
2: Hani, yani,
1: hani o zaman diyeceksin ki ya tamam, para belediyenin kaynaklarına girmiş ama hani bunlar biraz sınırı aşmışlar, sağa solda dökmüşler, o da bir çevre kirliliği vesaire, o ayrı bir değerlendirme ama.
3: Ceza kesersin.
1: Evet, ama şey ortada yani, bu somut bir şey. Şimdi bunu çıkıp işte manşete şey diye taşıdığınızda aslında bakanlıktan izinle araziyi yargılıyorlar dediğinizde siz sadece şu kadarı göstermiş oluyorsunuz ki hani bu da bir algı yöntemidir aslında.
3: Daha vahimi var yani, hiçbir kanıt yok deniyor yani bu şeylerdeki.
1: İmamoğlu dün dedi ki ben dosyayı, iddianameyi okumadım. Okuma ihtiyacı da duymuyorum zaten dedi. Bunların hiçbirisi de...
0: Duruşmalarda zaten biz hiçbir şekilde bir cevap verebilirlik, hesap verebilirlik, hakimlerin sorusu olacağını göremiyoruz.
1: Bizim Oğuz Polat Bilek'i linç ediyorlar. bir tek bu mahalleden diyeyim artık, Oğuz Polat Bilek takip ediyor 24 adına. Karşı tarafta da 40 tane CHP medyasından kişi var. Sürekli taciz ediyorlar. Oğuz dedi ki ya valla ben yani yalan bir şey söylüyorsam savcılık burada, gidin hakkında suç duyurusunda bulunun diyor. Ama diyor ben diyor sizin diyor hepinizin diyor aynı WhatsApp grubundan diyor mesajları alıp mahşede taşıdığınızı biliyorum. Bunu da ispatlayabilirim diyor. Buyurun hodri meydan diyor. Suç duyurusunda da bulunmuyorlar. Yani şimdi mesela Oğuz'un itibariyle oynamaya çalışıyorlar. Diyor ki yani çok net gidin diyor. Suç diyor. Savcılık burada. Ben eğer diyor burada hile hurda yalan habercilik yapıyorsam, duruşmada olan dışında bir şey aktarıyorsam buyurun savcılığa gidin diyor. Ne şikayet ediyorlar gidip suç duyurusunda bulunuyorlar. Ama sürekli işte itibar erozyonu oluşturmaya çalışıyorlar.
3: Yani siyasi iletişim açısından hasbelkader bu konuya bir lokma kafa patlatmış bir abiniz olarak söyleyeyim, yani siyasi iletişim boyutunda yapılmaması gereken 9 hareket say deseniz bana 9'u da var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olacak iş mi yani? Mesela şeyin hiçbir kanıt yok diyor mesela. Oysa
0: tabii mahkeme işte, tahkikat yapmadan, kanıt olmadan, delil olmadan.
3: Hayır, ortada işte bu şeyden mi yarar. En son duruma bakın ya, bu itiraf.
1: Uşak mı?
3: Evet, Uşak.
1: Uşak.
3: Yani oraya bakın, ondan sonra şeye bakın.
1: Bir de orada da kötü mesela. Bakın. Şimdi Murat Emir çıkıyor, meclis kürsüsünden diyor ki bu aracın diyor tüm müştemilatı diyor bizim tarafımızdan, genel merkez tarafından yapılmıştır diyor. Özkan Yalın diyor ki yo al bu da faturası diyor. Ben bunu diyor Uşaklar ödettim diyor. Şimdi 170 bin avro çok küçük bir para diye düşünenler olabilir ama mesela benim hayatımda çok çok büyük bir para, onu söyleyeyim yani. Hani 170 bin avro onların hayatında küçük olabilir ama bizim gibi insanların hayatında çok büyük para. Bu da Uşakların parası yani. Hani bir de daha kötüsü ne? Şimdi Özgür Özel diyor ki
2: 170 bin avro olsa helal olsun.
1: Ya o en küçüğü o.
2: Benim kulağım tüy.
1: En küçüğü o. Ama şöyle diyor ki mesela Özgür Özel diyor ki ya diyor Özkan Yalım'ın diyor 300 tane diyor, şimdi ismini veremeyeceğim marka oldu, tırı var diyor. Ya 300 tırınız var. Ya bir zahmet de genel başkanın arabasını da cebinizden yaptırın ya, bu kadar zenginseniz madem.

0: Hani uşaklığının parasına niye çöküyorsunuz? Ben üstad yanlış mı düşünüyorum bu ya konuları? Bilmiyorum ki hani bu kadar hani...
1: Yani yani şimdi ben helal olsun derken yani bir kuruş bade Beytulmal'dan üstüne para mümkün değil. Kabul edilemez ama 170 olsa millet hiç konuşmaya bir değil. Ama bunlar devenin tüyü. Şimdi biz seçimlerde ne gösterdik? Devamlı gösterdik ama milleti para maalesef kandırdılar. Kuleler, para kuleleri gösterdik değil mi? Bütün şeyler. Biz göstermedik. Onlar kendi çektiler.
0: CHP'li avukat para istemiş. Ver dersin, ben bunları sızdırırım demiş. Vermemişler para. O da gitmiş sızdırmış yani.
2: İşte ilke yok bahsettiğim bu. Yani özür dilerim hocam. Yani sadece hemen bana zarar geldiğinde karşı tarafa da yıpratacak bir şekilde koz toplayıp açık aramak tamamen ilkesizlikten gelen bir durum zaten. Bahsetmek istediğim az önce doğruydu.
1: Yani ilkesizlik topluma öyle bir kuvvet bulmuş ki. Yani kuleleri gösteriyorsun. Yani bunun paranın da rüşvet olduğu ortada. Milletin parası olduğu ortada. Ve millet gidip yine bunlara oy verdi. Böyle bir göz boyama nasıl yaptı, inanılmaz bir şey.
0: Valla yani. Ben de o konuda biraz anlamakta zorlanıyorum. Bir de şöyle mesela CHP medyasında da bu konular işlenirken çok enteresan. Hani biliyorsunuz zaten bizim meslekte, gazetekte itibar banka gibidir yani. Tabii güveni canım. Bir kaybettiğiniz zaman bitti. Her şey biter yani. Yani herkes itibarını çok rahat böyle bozuk para gibi harcayabilir. İsmini vermeyin. Bir gazete çıkmış diyor ki ya partilere bağış yapılabilir 1 milyon avroya götürmüşse diyor. O dönem parası 32 milyon lira. Google'a yazsanız şöyle parti üstü 371 bin lira maksimum verebileceğiniz bağış. Hani bağış yaptınız makbuz nerede? O sorunun cevabı. Ama bunu böyle çıkıp ekranlardan savunuyorlar. Üzücü. Enteresan bir şekilde.
3: Şimdi şöyle bir kavram vardır iletişimde gene. Güç kirlenmesi diye. Tercüme maalesef bizim kendi geleneklerimiz içinden gelen bir kavram değil. Power Position'ın tercümesi. Güç kirlenmesi. Aynen. Bunu dibine kadar yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani öbür taraftan esas yıpranması gereken yer iktidar partisi.
0: Doğru.
3: Yani güç kirlenmesine uğraması gereken yer hiç iktidar partisi. Hayır. Oysa burası yani bu yok yani şeyin o iki tane belediye başkanının başına gelen bir tane işte ahlak meselesinde inanılmaz bir sükût söz konusu. Oradan bir kanal açılıyor, yara, bere içindeler. Bir de bütün ifadelere bakıyorsunuz yani.
1: Öbürü de eşimden özür diliyorum diyor.
2: Ya her tarafta sadece bir şaibe var.
1: Bolu işte. Belediyesi de ne diyor? Eşimden özür diliyorum.
2: Hayır, bu mesela iktidar partisinin başına gelmesi gereken şey. Kızcağızla yani, mesajlar atıp kızcağız
3: yani
2: şüpheli bir şekilde.
3: Bu şaibeler şeyin belediye başkanlarının başına gelmiş olan CHP'li ve de diğerlerinin aslında iktidar partisinin başına gelmesi lazım. Bakanlarla ilgili çeşitli şaibeler çıkması lazım. Güç kirlenmesi böyle bir şey. Hayır, oradan çıkmıyor, öbür taraftan çıkıyor. Olacak iş değil ya. Yani Cumhuriyet tarihinde siyasi iletişim boyutunda böyle bir felaket yaşandığını ben bir kısmına Cumhuriyet tarihinin tanık olmuş bir abiniz olarak görmedim, duymadım yani. Olacak iş değil.
2: Çünkü kendi içerisindeki o güç mücadelesinin bir sonucunu bravo. Görüyoruz Sayın bravo. Saydam. Orada,
3: estağfurullah. %100 haklısınız.
2: Evet, orada Sayın yani Kılıçdaroğlu'ndan sonra...
0: Mesela şu an konuşulan onlardan birisi şu. Kılıçdaroğlu'nun yakın isimleri partide dış kapının dış mandalı muamelesi gördü. Sürekli evet. Mobbing'e uğradı. Mesela Burcu Köksal hanımefendi bu yüzden bıraktığını söylüyor.
2: Tamam, hatırlayın, hatta bir mektup yazdılar Sayın Özel, dediler ki biz artık bu kirli şaibelerden dolayı çok kötü hissediyoruz, artık açıklansın, hesap verilebilirliği güçlendirelim. Sayın Özel tekrardan onlara bir tepki gösterdi. Bakıyorsunuz işte Kılıçdaroğlu yine bir video çekmişti, o zaman artık hani parti temizlensin, daha temiz bir şekilde açıklamalar yapılsın. Ama siyaset, şimdi siyaset dediğimiz kavram karşılıklı olarak farklı grupların ülkeyi yönetmek üzerine kurulu, hedeflediği o alan, bir alandan bahsediyoruz. O tek taraflı bir alan değil. Birden farklı tarafların olması gereken bir alanda siyaset üretemeyecek. Sadece kendi problem alanlarıyla ilgilenen ve bunlarla başa çıkmaya çalışırken her geçen gün daha büyük problem alanlarının da ortaya çıktığı bir zaman dilimindeyiz. İşte böyle oldukça maalesef bence daha çok daha kritik hususlarla karşı karşıya geleceğiz gibi görünüyor.
0: Peki, Burcu Köksal'ın bir tepkisi vardı. Rozet takıldıktan sonra AK Parti'de CHP Genel Başkanı bir anlamda mesajla diyebileceğimiz bir tepkiydi. Onu bir izlettireyim. Devam edelim. Sayın Zehir'e sorayım bunu da. Kocanı boşa gel tartışması vardı çünkü biliyorsunuz. Bir izleyelim.
4: hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
0: Şimdi Sayın Zehir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işte Köksal'a kocanı boşa diye bir söylemi vardı. Ondan sonra Köksal dedi ki benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor, hırsızlık, yolsuzluk yapmadı, beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. İşte bu kocanı boşa da bana yazdıkları söylediklerin arasındaki en hafifiydi diye söylüyor. Daha ağır ifadeler var anladığım kadarıyla. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Topuklu Efe'likleri de Çerçioğlu'da geçeceği zaman AK Parti'ye işte bu hırsızlıktan korkuyor, işte yolsuzluktan korkuyor, o yüzden geçmeye çalışıyor diye bir tezvirat dolaşıma sokuldu. Fakat o zaman şimdi AK Parti'ye geçtiği zaman hem elinizdeki dosyaları götürüp savcılığa vermeniz gerekmiyor mu? Bu kadar zaman oldu. Hani Özlem Çerçioğlu aslında şöyle yolsuzluklar yapmıştı, bunu örtmek için AK Parti'ye gitti demesi gerekmiyor mu? Hadi bunu demedin, öbür taraftan kaldığı zaman da bunun üstünü örtmüş olmuyor musun? Yani hani şeyi söylemeye çalışıyorum. Nereden baksan tutarsızlık derler ya, bu politika mı gerçekten?
1: Ya şimdi CHP'den ayrılanlara çamur atmaya çalışıyor. Ama yapmış olduğu çamur atma işi Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım'a attılar. Özlem Hanım'la ilgili herhangi bir mahkeme bir dosya sunmadılar gördüğünüz gibi. Eşiyle ilgili de sunmadı dosya. İşte yine Burcu Hanım'ın baktığımız zaman Burcu Hanım'a eşini boşa da gel. Bizim bir Karadeniz türküsü var. Vur kocanı diye başlıyor. Benim alacaksın diye gider. Böyle, bu ağızdan geliyor yani bu. Yani Özgür Özel'in bu iletişim dili, yani stratejik iletişim dili. Tabii Özgür Özel siyaseten yetişmiş biri değil. Yani sokak kavgası, sokak ağzı ile gelen bir siyasetçi aslında göre. Yani siyasette belli bir makamlar, hele böyle genel başkan makamlarına doğal yollarda gelenler belli eğitimlerden geçerek, zaman içinde hazmederek gelirler. Onun için Özgür Özel bunlar tabii almış olduğu eğitim de eczacılık. Yani iletişim, yönetim falan değil. Onun için stratejik iletişim dilini hiç bilmiyor.
0: Ama öğrenmeni yaşıyor. Üstad burada. Yani CHP demezsiniz herhalde ki çağırsan gidersiniz bir briefing verirsiniz.
3: Herhalde. Tabii ya, milli bir mesele ya. CHP, MHP değil. CHP'nin bu halde olması Türkiye demokrasisi için büyük felaket. Ya bunu niye görmüyoruz bilmiyorum. Yani biz yani karşıda yani bir karşısında olan bir şeyin argümentasyon getirebilmesi kabiliyeti kalmamış vaziyette. Çok üzücü. Affedersiniz bir saraya girdik. 16 tane belediye başkanı geçmiş ya, evet, AK Parti. Doğru, 16. Yani bunu 15 yaşında çocuğa sorsan rakip partiden 16 belediye başkanı bu tarafa geçiyor desen hop ne oluyor der ya.
1: Yani burada bir şey var der.
3: Burada bir şey var.
1: Yani Özgür Bey stratejik iletişim dilinden son derece yoksul olduğu gibi edep ve ahlak sınırlarını aşan, aile mahremiyetine dokunan bir ifadeler kullanıyor. Ve Burcu Hanım da bunlar en basiti olarak diyor yani. Daha bunları demek edebi varmamış söylemeye yani bunlar. Kavgada söylenmez laflar derler ya. Bunun daha beterleri var. Yani onun için bu son derece ben yakışsız buluyorum. Türk siyasetine yakışmadığını, CHP gibi bir partinin genel başkanına yakışmadığını söylüyorum. Nezaket dilinden son derece uzak bir ifade. Tabii buradaki durumu aslında çözmek gerekiyor. Yani CHP Afyon gibi bir belediyeyi kaybetti. Yanında Dinar'ı kaybetti. Afyon'un en büyük ilçesi de AK Parti'ye geçti.
0: Meclisteki üyeleri kaybetti.
1: Meclis üyelerini kaybetti ve çoğunluğu kaybetti. Ve bunların altında bu üyeler niye gittiler? İşte CHP içerisinde oluşan süreçlerin sonucunda kaybettik. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği için kavga eden insanlardı. Ama öyle bir parti yönetiminde başıboşluk, yanlışlık, savunulacak durum var ki ayakta durması, iktidar olması için mücadele ettiğin, kavga verdiğin, gecenin gündüze kalktığın partine lanet olsun diyerek ayrılıyorsun, gidiyorsun. Böyle bir hale getiriyor.
0: Çok zor bir karar aslında.
1: Çok bir zor bir karar.
0: Ya ben biraz şeye benzettim. Yıllarca emek verdiğiniz evliliği bir anda bitirmek gibi aslında.
1: Ve geçerken de yanlış bir şey de yani diyelim CHP'den ayrı da CHP'nin yanında bulunan partiler yani ideolojisi aynı olan partilerle yana da geçmiyor. Gerçi Burcu Hanım'ın seçimde aday olduğu zaman da duruşta ulusalcı...
0: O zaman da İmamoğlu'yla bir kavga.

0: kavga ettiler. Onu da kavga kendine başka parti bul falan demişti.
1: Evet, o zaman da kavga etmişti ama Burcu Hanım'ın bir duruşu var. Ulusalcı bir duruşu var. Yerel duruşu var. Yani toplumun örf adet geleneklerine de uyan bir duruşu vardı. Zaten Afyon Belediyesi'nin şey yaparken aday olduğunda da halk nezdindeki itibarı bir tipik bir CHP'li itibarı değildi. Yani daha çok duruşuyla AK Parti, MHP bu cenahtan da ciddi oy aldı. Zaten bir önceki seçim oylarına bakarsanız buradan da o duruşuyla aile geleneği ve duruşuyla aldığı bir oy var. Bak eşi ne yapıyor? Hayvancılık yapıyor adam. Yani topluma bir değer üretiyor ve en şey, hani Sayın Cumhurbaşkanımız laf vardı. Kışta ona dedi, sana iki tane koyun versem güdemezsin. Bak eşi bunları yapıyor yani. Hayvancılık yapıyor.
0: Peki bir video özettireceğim. Evet. Bu artık bu birinci blok bitiyor çünkü. Sancaktepe'de Osmanlı ve işte Selçuklu motifler olan bir saatin yıkımı tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar. Bu gazeteci. Peki bunu da verelim ve ondan sonra geçelim. Bu da Sözcü TV'deki Özgür Özel'in konuk olduğu program. Ekrem Açıkel isimli moderatör. Gazetecilik nasıl yapılırı tırnak içinde ya da işte büyük ünlemle anlatıyor. Biz diyelim.
2: 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama, 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı, görelim bakalım ne olacak diye el arttırmış, ikinci faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Köksal.
0: Şimdi yani geçmişte de işte bizi cami avlusuna bıraktığınız, öyle hissediyoruz diyen gazeteciler vardı. Hani üstad, gazetelerin artık şeyi mi değişti iyicene? Hani böyle içeriği mi değişti? Yani tamam, biz de burada baktığınız zaman hani tırnak içinde söylüyorum, yandaş medya diye haftalıkları yerde yayıncılık yapıyoruz ama ben bugüne kadar hiçbir konuğuma böyle hani böyle yürümedim ya. Yani yürümedim yani. Hani 30 yıldır bu işi yapıyorum.
3: Eyvallah. Ama yani sen eski kuşak etkilerin altında kalmışsın. Erdemler meselesi, mesleki erdem konusu Türkiye'de uzun zamandır bir kenara bırakılmış vaziyette. Çünkü yani artık söylediğin sözün doğru olup olmadığı değil mesele tartışılan, etkili olup olmadığı tartışılıyor. Bu iyi bir yol değil. Ama burada işte halk buna cevap veriyor ya. Bakın çok...
0: Evet.
3: Ben orada size işte AK Parti'yi de uyarmak...
0: Orada da işte birazdan
3: AK Parti'nin uyarılması gereken bir gerçeğin daha altını çizmek istiyorum. Müsaade buyursanız. Cumhurbaşkanımızın bütün araştırmalarda aldığı puan, AK Parti'nin aldığı puanın...
0: Çok üstünde.
3: Doğru. Bunu AK Partililerin kendilerine sormaları gerekir.
0: %100 haklısınız.
3: Burada problem var bence.
0: Peki, kısacık bir mola rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Özellikle zihinsel işgal ve dekolonizasyon başlıklı konular çok ilginizi çekecektir diye ümit ediyorum. Ben merakla neler söyleyecek konuklarımız bekliyorum. Lütfen bizimle kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: ...24 Özel devam ediyor efendim. CHP'deki çıkmaz sokak siyasetini biraz konuşmuştuk. Biraz başlığı değiştireceğim. Aslına bakarsanız hepsi de birbiriyle ilintili diye düşünüyorum. Çünkü yerli ve milli siyaset ülkenin en kritik başlıklarından birisi. Ama onun için de düşünce biçiminin özellikle hem milli değerlerden beslenmesi... ...hem de biraz yerli ve milli olmasında fayda var gibi değerlendiriyorum. Konuklarıma da soracağım. Meseleyi de nereye getireceğim? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hafta içinde bir konuşma yaptı. Dedi ki müfredatımızdaki bazı kavramları değiştiriyoruz dedi. Bizim de aslında çok uzun zamandır hani en azından benim kendi adıma gittiğim konferanslarda anlattığım bir konu vardı. Zihinsel işgalle mücadele. O yüzden de buraya biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu birçok konuda aslında kökeniyle ilgili bize ipuçları verecek diye düşünüyorum. Müsaadenizle önce bir Sayın Bakan'ın açıklamasını izlettireyim. Ondan sonra iletişim deyince Sayın Saydam'la başlayacağım elbette.
2: Tarih kitaplarımızda Haçlı Seferleri diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey. Yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık. Orta Asya kavramı. O da yanlış. Doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan. Lozan imzalandığında Ege Denizi yok. Neredeydi Ege Denizi? Niye Lozan'da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın da biraz isteğiyle literatüre giren bir kavram. Şimdi bunlar çok masum şeyler gibi gözüküyor ama bizim millet olma bilincimizi, devletimize, milletimize sıkı sıkıya bağlı olma şuurumuzu doğrudan etkileyen şeyler.
1: Şimdi Sayın Saydam, Bakan Bey diyor ki mesela Haçlı Seferleri yazar bizim tarih kitaplarında diyor. Biz onu diyor, değiştiriyoruz diyor. Haçlı Saldırıları diye yazacağız diyor. Çünkü diyor orada doğrudan biz hedef olduk diyor ondan sonra. İşte Orta Asya diyor. Batıcı bir bakış açısı var. Orası Türkistan coğrafyası diyor. Bugün işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti Kazakistan'a. Türkistan'da da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı olacak. Birazdan da geleceğiz. Mesela diyor ki işte coğrafi keşifler diye söylüyorlar diyor. Aslında diyor.
3: Sömürge.
1: Sömürgedir diyor. Yani mesela işte özellikle siyasi zihnimize soktuğu bir kod var işte. Yahudi yerleşimciler.
4: İşgalciler
1: bakan
4: de.
1: Bakan filan diyor ki ya bunlar hırsız diyor ya artık adını koyalım
4: İşgalci,
1: bu artık
4: doğrudan
1: diyor.
4: İşgalci.
1: Şimdi bunu biraz konuşalım istiyorum müsaadenizle. Şimdi bununla nasıl mücadele edilmeli? Bir yandan da hani dijital bir tahakküm altındayız. Tamam müfredattan bunların temizlenmesi güzel ama bu neden yapılıyor? İnsanların düşünce biçimini şekillendirmek, bazı kavramların içini değiştirmek ya da bazı kavramları onların istediği bakış açısıyla zihnimize ekmek neyin stratejisi? Biraz bize anlatsana bu zihinsel işgalle mücadeleyi.
3: Estağfurullah. Bunu çok güzel bir şekilde anlattılar son 2 gün, 3 gün dekolonizasyon.
1: Ondan da var, Bir ses aldım hanımefendiden.
3: Forumu yapıldı.
1: Çok Türkiye'de. Böyle gölgede kaldı diye biraz endişelendim ama o konu önemliydi.
3: Yani tam olarak yani siz bu konuyu gündeme getiriyor, Milli Eğitim Bakanımız gündeme getirmesi de çok eski değil yani. O yüzden dekolonizasyon forumu da bence çok önemli bir adım. Enstitü Sosyal'in liderliğinde yapıldı ve müthiş bir açılış konuşması. Şiddetle tavsiye ederim o konuşmayı dinlemenizi. Esra Albayrak açılış konuşmasında çok nefis bir örnek verdi. Bu sizin demin saydığınız örneklere eklenebilir. O da benim ilk okuduğum roman neydi biliyor musunuz İbrahim Bey?
1: Robinson Crusoe.
3: Evet. İlk bir akrabam hediye etmişti. Öğretmen olan kendisi. Robinson Crusoe'yu okuduk. Okudum ben. Şeyi yıllar sonra Hayvin Yaksan'la tanıştım yıllar sonra. Hayvin Yeksan da bir adaya gider işte. O adada hiçbir şey yoktur böyle. Robinson Crusoe gittiği zaman Cuma'yı bulur. Köle edinir kendisine falan. Şimdi bu özellikle emperyalizmin tekamül ettiği, geliştiği dönemde emperyalizm sadece ekonomik ve şey anlamda, askeri anlamda bir müdahaleyle girmiyor. Kültürel anlamda da yaptırımları ve yönlendirmeleriyle geliyor. O yüzden ilkokuldan itibaren bizim öğrendiğimiz çok güzel örnekler verdiniz. Tamamen bu emperyal düşüncenin, sömürgeci anlayışın yaygınlaştırılması için uygulanan stratejilerin ürünüdür. Kolay olmayacak, öyle söyleyeyim. Yani
1: mesela ben hep düşünürüm, icat çıkarma sözünü bizim kafamıza kim ekti acaba diye.
3: Vallahi babam da derdi bana ya.
1: Bize de babamlar oğlum icat çıkarma ya falan derdi.
3: Vallahi, oysa icat çıkarmak lazım değil mi? Yani bu feodal yapının ve de emperyal düşüncenin özellikle bence Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya koyduğu bir kültürel emperyal yaklaşım biçimi ve sömürgeciliğin sonucunda dilimize pelesenk olmuş, yerleşmiş artık. Yani keşif, ne keşfi ya?
4: Yani katliamlar,
3: ne keşfi yani? Afrika'da yapılanlar öyle, hani keşif deyince yani böyle pozitif bir şey yani diye algılıyoruz değil mi?
1: Adamlar yeni bir canlı türü bulduk falan gibi böyle.
3: Eyvallah yani, yani. Yok öyle bir şey yani.
1: Bir gezegen bulduk.
3: Hayır sayede. Böyle hala başlığı coğrafi keşifler ya. Doğru. Coğrafi keşif meşif yok ortada oysa. Gidiyor maden arıyor, gidiyor orada köle ticaretine bilmem. O bu yani. Bunun en modern tarzı da Amerikan emperyalizminin bütün dünyaya kendisini dikte ettiği ve de yönlendirdiği demokrasi başlığı altında uyguladığı stratejilerin sonucu. Yani
1: Hollywood efektiyle kafamızı ektikleri
3: biraz bence
5: Amerikan rüyasıydı.
3: Tek kelimeyle helal olsun diyorum ben şeye.
6: Yani sayı saydım, hatırlasanıza Gazze Savaşı'nın ilk, yani katliamın ilk başladığı zaman diliminde bile uluslararası basın şu kadar kız çocuğu öldü yazıyordu. Evet, evet. Sanki kendi başına
1: ama orada iç yazışma
6: öldürüldüler
1: diye.
6: Yok.
1: Öldürüldü ifadesi,
6: öldürüldü ifadesi asla kullanılmıyor.
3: Çok
6: öldü.
3: Doğru. Çok doğru.
4: Şimdi İbrahim Bey, bu kültürel emperyalizm bizim içimize öyle bir sızmış ki sadece bu kitaplarda değil. Tabii bu kitaplar Robinson Crusoe örneği verdi. Birçok kitabımız yani çocuklarımızın beynine yerleştirilen kitaplarla hafızamızı zaten işgal etmişlerdi. Yani Robinson Crusoe okutuyorsun çocuklara ama diyelim Bostan ve Gülistan'ı okutmuyorsun mesela. Kendi kültür değerlerini, Halk Osmanlı medreselerinde ilk bunlar okudu. Bostan ve Gülistan okutulurdu. Bunların yerine batılıları koyduk. Özellikle Hasan Ali Yücel ile devam gelişen bu eski Yunan edebiyatı ve şeyinin mitolojisinin değerlerini tamamen milli eğitim içine soktular. İşte bu tarih kitapları, işte biliyorsunuz bizim ilk tarih kitaplarını yazanlar, Emin Oktaylar falan zaten Türk orijinli olmadıkları için bu tarihi yazarken batılı gözüyle ne yap? Haçlı Seferi yazacaksın. Ne yazacaksın? Bazı şeyleri görmeyecek. Mesela Kutbul Amare. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Kutbul Amare diye bir zaferimiz yok yani. Millet bilmiyor yani. Evet. Hep bilen kim biliyor? Savaşa gidenler biliyor. Halil Kutpaşa'yı hiç kimse duymaz. Ne iş yapmış var? Koca İngiliz ordusunu teslim almış. Bütün Irak ordusunu. Bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle.
1: Ve kasalarca şeyler, altın teklif ettikleri evet. Halde rüşvet olarak.
4: Evet. İşte bir Kutbul Amare eseri yazıldı. İşte Mehmet Niyazi'nin yazılamamış destanlarında Ötügen yayınlandı. İlk defa çıktı falan böyle gündemimize geldi. Yasaklanmıştı kanla. Yani İngilizler yenilemez yani. Türk İngiliz yenememiz yani. Esir alamaz.
1: Ki mesela bir dipnot söyleyeyim. İngiliz işgali sırasında İstanbul'daki İngiliz karakollarının duvarında Kutbul Amare'yi unutma diye yazı var. Yani yazı adamlar var yani. O kadar dertlenmişler o meseleyi, içlerine oturmuş yani.
4: Ya da diyelim ne oluyor? İşte Maraş'ı biz ki Maraş işgali var. Kime karşı savaş? Fransızlara karşı. Biz Fransızları yenemeyiz. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde Fransızları yenerek gönderdik. Fransızlar oynayarak gitmediler. Ama Türkler yenemez. Bu da olmaz. Hiç mesela tarih kitaplarının hiçbirinde, okul kitaplarında bunlar hiç okutulmadı yani. Biz evet Güneydoğu Anadolu'muzu kurtardığımız zaman Fransızlardan. Doğu Anadolu'yu kurtardık da sadece Ermeniler, Ruslardan kurtarmadık. Bunlar yok. İşte biz ne olur? Kurtuluş Savaşı, Bağımsız Savaşı veririz. Yunan'ı yeneriz. Yani daha büyük adam yenemeyiz. İstanbul işgali kim yapmıştı?
1: Onlar da işimizi
4: yiyor. İşgal kuvvetleri kimdi? İngilizler değil mi? İngilizler ve Fransızlarla beraber gelmeden buraya. Onları yenemeyiz. Onlar söylenemez. Halbuki Mustafa Kemal ne diyor? Geldikleri gibi giderler diyor. Kime diyordu? İngiliz ordularına, donanmasına diyor. Yani bizim hafızamızda bunlar tamamen bir emperyalist bir siyaset gibi yerleştirilmişti. Çok şükür ki işte zamanla AK Parti iktidarında birçok şeyi aştık. Bu milletin çok önemli bir şey. İşte Sayın Bakanımızı da Profesör Doktor hocamızı da tebrik ederiz. Yani bunları artık kitapların içine yerleştirilmesi lazım. Yani bizim önce zihinsel işgalden zihinsel özgürlüğe kavramamız lazım. Türk çocuğu büyük olduğunu hissetmesi lazım. Ama bunu hissettirmemiz için kavramlar bizi hissettirir. Yani bu kavramlar uzun yıllar görememiştik. Bu gelişme de güzel bir şey. Milli eğitim daha da arınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Müsaadeniz o zaman Sayın Esra Albayrak'ın konuşmasına da bir kuple izlettireyim. Kendisi de bu konuyla ilgili olarak dikkat çeken mesajlar var. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurul başkanı Doktor Esra Albayrak. Kendisi dekolonizasyon Esra diye arkadaşlar sesi. Evet peki buldunuz. Onu bir izleyelim. Size soracağım buradaki yorumlar ve değerlendirmelere dair.
7: Çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri. Burada Batı'ya karşı bir başka tek merkez kurmak veya batısız bir dünya için toplanmadık. Bilakis dekolonizasyon Batı'ya da kendisini ele geçirmiş olan efendilik kompleksinden kurtulması için açık bir davettir. Şunu net görmeliyiz ki cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz.
1: Teknokolonyal rejim çocukların hafızasına, işte hayallerine sızmaya çalışan. Ne demek bu ifadeler? Ne
6: şimdi
1: anlatıyor?
6: Baktığınızda...
1: Şimdi biraz böyle şöyle bir sıkıntı da var. Mesela biraz da bizim bu akademik dilden hani daha anlaşılır hale getirmemiz de gerekiyor ekranda bunları. Çünkü tüm topluma hitap etmeye çalıştığımız
6: için. Dizilerden, oyunlardan, çocukların kolaylıkla erişebileceği o iletişim çağındaki teknolojik ürünlerden, aletlerden. Yani sürekli algı yaratmaya çalışılması, sürekli aile yapısının bozulmaya çalışıldığı bazı sahneler, diziler, o işte platformlar, bazı platformlardan bahsediyorum. Veya oyunlarla hatırlayın, işte geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Okul saldırısını konuşurken bunun nereden türeyebileceğini konuştuğumuzda oyunlardan gelebilecek talimatlar, o mavi balina gibi bazı oyunlar vardı. İşte burada bu açıklamalar o kadar kıymetli ki Sayın Güneş, bak baktığınızda Batı dediğimiz hep medeniyetle yıllardan beri eşleştirilmiş, bu kelimeyle ilişkilendirilmiş bir süreç olarak karşımıza çıksa da Batı'nın ne kadar medeniyetten uzaklaştığını ya da medeniyet çatısı altında nasıl kirli işlerle uğraştığını da görebiliyoruz. İşte Epstein dosyalarını onca zaman konuştuk. Ya da sürekli olarak bu tarz ahlaki yozlaşmışlığı çocukların zihnine entegre edebilecek, gençlerimizin zihnine entegre edebilecek, birçok platformlarda onların zihnini aşılayabilecek süreçlerde karşılarını çıkarabileceklerini gördük. O yüzden işte hani Batı kendilerini efendilik kapsamında ele geçirdikleri o sürecin son bulması yönünde de bir çağrıda bulunuyoruz sayın, diyor Sayın Albayrak. Çok anlamlı. Çünkü o Batı'nın sadece ben bilirim, aydınlanma çağıyla gelen o bilim, akıl, rasyonalizm bende, işte ben üretiyorum dan çıkıp artık küresel sistemde çok daha büyük gerçekliklerin yaşandığı bir zaman diliminde, evet bilimin değerli olduğu kadar inançların birlik olmanın da ne kadar önemli olduğu bir zaman dilimindeyiz. İşte İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Trump yönetiminin hep hayal ettiği şey neydi? Rejime bir şekilde...
8: Onları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli gençler, dev teknoloji tekelleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Ancak biz biliyoruz ki o örümcek ağına hapsedilmek istenen insanlık bir veri kaynağından çok daha fazlasıdır. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız.
1: Şimdi burada en başından bu yana anlatmaya çalıştım, aslında şöyle bir şey var. Yani siyasette de hani değerlerinizin olması, bir davanızın olması, çıkar odaklı değil, yani insan odaklı bir mücadele içinde olmanız, savaşta bile bunun mümkün olabileceğini söylüyor Selçuk Bayraktar. Ve diyor ki hani bu karşı mahalle diyeyim artık, hani Batı cephesinin dayattığı dünyayla bizim kuracağımız dünya arasında böyle bir fark var diyor. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısında adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunun merkeze alan kendi yol haritamızı koymak zorundayız diye söylüyor. Tüm bu eleştirileri nasıl okursunuz? Türkiye nasıl bir yol ilerlemeli bu anlamda? Hani zihinsel işgalle mücadele, teknolojideki bu büyük değişim
5: oradan
1: dönüşümde.
5: Oradan başlamak lazım zaten. Evet. Doğru. Şimdi bizim ikinci turda en başından hep beraber sayın hocalarımın da söylediği yerin belki de en başından başlayıp toparlamak lazım. Çünkü hep

0: tanesi birbiriyle çok alakalı kelimeler. Michel Foucault der ki bilgi güçtür ve bilgi her zaman kim güçlüyse, kimin elinde güç varsa yeniden üretilir. Yani bu zamandaki bizim bildiğimiz değerler ya da dayatılan, üretilen değerler silsilesi ya da doğru diye adlandırılanlar ya da işte o konseptlerin, kavramların içinin doldurulmuş hali, bize sunulan hali şu anda gücü elinde bulunduranlar tarafından kurgulanmış gerçek diye bize anlatılan şeylerdir diyor. Yani bu 100 sene önce başka bir şey vardı. Güç kimin elindeyse buna göre üretildi. 500 sene önce başka bir şey vardı. Ama şu an içinde bulunduğumuz o işte hani Edward Said'in oryantalizm diye birçok kişinin de belki aşina olduğu bir fikir vardır. Batı gözünden doğuyu işte yorumlamak.
1: Bakmak.
0: Evet. Onların algısındaki doğu nedir bu? Sürekli işte beyaz ırkın, beyaz insanın üstünlüğü. Dünyanın batısında kalan işte o Afrika'yı, Asya'yı, Orta Asya'yı, Pasifik'i, bu tarafları aslında iteleyen, kendilerini o işte teorinin ortasında merkezde görüp geri kalanı çevre görüp bütün sistemi kendilerinin kurduğunu iddia eden taraf, o kendilerinin aslında çok daha yetenekli, çok daha zeki ve çok daha değerli olduğunu düşünen taraf ve sürekli bizim işte sermayenin işte merkezi olan, biliyorsunuz birçok işte Amsterdam'da, Londra'da, Amerika'ya taşınan hep para sahibi, güç sahibi olan, yöneten taraf, bilgiyi üreten taraf ve bilgiyi dünyanın geri kalanına, bunlar sizin doğrunuz ve değerleriniz, siz de böylesiniz diye karşı tarafında değerini kendisi biçen taraf, bakın Batı dediğimiz taraf aslında sürekli bir işte yönetilemez, siz yönetemezsiniz kendinizi, biz sizi yöneteceğiz. Siz demokrasi bilmezsiniz, biz size anlatacağız. Siz barış bilmezsiniz. Aynen öyle. Amerika'nın hocamı dediği gibi yıllardır kullandığı, Hollywood'la işte kafamıza vura vura anlatmaya çalıştığı işte o Batı değerleri İşte münasır kendilerini çerçeveledikleri yerden bahsediyorum. Geri kalana, dünyanın geri kalana kabul ettirdikleri bir sistem içerisinde biz yıllarca böyle zaten hani anlatıldığı, görüldüğü. Ama şimdi burada bir hata var. Bu meselelerin tanımlanması, çerçevelenmesi, içinin doldurulması, buralarda bir yanlışlık var diye yavaş yavaş işte Türkiye'nin uyandığı bir yerdeyiz. Çünkü kendisini bütün sistemin merkezinde ve bütün çevredekileri de değersiz, sadece üretim gücü ve sömürü gücü olarak gören bir sistem vardı. Yıllarca dünya üzerinde böyleydi ve bütün insanların, geri kalan bütün insanların hayatlarını kaybetmesi, iş güçlerinin sömürülmesi, kaynaklarının çalınması, bunları kendine hak gören bir sistem içerisinde. Bakın yıllarca dünya işte o hegemon güç kavramı, koloni kavramı bunun üzerinde gitti ve değerler, bütün bilgi bunun üzerine üretildi. Birçok tarihi bilgi de şu anda Sayın Milli Eğitim Bakanı da söylediği gibi buna göre tasarlandı. Doğru. Yani bizim değerimizi biçen bir batı var. Ve biz buna inandırılmak üzere, sadece biz demiyorum, dünyanın geri kalanı, Batı'nın gözündeki geri
1: kalanı. Şöyle bir örnek vereyim mesela, işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da soruyorlar, ülken için savaşır mısın diye, %20'lerde. Dehşet değil mi? Yani Türkiye'de 82.
0: Çünkü o hani
1: yani
0: o
1: Türkiye'ye
0: o
1: bir işgal girişimi olsa zaten ben cepheye giderim çıktı diye 82.
2: Motorların yani, üzerinden zorla çocukları evet, savaşa götürmek için.
1: Ukrayna'da da.
0: Evet. Yakasından paçasından evet, topluyorlar. Çünkü o bağlar yaşında, gevşemiş artık.
1: Niğde'den dönüyoruz İstanbul'a. Bu meseleleri konuşuyoruz. Dedi ki ya çocukları işte hemen Niğde'ye göndeririz babamların yanına falan. Sen dedim biz de cephede sayıyoruz dedi. Ya direkt yani 56 yaşında ya bizden sefer görevlerimi düştü dedim. Yani biz latife olsun diye. Ya dedi biz dedi yani öyle bir şey Allah korusun. Hani işte bunu biraz herhalde yıpratmaya çalışıyor. Bunu mu i̇şte altını oymaya çalışıyor?
0: Bir tarafın hamaset dediği o sizin anlattığınız kısım aslında bu toplumun gerçeği ve değerleri. Şimdi her toplumun kendine ait değerleri, işte inanç sistemi, bir bütünü vardır. Hani psikolojisinde koyarsınız her şeyini, toplumun komple kültürünün içinde koyarsınız. Dil de bunun çok büyük bir parçası. Kullandığınız kelimeler, kendinizi nereye konumlandırdığınız, sizin söylediğiniz gibi icat çıkartma kısmı bize nereden geldi? Bunların çoğu aslında hani çerçevelenmiş, içi doldurulmuş ısmarlama terimler, birçoğu da aslında. Ama tabii şimdi Türkiye'nin durduğu yer, az önceki bahsettiğimiz işte dekolonizasyondan tutun, üretimde tekrar yerli ve milli kısmına geçiyor olmamız. Bunların hepsi aslında aynı serinin bakın devamı. Sizin kendinizi gördüğünüz ve konumlandığınız yer ve sizin yıllarca konumlanmanızı istedikleri yer. Ve artık burada büyük bir ayrışma var.
1: Bir örnek
0: var
1: vereyim
0: artık
1: mesela. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a diyorlar ki, bu SİHA'yı ilk götürdüğünden hatırlarsınız. Hı-hı. O bir de 2005 yılında dünyada biz bunu